0: Gülme. Neden gülüyorsun?
1: Hiç, öylesine.
2: Defolun burada. Çocuklar, bokta pişirin onları.
0: Hadi.
2: Hadi.
0: Hey.
2: Yakalayın onu.
3: Havadayın.
2: Havadayın.
3: Hadi. Buraya. Hadi.
4: Bir yere kaçamazsın. Yapma.
2: Hadi kaçıyor, çabuk. Hadi.
3: Koşun.
2: Koşun.
3: Hadi.
2: Hadi orada, çabuk hadi. Koşun. Yakalayın. Nereye gitti bu?
5: Ben de hadi. Şu tarafa gitti.
2: Çabuk şu tarafa bak.
5: Hadi koşun.
2: Çabuk.
5: Buradan geri dönelim. Hadi. Koşun.
6: Her yere bakın.
2: Ha, tanrım hemen duş almalı.
3: Yaki amca bu tarafta.
2: Biliyorum. Görmüyor musun? Zar zor
3: nefes alın. Yaki amca hadi acele et.
2: Beni mahvetti.
0: Suçlular kung fu bilince durdurulamıyorlar.

0: Polis!
1: Bugün iyi görünüyorum, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Sen de şanslısın. Çünkü sen iyi polis olacaksın, ben de kötü polis.
0: Bana sorarsan sen bu görüntüyle şeytan bile olamazsın.
1: Benden çok iyi kötü adam olur.
2: Yolumdan çekilir misin?
1: Şanslı günündesin. Çünkü sen iyi polis olacaksın, ben de kötü polis.
2: Güzel.
1: Dayı!

0: Bir şey mi var?
1: Bayan Day, bugünkü işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
2: Bayan Day, merhaba. Büyük bir olasılıkla o adamları siz öldürmediniz.
1: Wang Bo, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Benimle dışarı gelir misin? Hemen.
2: İzninizle.
1: Hemen dedim. Ne oldu sana? Hani kötü polistin?
2: Evet ama içgüdülerimle oynuyorum. Ve içeriye adım attığım andan itibaren onun masum olduğunu hissettim tabii.
1: Masummuş. Ben kötü polis olacağım ve sen konuşmayacaksın. Onları sizin öldürdüğünüzü biliyoruz. Sadece ayrıntıları öğrenip zaman kazanmak istiyoruz.
0: Pekala. Onları ben öldürdüm.
1: Gerçekten sen mi öldürdün?
0: Hayır.
1: O zaman neden ben yaptım diyorsun?
0: Siz öyle söylediniz. Polisle işbirliği yapıyorum.
1: Bizimle oyun mu oynuyorsun sen?
2: Otur, sakin ol. Çok kaba oluyorsun. Otur.
1: Tamam.
2: Merak etmeyin.
1: Neden onlara sigorta satıyordun?
0: Çünkü ben sigorta satıyorum.
1: Yani senden şüphelenmek için nedenlerimiz var. Onları sigorta ödemeleri için öldürdün, değil mi?
0: Kanıt.
1: Bunları senin evinde bulduk. Kurbanların üzerinde bulduklarımızla neredeyse aynı iğneler.
0: İnsanların evinde dikiş iğnesi bulunması çok normaldir. Sakın bana senin de olmadığını söyleme.
1: Sen ulusal dart şampiyonusun. İğneleri fırlatmak senin için oldukça kolay olmalı. Nasıl açıklayacaksın bunu?
0: Bu iğne fırlattığım anlamına gelmez. Kickboks yapanlar her gün birilerini mi dövüyor?
2: Çok önemli bir noktaya değindi.
0: Giydiğin eski kıyafetler ve öfkeli mizacın nedeniyle sürekli yalnız olduğunu söyleyebilirim.
1: Sen neden bahsediyorsun sinsi?
2: Onu bırakın.
1: Yetkili benim ve onun ne zaman gideceğine ben karar veririm.
3: Avukatı burada ve onun mazereti var.
0: Beni anlıyorsun değil mi?
4: Li Jinshui. Kimliğiniz.
5: Buyurun.
4: Burayı imzalayın. Gidebilirsiniz.

0: Jinshui, beni affet. Sadece kafam karıştı. Çekiciliğine karşı koyamadım. Ama aşık olduğum tek kişi sensin. Jinshui, bir keresinde bana çıktığın, erkeklerin lanetlendiğini ve başlarına kötü şeyler geldiğini söylemiştin. Doğruyu söylemek gerekirse, senden ayrılmaya çalıştım. Ama son birkaç ayda yaşananlardan sonra yapamayacağımı biliyorum. Eğer seninle beraber olursam hiçbir şeyden korkmam. Benimle evlenir misin?
1: Sanya'ya kalkan ilk uçak için bir bilet istiyorum.
2: Efendim, Liu Jinshui'nin şimdi Gao Min'in eşyalarını aldığını gördüm.
1: Gitti mi?
2: Evet. Ve Hong Kong dışına uçak bileti rezervasyonu yaptığını duydum.

0: Merhaba Kitty. Memur Wang, sorun nedir?
1: Bu araca el koymam gerekiyor.
0: Neden?
1: Çünkü öndeki arabayı takip etmem gerekiyor.
0: Tamam, atla.

0: Hanımefendi, sanırım biri sizi takip ediyor.
1: O benim kocam. Hamileliğim sırasında beni aldattı.
0: Vay domuz. İsterseniz ona haddini bildireyim.

0: Onu kaybettim. Uçağa binmesini önlemek için ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Onu durdurabilecek bir şeyler düşün. Uçağa binmesine izin verme.

0: İyi yolculuklar efendim.
1: Bayan, bizimle gelmeniz gerekiyor. Sizinle görüşmemiz gereken önemli bir konu var.

0: başrol oyuncumuz Bayan Liu Xinshui. Alkışlayalım.
1: Bir dakika. Neler oluyor?
0: Filmin yıldız olmanızı istiyoruz.
1: Polisler ne zamandan beri film çekiyor?
0: Yapıyoruz, yapacağız. Yakuzalar Genç ve Tehlikeli diye bir film çektikten sonra birçok insan gangster olmak istemişti.

0: Emniyet olarak buna cevap vermek için bizde polis hikayesi 1, 2, 3 süper polis, yeni polis hikayesi ve sonra 6.'sı yeni polis hikayesi güzel transformer'ı çekeceğiz. Sen bunu yapamayız mı sanıyorsun yoksa Jackie Chan ve Michelle Yeoh'yu biz meşhur ettik.
1: Onları siz mi meşhur ettiniz? Sadece merak ettim.
0: Eğer sen de onlar kadar meşhur olmak istiyorsan Hong Kong Kraliyet Polislerinden yardımcı görevindeki çavuşla konuşabilirsin. Seni bizimle film yapmaya davet ediyorum. Hı? Wang Bue? Onu burada tutmak için bir şeyler yapmamız gerek. Hadi peşinden git. Hadi.
2: Başrol oyuncusu bir yıldız olmak istemiyor musun?
1: Kapa çeneni. Yalan olduğu çok belli.
2: Çok aptallar. Hong Kong'daki parası olan hiçbir film şirketinin bugünlerde senin için böyle bir basın toplantısı düzenlemeyeceğini biliyoruz, değil mi? Söyler misin bana?
1: Evet. Bildiğim tek şey, hiçbir zaman başıma iyi bir şey gelmeyeceği.
2: Sana göstermek istediğim bir yer var. Bak. Bak. Onların ne kadar acımasızca öldüklerini bilmiyor musun?
1: Hayır.
2: Onları hiç sevmedin mi?
1: Hayır.
2: Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsun?
1: Onların kim olduklarını bilmiyorum.
2: Affedersiniz. Affedersiniz. İşte senin üçlü. Bir kişi daha eklendiğine göre Beatles şarkıları söylemeye başlayabilirler, değil mi? Onları sevmiş miydin?
1: Evet, sevmiştim. Her biri bana evlenme teklif etti. Ve ben de kabul ettim. Ne düşünüyorsun? Hmm.
2: Onların nasıl öldüğü konusunda gerçeği bilmek istiyor musun?
1: Hem de çok.
2: İzin ver dördüncü olayım. Evlen benimle.
1: Sen delisin.
2: Bak, ilk defa mezarlıkta birine evlenme teklifinde bulunacağım. Bana yardımcı olur musun lütfen? Onların hepsi mezarda.

0: Hata yaptığımı biliyorum.
1: Bana bir şans daha vermelisin.
2: Ama yeniden başlayabiliriz, değil mi?
3: Benimle evlenir misin?
4: Kapa çeneni.
3: Benim için çok önemli olduğunu biliyorsun.

0: Ne yapıyorsun burada? Benimle evlenmek istiyor musun hala? Gerçek katili yakalamak için sahte evliliği yem olarak kullanmak istiyorsun. O halde artık nişanlıyız.
1: Bekle.
0: Ne yapıyorsun?
2: Madem bir oyun oynuyoruz, düzgün oynayalım, değil mi? Eşyalarımı getirdim.
0: Sevgililer birlikte yaşamak zorunda değil.
2: Sevgililer birlikte yaşarlar. Ve gerçek katil şu anda bizi izliyor olabilir.
0: Nereden?
3: Oradan bile beni görebiliyor mu yani?
2: Şaka yapıyorum, korkmana gerek yok.
0: Sen delisin.
4: Bay Wang, nişanlınız üzerini değiştirdi.

0: Pekala, bu tarafa bakın, gülümseyin. Bu tarafa bakın, gülümseyin. Gülümseyin, gülümseyin. Evet, gülümseyin.
1: Şey, bu kolye gerçekten muhteşem bir şey.
2: Bunu yıllar önce babam vermişti bana. Bu büyüklükte bir elmas sahtedir herhalde. Abla?
1: Yalnız bırakayım, konuşun.
3: Tebrikler. Annem bu bebekleri doğum günün için vermişti. Hatırlıyor musun?
2: Elbette. Sonra sen çalıp kırmıştın.
3: Aslında sakladım. Bu senin en sevdiğin oyuncağındı. Onu nasıl kırıp atabilirdim ki? Şimdi artık sahibine dönüyor. Mutlu olmanı istiyorum. Hem de çok. Çünkü senin hayal dünyasından çıkıp gerçeklerle yüzleşmeni istedim. Çünkü biz kardeşiz ve senin kötülüğünü istemem. Beni bunun için suçlama.
2: Bunca seni her şey için suçladım. Erkek arkadaşlarımı çaldığın için sana kızgındım. Mutluluğumu çalmaya çalıştığını düşünüyordum. Ama şimdi her şeyi anlıyorum. Onların sevgilerinin gerçek olmadığını gösterdin. Teşekkür ederim.
3: Kardeşim, bana teşekkür etme. Erkek arkadaşlarını gerçekten istedim.
1: Ya, toplanın. Yalnızlığın gözyaşları.
4: 2002 yılında New York Müzesi'nden çalındı. Efsanevi bir soygun olmuştu. Güler yüzlü elmas hırsızlığı.
1: Bunun değerini belirleyin.
5: Tabii efendim.
4: Bekle. Mükemmel soygunlar. En büyük 5 sanat hırsızlığının hikayesi.

0: Onları neden öldürdün?
1: Çünkü öldürmek hoşuma gidiyor. Beşini de öldürdüm. Şimdi mutlu musun?

Leo amca, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Kuzenim nerede? Neden burada değil? Leo amca, sonunda evleniyorum. Bak, bu adam benim kocam olacak. İsmi Wang Buer.

0: Doğruyu söylemek gerekirse saklanmak için kendine mükemmel bir yer seçmişsin.
1: Wang Buer, senin burada ne işin var?
0: Liu Xing, 3 yılı yatakta geçirirken çok eğlendin mi? Ha?
1: Sen amcamla nasıl bu şekilde konuşursun?
0: Babanla amcanın beraber bir fotoğrafını gördüm ve sonra düğün fotoğraflarımız çekileceği sırada kolyeyi görünce her şeyi anladım tabii. Amcan ve baban 10 yıl önce New York Müzesi'nde tarihi soygunu gerçekleştiren çok ünlü hırsızlardı. Erkek arkadaşlarını öldüren kişi de amcandı. İşte sana tüm seri katil hikayesi burada.
1: Böyle konuşma. Biliyorsun amcam felçli. Nasıl yapabilir?
0: İlk erkek arkadaşın 3 yıl önce öldü. Amcan da aynı tarihte felç geçirdi. Felçli gibi davranarak şüpheleri kendinden uzaklaştırmak çok zekice bir davranış. Tebrik ediyorum. Gerçi oğluyla yaptığı mücadeleden sonra kendi bütün sorumluluğu üstlendi. Her şeyi kendisinin yaptığını söyledi. Ve aslında bakarsan amcan gerçekten iyi oynadı.

0: Ama iğne atıştaki beceriksizliğini görünce bir başkasının daha olduğunu anladım. Çok sabırlı bir adamsın. Vurduğun ilk üç kurban çok hızlı hareket ediyordu. Gülme sinirlerine saplanıp bütün vücudu felç eden ve yüzlerinde gülümsemeyle ölmelerine neden olan iğneler kullandın. Neredeyse kusursuz bir şekilde saklanıyordun. Her şey mükemmel giderken felçli bir adamın yatağının kenarında terlikler olmasını anlayamadım tabii. O terlikler niye oradaydı diye sordum kendi kendime.
1: Bu terlikleri kim bıraktı oraya? Söylesenize, kim bıraktı o terlikleri?
2: Affedersiniz, o terlikler benim.

0: Hey! Yakala onu!
1: Halde hala peşinden mi gideceksin?
0: Yakala onu!
1: Ölmekten korkmuyor musun?
0: Git yakala!
1: Sen iyi misin? Ona dikkat et.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Onu yakalamamı söyledim.

0: Kazanamayacaksın. Pes et hadi.
1: Pes etmek mi? Sana mı teslim olacağım? Senin gibi 7 adam gelse beni yenemez.
0: Hey. 8'e ne dersin?

0: Babanız ve amcanız meşhur müze hırsızlarıydılar.
1: Babanızın size bıraktığı mirasa 30 yaşından önce evlenirseniz sahip olacaktınız. Aksi takdirde miras otomatik olarak amcanıza geçecekti Bayan Liu.
0: Bu yüzden amcanız 30 yaşından önce evlenmenizi önlemeye çalıştı.
2: Beni öldürmesi daha kolay olmaz mıydı?
0: Anlayamadığımız bir şey daha var. Kolyeniz çok önemli bir kültürel eser. Dolayısıyla onu New York Müzesi'ne geri göndereceğiz.
2: Bu kolye babamın bana verdiği son şeydi.
1: Aslında size başka şeyler bırakmış. Bunun adı Lini'nin Okyanusu. Bu amcanızın en çok istediği şeydi. Ama amcanız yanlış anladı. Bu meşhur bir tablo değil. Babanızın yaptığı resimlerden biri. Babanız dünyanın en iyi sanat hırsızıydı ve istediği hazineyi çalardı. Ama bir ailesi yoktu. Adı Lili'nin Okyanusu. Çünkü annenizin adı Lili'ydi. 30'unuzdan önce evlenmenizi istedi. Çünkü çevrenizde sizi el üstünde tutan insanların olmasını istiyordu.
0: Bunu duydun mu? El üstünde tutmaktan bahsediyor.

0: Leo amca. Son zamanlarda nasılsın?
1: Harikayım. Bütün gün yatakta yatmak zorunda
0: Leo
1: kalmıyorsun.
0: Amca. Öğrenmek istediğim bir şey var. Benim evlenmemi önlemek için çok uğraştın. Peki neden sadece beni öldürmedin?
1: Sen ailemsin. Bunca yıldır benimle ilgilendin. Seni para yüzünden nasıl öldürebilirim?
0: Leo amca. Hapisten çıktığında ben sana bakmaya devam edeceğim.
2: Gidelim.
1: Jin Shui, çok üzgünüm.

0: Siz ikiniz bir seri katil yakaladınız ve müzeyi soyan hırsızları buldunuz. Bir taşla iki kuş. Tebrikler.
1: Sen de terfi aldın.
0: Wang Feiyong, emeklilik hayatına resmi olarak başlayabilirsin. Wang. Nihayet tamamen aptalca olmayan bir şey yaptın.
2: Sen yüksek maaşla erken emekli oluyorsun. Ben size hiçbir şey almadım.
3: Tatlım. Merhaba.
2: Kadınlara inanabiliyor musun? Paranın kokusunu hemen alıyorlar.
4: Seni öldürürüm. O benim karım. Tamam mı?
5: Aşkım.
3: Sevgilim. Söylesene, boyun mu uzadı?
2: Bizim çocukların şakası. Ben yine aynıyım.
0: Ha? Hep işten neden erken çıkıyor diye merak ederdim.
3: Seni çok özledim. Wang Wei.
0: Sana bir şey söyleyebilir miyim?
2: Yine erkek arkadaşına bir şey mi oldu?
0: Hayır, hayır. Ama hala yalnızlık yıldızının etkisi altındayım.
2: Böyle şeylerin üzerinde pek durmamak gerekir. Şans, kader, aşk.
0: Doğru. Ben de şansımın değişmesine yardım etmeni istiyorum. Benim erkek arkadaşım olur musun?
2: Bu çok gurur verici bir teklif ama teşekkür ederim. Gerçek şu ki zorlamayla aşk olmuyor. Ve ben de bir başkasına aşığım.
0: Ağzının tadını bildiğinin farkında değildin. Benden hoşlanıyorsan söylemen gerekirdi.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Aklınız başınıza geldi mi?
1: Sakın bizi sağ bırakma. Sakın.
0: Koyun tekrar. Yalvarmaya başlayana kadar da çıkartmayın.
2: Hoş geldin abi.
3: Bir pilav versene.
2: Hemen abi.
4: Sen gündüz mısır, gece pilav mı satıyorsun?
2: Evet abi.
5: Bırak! Bırak!
3: Gel.
4: Yavuz nerede?
2: Abi yapmayın, ben bir şey bilmiyorum.
4: Yavuz nerede? Bak biraz sonra kemiklerin kırılmaya başlayınca nasılsa anlatacaksın.
2: Abi bırakın beni.
4: Gel sen boşuna ezdirme kendini. Söyle. Yavuz nerede?
2: Abi vallahi bilmiyorum. Abi. Abi. Abi yapmayın. Abi gözünü seveyim yapmayın.
4: Yavuz nerede?
2: Durun konuşacağım. Durun. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bir telefon numarası var sadece. Eve giren çıkan olursa haber veriyorum.
4: Burada kayıtlı mı?
2: Kayıtlı abi.
4: Konuş.
6: Konuş lan. Polat Alemdar sizin eve geldi de.
2: Abi. Polat Alemdar sizin eve geldi.

0: bir gün senin karşına yüzüm gülerken gelebilecek miyim acaba?
1: Bugün ne oldu?
0: Ne sen sor ne ben söyleyeyim Leyla. Ha sakın yanlış anlama, laf olsun diye demiyorum. İnan çok söylemek isterim, hiçbirini söyleyemem.

0: tecrübemden ötürü söyleyemiyorsan o adliyede. Ayrıca da istersen komple çıkarırım.
1: Yok gülüm yok. Seninle alakası yok. Durumlar karışık.
0: O zaman ben senin yüzünü güldüreyim. Erkan'ı içeri tıktım.
1: Mete Aymar?
0: Onu da yarın yüzünü güldürmek için içeri tıkmayı düşünüyorum.
1: Leyla, yüzümüz gülsün diye cezaevlerinin kapasitesinin %100 artması lazım.
0: Bugün İnci'ye gittim.
1: Ya ne alemsin ha? Ne işin var senin İnci'de?
0: İyileşmiş diyor doktorlar.
1: Ben öyle düşünmüyorum.
0: Sen gidip gördün mü?

0: İki dakika burayı boş bıraktık. Üç tane çocuğa sahip olamadın.
1: Sizi de göreceğim Abdül Bey. Yarın öbür gün o çocuklar senin parmağında oynatır, bana hak verirsin.
0: Abiye ne diyeceğiz şimdi? Nereye gitti bu çocuklar?
1: Abdül, bilgisayardan bir şeye baktı bu çocuklar.
0: Oldu olacak, uydu telefonu da verseydin Erhan. Cahit, git bak bilgisayara. Bakalım bir şey bulabilecek misin?

0: Beyefendi ne diyordu? Fırat'ın kenarında bir kuzu kaybolsa benim haberim olur. Hı?
1: Kesin ziyaret ettim.
0: Gülüm, ince biraz daha kalsın.

0: Şunları imzala, boşanma işini halledelim.
1: Niye boşanmaya taktın ki sen?
0: Gülüm, laf söz çıksın istemiyorum. Tamam, senin rahatsızlığını anlıyorum. Ama benim de rahatsızlığımı sen anla.
1: Efendim Abdülay.
2: Abi, çocuklar kaçmışlar.
1: Ya ben o Erhan'ın... Bir bakın nereye gitmişler Abdülay.
2: Abi biliyoruz nereye gittiklerini. Suriye Başkonsolosluğunu basmaya gitmişler.
1: Allah kahretsin.

0: Lan oğlum sen hayal mi görüyorsun? Hani Polat Alemdar gelmişti?
1: Polat Alemdar'ın işi vardı. Ben geldim.
2: İbrahim Ağa Bedri Ağa'nın yeğenidir. Ben Bedri Ağa'ya nasıl bağlıydıysam aynı şekilde de İbrahim Ağa'ya bağlıyım.
3: Biz de böyle itaat kültürü devam ediyor.

0: ettikçe bizden hiçbir şey olmaz. Daha dün İbo dediğin adama bugün aha diyorsun.
1: Ya senin derdin ne? Ne demek istiyorsun?
0: Zaza kim? Polat Alemdar'ın adamı. Biz Polat Alemdar'ın güdümüne girmek için mi baş kaldırdık?
2: Arkadaş haklı. Onlar Suriye'de bile yaşamıyorlar. Kendi çıkarları için bizi kullanacaklar.
1: Arkadaşlar, eninde sonunda Esad denilen zalim gidecek. Yeni dönemde iyi koşullar altında kardeşçe yaşamak istiyorsanız bizim işbirliği içinde olmamız lazım.
0: Esad'la işbirliği yapalım o zaman. Kendi bölgemizde Esad bize kendimizi yönetme hakkı verdi. Irak'taki kardeşlerimiz kendilerini kurtardılar. Sıra bizde.
1: Esad'ın oyununu göremeyecek kadar gözlerin kör işte. O Türkiye'yi savaşa çekmek için bize bir şeyler veriyormuş gibi yaptı. Orayı örgütçülerle doldurdu. Esad biraz güçlensin, Saddam'ın Irak'taki kardeşlerimize yaptığının 10 katını yapar bize.
0: Sen örgütü niye küçümsüyorsun? Onlar bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız değil mi? Onlarla işbirliği yaparsak Esad'dan daha fazla bir şey koparabiliriz.
3: Yo, sen ne diyorsun arkadaş?
4: Şu anda kimin toprağındasın? Kim kurtardı hayatını? Kalkmış bize zor günümüzde kapılarımızı açan millete karşı
3: kanlı eylemler yapan örgütle işbirliği yapalım diyorsun. Yürü İmdat. Bunlar birbirine girecekler. İbrahim'in başına bir zeval gelmesin.
0: Sen TC ajanısın. Halkımıza bölmeye çalışıyorsun.
2: Ya dur hele.
1: Ya ne yapıyorsun? Sok o silahı beline.
0: Asıl ajanın başı sensin.
3: La ben kirvemi kaybettim. Bir de yengemi mi alacaksın?
0: Zaza, sen bu işe girme. Bu iş seni aşar.
3: Sen kimsin lan benim çapımı ölçüyorsun? Git örgütçülere söyle. Bedri Kirve bir söz verdi. Ben o sözü yere düşürmem. Onlara burada ekmek yok.
0: Bu iş burada bitmez Zaza.
5: Lan gel! Gelin!
3: İbrahim, içinize sızmış ne kadar örgütçü varsa temizleyeceksin. Temizleyemediklerinizi de bana söyleyin.
1: Tamam dayı.
3: İmdat! Şimdi bu eşek ne olarak geri gelecek?
6: Dayı, bu eşek gelmiş, eşek gider. Daha da bir daha gelmez.
0: Başkanım, Zaza müdahale etti. Eylemimiz başarılı olmadı.
7: Her tarif o aynı Hazel Elman.
8: Kapandı konsolosluk, sabah gelin.
7: Elman, egoli, Elman, la tefem.
8: Sabah la gel, tefem. Kapandı konsolosluk.
7: Ya bu, Elman, la tefem. La bu, tefem. Anadil, Arabiya.
9: İlman, İlman.
8: Sabah gelin işte, kapandı.
7: Arabiya,

0: Arkadaşlarımız nerede?
1: Siz kimsiniz?
0: Sana ne soruyorsam ona cevap ver.
1: Arkadaşlarınız kim? Bilmiyorum ki.
0: Muhaberatın buradaki başı kim?
2: Efendim, emniyetten aradılar. Suriye konsolosluğu baskına uğramış.
3: Emniyete söyleyin konsolosluğu çembere alsınlar. Biz gidene kadar müdahale etmesinler.
2: Peki efendim.

0: Baki, senin uçağın ne zaman kalkıyor?
1: Abi yarım saat sonra çıkmam lazım.
0: Yarım saat. İyi oğlum, daha varmış. Şuradan kerpeteni versene.
1: Al abi.
0: Yarım saate kadar bu en az 10 tane uzun hava söyler. Bak şimdi, sen bundan çıkan nameleri telefonuna güzelce kaydet, uçakta dinlersin.
2: Kara, sen git bu taktikleri örgüte yeni katılan o çocuklara yap.
0: Niye? Sen yediğinde midene mi dokunuyor, ha? Baki, şu çakmağı versene. Diyorlar ki, bu plastikler, poşetler falan var ya, bunlar 5000 senede bile yok olmuyormuş. Ben de çevreye böyle katkıda bulunuyorum, değil mi?
1: Abi, senin bu duyarlı yanına hastayım. Bir nevi geri dönüşüm diyorsun yani.
0: Tabii canım. Baksana, şimdi birazdan bunu geri dönüştüreceğim mesela. İyi mi lan böyle ha? Ha? Yanıyor mu canım? Bak bak bak, nasıl da geri dönüşüyor.

0: Allah kurtarsın.
1: Hoş geldin abi.
2: Dama girene hoş geldin denir mi lan? Şiş hazır mı?
1: Hazır abi. Abi orası riskli.
2: Başlatma lan riskinden. Vur işte.
1: Abi.
2: Vur lan.

0: Arapça konuşuyordu komiserim, hiçbir şey anlamadım.
1: Siz gelene kadar bir şey yapmadık. İyi yapmışsınız.
2: Bizden başka kimse girmeyecek.
1: Polat Bey, kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Destek verseydik.
2: Ne diyorsam onu yapın.
1: Tamam arkadaşlar, şimdilik beklemedeyiz. Çevre güvenliğini sağlayın. Dikkatli olun.

0: Abi çocuklar hızlı çıktı.
1: Fazla hız felaket getirir Abdülbey. İndirin şunları.
2: Arkadaşlar konsolosu sorguya aldılar.
1: Siz buraya girmek için kimden emir aldınız? Ha? Deşifre olursanız ne olacağını biliyor musunuz?
2: Her şeyi göze aldık efendim.
1: Bunu da göze aldın mı? Nerede bu konsolos?

0: Ah. Ama burada bir kadınla görüştüğünü biliyorum.
1: Kadını nasıl buluruz?
0: Ataşehir'de oturuyor.
1: Abi ne yapıyorsun? Tam kadının yerini söyleyecekti.
2: Diyelim ki kadının yerini öğrendiniz. Dışarı nasıl çıkacaksınız? He? Gel bakayım buraya. Bak bakayım. Ha?
3: Polisi çekersen çıkarız.
2: Başka bir emriniz? Ya siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Başka bir ülkenin elçiliğine böyle girmek savaş sebebidir ya.
3: Niye sen girdin? İsrail size savaş mı açtı?
2: Bana onun bedeli neyle ödetildi biliyor musun?
4: Arkadaşlarımızı kurtarmak için biz de bedel ödemeye hazırız.
0: Geç bu tarafa. Abi, özel birlik geldi. Girmek için hazırlık yapıyorlar.
2: Bedel ödemesi gereken biri varsa o da benim. Arkadaşlarınız benim sorumluluğumdaydı.
4: Peki bizi buradan deşifre olmadan nasıl çıkaracaksınız?
2: Cahit,

0: Adım bu Abdülay. Kamera kayıtlarını da al. Hadi giyinin, hazırlanın.
1: Amacımız konsolosu kurtarmak. Siz önden gireceksiniz. Siz de destek vereceksiniz. Girin. Durun. İndirin silahları. Polat Alemdar, sizin burada ne işiniz var?
0: Bizi boş ver de siz neredesiniz? Yetişmesek konsola söylüyordu.
1: Bunlar kim? Hangi örgüt?
0: Öğrenince size de bilgi veririm.
1: Sizin başka bir timiniz olduğunu bilmiyordum.
0: Siz konsolosla ilgilenin. Yatıştırmaya çalışın. Bir sürü tantana yapacaklar.
1: Ben ilgilenirim. Adamları sorguladıktan sonra Ankara'ya bilgi vermek lazım.
0: Merak etme.

0: İyi mi lan böyle? Bak bak bak bak. Görüyorsun değil mi? Ne diyorsun Baki? Pişti mi bu?
1: Abi daha çiğ. Kıvama gelmedi.
0: Ha. O zaman oradan bir tuzu ver bakalım. Bunu bir de tuzla pişirelim. Dök bakalım. Dök. Ha. Bak şimdi. Bunu böyle biraz tuzlamak lazım. Seyret.
2: Yapma.
0: Gördün değil mi? Dök bakalım biraz daha pişsin. Dök. Şuna da biraz dök bakalım. Ha? İyi mi ha?
2: Yeter konuşacağım. Erkan.
0: Erkan kim lan?
2: Mete. Mete Aymar'ın adamı. Emirleri ondan alıyorum.
0: Baki bu doğru mu söylüyordur?
1: Başka şans bıraktın mı ki abi?
0: İyi. Ara bakalım sen bu abi. Erkan'ın nerede olduğunu bir öğrensin.

0: Abdüli, biz burada bekleyeceğimize o yakışıklı çocuğu gönderseydik, 2 dakikada tavlardı kadını. Artık bizim de yumuşak güç olmayı öğrenmemiz lazım.
1: Buyur sen dene bir şansını. Senin gibiler yol açacak ki gençlerin önü açılsın.
0: Tipim değil Abdüle. Senin tipin bu.
1: Efendim abi. Daha bir hareket yok.
2: Tamam Abdüle. Gözünüzü ayırmayın.

0: bu yaptığınızın bedelini. Ya siz ödeyeceksiniz, ya Erhan. Karar verin.
1: Abi ben görevimi yapamadım. Bedelini benim ödemem gerekir.
2: Polat Alemdar, bizi boşuna yetiştirmediler. 8 kişi bir adamı atlatmamızdan daha normal ne olabilir ki? Sen bizim çıkmamızı istemesen daha kesin bir tedbir alırdın.
0: Bir adam dediğin Erhan'la biz Türkiye'deki çetelerin kökünü kazıdık. Irak'ta senin gibi özel yetişmiş adamlardan oluşan bir orduya karşı savaştık. Siz Erhan'ı atlattıysanız bu onun size olan güvenini kötüye kullandığınız için oldu.
1: Abi doğru söylüyorsun ama ben hata yaptım. Ofiste yeniden gençleri görünce eski günlerdeki gibi büyük bir ekip olacağımızı sandım. Onların bana böyle bir kazık atacakları hiç aklıma gelmedi. Aslında iyi çocuklar. Ama ben arkadaşları için her şeyi yapabileceklerini düşünmeliydim.
3: Erhan abi, özür dileriz. Siz karar vereceksiniz dedin. Ben kararımı verdim. Bedel ödemeye hazırım.
4: Doğru söylüyorsun.
5: Evet Polat abi, doğru.
6: Ben de hazırım.
5: Hazırız.

0: de hazırım.
1: Erhan abi kusura bakma. Hata ettik ama bizi de anla. Ne arkadaşımızın intikamı için bir şey yapabiliyoruz, ne de kaçırılan arkadaşlarımızı kurtarabiliyoruz.
2: Şehidimizi usulünce defnedeceğiz. Ama hep beraber defnedeceğiz. Ne şehidimizin kanını yerde bırakacağım, ne de kaçırılan arkadaşlarınızı o yanında bırakacağım. Ama siz bundan sonra laf dinleyeceksiniz. Ben arkadaşlarınızı geri getirene kadar hiçbir yere kımıldamayacaksınız. Erhan'ın sözünden çıkmayacaksınız.

0: Şimdi burada. Hepiniz şerefiniz üzerine söz verirseniz Erhan bedel ödemeyecek.
1: İmdat, hele söyle. Ölmeden önce yapmak istediğin 10 şey ne?
2: Astronot olup bu zalim dünyadan şöyle bir uzaklaşmak isteyeyim.
1: La oğlum, ben dünyaya kazık çakmak isteyeyim. Senin derdin ne ki gitmek istesin?
2: Dayı, görmüyor musun? Her yerde yoksulluk var, açlık var, savaş var, hıyanet, ihanet, ahlaksızlık.
1: Oğlum, yani dünyadan çıkınca bitir mi ki bunlar?
2: Dayı, en azından ben görmem. Uzaydan bakınca an böyle küçük görürsün dünyayı. Futbol topu gibi koyunca düzelir.
1: Yani şimdi ben Ruslara o kadar para vereceğim, seni uzaya göndereceğim. Sen bana tekme mi vuracaksın? Bu mu yani senin insanlığın? Uzaya çıkar çıkmaz dayını unuttun. Kozmonot, kozmopolot imdat be.
3: Dayı, hı? Örgütçüler geldi.
1: İmdat, ha bunlar da cehennemin dibinden geldiler ha. Ula, ben senin yerine bunları gönderen uzaya.
3: Dayı, ne yapayım?
1: Başları kimse al gel.

0: Zaza, kısa ve öz konuşacağım.
1: Ben zaten uzun konuşanı sevmiyorum. Hele sizin gibi boş konuşanı hiç sevmiyorum.
0: Örgütümüzün senin için almış olduğu kararı bildiriyorum. Biz bir devrimci halk savaşı başlattık. Bu savaş sadece Türkiye'de, Irak'ta değil, Suriye'de de halkımızı özgürlüğüne kavuşturacak. Ama sen ve senin gibi devri geçmiş feodaller halkımızın savaşma azmini kırıyorsunuz. Ya bundan vazgeçeceksin ya da öleceksin.
1: Şimdi sen ben ölümle tehdit edişin he mi?
0: Örgütün kararını bildiriyorum.
1: Ola ne seni tanıyım ne örgütünü tanıyım. Elinizden ne gelirse ardıza koymayın.
0: Sen bilirsin.
1: Tabii ben bilirim. Nereye gidiyor bu? Zor değil.
2: Dayı ben gidip sıkam şere size.
1: İmdat. Ne diyorsun oğlum? Zaza silahsız adama sıktı diye memleketi ayağa kaldırır bunlar.
3: Bırak gitsin bırak.
1: Ben onların icabına bakarım. Bakmasına da. Astronot Fehmi, bu ölüm işini ne diyecek biz?
2: Dayı, gitmediğimiz bir Ömer Baba kaldı.
1: Bilmem misin reçetesini? Namaz kıl, ölümsüz ol. Oruç tut, sıhhat bul. Zekat ver. Zekat mı? Ha bu zekat ben ölümden ölüme koy.
2: Ömer Baba'ya gitmeyeceksek Tibet'e gideceğiz.
1: İcat çıkarma, icat çıkarma. Oraya verecek uçak parasını zekat veririm.

0: Efendim, kimse yok evde.
1: Eğer annene bir şey yaptıysan, senin ciğerini sökeceğim Mete.

0: Annem nerede ulan?
1: Annen şimdi mi aklına geldi?
0: Anne, iyi misin?
1: Mete oğlum sayesinde çok iyiyim. Kontrollerimi her ay aksatmadan yaptırıyor sağ olsun.
0: Anne, senin bir tane oğlun var, o da benim.
1: Benim bir tane hayırsız oğlum var. Ama Allah'a şükür Mete gibi hayırlı evlatlarım da var.
0: Hayırlı oğlunu ver de bir konuşalım.
2: Adaş, merak edecek bir durum yok. Her şey benim kontrolüm altında.
0: Aklınca bana racon mu yapıyorsun lan?
2: Annenin hatırına sana bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Ama söyleyeyim, senden çok şikayetçi. Bu işleri bıraksın, artık çoluk çocuğa karışsın diyor.
1: Ağzına sağlık. Beni dinlemiyor. Bari sen şunun aklını başına getir. Birini bulup evlendirelim.

0: Abi adam geldi.
1: Hemen çıkıyorum abi. Ben gelene kadar açık etmeyin kendini.
0: Tamam abi.
2: Adamları iyi yapmış.
3: Tam aşağısın.
2: Dikkatli olsun.
3: Evet, güvenlik yeterli.
2: Gözlerini dört asın.

0: Ne istiyorsun?
1: Aziz, Nesrin Hanım'ı ara. Nesrin'e yaptığın terbiyesizlik için af dileyeceksin.

0: Sizi dinliyorum.
1: Geçen gün size karşı çok büyük terbiyesizlik yaptım. Affınızı diliyorum.
0: Bir şartla.
2: Şahsıma karşı yaptığınız alçakça komplonun belgelerini istiyorum.
1: Nafis.

0: Buket Hanım geldi.
1: Buket Hanım kim?
0: Mete Bey'inki. Ne bileyim esini. Seninle görüşmek istiyor. Yollamak olmaz.
1: Buyursun gelsin.
2: Merhaba. Habersiz geldim. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Hoş geldin yenge.
2: Yenge mi? Hiç sevmediğim muhabbet. Ne yengesi?
1: Mete Bey sevdiğimiz bir büyüğümüz. Ondan şey yaptım.
2: Mete Bey benim de sevdiğim bir büyüğümdü.
1: Hayırdır, aranıza bir şey mi girdi?
2: Evet. Biri girdi.
1: Kim girdi?
2: Sen girdin.
1: Anlamadım.
2: Anlarsın.
1: Ne yapıyorsun? Bu işler bize ters.
2: Çakır'ın oğlu değil misin sen? Annen başkasından mı peydahladı seni?

0: İlginiz için teşekkür ederim başhekimim.
1: Estağfurullah. Ama bir çayımı içmeden gitmeyeceksiniz herhalde.
0: Siz beni dışarıda bekleyin.
1: Buyurun.
2: Başhekim anneyle ilgili evrakları imzalamanızı istiyor.
3: Git o başhekime söyle. Ben onun sülalesine imza atacağım. Annem. Senin için nelerden vazgeçtiğim.

0: bakam Ömer baba müsait mi?
1: Dayı görürsün işte, oturmuş kitap okuyor.
0: La o tevekkür, ne kitap okuması? Düşünün, rahatsız etmeyek.
1: Dayı niye rahatsız olsun?
0: O Tibet'in uçak parası kaç liraymış?
1: Dayı, biziniz 10 bin euro.
0: Türkçesini de bakalım.
1: Yata yata gidip dön.

0: Adam başı 25 lira.
1: Özel uçak mı değilsin?
0: Yok dayı, tarifeli uçak.
1: Ben gideyim diye velaya afisin. Yemin edin zekata anlaşam. 40 rekat namaz kıldıracağım sana her gün. Orucu da daha değil mi?
0: Dayı sen gir biz kapının önünde bekleyelim. Duymayınca mesul olmuşsun.
1: Dayız nereye? Siz oraya. Selam aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Rahatsız etmeyik, değil mi?
2: Niye rahatsız edesiniz evladım, buyurun.

0: Benim birkaç tane sorum var. Bunlar benim aklımı yedip bitirdi.
1: Neymiş?
0: Ben ölmeyi sevmiyorum.
1: Öbür sorular ne?
0: Ben ölmek istemiyorum.
1: Başka?
0: Diler ki böyle ölesin, ölesin, dirilsin. Ölesin, ölesin, dirilsin.
1: Başka?
0: Bu kadar neye yetmiyor babam? Sanki cevabını vermiş gibi sorusun da.
1: Niye ölmek istemiyorsun?
0: Ben dünyayı çok seveyim de.
1: Belki gideceğin yer buradan daha güzel. Ne biliyorsun?
0: Ben bilmiyorum. Sen nereden bilirsin?
1: Yaradan söylüyor.
0: Ne diyor?
1: Diyor ki, bu dünyada hakkıyla kul olursanız, öbür dünyanız cennet olur.
0: Ben burada cenneti yaşayayım. Yegenlerimi seveyim. Varlar. Parayı seveyim. Varlar. Çiğ köfteyi, içli köfteyi seveyim. Varlar. Daha artık bana ne lazım?
1: Bunlar senin için kaç saat sürüyor?
0: Vallahi ne kadar istesem.
1: 24 saat yemek yiyebiliyor musun?
0: Eskiden yiydim ama şimdiden kötü hiç.
1: Allah'la olmak sonsuz bir zevk. Bitmeyen, tükenmeyen bir mutluluk. Senin bu dünyaya dair sevdiğin her şey Allah'ın lütfu. O kaynaktan geldiği için seviyorsun.
0: He, doğrudur.
1: O zaman Allah'tan niye kaçıyorsun?
0: Ağır geldi. Bazıları diyor ki ölüp dirilisin, ölüp dirilisin.
1: Her gün ölüp dirilmiyor musun? Her gece yatıyorsun, ölüyorsun. Allah lütfediyor, sabah kalkıp diriliyorsun. Her gün bir hayat veriyor, hakkıyla kulluk yap diye.
0: Yani öyle sıçan olmak, eşek olmak, aslan olmak, karınca olmak yok yani.
1: Dilini öğren, onlara sor.
0: Dur şöyle şey. Duydun mu? Mütercim lazım.
2: Dayı, sen tercüman sevmiyordun.
0: Allah Allah, ya artık seveyim.

0: Bunu senin yanına bırakacağımı sanmıyorsun değil mi?
1: Bu bana yaptığın son yanlış olacak.
0: Yüzüme bakacak cesaretin yok mu? Çıkar şunu kafamdan!
1: Bir de dalga mı geçiyorsun?

0: Yetmedi mi ha? Yetmedi mi kedi köpek gibi dolaştığınız?
1: Siz kimsiniz? Bizi neden aldınız?
0: Biz 2000 yıldır bu milletin bekasını sağlayanlarız. Sizi buraya

0: Bir görev vermek için çağırdım.
1: Aksaçlı, siz misiniz?
0: Evet.
2: Sizinle tanışmak benim için büyük bir şereftir.
1: Bize vereceğiniz görev nedir?
0: Polat Alemdar görevden alındı. Bundan sonra onun görevlerini ikiniz beraber üstlenecek, KGT'yi siz yöneteceksiniz.

0: Nerede kaldı oğlum senin bu adamın?
1: Yoldaymış abi. Gelir şimdi. Abi, bu adam burada ölecek.
0: Oğlum boş boş konuşma. Bu adam zaten ölü. Nüfustan bile düşmüşler bunu. Savcı hanımdan izin alamadın tabii. 5 saat diktin bizi buraya.
2: Ancak öğrendim.
0: Neredeymiş?
2: Cezaevinde şişlemişler. Hastaneye kaldırmışlar.
0: O zaman bir an önce gidip ifadesini alalım.

0: Hikmet! Nereye böyle?
1: Ömer Baba'ya gidiyorum.
0: Ya boş ver, gel kahvede iki el atalım.
1: Hasan, sen benim kağıt oynadığımı gördün mü hiç?
0: Stresin gider ya, gel iki dakika.
1: Ben Ömer Baba'da atarım stresimi, sen rahat ol hadi.
0: Ya bir de dediğimi dinle be adam ya.
1: Ne saklıyorsun lan? Ömer Baba'ya bir şey mi oldu, bırak!
0: Ya dur, yok bir şey, dinle! Allah Allah.
1: Ulan sen ne yüzsüz bir adamsın be! Sana diyorum, sen ne yüzsüz adamsın lan?

0: Hikmet. Ne yeri, ne de zamanı.
1: Baba, sen bu herifi bir de karşına almış muhabbet mi ediyorsun? Ayıp olmuyor mu ya?
2: Hikmet, burası hesaplaşma yeri değil.
3: Dayı Saffet!
1: Baba! Baba!
0: Hikmet! Hikmet! Yavrum!
1: Dur, hakkını helal et. Ben Cevher dayının yanına gidip...
3: Dur dayı! Dur sen dur, ben gidiyorum.
1: Sen babayı kolla! Ben onları hallederim. Bir yere kadar. Sizi gönderen o.

0: sanırsa mutlaka kaçmak için bir yol ayarlamıştır.
1: Abi keşke çocukları getirseydik.
0: Ne oldu Cahit? 4 tane muhaberat ajanından mı korktun?
1: Olur mu öyle şey abi? Bizim artık bırak yüzümüzü, gölgemizi bile tanıyorlar.
0: O zaman kimsenin yüzüne bakmasına fırsat verme Cahit. Sık. Hadi.
2: Dayı. Dayı. Dayı. Gözlerini aç dayı. Dayı. Dayı ne olur aç gözlerini. Dayı ne olur dayı.

0: Ömer baba.
1: Ambulans çağırın.
2: Dayı, dayı.
0: Dayı. Ömer baba.
2: Dayı.
0: Ömer baba, iyi misin?
2: Dayı, aç gözlerini ya. Saffet.
3: Ömer baba, iyi misin? Ömer baba. Ömer baba.
0: Hikmet.
2: Dayı.
0: Hikmet.
2: Dayı, açsana gözlerini dayı.
0: Hikmet, iyi misin? Hikmet.
2: Dayı, açsana gözlerini dayı.
4: Yatağa atlamayı biliyorsun. Ama şuradan atlayacak cesaretin yok.
5: Ben korktuğum için değil, kafanı sıkmak için saklandım.
4: Hadi canım.

0: yapmışlar.
1: Abi Ömer baba?
0: Ben hastaneye geçiyorum. Bu ben dönmeden konuşacak.

0: Savcı hanım, arabanız hazır.
1: Haber aldım Polat, hastaneye gidiyorum.
2: Nazife anneciğim, ne zaman Ömer babaya söylemeyi düşünüyorsunuz? Yakında yürümeye başlayacağınızı.
3: Tamamen yürüyeyim, ondan sonra söyleyeceğim.
4: Ama yine hani söz vermiştim, ben söyleyecektim dedeme.
3: Yine sen söyleyeceksin güzel kızım. Ama önce ben iyice iyileşeceğim.
4: Tamam.
2: Efendim, Ömer baba neticede bir erkek. Haddim olmayarak söylemek zorundayım. Erkek milleti sürprizlerden hoşlanmıyor.

0: Zaten ayağa kalkıyordum. Doktor yürüyeceksin dedi. Ama birden seni görünce sanki biri beni tuttu kaldırdı. Yanına kadar getirdi. Sen beni bırak da size ne oldu onu anlat.
1: Dükkanda oturuyorduk Zaza'yla. Hikmet duyup gelmiş. Bağırmaya başladı bunun burada ne işi var diye.
0: Haklı. Ne diye sokuyorsun adamı dükkanına?
1: Biz kimi kapımızdan geri çevirdik hanım?
0: Hep onun yüzünden oldu. Zaza mıdır nedir?
1: Zaza olmasaydı hepimiz orada ölmüştük. Adamlar bizi yakmaya, öldürmeye gelmişlerdi.
0: Senden kim ne ister? Polat yüzünden mi?
1: Hanım biz adamların dediklerinin tersini diyoruz. Ne demek ne isterler? Onlar bölünecek dedikçe bölünmeyecek diyoruz. Onlar ölüm dedikçe biz yaşam diyoruz. Onlar düşmanlık dedikçe biz kardeşlik diyoruz.
2: Bak dede niye oldu? Gördün mü? Ben sana söylemiştim.
3: Baba!
4: Canım.
3: Babacığım hem dedem iyi hem de ninem. Ninem dedemi görünce öyle bir ayağa kalktı ki sağa nereye kadar yürüdü.
4: Sahi mi diyorsun?
3: İnanmazsan delisin amcama sor.
2: Vallahi billahi Ömer babayı görünce Nazife anne Hüseyin Bolt oldu. Aşk böyle bir şeymiş. Gözlerimle gördüm efendim.
3: Nine! Babam inanmıyor. Ayağa kalk da bir görsün. Hadi.
4: Anne.
0: Oğlum.

0: Oğlum, Allah aşkına al götür bizi buralardan. Bu ne, her gün bir yangın. Bu çocuk da bizimle birlikte mahvoldu. Zaten senin evde olmadığın her an yüreğim ağzımda.
1: Anne, ayağa kalkar kalkmaz gitmek mi istiyorsun? Anlaşıldı, babam seni tatile götürecek mecburen.
0: Ben ne diyorum, sen ne diyorsun be oğlum?
1: Sen iyi misin babacığım?
2: Ben iyiyim. Hikmet'le Zaza nasıl?
1: İkisi de ameliyatta baba.
2: O çocuk attı kendini önüme.
3: Ne yapıyorsunuz? Bana 1000 kere söylediniz ağlama diye. Madem öyle ben ağlayacağım asıl.
1: Canım kızım. Gel.

0: Bu halı ne toz tuttu be baba?
1: Evladım, bu halı ipekten halı. Toz bile ister ki üstüne konsun.
0: İpek halı bu kadar dövülürse lime lime olmaz mı?
1: Olur evladım. Bazen de halı değil, halının ait olduğu evin temizliğe ihtiyacı vardır.
0: Baba, isyan etmiyorum. Çok şükür hepiniz hayattasınız. Ama ben de Eyüp peygamber gibi sabır taşı değilim.
1: Öfkeni bırak ki görmen gerekenleri göresin. Arkadaşların ameliyatta. Önce onlar sağ salim çıksınlar, birlik olun. Akıllı olun. Yenemeyeceğiniz düşman yok.
2: Efendim, Hikmet Bey'e acil kan lazımmış.

0: Örgütün hangi kanadıdır bilmiyorum. Ama kesin örgüt.
1: Zaza'yı mı hedef aldılar, beni mi hedef aldılar? Mesele o.
0: Zaza'yı öldürmek istediler. Sana mesaj verdiler.
1: Sen nereye?
0: Bir tek erkeklerin mi kanını alıyorlar bu hastanede? İkimizin kanını birden verdiklerini düşünsene Hikmet'e.
1: Deliydi zır deli olur.
0: Of. Bir savcı kesilir, bir Polat Alemdar olur.
1: Kolay mıymış Polat Alemdar olmak?
0: Savcı olmak kolay mı?
1: Sizden 5000 tane var.
0: Ha, benden bir tane var diyorsun.
1: Umarım bir tane yoktur.
0: 5000 savcı var ama içlerinde bir tane Leyla var. İşki bir tane de Mecnun olsun.
1: Fuzuli diyor ki, ben de Mecnun'dan Fuzuli'nin aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık benim, Mecnun'un ancak adı var. Ya.

0: Hüsnü. Niye ağlıyorsun sen?
1: Efendim, hastane değil aşk gemisi. Bir tarafta Hüseyin Bolt gibi 50 yıllık eşini aşkla koşan validemiz, bir tarafta kan verip kızılcık şerbeti içen savcı hanımla abimiz. Ben ağlamayayım da kim ağlasın?
0: Baki, ben çok yoruldum ya. Şurada bir yer bulup biraz uyuyayım. Savcı hanım içeriden çıktığı zaman sen bana haber verirsin.
2: Tamam abi.
0: Hadi.

0: İki başlılık bu görevin kaldırabileceği bir şey değil. İkimizden birini seçin.
1: Efendim, Mete ilk defa hayatında doğru bir söz etti. Polat Alemdar'ın bu görevi tek başına üstlenmiş olmasının bir sebebi var.
2: Sizi buraya fikrinizi almak için getirmedim. Polat Alemdar'ın tek adam olması başka sorunlar yarattı. Onun için ikiniz birbirinizi dengelemek üzere seçildiniz.
0: Efendim, kim hangi görevi üstlenecek?
2: Buna siz karar vereceksiniz. Yapacağınız görevler belli. Aranızda uzlaşarak karar vereceksiniz.
1: Efendim, biz ömür boyu tek bir şeyde bile uzlaşamadık. Şimdi hele ki böyle bir görev dağılımında uzlaşmamızın imkanı yok.
0: Mete hava atmayı sever. Siz ona münasip bir koltuk verin, vitrini doldursun. Ben geri planda yapılması gereken her şeyi yaparım.
2: Benim kaybedecek vaktim yok. Bugün bitmeden kararınızı bekliyorum.
1: Uzlaşamazsak ya da görevi kabul etmezsek.
2: Daha önce bu görevi reddedip hayatta kalan hiç olmadı. Siz şimdi şansınızı denemek istiyorsanız, buyurun, deneyin.

0: Eren abi, bir haber var mı? Bulmuşlar mı adamı?
1: Müsaade edersen gazete okuyorum. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri takip etmem lazım.
2: Abi, okuduğum magazin sayfası.
1: Magazin de hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi. Siz tabii bunları anlamazsınız. Bizim işte başarılı olmanın tek şartı kim, kiminle, nerede, ne yapmış bileceksin. Neler in, neler out takip edeceksin.
0: Aran sorgu odasını aç. Abi, arkadaşlarımızı kaçıran şerefsiz bu mu?
3: Evet, bu.
2: Abi, arkadaşları bulabildiniz mi?
3: Bunu konuşturursak bulacağız işte.

0: Muhaberat ajanını almışlar. Sorgu için getirdiler.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Pardon, geçebilir miyim?
3: Geçemezsin.
4: Ne oluyor kardeşim?
1: Oluyor ya.
4: Sizin derdiniz ne?
3: Bizim derdimiz sizsiniz. Hem Esat'ın köpeği olun, hem de burada saltanat sürün. Yok öyle şey.
4: Kardeşim, bizim ne ilgimiz var Esat'la Mesat'la?
3: Esat Suriye'de bizim kardeşlerimize nasıl zulmediyorsa siz de burada aynısını göreceksiniz.
4: Yapma!

0: Merak etme Nazif anne, bulacağız.
1: Aman kızım, siz bulun ki oğlum çıldırıp ortalığı duman etmesin. Ondan sonra durulmuyor hiçbir şey. Biri bitip biri başlıyor.
0: İnşallah anneciğim. Şimdi gidip yılanın deliğine çomak sokacağım. Mesele yılanla mücadele etmek değil, yuvalarını dağıtmak.
1: Allah gücünüzü artırsın kızım.
0: Ayrıca bu yürüme işini de sonra soracağım Nazife Sultan. Var mı öyle bize haber vermeden keklik gibi sekmek? Hı?
2: Abi. Savcı hanım.
3: Ulan tam dalıyordum. İyi. Bekle burada sen.

0: Geçmiş olsun.
1: Gel Kara. Bunları yapanların üzerine gaz döküp yakacağım. O zaman geçecek.
0: O zaman da geçmiyor işte Polat Alemdar. Bunu sen de benim kadar iyi biliyorsun.
1: Kara. Allah aşkına. Moral vermeye mi geldin? Moralimi iyice bitirmeye mi geldin?
0: Sniper kimin adamı? Öğrendik. Erkan'ın.
1: Mete Aymar'ın adamı Erkan'ın. Mete bu işin neresinde?
0: Vallahi Erkan'ı alıp sorgulayacağız. Ondan öğreneceğiz. Ama işte adamı içeride şişlemişler. Herif hastanede.
1: Kara, kimi alıp sorgulamak istesek elimizde cesedi kaldı. Erkan'ı daha öldürmemişlerse üzerine gidip de biz öldürtmeyelim.

0: Peki ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Ben Erkan'ın tedavisiyle ilgileneceğim. Sen babamın dükkanını yakan örgütçüleri bul.
0: Oho! Yani şimdi Polat Alemdar, 24 saat görev olmaz. Ben de etten kemikten bir adamım. Uyku da lazım, değil mi?
1: Kara, o bulunana kadar ne sana, ne bana, ne de İstanbul'a uyku yok.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: eksik buluyor beni. Haklı belki de. Ben... tam bir eşi olamadım ona.
1: Belki de el ele göz göze bir çift görmek sana bunu hatırlatıyordur. Onlar yapabiliyor, ben neden yapamıyorum? Belki de seni rahatsız eden onların sevgisini göstermeleri değil, senin gösterememendir.
0: Doğru. Naci çok daha iyisini hak ediyor benden. O çok sevgi dolu. Hatta gurur duyuyor bununla. Saçlarımı çok seviyordu biliyor musunuz? Evet. Ona kızdım diye ilk yaptığım şey saçlarımı kesmek oldu. Bir daha dokunmasın diye. Katlanamadım çünkü. Bir daha yapamayacak diye. Başımı okşayan bir el olmayacak diye, onu hatırlatıyor diye.
1: Hem kendine hem de Naci'ye ceza vermişsin hemen. Halbuki o el artık hep yanı başında.
0: Saçlarım yok ama. Naci beni öyle beğenirdi. Öyle severdi. Şimdi böyle ne bileyim oğlan çocuğuna döndüm. Zaten kadına benzer bir yanım yoktu. Şimdi hepten çirkin oldum.
1: Kendini çirkin hissediyorsun öyle mi? Naci'nin sana aşkla bakmasından da deminki gibi rahatsız oluyorsun. Çünkü buna inanmıyorsun. Beğenilebilecek bir kadın olduğuna inanmıyorsun. Ayıp olduğu için değil, bu sana yalan geldiği için rahatsız oluyorsun değil mi?
0: Naci yalan söylemez. Biliyorum ama... şimdi bana acıyor olabilir. Eskiden beğeniyordu ama... şimdi belki eskinin hatırına sesini çıkarmıyor olabilir.
1: Safiye, saçların gene uzayacak biliyorsun değil mi? Peki o zaman eskiden beğenilebilir olduğuna inanıyorken şimdi değişen ne?
0: Genç Safiye güzeldi. Ben değilim. O hayata daha çok yakışıyordu. Sanki ben ne bileyim böyle ayrı kotu gibi. Hiçbir zaman

0: giyemediğim o kıyafetler, okuyamadığım kitaplar ve edinemediğim arkadaşlar, işte dokunamadığım köpekler, kediler, kuşlar.
1: Tüm bu yapamadıkların sana çirkin hissettiriyor, öyle mi? Saçlarını kestiğin gibi onları da kestirip atmışsın hayatından. Acaba sen çirkinden ziyade eksik hissediyor olabilir misin Safiye?
0: Öyleyim, evet. Eksiğim ben. Naci elinde kitaplarıyla kütüphanedeki o Safiye'ye aşık olmuştu. Bahçedeki kedileri besleyen. Bense eksiğim. Şimdi Naci sanki o eksik olan Safiye'ye razı olmak zorundaymış gibi geliyor bana.
1: Halbuki değil. Ne Naci ne de sen buna razı olmak zorunda değilsiniz. Ne kitap sevgisi, ne hayvan sevgisi insanın içinden sökülüp atılacak şeyler değil. Sadece orada bir yerde uykudalar. Bir gün tekrar dışarı çıkmayı bekliyorlar. Tıpkı seni tanıdığımda dışarı çıkamayan bir kadınken şimdi karşımda oturuyor olman gibi. Onların da zamanı gelecek ve eğer sen izin verirsen eski Safiye'nin askıya alınmış tüm güzellikleri yeniden özgürlüğüne kavuşacak. Saçların gene uzayacak. Sen gene onları rüzgarda savuracaksın. Kıyafet konusunda haklısın. Çünkü yaşına göre yaşlı giyiniyorsun. Bence de dolabını yenilemenin zamanı çoktan gelmiş. İstersen hemen bugün başlayabilirsin buna.
0: Yok, yapamam, ben beceremem zaten. Şimdi öyle bir zevkim yok yani, gidip ne alacağımı da bilemem. Gençler gibi giyinemiyorum işte, yani yapamıyorum.
1: O zaman fikrine güvendiğin biriyle git alışverişe. Safiye, üstüne yeni bir şey almayalı kaç yıl oldu? En son ne zaman içinde kendini rahat ve güzel hissettiğin bir şey giydin?

0: Hadi Safiye, bak bu çok yakışır sana, ben eminim.
1: Ama yok, bu olmaz, bu çok.
0: Ne çok, çok ne? Güzel mi?
1: Evet.
0: Safiye bak, herkes seni çok seviyor biliyorsun ama aynı zamanda giyimine de dalga geçiyorlar.
1: Neden?
0: Çünkü çok demode şeyler giyiniyorsun. Sanki böyle annenden kalma gibi.
1: Arkamdan mı konuşuyorlar?
0: Yani. Dost acı söyler.
1: Naci'de mi arkamdan konuşuyor?
0: Yok, o her şeyinle beğeniyor seni. Ay içime fenalık bastı ama naz yaptın. Hadi girelim işte. Naci sanki çok kandılar, hadi.

0: anne gelme, giyiniyorum. Babam haçlık vermişti de üzerime bir şeyler alayım diye. Beğenmediysen giymem ama.
1: Yok, beğendim. Çok güzeller.
0: Gerçekten mi?
1: Evet ama sana olmamışlar Safiye.
0: Neden?
1: Çünkü sen güzel değilsin Safiye. Şu kota bak, patlayacak gibi duruyor. Gırtlağını tutamamış, bu belli derler.
0: Ama olsun diye bir beden büyük almıştım.
1: Yine de olmamış Safiye. Ben ne yapayım? Eğreti durmuş işte. Sakın o özenti kızlar gibi giyeyim deme. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bak, o ayakkabılar da seni daha bücür göstermiş. Büyük sözü dinle. Çıkar da o komşu kızına verelim. O Gizem Sülün gibi. Ona daha çok yakışır.

0: Bir daha da zaten hiç yeltenmedim öyle şeyler giyinmeye. Hiç pantolonum olmadı mesela benim. Bilmem yani ben gençler gibi giyinmeyi.
1: Safiye, sen çok güzel bir kadınsın.
0: Yapmayın Allah aşkına, siz de Naci gibi şimdi.
1: Yani ben de Naci de yalan söylüyoruz. Bir tek annen doğruyu söylüyordu, öyle mi?
0: Hayır, estağfurullah, ondan değil. Yani şey, kıyamadığınızdan herhalde.
1: Peki, kıyafet kolay. Ne zaman değiştirmek istersen o zaman değiştirirsin. Ama sen böyle de çok güzelsin. Yeter ki sen de kendini böyle hissedebil. Çünkü gerçek bu.
0: Naci gibi konuştunuz siz de. O da hep saçlarımı açmamı isterdi. Böyle çok beğeniyordu. Saçlarımı açmamı, elini tutmamı, birlikte orman evinde yaşlanmayı benimle.
1: Peki sen bunlardan kaçını başardın Safiye? Bir düşün.
0: Yani sonuncusu hariç hepsini.
1: Sonuncusuna henüz hazır olmayabilirsin. Ama ya diğerleri? Hepsini başardın Safiye. Sadece yapamadıklarına odaklanıyorsun. Bir de yaptıklarını düşünsene.

0: Esat, içim içime hiç sığmıyor biliyor musun? Yani her şey iyi gidiyor gibi. Bebeğimiz iyi, ablam daha iyi gidiyor. Bilmiyorum, böyle bir düzelme var sanki artık. İnşallah, inşallah Han da bir Han kaldı. O da inşallah çok iyi olursa. O da çok iyi olsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Vallahi bak.
1: O da iyi olacak aşkım. Hiç merak etme sen.
0: İnşallah, inşallah.
1: Bak Bahar da geldi. Oh! Ne diyeceğim? Hadi sizi gezmeye götüreyim.
0: Gezmeye mi?
1: Evet. Sıkılmışsınızdır hep evde, hep evde.
0: Ya nereye? Deniz kenarına. Deniz kenarına götür. Kızımız böyle deniz havası alsın biraz.
1: Götüreyim. Ben kızımıza en güzel deniz havasını aldırırım hem de.
0: Aa, balon dal. Balon dal ama şu prensesli balonlarda.
1: Yani bakarız ama pahalıysa olmaz.
0: Esat?
1: Şaka yaptım, şaka. Baban diyor yani, cimriymişim ya ben.
0: Cimrisin. Cimrisin evet. 2 saattir beni öpmedi.
1: Ben nasıl yaptım böyle bir hatayı ya? Özür dilerim, kafamı tahtalara mı vursam, ne yapsam?
0: Hayır hayır, vurma, acır.
1: Dur dur, tamam hemen. Oldu mu?
0: Oldu. Tamam.
1: Hadi.
0: Şimdi, prensesin balonu bir laf ettin sanki hissettim.
2: Han köpek aldı. Evde burun buruna yakaladım yatakta. Şimdi Naci bir de üstüne bunu da başarmamı istiyor benden. O köpeği kabul etmemi istiyor. Baba da Han da yani çok üstüme geliyorlar benim.
3: Safiye demin ne dediğini hatırlıyor musun? Kendimi eksilmişim gibi hissediyorum. Çünkü artık bahçedeki kedileri besleyen o kız yok. Yani içinde bir yerde sen de bunu istiyorsun. Tekrar o kız olmayı.
2: Olamam öyle, çok geç artık.
3: Neden Safiye?

0: Çünkü o köpeğe baktığımda sadece mikrop görüyorum, hastalık görüyorum, kir görüyorum. Yani yapamam.
1: Peki sence kardeşin için o köpek ne ifade ediyordur?
0: Sevmek, sevinmek, kimsesiz kalmamak, yani sarılacak birinin olması, koşulsuz, şartsız, yani sevecek biri. Herhalde böyle şeyler hissediyordur, bilmiyorum.
1: Nasıl ki Naci seni her halinle koşulsuz olarak seviyor ve kabul ediyorsa, kardeşinin de böyle bir sevgiye ihtiyacı var. Herkes gibi. Ve bu iyileştiren bir şey. Kardeşin içinde böyle bir sevgi, böyle bir bağ iyileştirici olabilir. O köpek bunu sağlayabilir.
0: Nasıl yani? Yani biz sağlayamamışken, Ceylan sağlayamamışken köpek mi yani yapacak bunu?
1: Köpekler ne yapmazlar Safiye? Yargılamazlar, eleştirmezler, suçlamazlar. Sen nasıl olursan ol, ne kadar eksilirsen eksil, onlar seni her halinle olduğun gibi kabul ederler, severler. Tıpkı bir çocuk gibi.
0: Ham baba olmayı çok istiyordu. Hatta o kadar çok istiyordu ki yani en çok istediği şey buydu. Ama şimdi hiç inanmıyor. O kadar umutsuz ki kimsenin olmayacağından, yalnız öleceğinden çok emin. Bugün bana dedi ki o köpek de benim gibi yalnız, kimsesiz. Halbuki biz varız ama siz aynı şey değil diyorsunuz yani, öyle mi? Yani bu köpek ona çok mu iyi gelecek şimdi?
1: Ama bu benim için katlanılmaz olur dersen, kendini hazır hissetmezsen...
0: Ben kardeşim için her şeyi yaparım. Her şeye katlanırım. Canımı bile veririm ben onun için.
1: Kendimi feda ederim, önceliği yine başkasına veririm mi diyorsun? Biliyorsun ki yapman gereken şey asla bu değil.
0: Hayır, hayır, öyle değil. Hem kardeşim için hem de eski Safiye'den eksiltmemek için. Yani onun için belki bunu yapabilirim diyorum aslında.
1: Şimdi oldu işte.

0: Biliyor musunuz? Annem artık hiç kötü bakmıyor bana. Pis o köpek, at demiyor. Kızgın gibi bakmıyor hiç artık.
1: Nasıl bakıyor?
0: Yani sanki eksik değilmişim gibi, yanlış değilmişim gibi. Kirli değilmişim gibi bakıyor bana.

0: Ay, çok iyi geldi. İyi ki geldik Esat. Teşekkür ederim.
1: Sen iste, ben seni hep getiririm.
0: Yo, çok isterim de gelemeyiz öyle çok. Çünkü baksana kızımız ne kadar büyümüş. Çok vaktimiz de kalmadı. Hazırlanamadık daha. İsmini bile düşünemedik.
1: Doğru söylüyorsun aşkım ya. Hiç var mı aklında bir isim?
0: Var. Ama böyle emin de değilim. Ama sen söyle, sen.
1: Benim bilmem ki yani Zeynep

0: Zeynep mi?
1: Ha.
0: Zeynep. Niye ki?
1: Bilmem, ben severim ya Zeynep ismini.
0: Zeynep ismini seversin. Neden seversin Zeynep ismini? Bir tanıdığın mı var?
1: Evet, bir üniversiteden bir arkadaşım vardı Zeynep. Çok severdim ya, çok iyiydi.
0: Ha, çok severdi. Uzun boylu mu bu Zeynep?
1: Yani bilmem işte, ortadan biraz uzundu herhalde.
0: Çok seversin demek ki Zeynep'i. Peki şey, bu ne kadar yakın arkadaşsınız bu orta uzun Zeynep'le?
1: Çok. Yani en yakın arkadaşlarımdan birinin sevgilisiydi hatta. Evlendiler. Amerika'da yaşıyorlar artık.
0: Ya! Ay! Ne kadar sevindim. Ne kadar çok mutlu olmuşlardır inşallah. Ne güzel.
1: Amin.
0: Amin inşallah.
1: Bak ya sen, kocasını kıskanıyormuş ya.
0: Yo. Kıskanmıyorum ki. Ya, onunla ilgisi yok ki bunun. Yani ben seni daha iyi tanımak için sordum onları. Seni daha iyi tanıyayım diye. Yoksa yani kendine güveni olmayanlar kıskanır.
1: Doğru.
0: Ya anılar. Benim de çok çok böyle sevdiğim bir arkadaşım vardı biliyor musun? Sıra arkadaşımdı ilkokulda. Adı Mert.
1: Mert mi?
0: Mert.
1: Hayatım, kız ismi arıyoruz. Ne yapalım şimdi Mert'i?
0: Mert'cim ya. Çok çok iyi bir çocuktu. Vallahi çok güldürüyordu beni yani. Çok iyi bir arkadaşımdı yani. Ortaokula kadar hep yan yana oturduk biliyor musun?
1: Ne güzel. İyi anlaşıyor muydunuz peki?
0: Çok. Nasıl, ne sohbette hep güldürürdü beni. Hep vallahi çok iyi anlaşırdık. Evet.
1: Ne güzel.
0: Aha. Hatta hep konuşuyorduk ya. Biz hep diyorduk ki belki de belli mi olur ki? Belki yollarımız kesişirse bir gün.
1: Kesişse de hiçbir şey olmazdı. Çünkü sen o zaman da beni seviyordun. Değil mi?
0: Evet. Ben hep seni seviyordum Esat. Gülme ya Esat. Yani ben seni seviyordum mu? Senin hep hayatında hep bir sürü kadınlar oldu. Kaç tane oldu kadın?
1: Hatırlamıyorum Gülben.
0: Hatırlarsın, hatırlarsın. Yani isimleri belki güzelse isim seçeriz manasında. Hatırlarsın demek istedim. Ha, söyle.
1: Ondan.
0: Ha, ondan, ondan.
1: İyi. Bu sayayım. 6, 7.
0: Dur! Dur, ne yapıyorsun Allah aşkına? Onu tamamladın ya. Aa, vallahi göğsüm sıkıştı benim burada. Bu da mı şaka?
1: Nasıl kandın ama ya?
0: Vallahi hiç komik şeyler değil bunlar biliyor musun? Şaka anlayışın da bir değişti. Babamdan beter oldun. Vallahi böyle benim burada yani ruhumdan baskı geldi şu an burada.
1: Tamam tamam, vallahi özür dilerim, özür dilerim. Zaten yani merak etme ya. Üçü geçmez. Yani üçtür. Üç. Üç tabii yani.
0: Benli mi üç, bensiz mi üç?
1: Senle üç yani.
0: Üç diyorsun.
1: Hı-hı.
0: Ben yoksam iki yani.
1: Evet. Yani işte seninle üç. O iki onlar. Onlar da zaten çok eski zaten yani.
0: İsimleri ne?
1: Aycan, Betül.
0: Ne? Anlamadım.
1: Aycan, Betül.
0: Aycan, Betül. O ne? Aycan kaldı ya? Nasıl bir isim? Ay, hiç olmamış o Aycan. Hadi hani Betül. Hani bir nebze belki de Aycan, Betül.
1: Gülben, tamam.
0: Yok, hiç yok.
1: Hani benim geçmişimi bırakalım artık değil mi? Var mı aklında bir isim? Hadi söyle ya.
0: Var.
1: Hı.
0: Böyle dur. Güneş gibi, deniz gibi. Yani umut dolu anlamlar olsun istiyorum. Böyle ona seslendiğimde içim açılsın istiyorum. Böyle ferahlasın, her şey çok güzel olacakmış gibi hissederim istiyorum.
1: Buldum o zaman.
0: Ne? Ne buldun?
1: Dur.
0: Söyle.
1: Şimdi senin hayatta en sevdiğin şey ne?

0: Sen.
1: Ya. Tamam ama yani. Öyle değil, insan değil. Dur başka türlü sorayım. Bizim aşkımız ne oldu şimdi?
0: Efsane.
1: Bence de doğru. Ama o da değil. Şey diyeyim. Tamam. Hani ilk beraber uyuduğumuz gece ben ne yaptım sana?
0: Aa Esat. Tövbe estağfurullah ya.
1: Ya.
0: Hayır ne diyorsun ya Allah aşkına. Allah.

0: Buldum. Masal okuyordun. Ha? Buldum.
1: Nihayet buldun.
0: Masal mı diyorsun? Ay çok güzel. Ben masalları çok severim.
2: Evet. Onu diyordum işte. Ben de çok severim. İkimizin masalı olsun mu? Ne dersin?
0: Olsun. Çok güzel.
2: Masal.
0: Esat. Ay, burada da olmaz ki, ben burada hayatta. Canım çok bir şey çekti ama şimdi. Canım benim kek çekti.
2: Tamam hayatım, söyleyeyim anneme, yapsın akşama.
0: Şey ama dur. Şimdi süt var mı? Yumurta var mı? Yok ki bunların hepsi. Limon var mı? Hiçbiri kalmamıştır. Boş ver, şimdi kadını uğraştırmayalım.
2: Tamam canım, dert değil. Biz geçerken alırız onları.
0: Hayır, alamayız canım. Ya evde varsa bu saydıkları? Bu sefer israf olur, bozulur, küflenir. Ya, yok, yazık olur. İstemiyorum.
2: Tamam, dur bakalım. Şimdi anlarız. Bakalım buradan.
0: Esat, buzdolabının telefonun içinden mi göreceksin?
2: Evet. Buzdolabının kendi kamerası var, bak.
0: Aa, nasıl ya? Kaydır bakayım bir. Aa, gerçekten? Buzdolabının içine kamera mı koydun?
2: Olur mu Gülben? Buzdolabının kendi kamerası var zaten.
0: Aa, nasıl ya? Bakayım bir.
2: Hı
0: hı. Bak, yumurta kalmamış. Aa, resmen gülüyor. Hani süt var ya ama bak.
2: Limon var dedin ama bir tane var, yeter mi?
0: Yok, yetmez. O yetmez, onu söyleyelim.
2: Tamam.
0: Ne garip bir şey. Aa canına. Peki o zaman şimdi sen buzdolabının kamerasından görebilirsin ne eksilmiş, neye ihtiyacımız var ve onları alıp gelebilirsin.
2: Aa çok iyi fikir. Ben işteyken bakarım buraya. Ne eksikse alır da gelirim eve, doğru.
0: Evet. O zaman yani beni aramayacaksın. Yani benim sesimi mi duymak istemiyorsun? İstemeyeceğim mi o zaman?
2: Ya aşkım, hiç olur mu öyle şey? Ben senin sesini duymadan rahat edebilir miyim sence?
0: Ya ne dersin mesela?
2: Gün ışığım benim. Akşam oluyor neredeyse ama benim güneşim yeni. Seni birazdan görünce doğacak derim. Sonra?
0: Sonra? Başka?
2: Sonrası sürpriz. Söylemem. Aradığımda duyarsın.
0: Ya. Zaten öyle daha heyecanlı oluyor. Öyle yapalım. Bütün tozu aldım biliyor musun? Hep kollarını değdirdim.
2: Bir şey olmaz, yıkarız geçer.
0: Tamam. Ben sadece söyleyeyim diye dedim. Buyurun.
3: Tuna Hanım gelebileceğimi söyledi de.
4: Buyurun lütfen. Safiye, o zaman bundan sonra burada buluşuyoruz öyle mi? Peki o halde. Görüşmek üzere.

0: İyi madem siz konuşun hadi. Allah Allah.
1: Ne oldu Sefi?
0: Yok yok bir şey yok. Aman nazar değmesin. Neyse ben gideyim.
1: Gördünüz mü? Hem sizle tokalaştı, eldivensiz, hem masaya dokundu, hem de kapıya dokunup açtı gitti.
2: Örtüsünü de sermedi. Ayrıca ona kötü şeyler söyleyen sesi de kıstı. Safiye kısa zamanda çok yol kat etti.
1: Beni de eve yeniden aldı biliyorsunuz. Doktor hanım ben şeyi sormak istiyordum size. Kendini aşması için daha çok üstüne gitmeli miyim yoksa kendi haline mi bırakmalıyım? Ben buna bir türlü karar veremiyorum da.
2: Onu hiç zorlamadan yüreklendirmenizde bir sakınca yok. Hatta ufak tefek meydan okumalar ona iyi bile gelecektir. Tıpkı köpek örneğinde olduğu gibi. Aslında Safiye de kafasında yarattığı engel...

engelleri aşmayı çok istiyor. Bunun için sadece biraz cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Yargılamadan, eleştirmeden, o sesin yerine yeni sesler koymadan. Sizin bunu yapmayacağınızı biliyorum. Ama Safiye kendi kendine bunu yapmaya çok meyilli. Yapmaması için onu hep olumlayarak ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz. Safiye'ye eğer bunları başaramazsam terk edilir miyim diye sordurtmadan. Çünkü en derinde en büyük korkusu bu.

0: Teşekkür ederim Safi.
1: Ne için Naci?
0: Doktora ne sorduğumu bana sorup beni sıkıştırmadığın için.
1: Düşündüm, eski Safiye olsa ne yapardı? Yani saygı duyardı.
0: Peki eski Safiye elimi tutmak ister miydi, tutar mıydı? Peki eski Safiye benimle çimlerde yürümek ister miydi çıplak ayak?
1: Ay Naci, ne eski Safiye ne de yeni Safiye öyle bir şey yapmazdı. Bilirdi çünkü ikisi de hasta olacağımızı, yapma.
0: Naci bilmiyor ama.
1: Ah Naci.
0: Ne eski Naci ne de yeni Naci.
1: Ne yapıyorsun Allah aşkına? Çimenler hep çorapların leke olacak, hasta olacaksın. Yapma. Naci ne olur.
0: Safiye'm örtün de yanındayım. Biliyorum yapabileceğini. Yapmazsan da üzülmem ama ben biliyorum yapabilirsin.

0: Ben onlar gibi değilim Naci. Yani normal insanlar gibi değilim biliyorsun. Yapamam bunları. Özür dilerim.
1: Sen kimsenin yapamadığı bir şeyi yapıyorsun ama Safiye.
0: Ne yapıyormuşum?
1: Bana her baktığımda kalbimi yerinden oynatıyorsun Safiye. Bak, şuradaki genç delikanlıdan daha hızlı çarpıyor benim nabzım. Bunu sadece sen yapabilirdin. Sadece sen. Kimse bana 17 yaşında hissettirmezdi. 17 yaşında hissedemezdim sana her baktığımda tekrar tekrar aşık olmasaydım Safiye.

0: Ay! Ay bu nereden çıktı Naci? Ay, ay örtüme bastı ipi Allah'ım. Sen nereden çıktın? Al şunu
1: gel,
0: Allah aşkına.
1: Gel buraya, gel buraya gel. Abla sizin ne işiniz var burada?
0: Ne demek ne işiniz var? Allah Allah geldik işte normal insanlar gibi oturacaktık çimenlere. Senin köpeğin gelip de benim örtümü kirletmesi.
1: Nasıl yani? Sen çimenlere mi oturacaktın sahiden?
2: Neredeyse olacaktı.
1: Pardon ya ne bileyim herhalde senin kokunu aldı tanıdı o yüzden üstüne koştu.
2: Bence kokusundan değil seni sevdiği için sana geldi Safiye.
1: Neyse. Gel bakalım. Abla. Ben bizden iki sokak ileride bir ev buldum. Köpeğe de uygun. Hazır eşyaları da var. Oraya taşınacağım. Merak etme yani seni onunla yaşamaya zorlamayacağım. Zaten hayatım boyunca zorlandın. Bir de aynısını ben yapmayayım sana. Akşam eşyalarımı toplarım. Uzakta da olmayacağım. Sıkıntı yok yani.

0: Han! Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne sen, ne de o.
1: Nasıl?
0: Yukarıda kalacak. Aşağı inmeyecek. En azından bir süre. Yani ben alışana kadar.
1: Abla. Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Tamam. Yaklaştırma şunu ona.
1: Tamam.
0: Zille. Yaklaşma, bu da sırnaşıyor hemen.
1: Gel bakalım Tayfi, gel.
0: Yaptırdıklarına bak bana ya. Suratı da güzel. Allah'ım ya Rabbim.
3: Sen ne kadar tatlı bir şeysin. Ne kadar tatlısın sen. Sen benim gördüğüm en güzel şey misin yoksa? Söyle bakalım. Aman Allah'ım. Oh, inanamıyorum ya. Ablam buna nasıl izin verdi? Naci Hoca mı ikna etti yoksa?
4: Bilmiyorum. Olabilir.
5: Sana kıyamamıştır o. Naci de kim oluyor?
6: Bakayım, ben de seveceğim.
3: Gel abla, dur. Burada. Aa,
6: şimdi ya. Nasılsın? Çok güzel bir şey ama. Annesi mi şimdi terk etmiş bunu?
3: Yok, babası.
4: Kıyarım biri işte.
6: Olsun. Şanslı sonuçta. Yeni babası ona çok iyi bakacak demek ki.
3: Sen de sevsene abla. Baksana şuna bir.
6: Sen benim seveceğim dediğime ne bakıyorsun? Severim de bunun biri acıları tam mı?
4: Var Gülben. Hepsi var.
6: Hmm. Dur bakayım. Bana bak bakayım. Ne yapıyorsun?
7: Aa, bakar mısın? Sevgiyi sevgiyle karşılık verdi. Elimi yaladı bu. Yalnız bir şey diyeceğim. Biraz terbiye vereyim buna. Şımarmış. Şımarmasın yani. Böyle olmaz. Biraz düzgün olsun.
6: Ben de alacağım ama kızıma, biliyor musunuz? Çok tatlıymış şey. Bu çok tatlı bir şey bu. Bana bak. Sakın ablamı söyleme ha sevdiğim. Bozuşuruz vallahi.
5: Şuna bak. Yakında anne olacak güya. Hala ablasından korkuyor.
6: Sen sanki korkmuyorsun baba.
3: Çok güzel. Burnunu gerçekten beyaz beyaz.
6: Oh, kurşun musun ya sen?
8: Aa, Safiye Hanım, hayırdır?
9: Isırık, sana işim düştü de yarın müsaitsen birlikte alışverişe gidebilir miyiz?
8: Nasıl yani? Ne alışverişi?
9: İşte çorap, kıyafet, ne bileyim. Öyle ıvır zıvır insana dair bir tura çıkacağız yani.
8: Yani benden yardım istiyorsunuz.
9: Apartmanda en işsiz güçsüz seni düşündüm. Seni uygun gördüm.
8: Ha, ondan yani. Okşan da olabilir.
9: Aynen.
8: İyi tamam, buyurun. Okşan içeride. Kendiniz sorun. Hem morali de düzelir. Yarın işi yokmuş.
9: Allah Allah. Ne var yani? Süsüne püsüne kafa yoran bir sen varsın işte. Az biraz anlıyorsun. Gelsen ne olur? Eline mi yapışır?
8: Tamam tamam. Gelirim.
9: Okşan'ın nesi var?
8: Kendiniz sorun isterseniz.
9: Yok, terliğim yok şimdi benim yanımda.
8: Ayakkabıyla girin.
9: Mikroplu mikroplu diyorsun. Ama kendin bilirsin, bana ne?
8: Hoş geldin Neriz.
9: Aa, üstüme iyilik sağlık Okşan. Sen bizim apartmanın neşesisin ya. Ne oldu bakayım, sen niye ağlıyorsun?
10: Bayram boşayacak beni yakında.
11: Olur mu kızım? Tövbe estağfurullah. Tövbe de ya. Olur mu? Kolay mı bu işler öyle? Bak benimki 40 yıl sürdü. Hem siz daha yeni evlisiniz. Nedir çözemediğiniz konu?
10: Çocuk.
9: Çocuk mu?
10: Gülben nereden görüyor? Özeniyor. Her gün...

0: söyleyip duruyor. Yok baba olmak istiyormuş. Yok tek istediği şey buymuş. Yok annesi ölmeden torununu görsünmüş. Yok yani o istiyor ama benim olmuyor. Diyemedim tabii böyle. Ben dedim bu yaştan sonra çocukla bocukla uğraşamam. Vurdum kapıyı çıktım.
1: Peki Okşancığım emin misin yani hani %100 olmadığını?
0: Eminim. Biz çok denedik eski kocamla. Oh, tüpüydü, aşılamasıydı. Yani elde avuçta ne varsa döktük. Ama olmuyor. Yani ben kabullendim bunu. Artık ne diyeyim, kader dedim.
2: Peki yavrum sen Bayram'la evlenirken düşünemedin mi onun çocuk isteyebileceğini?
0: Yok. Ne bileyim yani bu yaşımda ben de evlenmek istediyse dedim herhalde çocuk mocuk istemiyordur. Ama öyle değilmiş. Hani dedim iki gariban yaşar gideriz. Ben öyle düşündüm de o öyle düşünmüyormuş. Ya ben nasıl diyeceğim ona? Senin karşında eksik bir kadın var. Hiçbir zaman sana istediğini veremeyecek diye nasıl diyeceğim?
3: Aa, eksik falan değilsin sen Okşan. Kendine gel. Bir daha da kendine böyle bir şey söylersen vallahi saçını başını yolarım ha. Sen bizim kıymetlimizsin. Gidersin Bayram'la da açık açık konuşursun. Zaten seni anlar, anlamıyorsa da yol ver gitsin.
2: Aa, olur mu canım hiç öyle şey? Ne demek yol ver gitsin?
3: Olur Şenur Hanım. Bu insanlar birbirlerine söz vermişler. Koşulsuz şartsız birbirimizi seveceğiz diye. Anlaması lazım. Anlayacak, bitti.
0: Yani iyi konuştun, güzel konuştun, hoş konuştun da... Sana demesi kolay tabii. Naci Hoca seni her halinle seviyor.
3: Ha, tabii. Kolay Okşan. Ben kendimi düzeltmek için her gün nasıl uğraşıyorum, nasıl çabalıyorum, çırpınıyorum sen farkında mısın? Ama her çırpınışıma da değiyor. Çünkü biliyorum günün sonunda Naci beni her türlü böyle de sever. Hadi tamam toparlan. Sil gözünün yaşını. Hadi. Yarın da parka gidiyoruz.
1: Parka mı gidiyoruz?
3: Evet. Parka gidiyoruz. Piknik yapacağız. Hep birlikte. Ama önce bana pantolon almamız lazım.
1: Pantolon bildiğimiz pantolon yani.
3: Yok eldiven. Bunun da boyu uzun kan gitmiyor. Allah Allah algılayamıyor. Pantolon işte. Tamam işte örtülerinizi alın her şeyinizi. Gideceğiz bir güzel hep birlikte pikniğimizi yapacağız. Tamam mı? Okşan bana bak. Bayram çok şanslı. Senin gibi bir kadınla birlikte olduğu için. Tamam mı? Senden önce ruh gibiydi. Ama sen de çok şanslısın. Bayram da melek gibi bir çocuk. Hadi toparla.
0: Sinirim bozuldu ki.
4: Geldin mi Safiye? Hoş geldin. Bak, bitti sayılır. Yaptık. Bir tehlike kalmadı. Safiye?
0: Teşekkür ederim Naci.
4: Bir şey yapmadım ki Safiye bu. Zor bir şey değil, basit bir şey. Oraya bir kapı koydum.
0: Çok zor bir şey bu benim için. Ve sen çok kolaylaştırdın. Hem hayatı hem de bunu. Sağ ol.

0: Sen de benim için bir şey yapacaksın.
1: Ne yapacağım?
0: Piknik. Bugün gittiğimiz parka gideceğiz yarın hep birlikte.
1: Abla kusura bakma ama ben hiç piknik havamda değilim.
0: Ben de köpek bakma havamda değilim Han. Ama senin için yapıyorum. Sen de bir zahmet benim için yapacaksın. İstiyorsan köpeğini de getir. Tabii mukayyet olabilirsen.
2: Çok güzel, sirkeli suda da beklettim. Mis gibi oldu.
3: İyi yapmışsın.
2: Yalnız bir şey diyeyim mi Esat'cığım? Çok iyi oldu bu. Yani hiçbir şey boşuna almak zorunda kalmadık. Hiçbiri israf olmadı. Çok mutluyum.
3: Değil mi?
2: Evet. Sen yarın öğlen gibi telefondan bir dolaba bak. Tamam mı?
3: Neden ki?
2: Bilmem. Belki senin küçük bir sürpriz bekliyor olabilir. Ama belki.
3: Ya. Ama ben nasıl sabredeceğim yarına kadar?
2: Vallahi hiç bilmiyorum. Ben bilmem, bekleyeceksin. Dur. Ablam arıyor. Ay inşallah köpeği al demez bana ya. Tamam iyi güzeldi, ben istemiyorum Esat evde. Tatlı şirin ama yani. Alo abla.
0: Yarın seninle alışverişe gideceğiz.
4: Sırık da geliyor, ona göre organize ol. Oradan da pikniğe geçeceğiz.
0: Tamam sorun çıkarma hadi.
2: Aa abla bir dakika ama öyle.
4: Hadi Gülben, kocana
0: da söyle. O da top oynar. Hadi.
2: Allah Allah ya. Top oynarmış. Emrin olur abla.
3: Ne oluyor ya?
2: Alışveriş mi? Aa Esat. Ablam alışverişe çıkmak istiyor. Çok güzel bir şey. Demek ki iyi artık. Evet. İyileşiyor.
3: Ya ne güzel.
2: Çok mutlu oldum ya. Tamam. Biz alışverişe çıkacağız. Ben de kendime bir şey de yeni bir şeyler alayım. Çünkü bunlar artık sıkmaya başladı biliyorsun. Yalnız benim kafamı karıştıran şey sırık niye geliyor? Niye sırık geliyor? Ben mesela yetmiyor muyum? Benim çünkü zevkim çok iyi.
3: Yok çok iyi canım. Tabii sen halledersin yani normalde.
2: Hallederim tabii. Vizyoner bir kadınım ben. Değil miyim?
3: Tabii canım kesinlikle öylesin.
2: Beni biraz şaşırttı.

0: Ne oldu? Sen de mi sıkıldın benden?
1: Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Tamam, çıkacağız ama bir şartla.
0: Benim istediğim yere gideceğiz. Seninle ilk tanıştığımız yerlerde biraz nostalji yapalım. Olur mu? Anlaştık mı?

Dur, çekiştirme, gel buraya. Bu taraftan gideceğiz, gel. Bak bakayım ana. Allah Allah, ne oldu, beğenmiyor musun? E seni almasaydım hala buralarda yaşıyordum. Beğenmiyorsun artık yani. Bak, çekme.

İyi tamam hadi bu sefer sen kazandın. Ama bu seferlik. Bak ya.

0: Bak şimdi, ben de ilk seferinde böyle çok gerilmiştim. Ama sonra içeri girince her şey geçti. Gerçekten bak. Bak şimdi, bakar mısın şu güzellere? Ne kadar güzel şey var değil mi? Bu aldıklarımız sana zaten çok yakışacak abla.
1: Ay şunlara bak. Şunlara bakar mısın
2: Gülben,
1: abla?
2: Gülben, elleme şunları be.
0: Tamam dur. Bakar mısın abla şuna? Bak bunda gerçekten Naci Hoca sana bayılacak. Cıvıl cıvıl olacaksın. Dur bir üstüne tutacağım. Dur.
2: Çek şunu be. Allah Allah. Herkes üstüne giyip giyip çıkarıyor dadadının üstüme.
0: Tamam uzaktan tutuyorum. Bir saniye. Şöyle. Abla yemin ediyorum gözlerini alamayacak senden. Büyülenecek diyorum. Pırıl pırıl ya.
2: Ya insan ablasını biraz tanır be. Ha? Neyi sever, neyden nefret eder biraz olsun tahmin eder. Ayıptır be. Bu ne?
0: Niye? Şey çok mu parlak? Ondan mı diyorsun?
3: Gülben şöyle yapalım mı? Biraz daha böyle ablanın zevklerine odaklanalım.
0: Doğru tabii. Sen ablamın tarzını benden daha iyi bilirsin. Ben nereden bileyim? Ya alt tarafı 30 küsur yıllık kardeşim. Bilemem.
3: Ya bir tanem ben öyle demek istemiyorum. Tabii ki en iyi sen bilirsin de hani biraz daha Safiye Hanım'ın zevklerine göre baksak. Haksız mıyım?
0: İyi de değişmek istiyorum dedi bana. Bana dedi.
2: Sirk'te çalışmak istiyorum demedim Gülben. Neyse tamam hadi bastı burası bana. Ne alıyorsak alalım çıkalım. Sırık işini yapsın karışma sen de.
0: Tamam karışmıyorum abla Sırık'a. Zaten Sırık benden daha zevkli. Değil mi?
4: Hoş geldiniz. Nasıl bir şey bakmışsınız? Yardımcı olayım.
2: Yok yok biz hallederiz kendimizi. Sağ ol.
1: Ay ay.
0: Abla.
1: Allah'ım. Devirdim. Gülben. Gülben. Gülben.
4: Hiç sorun değil. Ben hemen toplarım.
1: Gülben tamam. Ne oldu?
2: Kolonya sıkıştım. Her şey değdi bana.
0: Tamam. Tamam tamam abla bir şey yok. Dur ben zaten gördüm sadece koluna değdi. Tamam sıkıyorum.
1: Sık sık sık. Sık. Çantamı. Kolum kolum kolum.
0: Tamam.
3: Sakin olun Safiye Hanım.
1: Sırtıma, sırtıma.
0: Şimdi oraya da sıktım. Zaten abla bak mikroplar geçti. Daha sıkayım mı?
1: Sık sırtıma. Şuraya da biraz. Arkama iyice. Sık sırtıma.
0: Gitti mi abla yeterli mi? Gitti bütün mikroplar.
5: Mikrop sadece bir iki hasta eder.
0: Bitti abla mikroplar geçti dur.
1: Tamam, tamam Gülben yeter, tamam.
3: Aa, burada ne kadar güzel elbiseler var.
0: Ha? Ha? Bak, gel abla gel şu tarafa gidelim.
3: Ay Safiye Hanım, şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel olur size.
1: Ha.
3: Safiye Hanım, çok güzel değil mi?
1: Yok yok, olmaz o.
3: Niye? Aa, bakayım. Gayet de olur. Tam sizin bedeniniz. Çok hoş. Çok yakışacak.
1: Olmaz canım. Bana olmaz o. Nerede giyeceğim ben onu? Allah Allah.
3: Bence Naci Hoca buna uygun bir etkinlik bulur. Evde bir yeme ya da bir restoranda baş başa romantik bir akşam yemeği.
1: Bunun da aklı başka bir şeye çalışmıyor. Anca bunlara çalışsın. Önüne 2 kilo patlıcan koysam avel avel bakacak ben bununla ne yaparım diye.
0: Abla, abla olmaz. Bak buraya kadar geldik muhakkak alacağız. Ayrıca her kadının dolabında böyle şık bir parça olması gerekir.
1: Gülben, üf uzatmayın işte. Pikniğe gideceğiz, pikniklik bir şey bakalım. Olmaz o. Ben nerede giyeyim onu? Piknikte giyemem ben.
0: Lütfen abla ya. Piknik için başka bir şey alırız. Bunu da alalım ne olur. Kırma beni hadi ne olursun.
1: Allah Allah. Tamam kardeşim çok istediysen deneyeyim tamam.
3: Tamam ama bunun altta ayakkabı da bakmamız lazım. Mesela şunlar, ha? Şunlar çok güzel olmaz mı bak?
0: O olmaz. Topuklu ablamın zevkini bilmiyorsun işte. Topuklu giymez ablam. Gel abla biz topuksuzlara bakalım hadi.
1: Ha. O yakışmaz mı diyorsun Gülben?
0: Yo, yakışmaz olur mu? Çok yakışır da ben sen hani istemezsin diye. Beğendin mi?
1: Ne bileyim. Yani güzel gibi sanki. Elbisenin altına da güzel olur. Sırık haklı.
3: Ay harika işte. Gülben, ablam bu işten anlıyor.
1: İyi madem ayırtalım şu ikisini de. Yalnız açılmamış depodan açılmamış pakette getirsinler giyemem.
3: Tamam. Ama sizin ayakkabı numaranız kaçtı?
1: 39.
3: Tamam.
0: Esra, bana da 37 numara söyle. Ben de giyeceğim. Ablamla topuklu giyeceğiz beraber aynı anda. Seni bile geçeceğiz.
5: Kız onu geçmek zor. İkimizi üst üste koysalar belki.

0: Doğru diyorsun abla ya. Şöyle bir şey olabilir. Kız sırık gibi o.
1: Gülben yeter artık, hepsini mıncıkladın, değmediğin kalmadı.
2: Ama yani şimdi bunları da böyle denemeden almak olmaz ki.
3: Bedeniniz söylerseniz size yardımcı olabilirim.
1: Ha. Yani vallahi bedenim, ben hiç pantolon giymedim, benim bedenim kaç bilmiyorum.
3: Size sanırım 27-30 beden olabilir. İsterseniz kabinlerimizde deneyebiliriz.
1: Yok yok, tamam. Vaktimiz yok ona. Neyse tamam, hallederiz biz, sağ ol.
2: Tamam, denemeyelim ama en azından modeli seçelim. Ona vaktimiz var. Tamam, biz gerisini biz halledeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol.
0: Yalnız Esra, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ablama İspanyol paça çok yakışır. Yani onun Latin beden tipi var ya, çok yakışır. O anlamda diyorum, yani stil olarak. Sen şimdi akıl edemeyebilirsin, onu söylemeye çalıştım.
2: Gülbenciğim, İspanyol paça 92 yılının baharında yaşandı ve bitti. Bitti. Biz şimdi ablana daha yeni bir soluk getireceğiz. Anladın mı? İspanyol paçayı unut. Unut. Bitti İspanyol.
0: Allah Allah. Çok biliyor bu da, her şeyi biliyor.
1: Kes be. Doğru söylüyor. Şu yakanı düzelt, yürü. Dokunma artık bir şeye de.
0: Üf, hayret bir şey ya.
2: Aslında şunların üstüne şöyle bir kazak, bluz bir şey bakmak lazım ha.
0: Evet evet. En önemli şey doğru kombi. Gerçekten. Ben zaten renklerin uyumuna çok önem veriyorum. Mesela pembe mi giydim? Diğer bütün tonları pembenin tonlarına göre ayarlarım. Yani işin sırrı bu abla. Gerçekten açık pembe, koyu pembe.
1: Tamam Gülben, tamam. İyice stil ikonu oldun sen de. Bir sus daha.
0: Bana bak abla. Bana bak. Seni o sırrın ellerine bırakırım. Seni Madonna gibi çıkarırım burada. Ama karışmam vallahi.
1: Tamam bırakma. Vallahi çok korktum. Bırakma. Gülben. Önce bir şuraya bakalım.
0: Ne o? Aa. Bakalım.
1: Yürü.
0: Sen bana laf et daha.
4: Bakıyorum, bakıyorum.
0: Yok, buna ihtiyacın yok. Senin zaten Türkan Şoray gibi dolgun ve kırmızı dudakların var abla.
2: Ya tamam, ablan güzel evet ama yani her kadın makyajı sever Gülben.
0: Yok, bizim dudaklarımızın hatta öyle değil.
5: Safiye, ben
0: yani
5: çirkin.
0: Kendinden pembe.
3: Olur mu anne? Sen çok güzelsin.
5: Bak, çirkiniz biz Safiye. Çok çirkiniz.
2: Koş yani.
0: Ya işte öyle olmuyor. Dudağımız şu. Abla, ne oldu, daldın? İstemiyorsan gidelim. İşimiz bitti zaten burada.
1: Bitmedi. Kırmızı ruj istiyorum ben.
2: Ya.
0: Tamam abla da şey, çok abartı olmaz mı şimdi?
1: Bugüne kadar abartmadık da ne oldu Gülben? Allah Allah, istiyorum ben rujumu. İster sürerim, ister sürmem. O benim çekmecemde duracak. Alalım onu.
2: Alıyoruz o zaman.
1: Hadi.
0: Bir şey diyeyim mi? Bana da yakışabilir. Hayır, gerçekten ablam çok doğru söylüyor.
2: Tamam, sana da
0: bana da aynısı.
2: Ben alacağım bana... sana. Söz veriyorum.

0: Üzülme artık. Bak hapis falan olmayacak dedi avukat. Yani en kötü ihtimalle biraz dava uzarmış. Ben onunla üzülmüyorum kiydi. Ama üzülmen ve kafa yorman gereken şey bu. Yani olanlar oldu, onların kaybını geri getiremezsin. Ama artık kendi hayatınla ilgilenmen gerekiyor.
1: Kendi hayatım mı?
0: Evet. Sen beğensen de beğenmesen de senin bir hayatın var. Ve içinde seni seven insanlar var.
1: Keşke sevmeseler. Keşke.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Onda özel bir şey var. Gün batımında. O yanan ışık topunda. Doğanın gücü, zamanın kendisi gibi. Solmaya başlayıp karanlık çöktüğünde kendini önemsiz hissetmene neden olur. Kendi şeytanlarım olmalı. Ve içten içe tek istediğim affedilmek.

0: haber?
1: Bu benim dostum. Geç.
2: Kim kimi indirecek? Elinizde kim var, beni duyuyor musunuz? Küçük çocuk için 5 verebilirim ha? Pekala, şu parayı görelim.
3: Hadi hadi. Hadi parçala onu hadi. Hadi.
4: Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi dövüşün.
3: Hadi, hadi.
4: Hadi yap şunu bebek.
3: Aşağıdan aşağıdan. Evet evet, işte böyle. Evet.
5: Hadi yap.
3: Ayaklarını tak, kullan. Evet evet evet, işte bu. İşte bu. İşte bu. Hadi. Hadi hadi hadi. Evet evet, indir onu, indir onu. Hadi hadi hadi. İndir onu hadi. Hadi hadi hadi. Hadi evet evet. İşte bu, işte bu. Devam et, devam et. Hadi. Devam, devam, devam. Hadi. Hadi hadi.
5: Aman
3: tanrım. İnanamıyorum. Oo. Hadi hadi. Hadi hadi.
6: Hadi.
3: Daha kötü. Hadi hadi hadi hadi.
5: Kalk şimdi.
2: Bunu indirecek misin Stray? Hadi yap bebek.
3: Hadi hadi. Ne bekliyorsun
5: hadi?
3: Hadi hadi hadi hadi. Hadi hadi.
5: Yapabilirsin. Hadi.
3: Evet. İşte bu. İşte bu.
6: Harikasın adam.
3: Hadi kalksana. Hadi kalksana.
4: Hadi Stray.
3: Hadi
4: Stray.
3: Hadi hadi. Bitir oyunu.
5: Gel hadi.
3: Hadi hadi hadi hadi. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi
5: hadi.
3: Evet. Hey. Öldür. Öldür. Öldür. Öldür. Evet.
5: Hadi.
3: Kalkaya. Kalkaya. Hadi. Kalkaya.
5: Hadi yapabilirsin.
2: Sana bir şey diyeceğim Stray. Aferin sana evlat. Aferin sana.
4: Bütün lanet paramı kaybettim dostum. Bu saçmalık.
3: İşte bu.
7: Hey Estel. Sanırım adamını buldum.
8: Estel'i görmeye geldim.
9: Kollar yukarı.

yukarı geliyor.

0: Şuraya otur.
1: Merhaba tatlım. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Seni daha önce burada görmedim.
2: Evet, pek tarzım bir yer değil.
1: Her zamanki yerinden mi kovuldun? Ben Lexus. Dans etmek ister misin?
2: Üzgünüm, pek iyi bir dansçı sayılmam. Yani muhtemelen bir solucan ya da başka bir şeye basabilirim. Yeterli alan yok gibi görünüyor, anlıyor musun?
1: Adın ne?
2: Adım Stray.
0: Hey! Gidelim.
2: Affedersin. Telefonun var mı?
1: Beni ayartmak için kulüpten çıkmalısın.
2: Bak, bu ne demek bilmiyorum, tamam mı? Seni dışarı çıkar, bir şeyler yeriz. Biraz fazla alanı olan bir yerde, ha?
0: Hey! Beni duymadın mı?

0: Evet. Fred'in şehir merkezinde ne yaptığını hepimiz duyduk. Pekala. Bu çok hoş. Hala benim bölgem olduğunu anlaması gerek. Kurallara göre oynamazlarsa oyun oynayamazlar. Bunun için üzgünüm. Oyunları sever misin Stray?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Birini oynamaya ne dersin? Eğlendir beni. Rus ruleti? Hayır, şaka yapıyorum. Kolay bir şeyle başlayacağız. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk mu, cesaret mi?
1: Doğruluk.
0: Doğruluk. Bahçe dövüşlerinde iyi bir isim yapıyorsun. Sence biraz para için serserileri devirmek için benim bir yolum mu? Gerçekten.

Bu gözler. Ben de senin gibiydim. Bir dövüşçü. Gerçi o zamanlar kendimi savunamıyordum. Uğrunda dövüşmene diyecek bir şey verebilirim. Arabam burada. Kuda, o ön tarafta. Hey Stray. Sen benim için dövüş, ben de senin için. Çok basit bir teknik.

0: tebrikler. Hey, çok güzel değil mi? Evet. Hey, çok güzelsin.
1: Hadi ama bizi ne zaman içeri alacaksın? Ay, inanmıyorum. Sen de mi geldin? Uzun zaman oldu.
2: Hey.
0: Evet. Hadi.
2: Nasıl? Sen kuda mısın?
0: Hadi, hadi, hadi. Tamam.
1: Hadi, hadi. Çok güzel.

0: araban güzelmiş. Yani herkes Challenger'ı bilir ama bana sorarsan Barracuda uyumaya devam etti. Bak, o hanım paradan hiç bahsetmedi.
1: Bir gece kulübünün önünde en az 23 kişi vuruldu. Kurbanlardan ikisi öldü. Diğer ikisinin durumu ise kritik. Maskeli adamlar bir SUV'den atladı. Kalabalığa sprey sıktı.
0: Beni bilgilendirecek misin?
2: Ronnie Fenwick. Kumar borçları.
0: Güney sahili boksörü.
2: Hı. Ve çok büyük bir adi herif. Hadi oraya git de kendini bir tanıt ha.

0: Hey! Ateşin var mı? Affedersin.
1: Hey! Hey! Sen kim olduğunu sanıyorsun? Genç lanet serseri! Beni ucuz bir numarayla yakaladın. Lanet olası herif! Seni enseleyene kadar bekle! Lanet olası herif! Seni mahvedeceğim! Bana gününü göstereceğim, aşağılık pislik! Çıkar beni buradan! Lanet olası!

Seni öldüreceğim. Beni duydun mu? Herif, ölü bir adamsın sen. Sen ölüsün herif. Sen ölü bir adamsın. Ben

0: esas bir adamım. Kime bulaştığını bilmiyorsun. Ben lanet Ronnie Fenwick'im. Herif yarı orta siklet dünya şampiyonu, anladın mı?
1: Bu doğru mu?
0: Kuda?
1: Ronnie, sen bu gece hiç kimsesin.
0: Kuda? Ne zaman çıktın dostum? Ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Parayı getireceğim, tamam mı? Geri ödeyeceğim, ona ödeyeceğim, yemin ederim. Sen hapisteyken istediği her şeyi yaptım. Estelara. Estelara, o beni tanıyor. Sen beni tanıyorsun dostum.
1: Tamam, seni tanıyorum, biliyorum. Ve herkes biliyor ki şu an normalde benim olduğum yerdesin aslında.
0: Evet.
1: Ve sen de biliyorsun ki şu an bulunduğum yerde merhamete hiç yer yok Ronnie.
0: Kuda, lütfen dostum. Lütfen.
1: Cehenneme git. Şu çenesini hiç kapatamadı. Dua falan mı edeceksin?

0: Tamam tamam geliyorum. Kuda.
1: Olivia.
0: Pek arkadaşlarınla gelmezsin. Hı? Yani sen ve arkadaki şu kötü çocuk için. Sadece 100 top mu?
1: Saat kaç?
0: 3.30.
1: Hayır Olivia. Saat kaç?
0: Pekala, şimdi madem böyle soruyorsun, sanırım saatin bozulmuş. 11.30.
1: Evet doğru.
0: Elbette tatlım. Biliyorsun toplarını hep gözlerim Kuda.
2: Burada ne yaptığımızı söylemek ister misin?
1: Biliyorsun golf biraz sabır işidir. Zamanlamadır. Soğukkanlılığını korumaktır. Ama belli ki bu niteliklerden yoksunsun.
2: Saçmalık.
1: Evet.

0: Harika.
1: Ben paramı istiyorum. Lanet golf dersi değil.
0: Biri sana bu gece nerede olduğunu sorarsa... Psst, hey.
1: Golf.
0: Evet, doğru. Şimdi defol git buradan.

0: konuyu değiştirirsek Warren nasıldı? Aa, sahi mi?
1: Kesinlikle. Ne yaptın peki? İstemiyorum.
0: Neden hayır, olmasın? Hayır. Ders nasıldı?
1: Donnie her zamanki gibi ortalığı karıştırıyor.
2: Aman tanrım. Baba?
0: O senin baban mı?
1: Hapiste olması gerekmiyor muydu?
2: Sonra görüşürüz, tamam mı? Bana bir saniye
0: tamam,
2: verin.
0: Tamam, görüşürüz.

0: Merhaba, Lola. Nasılsın bebeğim? Vay canına, burnundaki ne öyle?
1: Ben deldirdim.
0: Ne zaman?
1: Burada ne yapıyorsun baba?
0: Gelip seni görmek istedim sadece. Biraz takom var.
1: Artık o şeyleri yemiyorum. Vegan oldum.
0: Ne zamandan beri? Yani affedersin. Tanrım sen. Yani çok çabuk büyüyorsun biliyor musun? Yani sırf ikimiz birlikte biraz zaman geçirmek için bir gezintiye falan çıkmak ister misin?
1: Hayır, otobüsüm geldi.
0: Evet tabii. Doğum günün yaklaşıyor. Bu özel bir yaş.
1: Bunu farklı yapan şey ne? Diğerlerinin hepsini kaçırdın.
0: Tamam. Dinle. Bunu al. Düşündüm de bir elbiseye ihtiyacın olur partin için.
1: Benim gitmem gerek.
0: Tabii. Seni seviyorum.

0: seni gördüm. Onu bana ver.
1: Ben bir şey almadım ama. Dur. Ben bir şey almadım. Çantamı geri verdim.
0: Bunu söylüyorum. Sen hırsızsın.
1: Ben
0: çantamı.
1: Bir şey almadım. Çantamı
0: bırak
1: ver.
0: Dedim.
2: Hey,
1: bırak
2: hanımlar.
1: Dedim. Bırak.
2: Hey, hey, hayır hanımlar,
1: ben
2: hanımlar.
1: Bırak diyorum. Geri.
2: Hey, buna hiç gerek yok. Bununla
1: ama
2: ben ilgilenirim.
1: Ama o bir hırsız.
2: Tamam,
1: görmedin
2: biliyorum
1: mi?
2: Onunla ben ilgilenirim. Tamam mı? Bu herhalde her şeyi karşılar. Bu sana uyar mı? Evet, uyar.
1: Tamam.
2: Bu fiyata tişörtü bile alırım. Tamam mı? Güzel. Hey, al bunu. İyi misin?
1: Teşekkür ederim.
2: Nerelisin?
1: Atlanta.
2: Evinden bayağı uzaktaymışsın. Adın ne?
1: Billy.
2: Ben Kuda. Miami'denim. Kaç yaşındasın?
1: 18.
2: Ciddi misin?
1: 15. Biraz karnım aç. Buralarda bir Wendy's falan var mı?
2: Evet, öyle bir yer var. Ne tür yiyecek seversin?
1: Aa, ne olsa yerim.
2: Ne olsa. Ne olsa iyi bir şey.
3: Hey Eric. Benim Stray. Dostum, seni duyuyorum. Bak, paranı buldum. Bir aylık kira falan.
4: Saçmalama.
3: Oyun oynamıyorum. Hepsini buldum.
4: Hadi ama. Parayı kapının altından içeri at.
3: Gerçekten mi? Kapıyı aç Eric.
4: Lanet, kapının altından at.

0: İttir gelsin.
1: Burada 500 var. Şimdi anahtarlarımı ver.
0: Bekle. Bana bir daha bulaşırsan bu kez lanet yatağını da yakarım sersem. Şu haline bak, kötü gözüküyorsun.

0: Hey, o sevdiğin kristali aldım.
1: İki yeni mesajınız var. İlk yeni mesaj.
2: Merhaba, Park Civil'den Jimmy Magner. Daha fazla işimiz olmayacağını söylemek istiyorum. Sana geç haber verdiğim için üzgünüm. İşlerinde bol şans.
1: Sonraki mesaj. Merhaba, ben Lexus. Bu numaradan cevapsız bir arama almışım. Bu yüzden geri arıyorum. Pekala, hoşça kal. Yeni mesajlarınız bitmiştir.
3: Pekala. Bu taco küçük Havana'nın en iyisidir. Veya bir de buradaki yeşil sosla daha da iyidir.
4: Evet. Fena yakıyor.
3: Ama o kadar da acı olmaları gerekmiyor tabii.
4: Hayır, harika demek istedim.
3: Doğru ya, yakıyor.
5: Tamam. Ayrılın, hadi ayrılın. Gel buraya. Senle sonra görüşürüz, tamam mı?
3: Hadi, annen tamam. Nerede?
5: Sen işine bak.
4: Öldü.
5: Hadi.
3: Başın sağ olsun.
5: Hadi.
3: Nasıl?
5: Hadi bakalım.
4: Bağımlıydı.
5: Ben de.
4: Ben de koruyucu aileye gittim ama o adam da... Oradan ayrılmam gerekti. Çocuğun var mı?
3: Evet. Bir kızım var. Senin yaşlarında.
4: Adı ne?
3: Lola. Haftaya doğum günü.
4: 16 mı?
3: Evet. Sorabilir miyim? Doğum günün için ne isterdin?
4: 16 güzeldir. O neden hoşlanır? Her neyse, kalbinden geldiğinden emin ol, anlıyor musun? Sadece senin verebileceğin bir şey.
3: Biri, bu sokaklar senin gibi genç bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı? Bir arkadaş?
4: Yok.
3: Peki. Beni burada bekle. Merhaba, iyi akşamlar.
6: Hey, merhaba.
3: Sadece normal bir oda.
6: Peki kalış süreniz nedir?
3: Sadece hafta sonuna kadar ve bir bakayım. Belki biraz daha uzun.
6: Oh, nakit. Mükemmel. Tamam, şimdi bu sizin.
3: Harika, teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim.
3: Şimdi, bir odam var. Veya... Biliyor musun? Al bunu. Ve odanın parası hafta sonuna kadar ödendi yani. Kendine iyi bak.
7: Peki ne kadardır Miami'desin?
8: Beni yakaladın. Büyüdüğüm yerde çok fazla erişte lokantası yoktu.
7: Neresiymiş orası?
8: Idaho.
7: Orası patatesin vatanı değil mi?
8: Evet. Mavi yakalı. Dağlar ve vadiler. Geldiğim yerde sadece 1000 kişilik bir nüfusumuz vardı. Restorandan çok kilisesi olan bir yer. Peki ya sen?
7: Kuzey Carolina.

0: Orası NASCAR'ın vatanı değil mi?
1: Evet. Ama hızlı arabaları pek sevmem.
0: O zaman Lambo'mu satsam iyi olur.
1: Peki adın ne? Stray? Bu gerçek bir isim değil.
0: Affedersin. Lexus?
1: Benim adım Sloan.
0: Çok sevdim.
1: Hadi söyle.
0: Ricky.
1: Aa, Ricky. Ne hoş. Çok sevdim.
0: Aptalca. O bir silah mı?
1: Hı hı. Bu şehirde birçok insana güvenmiyorum.
0: Al benden de o kadar.
2: Ne iş yapıyorum demiştin?
0: Dövüşüyorum.
2: Sana bir şey göstermek istiyorum.

0: Ne var?
1: Buluştuğun herkesi buraya getiriyorsun ha?
0: Aslında her birini. O solucan için biraz alana ihtiyacın olabileceğini düşündüm.
1: Hayır, yapamam.
0: Pekala. Gerçi son konuştuğumuzda epey kendinden emin görünüyordun.
1: Peki. Ama bu haltı yıllardır yapmadım.

0: Memnun oldum.
1: Merhaba.
0: Bundan çok sıkıldım artık Kuda. Yeter.
1: Medina, lütfen. Ne var ki?
0: Lola artık küçük değil Kuda. Babasının kim olduğunu, gerçekte kim olduğunu biliyor.
1: Ha, ama bu onu benden alabileceğin anlamına gelmez.
0: Elbette gelir. Bak.
1: Aa.
0: Onu parayla satın almak istemen yeterince kötü.
1: Üzgünüm.
0: Ne tür para
1: çok
0: bu Kuda?
1: Çok üzgünüm bak.
0: Yaşadığın hayatla lekelenmişsin. Bir suçlusun.
1: Şey, biliyorsun ben buraya geldim çünkü...
0: Biliyorum. Lola'nın doğum günü.
1: Doğru, evet.
0: Tatlı 16 yaş.
1: Ve ona bir şey almak istiyorum. Yemeğe çıkarmak. Yani bir babanın kızı için yapacağı normal şeyleri
0: canım
1: yapmak.
0: Canım yanıyor biliyorum. Ama Lola'nın ilacın olmasına izin vermem. Sen hapse girdin. Bizi bıraktın sen. Hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum. Evet hapse girdim doğru. Hapse girdim ve insan hapse girince bu oluyor. Yani hapishane dışında kimseyi görmüyorsun. Kim bu?
0: Cameron Gaskell. Az bilinen, biraz hermetik bir sanatçı. Muhtemelen bazı büyüklerle rekabet edebilirdi. Görünüşe göre ekibinden hiç çıkmamış. Bir sürü kediyle yaşamış.
2: Hey!
1: Beni takip mi ediyorsun?
2: Arabanı gördüm. Bak, profesyonel olmadığım için üzgünüm.
3: Sersem! Evet, yürümeye
2: bak,
3: devam
2: dursun.
3: Et aşağılık.
2: Golf de, tenis de oynamaya varım. Her ne istersen. Hey, bunu gerçekten yapabilirim.
1: Tabii tabii. Atarım. Tanrı aşkına. Ne var?
2: Çevir şunu. Kontak anahtarın olabilir.
1: Evet.
2: Bu marş motorun.
1: Hayır, hayır, hey, hey, hey. Hey, dinle. Arabamı kurcalamandan hoşlanmadım. Bir çekici çağıracağım.
2: Biraz sabır.
1: Sabır. Sabır.

0: Tekrar dene.
1: Tabii ya. Hadi canım.
0: Bu işe ihtiyacım var.
1: Peki, tamam.
0: Bana bir şans ver.
1: Tamam, dinle. Önümüzdeki birkaç gün içinde bazı işlerim var. Yani belki bana yardım edersin. Belki. I've been at it since a young nigga. This me venting, I

0: Kim o?
1: Oda servisi.
2: Billy?
0: Hayır, ben hiçbir şey almadım.

0: Aşağılık kadın!
1: Hayır! Hayır!
0: Lanet hayır. Çeneni kapat!
1: Hayır! Lütfen!
0: Buraya gel!
1: Hayır!
0: Fisnik!
1: Hayır!

0: Bakar mısın?
1: Hey dostum, ne vardı?
0: Bir kız gördün mü? Siyah bir kız, 16 ya da 17 yaşlarında. Saçında kızıl örgüleri vardı.
1: O mu? Evet. Sanırım dün gördüm. Dün sabah. Ama pek emin değilim dostum.
0: Yalnız mıydı?
1: Sanırım öyle. Havuz başında.
0: Tamam. Sağ ol.
1: Görüşürüz.
0: Tabii.

0: Çocuğun var mı?
1: Evet, bir kızım var. Senin yaşında.
0: Adı ne?
1: Lola. Haftaya doğum günü.

0: Bu sokaklar senin yaşındaki bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı?
1: Yok.

0: Hadi vur.
1: Hadi indir onu.
0: Öldür onu hadi. Aşağıdan. Hadi. Aşağıdan. Hadi. Hadi vur. Kafasına evet. Hadi adamım yaparsın. Hadi.
2: Sonra görüşürüz. Geleceğini düşünmemiştim. Bunu gördün mü?

0: İyi misin? Dün gece hiç uyumamış gibi görünüyorsun.
1: Bir kızla tanıştım. Ve...
0: Lanet olsun, pek mutlu görünmüyorsun.
1: Hayır hayır hayır, öyle değil. Bir çocuktu. Ocean Drive'da hırsızlık yaparken rastladım ona. O bir kaçak. Ona biraz para verdim. Bir otele yerleştirdim ve... Şimdi gitmiş. Galiba... Biri kaçırdı onu.
0: Yani bu kızı tanımıyorum. Ama dediklerine bakılırsa yani... Polislerden ya da bir adamdan kaçıyor olabilir. Lanet olsunuz. Bugünlerde buradaki çocukların yarısı bağımlı.
1: Onda bir şeyler vardı. Yani çok genç ve... O da birilerinin kızı.
0: Seni anlıyorum. Ama yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: Koda, seni yarına kadar beklemiyordum.
1: Her hafta aynı gün değil mi Link? O yüzden beni şu Çin takvimi zımbırtısıyla kandırma.
0: Sorun değil, sadece senin için fazladan para bulmak istiyorum, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir, iki, üç, dört, beş,
2: kumsaldaki
0: altı,
2: gün batımıyla yeni bir başlangıç
0: sekiz,
2: yapacaksın.
0: Dokuz, on... Tamam, sorun yok.
1: Dur. Bekle biraz, bekle dur. Bunu nereden buldun?
0: Ne?
1: Para klipsi, bunu nereden buldun?
0: O benim para klipsim.
1: Hayır, onu bir arkadaşıma verdim, küçük bir kıza. Bunu nereden aldın?
3: Sana lanet bir soru sordu.
0: Arkadaşım, bunu bana o verdi.
1: Lanet olası arkadaşın kim? Kim o arkadaşın?
0: Anlamıyorum.
3: Sana kim verdi?
0: Güney Miami'de bir rehinci dükkanı var ve 58. sokak. Bu bir antika, gerçek altın.
1: Ve o benim, bu yüzden sakın dalga geçme benimle.
4: Kuda, benim Esther. Sabah ilk iş bana gel. Ve Sitre'yi de getir. Çok önemli.

0: Evet, iyi zaman geçirdim. Evet, hayır, ben sadece... Bak, gitmem gerektiğini söyledim, tamam mı? Evet, tamam. Hoşça kal.
1: Kız kim?
0: Daha yeni tanıştık.
1: Estelinkilerden biri mi?
0: Çok deneyimlisin ha?
1: Ondan hoşlanıyor musun?
0: Evet, sanırım.
1: Ha, onun hakkında ciddiysen yani ben olsam farklı bir iş bulurdum.
0: Gerçekten tavsiye verebilecek kişi olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Elbette öyleyim. Eğer biraz yani düşündüğünün yarısı kadar olsaydın bile o zaman gider kendine gerçek bir hayat kurardın.
0: Gerçek bir hayat mı?
1: Evet. Söylesene nasıl bir hayat istiyorsun?
0: Bilmiyorum.
1: Evet, ne istiyorsun? Gerçekten bir düşün. İstediğin şey nedir?
0: İstediğim yer edinmek için dövüşmeyeceğim bir dünya.
1: Yani yaşamaya değer bir hayat. Bu iyi bir şey. Biliyorsun bu arabayı oldukça iyi tamir ettin. Bu şekilde geçimini sağlayabilirsin, değil mi?
0: Tamirci öyle mi?
1: Dövüşçü olmaktan daha iyidir. Ya da lanet serserilerden. Hadi.

0: Güney tarafından geldik.
1: Harika.
0: Evet.
1: Şuna bak, akıl hocası ve çırağı. O nasıl çalışıyor Kuda?
0: Ha şey, aslında iyi gidiyor. Evet.
1: İyi mi gidiyor? Bugünlerde bir erkekte ender görülen bir şey. Yine de sadece bir çocuksun, öyle değil mi? Bir şey ısmarlayabilir miyim canım?
2: Hayır. Teşekkürler.
1: Ne kadar nazik. Aa, biliyor musun Kuda? Neden ona takımlarından birini giydirmiyorsun?
2: Pek benlik değiller.
1: Bazıları eski kafalı diyebilir. Hatta bir kalıntı. Ama biz arkadaşımız Kuda'yı iyi biliriz. Bir klasiktir. Şehir merkezinin dışında yeni bir ekip var.
0: Ne iş yapıyorlar?
1: Artık her şey internette. Bu çocukları gördün. Dijital para birimleri, siber dolandırıcılık, karanlık ağda anlaşmalar. Ama iyi bir sistemleri var. Günde 100'den fazla çekiyorlar.
0: Yani başka bir kira.
1: Spor çantalı çocuklar değiller, bağımsızlar. Dışarıda yeni bir dünya var. Hala benim olduğumu anlamıyorlar.
0: Şehir merkezi mi dedin?
1: Hı hı.
2: O civarda bazı insanlar tanıyorum.
1: Aa, öyle mi? Sen ne dersin Kuda? Strey'in tek başına yapmasına izin verelim mi?
0: Tabii. Nasıl istersen. Zaten yapacak işim var.

0: Hey, ne oluyor? Dostum, ne oluyor? Hey!
1: Nerede o?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum dostum.

0: Freddy! Freddy'nin adamıydı.
1: Nerede bulurum bu Freddy'yi?
0: Eski bir kurabiye fabrikası var. Sanayi bloğunda. Şehir merkezinde. Hadi lütfen yapma, yemin ederim bir şey bilmiyorum. Benim bununla bir ilgim yok.
1: Senin bununla çok ilgin var.

0: Burada ne yapıyorsun? Estelle bunu halledebileceğimi söyledi.
1: Yani... Sana göz kulak olmamı söyledi.

Freddy? I need big money, big chains, big whips, all that shit.

0: Lanet olsun. Bak kim gelmiş.
1: Ne haber Peyçek?
0: Kayıp mı oldun Stray?
2: Bunlar Estelle'in adamları mı?
0: Hı.
2: Otursana.
3: Teşekkür ederim.
1: Acele etseniz iyi olur.
2: Sen de kim oluyorsun be?
0: Bu tersane dövüşlerindeki hurdacılardı. Geçen hafta kendi sayesinde çok iyi kazandı.
2: Bana pek güçlü gelmedi.
0: Lanet olsun ama fena dövüşüyor, anlıyor musun?
2: Patronun kafasında bazı çılgın fikirler var. Sanki pay almaya çalışıyor gibi konuşuyor. Bak şimdi. Anlaşılan sen uzun süredir oyundasın. Buna ne dersin?
3: Eğer kurallara göre oynamazsan bu oyunda o kadar uzun süre kalamazsın.
2: Bak burası bir tuzak evi.
0: Bu doğru.
2: Burada kural yok. Kurallarla oynasaydım şu an olduğum yerde oturmazdım.
3: Biliyor musun? Buradan çok güzel görünüyor gerçekten. Çok, çok güzel.
2: Daha önce denk geldik mi? Santa Rosa'da bulundun mu hiç? Seni hatırlıyorum. Barakuda aşağılık herif. Sana saldırana kadar onlarla Latin krallarını yönetirdim. Bozguna uğratmaya çalıştım. Ama sen 3 tanesini duşta eski bir buz kıracağı şeyiyle indirdin.
4: Bırak beni! Bırak beni! Bana tuzak kurdun! Seni aşağılık herif! Bırak beni! Bırak beni!
2: Ne oldu dostum?
4: Senin lanet!
2: Güzel bir şey gördün mü? Anlayacağın her türden kızım var. Siyah kızlar, beyaz kızlar.
4: Lütfen, lütfen, lütfen dur.

0: Küçük kızlar.
1: Hayır.
2: Herkesin kendi zehiri var, duydun mu? Şahsen içlerinde biraz kavgacılık olması hoşuma gidiyor, duydun mu?
0: Hey, baksana dostum. O kafanı parçalamadan önce kapa çeneni.
3: Bitirdin mi?
0: Andre, çantamı getir.

0: Hepsini.
1: Dre. Siz pislik herifler kripto para kullanmayı bilseydiniz sizi bir daha görmek zorunda kalmazdım. İşte bu nakit. Bu şey öldü. Hepsi orada.
0: Güzel.
1: Hey. Seninle sonra görüşürüm. Kuda.
0: Tabii.
2: Bu olanlar da neydi söyler misin? Neredeyse bizi öldürtüyordun.
0: Evet.
2: Kuda. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Bak hiç bulaşmayalım.
0: Kız o kızdı.
2: Kim?
0: Billy. Hani otelde bıraktığım kaçak.
2: Hayır başka
0: o,
2: biri
0: olmalı. 15 yaşında biliyor musun?
2: Lanet olsun.
0: Onu burada bırakamam.
2: Bunlar sadece Rusya'da olur sanıyordum. Lanet web kameraları dostum. Gördüğümüz o kızlar dünyanın her yerindeki sürüngenleri internetten yayın yapıyorlar.
0: Ne yapıyorlar?
2: Çok karanlık şeyler. İnsanlar bu rezillikleri görmek için her türlü parayı ödüyor.
0: Alçak herifler. Yukarıda görüşürüz.
2: Hey!
3: Peki. Hey, sorun ne?
2: Yok bir şey. Sadece dün gece pek uyuyamadım.
3: Her şey yolunda mı?
2: Evet, yolunda. Estelle olan şeyleri düşünüyordum. Bana teklif ettiği şeyi.
3: Evet, Estelle'in insanlar üstünde böyle bir etkisi var. Ama o tehlikeli. Ah, olamaz. Saat kaç? Uyuyakalmışız. Çok kötü. İşe geç kalacağım şimdi. Orada ne kadar var?
2: 500.000.
4: Bölgesine ilerliyor. 3 yard gol koşusu ve Miami gol attı.
5: Kuda, sahilde bir yerde bir şeyler yudumluyor olman gerekmiyor muydu
0: senin? Şehir merkezinde olan bitenden haberin var mı senin?
5: Bir para fabrikası.
0: Hayır, bundan daha fazlası Estel. Biliyor musun? Senin bile asla düşmeyeceğini düşündüğüm bir seviye var.

0: Kanlı beyne sıçrayan boyu kolonya olarak kullanan adam neden para kazanıp kazanamayacağımı mı söylüyor?
1: Orada küçük bir kız var. Daha 15 yaşında bile değil.
0: Aa, anlıyorum. Tatlı küçük Lola'nı düşünüyorsun.
1: Ailemin adını ağzına alayım deme.
0: Ama Asım'da olmak bir ayrıcalıktır.
1: Hayır. Artık değil.
2: Bu arkadaşının arabası değil mi?
3: Evet. Kuda'nın.
2: Hey, burada bir dakika bekleyebilir misin? Dansçılar kimseyi içeri almaz.
3: Peki.
0: Dışarıda nasıl bir dünya var biliyorum Kuda. Gördüm, yaşadım. Tıpkı o kızlar gibi. Ve hayatta kaldım.
1: O da kalır demek değil.
0: Okyanus ne kadar derin ve karanlık bilir misin Kuda?
1: Ne?
0: Bütün güzel rengarenk balıklar yüzeye yakın ılık sularda yüzer ama aşağıda gerçek iş orada olur. Aşağıdaki yaratıklar varoluşlarının acımasız gerçeklerine dayanmak ve hayatta kalabilmek için donmalarını önleyen özel bir kan türüne sahiptir. Belki sen bizimle aynı kana sahip değilsin Kuda. Belki de karanlığa hiç uyum sağlamadı.

0: Bu Freddy'den.
1: Harika. Doom. Sanırım Kuda'ya emeklilik paketini sunma vakti geldi.

0: Benim için dövüş. Ben de senin için. Ve hayallerini gerçeğe dönüştüreyim. Basit bir teklif.
1: Seni aşağılık!

0: Öldür onu. Daha sert.
1: Defol git.
0: Zephyr yaşarsan.

0: Çantaları al. Minibüsü al. Şehir dışına çık.
1: Pekala, dinle. Orada sakin ol, tamam mı dostum?
2: Tamam, iyi ol dostum.

Look at the eye, she peeking.

I'm ready for action. Run away till I've got a

0: Lanet bir ölüsü, duyuyor musun? Duyuyor musun?
1: Evet, seni duyuyorum. Duyuyorum.
2: Paycheck. Dre.
3: Hey, hadi gidelim.
1: Hadi katil.

0: Lanet, yine göreceğimi biliyordum. Bütün işimi mahvettin. Aklından bile geçirme. Şu haline bak. Kuda. Hayatım boyunca çok şey gördüm. Ama bir pisliğin kan kaybettiğini hiç görmedim. Acaba böyle bir şey için ne kadar öderler ha? Bebeğim dinle. İndir silahı. Ne yapıyorsun? Buna gerek yok.
1: Lanet olsun. Aşağılık. Seni öldüreceğim lanet olası.
2: Lanet olsun. Neler oluyor?
3: Sana güvenmiştim. Seni hasta pislik.
4: Buraya seni kurtarmaya geldim. Ama bak sonuçta sen beni kurtardın. Yemin ederim seni öldüreceğim.

Biliyor musun, aslında sen haklıydın. Doğru, ben Barakuda'yım. Ve bu gece öldürecek bir gece değil. Ölünecek bir gece.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Otomobil piyasası durgun.
15: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
16: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trimsat.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Kuda, iyi misin?
14: Yardım et bana. Onun yanında götür.
13: Nereye?
14: Florida'nın dışına, Miami'nin de dışına. Onu çıkar, hemen.
13: Kuda, yaralısın, yavaş ol. Seni bir hastaneye götürmeliyiz.
14: Beni dinle. Kuzeye doğru sür. Minibüsü bırak, araba al. Ortadan kaybolmak zorundasın. Evet. Onun hiç kimsesi yok. Sana ihtiyacı var. İkinize de ihtiyacı var.
15: Geçti.
14: Bu dünyadaki yerini bulmalısın. Hayat yaşamaya değer, değil mi?

0: Mutlu yıllar. Bu gece için heyecanlı mısın?
1: Yaş günlerini pek sevmem
0: Hadi
1: ama...
0: Hadi ama, eğlenceli olacak.
1: Sanırım.
0: Annem...

0: Borcum ne kadar?
1: 3 bir şeydi, boş ver.
0: İyi bir adamsın. Tam servis için sana geldiğinden emin olurum.
1: Tabii. Kızlardan randevunu al, tamam mı?
2: Ev mi yoksa burası mı?
1: Billy, sesini açar mısın?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Tiansa, şimdiki sahnede gülümseyerek oynamaya çalış, olur mu?
1: Kusura bakmayın yönetmenim ama gerçek şu ki ben yüksekten çok çok korkuyorum efendim.
0: Atlayışı düşünme. Ne kadar yüksekte olduğunu da düşünme. Sadece rahatla ve güzel şeyler düşün, tamam mı? Hadi deneyelim.
1: Deneyeceğim. Tamam.
0: İşte bu. Tam istediğim gibi. Başlayın. Hadi.
2: Ne yapıyorsunuz? Hazır değildi o.

0: parçası mıydı?
1: Anlamıyorum, bir şey olmadı.
2: Zeng Chun. Hadi Zeng.

0: Zangşun.
1: Hey, ne oluyor?
2: İyi mi?
3: Gizemli gülümseme cinayetlerinin üçüncüsü bugün gerçekleşti. Görgü tanıkları son kurban meşhur dalış yıldızı Zeng Jun'un atlayış yaparken aniden havada öldüğünü söylüyor. Ölüm nedeni bilinmiyor. Ölümünün ardından Zeng Jun hayranları yasını tutmak için toplandı. Hayranları ve aile üyeleri üzüntülerini ifade ederken polisten de bu olayın çözümü için cevap beklediklerini belirtti. Dün bir açıklama yapan Komiser Ma, en kısa zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Diğer haberlerle devam ediyoruz.

0: Buyurun efendim.
1: Ben polisim.
2: Konuşmaya devam edersen bütün dünya polis olduğunu öğrenecek.
1: Bu partinin bir İskoç partisi olduğunu söylemiştiniz.
2: Evet.
1: Bunun bir karşı cins kıyafeti giyme partisi olmadığına emin misin?
3: Bundan tam 2 yıl önce bizzat İskoçya'da bulundum.
2: Bilmiyor muydun?
1: Öyle mi? Harika.
2: Ne? Hong Fei Hong ne dedin?
0: 4-2.
2: Sen neredesin?
4: Sende ne var? Hadi bize Flush Royale çıkar. Bu şefi yenmesi gerçekten çok zordur. Bakalım bunu yapabilecek misin, merak ediyorum.
2: Dans salonunda değişim mi oldu? Neden mutfağa döndün?
4: Açıkçası ben buraya pusuya yattım. Bir sorun olduğunda mutfaktan kaçmak isteyeceklerdir. Royal Flush çıkaracağını söylemiştim.
5: İşte burada modadan anlayan bir erkek var diyeceğim ama tasarım yetiyi bu şekilde kullanarak onu öldürmüşsün. Gerçekten çok uyumsuz olmuş değil mi?

0: Senin bir katilden ne farkın var?
1: Katil. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hmm. Bana mı güldünüz siz ha?
2: Wang Buer, sakin ol.
1: Hey, elimle alay mı ediyorsun?
2: Onlar sadece sen? Senin tarzına ne kadar eğlenceli olduğunu söylüyor.
0: Herkes modadan anlamaz. Adamın tarzına saygı duy.
1: Çok kaba biri. Aminim. Bakın, benim adım Wang Buer olmamalı. Anlıyor musunuz beni?
3: Doğru. Senin adın Buer olmamalı. Bu aptala konacak bir isim değil.
1: Onu hattan çıkarır mısınız?
2: Neler oluyor?
1: Bir şey sormak istiyordum efendim. Neden ben Wang'la çalışıyorum acaba? Söyler misiniz?
2: Orada bir sorun mu var?
1: Nedenini öğrenmek istiyorum.
2: Çünkü düşüncesizce davranıyorsun. Wang ise kır saçlı, hayatta kalmayı başarmış eski bir polis.
4: Bir dakika.
5: Araya gireceğim.
4: Ben yaşlı bir polis değilim. İyi ve uzman bir polisim.
2: Üçüncü hat.
1: Bakın, Wang gibi bir polis pop idolü gibi davranamaz. Hareket edemez, çok konuşur ve sorun çıkarır. Anlıyor musunuz beni efendim?
2: Yaşlı, iğrenç ve çok konuşan biri olabilir ama gençliğinde birçok büyük olayı o çözmüştü. Onun tecrübesine erişmek biraz zor. Sen de yaparsın.
4: Teşekkür ederim.
6: Hala bizi nasıl dinliyorsun?
5: Sizi dinlemek istediğimi mi sanıyorsun? Ama frekans
4: değiştirmenize rağmen hala duyabiliyorsam şüpheliler de sizi dinliyordur.
7: Çok uzun zaman oldu.
8: Evet öyle. Beni özledin mi?
7: Mallarını özledim.
8: Ben seni de özledim.
9: Ekip A rapor veriyor. Hedef göründü.
2: Herkes hazır olsun.
10: Tetikte olsun ama unutmayın, para ve mal değişimi yapılana kadar harekete geçmeyeceğiz.
7: İskoç dansı.
11: Adas.
8: Mal.
11: Getir yemek. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk.
8: Tamam. Hadi. Tamam, para da burada.
1: Bu adamlar hiç vakit kaybetmiyorlar. Para da mal da masanın üzerinde, görüyorum.
2: Wang Buer, yerine dön. Parayla mal el
10: değiştirene kadar bekle. Daha önce onları şüphelendirecek bir şey yapma sakın.
1: Chen Hu.
2: Chen Hu da kim?
1: Chen Hu 7 yıl önce ortadan kaybolan bir suçlu.
2: Nerede?
1: Kısa saçlı. Siyah trenç kotlu. Ve bana doğru geliyor şu an.
8: Bu Chen Hu. Bu Chen Hu.
4: Olamaz. Tam operasyonu tamamlamak üzereyiz. Chen Hu ortaya çıkıyor.
10: Wang Buer, yerine dön. Bu geceki hedefimiz Gu Shaobao.
2: Chen Hu için ekip C'yi
1: gönderir. Bu bekleyemez.
4: Chen Hu tehlikeli bir suçludur.
5: Onun gibi özel suçlulara özel ekipler müdahale etmeli.
1: 7 yıldır bekliyorduk, daha fazla bekleyemeyiz.
4: 7 yıldan sonra biraz daha bekleyebiliriz, öyle değil mi?
1: Ne kadar daha?
4: Emekli oluncaya kadar.
2: Bekle.
12: Şimdi bu gecenin ne ödül oluyor? Zamanı. Hangi şanslı seçilecek? Hadi başlayalım. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü bu gecenin şanslı kazananı... Bu beyefendi.
8: Polis.
13: Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
1: Gerçekten çok kısaymış.
2: Kariyerimin nasıl uçup gittiğini seslerini duyuyorum.
1: Hemen ümitsizliğe kapılmayın efendim.

0: Hufeong!
1: Vangpu'ya yardıma git. Hufeong!
0: Hufeong! Hufeong!

Sen de kimsin? Aa, tabii kendimi tanıtmayı unuttum. Polis Chen Hu.

0: Gel bu. Kanun her yerde var.
1: Güzel hareket. Ama beceriksizce.
2: Çok basit bir konuydu. Ama her iki şüpheli de kaçtı. Malları, kanıtları ve Chen Hu'yu kaybettik. Sizden tek bir adam istemiştim. Onu da elinizden kaçırdınız. Ne oldu peki?
3: Efendim, Chen Hu'yu beklemiyorduk. Hasarı en aza indirgemek için geçici önlemler aldım.
2: Bar mahvolmuş. Bu mu sizin en az hasarınız? Bunlar ne yaptığınızı bilmediğinizi kanıtlıyor. Salaksınız, moronsunuz, boşsunuz.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Niçin?
0: Ben de tam olarak sizin gibi düşünüyorum. Onlara her zaman söylüyorum. Her zaman şefimizin ne kadar zeki olduğunu söylüyorum efendim.
2: Kes şu saçmalığı. 18 kişi hastanede yatıyor ve bardan 1 milyon dolarlık fatura geldi. Bunu kim ödeyecek? Kim alacak bu sorumluluğu?
4: Ben.
0: Bu onların hatası değil. Beni masa başına alırsanız ödeşmiş oluruz.
2: Güzel. Yarından itibaren sekreterimsin.
0: Bilgisayar kullanmayı bilmiyorum.
2: Siz üçünüz. Bana ayrıntılı bir rapor hazırlayacaksınız. Aksi takdirde otopark memuru olacaksınız.
3: Peki efendim.
4: Mesai sona erdi. Yarın yatsak olur mu?
3: Neden hala polisim biliyor musunuz? Ceza soruşturmalarında yüksek lisansım var. Ayrıca suç psikolojisi konusunda da dedektifken iki büyük olayı çözdüm ve 3 mükemmellik ödülü aldım.
0: Neden biliyor musun? Çünkü salaksın.
3: Ben mi salağım? Salaklığımın kaynağı sensin.
0: Ben mi?
3: Evet, sen olmasaydın şimdiye çoktan
0: konserdim. Ben olmasaydım senin herhangi bir başarın olur muydu? 2 yıl önce Şamşu İpo'da yakaladığım hırsızı hatırlıyor musun?
3: Tabii ki hatırlıyorum. Nasıl unutabilirim onu?
0: Sadece bir hırsız ya da bir hayat kadını yakalamıştık değil mi? Aynı zamanda bir sahtecilik zincirini ortaya çıkarmış, bir de seri katil yakalamıştık.
3: Ben mi yapacağım bunu? Olayları çözmek için senin bana yardımcı olduğun gün geldiğinde ben bir türlü
0: hayatımda bir kere de benim için bir şey yapamıyorum.
3: Ama senin için yapmayacağım bunu.
4: Yine mi kavga? Artık evlenin.
3: Kavga ediyoruz. Evlenmemiz mi gerekiyor?
0: Evlenirsem asla eve gelmem ve benim için yas tutarsın.
3: Gerçekten senin evleneceğimi mi sanıyorsun?
0: Yalnız başıma kalmaktan
3: korkuyorum. Canın yanmasını istemiyorum.

0: Bak hadi yapma.
1: Hadi dokun bana.
0: Sinirleniyorum, tamam mı?
1: Tabii sinirleneceğim, hadi.
2: Dün gece şüpheliyi kim yakaladı?
3: Siz bir kahramansınız. Bunlar çok gizli dosyalardır. Bu internetteki korsan filmler yapan grubun başı Interpol 5 yıldır yakalamaya çalışıyordu. Siz yakaladınız.
4: Evet efendim.
3: Bütün bu yıllar boyunca filmlerin yasadışı kopyalarını da yükledi. İçinde Aşk Kör Değildir de var. İzledin mi?
4: O ne yaptığını bilmez. Üstüne gitmeyin.
3: Daha sonra Kung Fu filmleri üzerine yoğunlaştı. Korkusuz gibi. Ejder Kapısı'nın uçan kılıçları.
4: Bu canavarlar mutlaka yakalanmalı.
5: Aslında onu yakalayan benim, evet.
1: Aslında bütün operasyonu yürüten benim. Onların şefiyim.
3: Tebrik ederim.
1: Sadece işimi yapıyordum.
3: Bir dakika lütfen.
2: Herkes buraya baksın lütfen. Merak etmeyin. Sadece hatıra fotoğrafı çekeceğim. Gülümseyin.
6: Evet, devam edin. Şuraya doğru getir. Döndür.
5: Gözlemlerime göre bu bir cinayet olmalı.
1: Gözlemlerine göre ben hapiste olmalıydım. Kanıtların nerede?
5: Kim kendini çimento dolu bir kazanın içine atar?
1: Onu buradan merkeze götürün.
6: Efendim, bu çimento kalıbı çok büyük. Kamyona asla sığmaz.
1: O halde daha büyük bir araç bulun.
7: Şimdi çağırsak bir saatten önce burada olmaz.
1: Bekleriz. Önemli değil. Telefonunda önemli kanıtlar olabilir çünkü.
5: Bir şey yapmak istiyorsanız hemen yapacaksınız. Beklemek çaresizler için.
1: Nasıl olur bu? Van Buer! Bu davayı hemen çözmemiz gerekiyor. Ne zaman bitireceksiniz?
8: Bilmem. Ben sadece temizlikçiyim.
1: Otopsi nasıl gidiyor acaba? Davanın çözümü için sonuçlar gerekiyor.
9: Uzun zamandır üstünde çalışıyoruz. Testler yaptık ama net bir ölüm nedeni bulamıyorum.
1: Neden?
10: Görünüşünden dolayı.
1: O da ne demek?
10: Baksana gülümsüyor. Gülümseyen ölümler davasını hatırlıyor musun ha? Söylesene.
1: Elbette.
10: Tek benzer noktaları yüzlerindeki gülümseme ifadesiydi. Sanırım katil yine aynı. Bir seri katil.
1: Demek seri katil.
10: Ve kurbanların cenazelerinde hep aynı kadının olduğunu keşfettim.
1: Ne giymiş öyle?
10: Suç psikolojisi der ki katiller cinayet heyecanını yeniden yaşamak için kurbanlarının cenazelerine giderler.
1: Bu bir hastalık.
5: Domuzlar ağaca tırmanırlar dese ona da inanacaksın.
10: Bak tırmanıyorlar, bak bak.
1: Kadının ismi Liu Jin. Evet, Liu Jin Shui. Her kurbanın eski kız arkadaşıymış.
5: Tutku suçları. Bence bu iyi bir analiz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
6: Doğru, sadece 5 gün içinde bu kadar oldu. Önümüzdeki 3 gün içinde mutlaka yükselecektir.
1: Özel konuşmalarınızı işten sonra yapın.
6: Seni sonra ararım.
1: Wang Buer, nedeni açıkça ortada. Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Şüpheliyi hemen yakalamamız gerekiyor. Buer nerede?
6: Patron sizsiniz ve ben de onun bakıcısı değilim.

0: Efendim
1: efendim buradayız. Sadece bir poz efendim. Sadece bir poz efendim. Efendim buradayız. Buraya bakın lütfen.
0: Bir gülümser misiniz lütfen?
1: Efendim bu taraftayız. Bu taraftayız. Bu taraftayız efendim.
2: Toplumumuz birçok sorunla karşı karşıya bulunuyor. Bütün bu engelleri ancak birlik içindeki bir iradeyle aşmamız mümkün olabilir. Bizi ayıran şeyler arasında köprüler kurup bir araya getirebiliriz.
1: Hey, ne yapıyorsun adam?
0: Ay bu. Dikkat etsene.

0: Gelsin, gelsin.
1: Oo, bir dakika, bir dakika durun. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Durun. Tamam, bunu alıyorum. Bu sahneyi kullanabilirim değil mi?
0: Evet, tabii tabii.
1: Yönetmen olarak şimdiye kadar çektiğim en güzel sahne bu oldu.
0: Her şey mükemmel bir şekilde bir araya geldi. Senin yeteneğinle de birleşince harika oldu.
1: Kesinlikle. Siz kimsiniz?
2: Polis.
1: O...
3: Polis mi?
1: Polis mi?
2: Erkek arkadaşlarını niye öldürdün?
3: Ne öldürmesi?
2: Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey mahkemede size karşı delil olarak kullanılabilir.
1: Aa, başarılı oyuncumuz bir katil mi? Bunu satabiliriz. Bunu satabiliriz.
2: İyi polis, kötü polis yapalım. Sen kötü polis ol. Sen zaten iyi polis olamazsın ki.
4: Ben kötü polisim öyle mi? Neden? Söylesene.
2: Çünkü herkes bir bakışta benim iyi polis olduğumu anlar.
4: Salak rolünü oynarsan Oscar alırsın.
2: Hey!
3: Ne? Ne var?
2: İçeri girdiğimizde her zamanki iyi polis kötü polis oyununu oynayalım, olur mu tatlım? Sen kötü polis ol.
3: Ben mi kötü polis olacağım? Neden ben oluyormuşum?
2: Çünkü herkes bir bakışta benim iyi polis olduğumu anlar.
3: Ne yani? Ben neye benziyorum?
2: Ben senin bir şeye benzediğini söylemiyorum. Sadece benim daha iyi göründüğümü söylüyorum. Anlıyor musun şimdi beni?
3: Ama ben daha iyi oyuncuyum.
2: Kesinlikle haklısın. Benim oyunculuğum gerçekten bir felaket. Sadece kendimi oynayabiliyorum, biliyor musun? Sadece kendimi.
3: Tabii, bu da gerçeğin bir başka şekli.
2: Sen gerçekten kötü olmalısın.
3: Çok kötü.
2: Onu inandırmalıyım. Sonra da onu dövmelisin.
3: Dövmeli miyim? Sen ne diyorsun?
2: Gerçekten vuracaksın demiyorum. Onun üzerine yürüyüp vuracakmış gibi yapacaksın. Ben de seni durduracağım. Anlıyor musun şimdi?
3: Bana neden vuruyorsun?
2: Aa, çünkü ben iyi polisim. Sen kötü polissin. Anlıyor musun beni? Anladın değil mi?
3: Ona vurma konusunda seninle aynı fikirde değilim.
2: Bayan Liu, filmlerinizde gördüğümüzden daha güzelsiniz.
3: Onları sen öldürdün, öyle değil mi?
5: Ben yapmadım. Neden öldüklerini bile bilmiyorum.
3: Hah, çok iyi bir oyuncusunuz ama burada film çekmiyoruz.
5: Nedenini siz de bilmiyorsunuz. Beni suçluyorsunuz. Beceriksizsiniz.
2: Hey, tamam. Tamam. Sakin olun, tamam, halledeceğim şimdi. Tamam, sakin. Tamam, gel buraya. Ne yapıyorsun?
3: Sen bana beceriksiz mi dedin?
2: Ne yapıyorsun? Tamam, sakin. Otur şuraya,
3: Tamam, otur şuraya. Bırak.
2: Ne yapıyorsun? Tamam, otur şuraya. Ona vurmayacaksın değil mi? Sakin ol. Tamam. Evet. Çok güzel, tamam. İşte böyle. Çok güzel. Evet. Devam edeceğiz. Tamam.
5: Ben hiçbir şey yapmadım. İtiraf edeceğim bir şey de yok. Bana bir sebep söylesenize.
2: Bu sadece benim kişisel fikrim tabii. Erkek arkadaşlarınız sizi terk ettikten sonra kendinizi fırlatıp atılmış eski bir çorap gibi hissediyorsunuz ve onları öldürüyorsunuz. Sizin yaşınızdaki bir kadın sevgilisi olmadan, üzerinize titreyen kimse olmadan, sizi seven kimse olmadan yaşaması olanaksız değil mi? Her sabah kalk ve işe giderken çitlerle dolu sokaklarda yalnız ol. Bu gerçekten çok üzücü. Sizin gibi bir kadın yalnız ve kocaman dünyada tek başına.
3: Sen kim oluyorsun?
4: Bakar mısınız? Yazmanız gereken raporlar var.
3: Ne raporları?
4: Bir tanesi kırılan çöp kutusuyla ilgili. Bir tanesi kanıt olmadan yapılan tutuklama. Diğeri film şirketinin bize açtığı dava. Eğer onu bırakmazsanız başka raporlar da yazmanız gerekecek.
2: Neden hep siz diyorsun ki? Hepimiz polisiz değil mi?
4: Onu siz tutukladınız, ben orada değildim. Bırakın gitsin.
3: Neden ben?
4: Komiserin emri.
2: Bayan Liu, değerli zamanınızı aldığımız için çok üzgünüz. Şuna bir bakın ve imzalayın lütfen. Ondan sonra gidebilirsiniz.
3: Voltaj mı düşüyor?

0: Buradaki her erkek bana bakıyor. Siz neden ilgilenmiyorsunuz?
1: Kızlarla ilgilenmiyorum.
0: Karınızdan korkuyorsunuz.
1: Neden bu kadar taciz davası önümüze geliyor biliyor musun? Nasıl giyindiğini görmüyor musun?
0: Göstermem senin dokunabileceğin anlamına gelmez. Yeterince baktınız mı?
2: Kime bakmıştınız?
0: Küçük kardeşime.
2: Küçük kardeşiniz mi? Sezgilerim aslında ablanın sorun olduğunu söylüyor.
1: Abla mı? Nasıl? Kim o?
2: Liu Jinshui'nin ablası.
1: İçgüdülerime göre mesai sona erdi.
0: Gao Min.
3: Jinshui. Sen iyi misin?
4: Jinshui. Kuzenimin eski erkek arkadaşını gösteriş yapmak amacıyla buraya kadar getiriyorsun. Onun olan her şeyi çalmaktan bıkmadın mı?
2: Onu rahat bırak.
0: Bazen işler hiç kimsenin ummadığı şekilde gelişir. Ve aşk bile yardımcı olamaz. Başka iki kişi birbirine yazılır. Hayattaki en önemli şey mutluluktur, değil mi? Sen anne tarafından kuzensin. Yani uzaktan akrabasın. Benim karnım aç. Artık izin verirsen gitmek istiyorum.
2: Abla, ben pek iyi değilim. Sen Gao Min'le gider misin?
4: Bana sakın deli deme ama seni kıskanıyor sanırım.
2: Neden kıskansın ki? O benim kardeşim.
4: Kıskanç olmasa neden senin erkek arkadaşını çalsın?
2: Nedenini bilmiyorum. Ama son zamanlarda oldukça farklı.
1: İşte kurbanın evi.
2: Evet, burası kurbanın evi ama arama emri nerede?
1: Arama emri yok. Eğer onlara arama emri gösterirsek evdeki insanlar karşı çıkar. Bu da toplayabileceğimiz kanıtları etkiler.
2: İyi ama içeride biri varsa o zaman ne yapacağız?
1: Yalnız yaşıyormuş. Kontrol ettirdim. Yani burada kimse yok.
2: Arama izniyle içeri girmeliyiz.
1: Unuttum.
2: Unuttun mu? Tanrım, neden bu belayı benim başıma sardın?
1: Çünkü sen onun sevgili kulusun.
2: Sevgili kulu mu?

0: Hiçbir şey beceremeden nasıl çavuş olduğunu anlamıyorum.
1: Beynimle.
0: Seni yukarı fırlatacağım.
1: Fırlatmak mı?
0: Tırmanabilir misin? Kaç kilosun?
1: 52.
0: Hadi gel.
1: Öldürmeye çalışıyorsun.
0: Sen bir polis memuru olarak eksik ve yanlış beyanda bulunmamalısın. 75 kilo değilsin.

0: Son zamanlarda çok yedim. Sanırım 75 falan olmuşumdur.
1: Ne kadar?
0: Tamam, 120 kiloyum.
1: Hadi yine yapalım.
0: Yine mi?
1: Hadi. Sen kimsin?
2: Ben...
0: Gwen! Beni hemen çıkar buradan! Çıkar!

0: Ölüm. Ölüm.
1: Benim. Sigortacı olduğunu söyleseydin seni bu kadar fena dövmek zorunda kalmazdım.
0: Siz de polis olduğunuzu söylemediniz ama bana.
1: Ha.
0: Aha.
2: Şuna bakın. Baksanıza. Kurbanımızın bu kadınların her ikisiyle de ilişkisi varmış. Onlardan biriyle evlenmek istemesi çok mümkün. İki kadının bir elması paylaşmasını istemek zaten intihardır.
0: Ha? Güzel güzel. O halde tazminat ödemek zorunda değiliz, değil mi?
3: Ne zaman sigorta yaptırmıştın?
0: Bir haftadan fazla olmadı. Sadece birkaç gün önceydi diyebilirim size.
2: Ölmeden önce.
0: Evet.
4: Tuvanesi kim?
0: Ben.
2: Ne?
0: Ben size söyleyemem.
2: İmzala.
5: Varisim sen misin?
2: Eğer beni seviyorsan imzalarsın.

0: Aşkımızın garantisi.
1: Bizim ayrılmamız gerekiyor. Hala ben senin kardeşine aşığım.
0: Siz erkekler hep aynısınız. Kardeşim de her buluşmadan sonra gelip beni sevdiğini söyledin. Ben seni ciddiye aldığımda ona dönmek istiyorsun. Ve hepiniz ona evlenme teklif ediyorsunuz. Dinle biraz. Daha seksi giyiniyor olabilirim ama sözümü tutarım.
1: Kardeşine teklif edeceğim.
0: Güzel. Eğer beni sevmiyorsan imzala.
1: Sevmiyorsam niye imzalayayım?
0: Aşk tazminatı.
1: Kız kardeşinin erkek arkadaşlarını artık çalamayacaksın. Son kişi ben olacağım.
0: Göreceğiz.

0: Amca, uyuyor mu?
1: Evet. Kazadan sonra onunla ilgilendiğin için teşekkür ederim.
0: O benim amcam ve tek yapabildiğim bu.
1: Hey, biliyor musun? Şu son filminin başına gelenlere üzüldüm.
0: Neden böyle oldu bilmiyorum. Son birkaç haftadır benim hiçbir işim yolunda gitmiyor.

0: Cennetin gözleri, falcı.
1: Böyle şeylere inanmam. Hadi gidelim.
2: Buraya kadar geldik. Ayrıca onun çok iyi olduğunu duydum. Onda cennetin gözleri var, her şeyi görebiliyor. Bunu gördün mü? Burada olduğumuzu biliyor işte.
1: Belki de bu yüzden.
2: Hadi içeri girelim.

0: Üstad, böyle modern biri olduğunuzu hiç düşünmemiştim.
1: Aslında falcılık yeterli veriyle yapılan bilimsel analizdir hanımefendi. Siz oyuncusunuz ve kariyerinizi sormak için buradasınız.
0: Bir de onun aşk hayatından söz et.
1: Bunu da yapacağım. 1982 yılının ikinci ayında doğmuşsunuz.
0: Nereden bildiniz?
1: Randevu alırken sizin doldurduğunuz formdan bildim.
0: Senin için 6 ay önce randevu almıştım.
1: Son zamanlarda kariyerinizde büyük zorluklar yaşıyorsunuz. Başrol oynayamıyorsunuz.
0: Bunu nereden biliyorsunuz?
1: Magazin haberlerinden. Birkaç aptal polisin setinizi alt üst ettiğini herkes biliyor. Bakın işte.
2: Cennetin gözleri. İleride olacakları söyleyebilir misin peki?
1: Elbette. Gözlerinin beyazı kırmızı çizgilerle dolacak.
0: Bu ne demek üstad?
1: Bu demek oluyor ki bütün gece uyumamış ya da fazla alkol almış olabilir, ağlamış da olabilir ya da gözü mikrop kapmış olabilir.
2: Yeter, gidelim.
0: Ama
1: gözlerinin beyazın üstündeki kan damarları düz ve dikey. Üzerinizde bir lanet var.
2: Evet, tabii.
1: Sizin üzerinizdeki lanete yalnızlık yıldızı deniyor. Bu her zaman tek başınıza kalacaksınız demektir ve sadece bir kadın seni bu şekilde lanetleyebilir.
0: Üstad, bunu kaldırmanın bir yolu yok mu?
1: Var. Sadece onu lanetleyen kişiyi durdurmak gerekir.

0: Neden beni yiğinin evine getirdin?
1: Gerçeği bulabilmek için.
0: Ah, saçmalama tamam mı? O bir sahtekar.
1: Sen gelmesen bile ben gideceğim.
0: Bekle,

0: Sen. Karnın şimdi mi acıktı?
1: Kardeşini neden lanetledin?
0: Sen delirmişsin.
1: Neden onun canını yakmak istiyorsun?
2: Hadi gidelim. Sorun çıkarma.

0: Sana bir soru sordum. Neden hep kız kardeşinin, erkek arkadaşlarını çalıyorsun?
1: Onları ben çalmıyorum. Kendileri onu terk ediyorlar.
2: Ne diyorsun sen?
1: Diyorum ki sen film yıldızı değilsin. Tabii filmlerde bütün erkekler sana aşık. Ama gerçek hayatta erkeklerin bana aşık. Şimdi bu benim sorunum mu yoksa senin sorunun mu?
2: Bunca yıl boyunca beni hiç anlamamışsın. Ben yıldız olmak istemedim. Sadece oyuncu olmak istemiştim.
0: Çoktan içeri girdi bile.

0: Bana bir şans daha ver.
1: Yanlış yaptığımı biliyorum ama onunla olduğum her gün seni daha çok özledim. Sadece kafam karışmıştı.
2: Beni yalnız bırak.
1: Jinshui, Jinshui, Jinshui, Jinshui, seni seviyorum. Evlen benimle.
2: Sen ciddi misin?

0: Burada bile yemek yiyebiliyor musun?
1: İşten vakit bulup zamanında yemek yiyemiyorum ki.
2: Bu çok tuhaf. Neden bütün kurbanlar böyle gülümsüyor acaba?
3: Evet, hepsi böyle gülümsüyor. Belki de akupunkturla gülme sinirlerine dokunuluyordur.
0: Çok fazla kung fu romanı okuyorsun.
3: Gerçek olmayacağı anlamına gelmez. Doktor, gülme akupunktur noktası nerede?
2: Batı tıbbına göre böyle bir şey yok. Ve olması da mümkün değil.
1: Sen nerede olduklarını bilmiyor musun? Ayağının altı ve burası, burası. Şaka şaka.
0: Eğer bunu inanıyorsanız, yani gülme akupunktur noktası gerçekten varsa, ben sana çay servisi ve masaj yapacağım. Sonra da seninle evleneceğim. Ben raporumu yazmaya gidiyorum.

0: Neden fotoğrafım orada?
1: Şüpheliyle ilişkisi olan herkesi oraya bağlıyorum ama yine de bir boşluk vardı. Ben de oraya kimi koyacağımı bilemedim.
0: İlişkisi olan biri mi? Bizim bir ilişkimiz var zaten. Benimkinin yanına kendi fotoğrafını koyman gerekmiyor mu sence?
1: Biliyorsun ki ben senin üstünüm Wang Buer. Ve bundan daha iyisine layığım.
0: Biz seninle bir ortağız ve tabii ilişkimiz de ortaklık ilişkisi.
2: Doğru.
0: Anlıyor musun şimdi beni ha? Ortak.
2: Evet.
0: Ve bu da polis olarak etkinliğimizi artırıyor.
2: Yükseliyor. Artıyor. Evet.
0: Görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Şefim, şikayette bulunmak istiyorum. İçimizden bazıları çalışma saatlerinde tamam, hisse senedi işlemleri yapıyor.
2: Ben mi? Kanıtın var mı?
1: Peki o halde ne yapıyordun?
2: Sigorta limitimi yükseltiyordum.
0: Ne farkı var?
2: Fark var. Eğer yükseltmeseydim, sigorta şirketi kurbanların poliçelerindeki varisin kim olduğunu bana söylemeyecekti.
1: Kimmiş? Yeye mi? Demek şimdi de birinci şüpheli o oldu.

0: Van Buer nerede? Yazılanları merak etmeyin. Size zarar verecek hiçbir şey yok. Sizin için önemli olan 1, 4, 8, 12, 13 ve 14. sayfalar.
1: Hadi hepiniz birer tane alın ve bakın.
2: Tabii.
0: Evet, Lucky amca, adamların hayat sigortasını bana yaptırman çok cömertçe. Hiçbir erkek kendimi bu kadar güvende hissettirmemişti.
3: Ona neden Lucky amca dendiğini biliyor musun peki? Kaplan, Turna ve Lucky.
1: Kaplan burada, Turna diğer tarafta. Bir adam, iki hayvan. Kardeşlerim, hayat sigortalarını bugün benden.
3: Harikasın Lucky amca, harikasın.
4: Yiyi nerede?
5: Ne yapacaksın?
4: Ben polisim. Yiyi sen misin?
5: Evet. Lucky amca, şurada duran adamı tanımıyorum ve korkuyorum.
1: Ondan mı? Ben hallederim. Merak etme. Ne? Sorun nedir ha?
4: Ben polisim ve çalışıyorum.
1: Sen hiç Kaplan Turna Lucky'yi duydun mu?
4: İyiliğini düşünüyorsan evine git. Anlıyor musun beni? Evine.
1: Yüzün hala sağlamken buradan yürüyerek git. Atın onu buradan. Hadi.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk

0: sen dedene.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım ve

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi.

0: Asbestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Gülme. Neden gülüyorsun?
1: Hiç, öylesine.
2: Defolun burada. Çocuklar, bokta pişirin onları.
0: Hadi.
2: Hadi.
0: Hey.
2: Yakalayın onu. Havalayın.
3: Hadi.
4: Hadi yürüyün.
3: Yere çatamazsın.
2: Hadi
4: kaçıyor,
2: çabuk! Hadi!
4: Hadi!
2: Koşun! Koşun!
4: Hadi!
2: Neyse orada, çabuk hadi! Koşun! Yakalayın! Nereye gitti bu?
3: Bence hadi. Şu tarafa gitti.
2: Çabuk şu tarafa
3: hadi
2: bak.
3: Koşun.
2: Çabuk.
3: Buradan geri gidelim.
4: Hadi.
3: Koşun.
5: Her yere bakın.
2: Atarım hemen duşa almadım.
4: Yaki amca bu tarafta.
2: Biliyorum. Görmüyor musun? Zar zor
4: nefes alın. Yaki amca hadi acele et.
2: Beni mahvetti.
0: Suçlular kung fu bilince durdurulamıyorlar.

0: Polis!
1: Bugün iyi görünüyorum, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Sen de şanslısın. Çünkü sen iyi polis olacaksın, ben de kötü polis.
2: Bana sorarsan sen bu görüntüyle şeytan bile olamazsın.
1: Benden çok iyi kötü adam olur.
3: Yolumdan çekilir misin?
1: Şanslı günündesin. Çünkü sen iyi polis olacaksın, ben de kötü polis.
3: Güzel.
0: Dayı!

0: Bir şey mi var?
1: Bayan Day, bugünkü işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
2: Bayan Day, merhaba. Büyük bir olasılıkla o adamları siz öldürmediniz.
1: Wang Bue, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Benimle dışarı gelir misin? Hemen.
2: İzninizle.
1: Hemen dedim. Ne oldu sana? Hani kötü polistin?
2: Evet ama içgüdülerimle oynuyorum. Ve içeriye adım attığım andan itibaren onun masum olduğunu hissettim tabii.
1: Masummuş. Ben kötü polis olacağım ve sen konuşmayacaksın. Onları sizin öldürdüğünüzü biliyoruz. Sadece ayrıntıları öğrenip zaman kazanmak istiyoruz.
0: Pekala. Onları ben öldürdüm.
1: Gerçekten sen mi öldürdün?
0: Hayır.
1: O zaman neden ben yaptım diyorsun?
0: Siz öyle söylediniz. Polisle işbirliği yapıyorum.
1: Bizimle oyun mu oynuyorsun sen?
2: Otur, sakin ol. Çok kaba oluyorsun. Otur.
1: Tamam.
2: Merak etmeyin.
1: Neden onlara sigorta satıyordun?
0: Çünkü ben sigorta satıyorum.
1: Yani senden şüphelenmek için nedenlerimiz var. Onları sigorta ödemeleri için öldürdün, değil mi?
0: Kanıt.
1: Bunları senin evinde bulduk. Kurbanların üzerinde bulduklarımızla neredeyse aynı iğneler.
0: İnsanların evinde dikiş iğnesi bulunması çok normaldir. Sakın bana senin de olmadığını söyleme.
1: Sen ulusal dart şampiyonusun. İğneleri fırlatmak senin için oldukça kolay olmalı. Nasıl açıklayacaksın bunu?
0: Bu iğne fırlattığım anlamına gelmez. Kickboks yapanlar her gün birilerini mi dövüyor?
2: Çok önemli bir noktaya değindi.
0: Giydiğin eski kıyafetler ve öfkeli mizacın nedeniyle sürekli yalnız olduğunu söyleyebilirim.
1: Sen neden bahsediyorsun sinsi?
2: Onu bırakın.
1: Yetkili benim ve onun ne zaman gideceğine ben karar veririm.
3: Avukatı burada ve onun mazereti var.
0: Beni anlıyorsun değil mi?

0: Li Jinshui. Kimliğiniz.
1: Buyurun.
0: Burayı imzalayın. Gidebilirsiniz.

Jinshui, beni affet. Sadece kafam karıştı. Çekiciliğine karşı koyamadım. Ama aşık olduğum tek kişi sensin. Jinshui, bir keresinde bana çıktığın, erkeklerin lanetlendiğini ve başlarına kötü şeyler geldiğini söylemiştin. Doğruyu söylemek gerekirse, senden ayrılmaya çalıştım. Ama son birkaç ayda yaşananlardan sonra yapamayacağımı biliyorum. Eğer seninle beraber olursam hiçbir şeyden korkmam. Benimle evlenir misin?

0: İstanbul'dan Sanya'ya kalkan ilk uçak için bir bilet istiyorum.
1: Efendim, Liu Jin Shui'nin şimdi Gao Min'in eşyalarını aldığını gördüm.
0: Gitti mi?
1: Evet. Ve Hong Kong dışına uçak bileti rezervasyonu yaptığını duydum.
0: Havaalanı.

0: Merhaba Kitty. Memur Wang, sorun nedir?
1: Bu araca el koymam gerekiyor.
0: Neden?
1: Çünkü öndeki arabayı takip etmem gerekiyor.
0: Tamam, atla.

0: Hanımefendi, sanırım biri sizi takip ediyor.
1: O benim kocam. Hamileliğim sırasında beni aldattı.
0: Vay domuz. İsterseniz ona haddini bildireyim.

0: Onu kaybettim. Uçağa binmesini önlemek için ne yapacağımı
1: bilmiyorum. Onu durdurabilecek bir şeyler düşün. Uçağa binmesine izin verme.

0: İyi yolculuklar efendim.
1: Bayan, bizimle gelmeniz gerekiyor. Sizinle görüşmemiz gereken önemli bir konu var.

0: başrol oyuncumuz Bayan Liu Xinshui. Alkışlayalım.
1: Bir dakika. Neler oluyor?
0: Filmin yıldız olmanızı istiyoruz.
1: Polisler ne zamandan beri film çekiyor?
0: Yapıyoruz, yapacağız. Yakuzalar Genç ve Tehlikeli diye bir film çektikten sonra birçok insan gangster olmak istemişti. Emniyet olarak buna cevap vermek için bizde polis hikayesi 1, 2, 3 süper polis, yeni polis hikayesi ve sonra 6.'sı yeni polis hikayesi güzel Transformer'ı çekeceğiz. Sen bunu yapamayız mı sanıyorsun yoksa Jackie Chan ve Michelle Yeoh'yu biz meşhur ettik.
1: Onları siz mi meşhur ettiniz? Sadece merak ettim.
0: Eğer sen de onlar kadar meşhur olmak istiyorsan Hong Kong Kraliyet polislerinden yardımcı görevindeki çavuşla konuşabilirsin. Seni bizimle film yapmaya davet ediyorum. Wang Bue? Onu burada tutmak için bir şeyler yapmamız gerek. Hadi peşinden git. Hadi.
2: Başrol oyuncusu bir yıldız olmak istemiyor musun?
1: Kapa çeneni. Yalan olduğu çok belli.
2: Çok aptallar. Hong Kong'daki parası olan hiçbir film şirketinin bugünlerde senin için böyle bir basın toplantısı düzenlemeyeceğini biliyoruz, değil mi? Söyler misin bana?
1: Evet. Bildiğim tek şey, hiçbir zaman başıma iyi bir şey gelmeyeceği.
2: Sana göstermek istediğim bir yer var. Bak. Bak. Onların ne kadar acımasızca öldüklerini bilmiyor musun?
1: Hayır.
2: Onları hiç sevmedin mi?
1: Hayır.
2: Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsun?
1: Onların kim olduklarını bilmiyorum.
2: Affedersiniz. Affedersiniz. İşte senin üçlü. Bir kişi daha eklendiğine göre Beatles şarkıları söylemeye başlayabilirler, değil mi? Onları sevmiş miydin?
1: Evet, sevmiştim. Her biri bana evlenme teklif etti. Ve ben de kabul ettim. Ne düşünüyorsun?
2: Onların nasıl öldüğü konusunda gerçeği bilmek istiyor musun?
1: Hem de çok.
2: İzin ver dördüncü olayım.

0: sen delisin.
1: Bak, ilk defa mezarlıkta birine evlenme teklifinde bulunacağım. Bana yardımcı olur musun lütfen? Onların hepsi mezarda.

0: Hata yaptığımı biliyorum.
1: Bana bir şans daha vermelisin.
0: Ama yeniden başlayabiliriz, değil mi?
2: Benimle evlenir misin?
3: Kapa çeneni.
2: Benim için çok önemli olduğunu biliyorsun.

0: Ne yapıyorsun burada? Benimle evlenmek istiyor musun hala? Gerçek katili yakalamak için sahte evliliği yem olarak kullanmak istiyorsun. O halde artık nişanlıyız.
1: Bekle.
0: Ne yapıyorsun?
2: Madem bir oyun oynuyoruz, düzgün oynayalım, değil mi? Eşyalarımı getirdim.
0: Sevgililer birlikte yaşamak zorunda değil.
2: Sevgililer birlikte yaşarlar. Ve gerçek katil şu anda bizi izliyor olabilir.
0: Nereden?
3: Oradan bile beni görebiliyor mu yani?
2: Şaka yapıyorum, korkmana gerek yok.
0: Sen delisin.
4: Bay Wang, nişanlınız üzerini değiştirdi.

0: Pekala, bu tarafa bakın, gülümseyin. Bu tarafa bakın, gülümseyin. Gülümseyin, gülümseyin. Evet, gülümseyin.
1: Şey, bu kolye gerçekten muhteşem bir şey.
2: Bunu yıllar önce babam vermişti bana. Bu büyüklükte bir elmas sahtedir herhalde. Abla?
1: Yalnız bırakayım, konuşun.
3: Tebrikler. Annem bu bebekleri doğum günün için vermişti. Hatırlıyor musun?
2: Elbette. Sonra sen çalıp kırmıştın.
3: Aslında sakladım. Bu senin en sevdiğin oyuncağındı. Onu nasıl kırıp atabilirdim ki? Şimdi artık sahibine dönüyor. Mutlu olmanı istiyorum. Hem de çok. Çünkü senin hayal dünyasından çıkıp gerçeklerle yüzleşmeni istedim. Çünkü biz kardeşiz ve senin kötülüğünü istemem. Beni bunun için suçlama.
2: Bunca seni her şey için suçladım. Erkek arkadaşlarımı çaldığın için sana kızgındım. Mutluluğumu çalmaya çalıştığını düşünüyordum. Ama şimdi her şeyi anlıyorum. Onların sevgilerinin gerçek olmadığını gösterdin. Teşekkür ederim.
3: Kardeşim, bana teşekkür etme. Erkek arkadaşlarını gerçekten istedim.
1: Toplanın. Yalnızlığın gözyaşları.
4: 2002 yılında New York Müzesi'nden çalındı. Efsanevi bir soygun olmuştu. Güler yüzlü elmas hırsızlığı.
1: Bunun değerini belirleyin.
5: Tabii efendim.
4: Bekle. Mükemmel soygunluk. En büyük 5 sanat hırsızlığının hikayesi.

0: Onları neden öldürdün?
1: Çünkü öldürmek hoşuma gidiyor. Beşini de öldürdüm. Şimdi mutlu musun?

0: geliyor amca. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Kuzenim nerede? Neden burada değil? Leo amca, sonunda evleniyorum. Bak, bu adam benim kocam olacak. İsmi Wang Buer. Biraz aptal ama çok sevimli. Sanırım onunla beraber mutlu olacağız. Leo amca, bizim şahidimiz olmanı istiyorum.
1: Doğruyu söylemek gerekirse saklanmak için kendine mükemmel bir yer seçmişsin.
0: Wang Buer, senin burada ne işin var?
1: Liu Xing, 3 yılı yatakta geçirirken çok eğlendin mi? Ha?
0: Sen amcamla nasıl bu şekilde konuşursun?
1: Babanla amcanın beraber bir fotoğrafını gördüm ve sonra düğün fotoğraflarımız çekileceği sırada kolyeyi görünce her şeyi anladım tabii. Amcan ve baban 10 yıl önce New York Müzesi'nde tarihi soygunu gerçekleştiren çok ünlü hırsızlardı. Erkek arkadaşlarını öldüren kişi de amcandı. İşte sana tüm seri katil hikayesi burada.
0: Böyle konuşma. Biliyorsun amcam felçli. Nasıl yapabilir?
1: İlk erkek arkadaşın 3 yıl önce öldü. Amcan da aynı tarihte felç geçirdi. Felçli gibi davranarak şüpheleri kendinden uzaklaştırmak çok zekice bir davranış. Tebrik ediyorum. Gerçi oğluyla yaptığı mücadeleden sonra kendi bütün sorumluluğu üstlendi. Her şeyi kendisinin yaptığını söyledi. Ve aslında bakarsan amcan gerçekten iyi oynadı.

Ama iğne atıştaki beceriksizliğini görünce bir başkasının daha olduğunu anladım. Çok sabırlı bir adamsın. Vurduğun ilk üç kurban çok hızlı hareket ediyordu. Gülme sinirlerine saplanıp bütün vücudu felç eden ve yüzlerinde gülümsemeyle ölmelerine neden olan iğneler kullandın. Neredeyse kusursuz bir şekilde saklanıyordun. Her şey mükemmel giderken felçli bir adamın yatağının kenarında terlikler olmasını anlayamadım tabii. O terlikler niye oradaydı diye sordum kendi kendime.

0: Hey! Yakala onu!
1: Halde hala peşinden mi gideceksin?
0: Yakala onu!
1: Ölmekten korkmuyor musun?
0: Git yakala!
1: Sen iyi misin? Ona dikkat et.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Onu yakalamamı söyledim.

0: Kazanamayacaksın. Pes et hadi.
1: Pes etmek mi? Sana mı teslim olacağım? Senin gibi 7 adam gelse beni yenemez.
0: Hey.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Vay!
5: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
6: Şu Probis'i bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
7: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
8: 9 kere 6.
9: 54.
8: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
9: Dik.
8: Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Önce sen kapat. Sana boyamıyorum ki.
4: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
7: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik.
2: Sevince. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: sadece dururladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Çocuklar,
4: şoka gidelim
3: diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Şok probisi. Bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
1: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Kazanamayacaksın. Pes et hadi.
1: Pes etmek mi? Sana mı teslim olacağım? Senin gibi 7 adam gelse beni yenemez.
0: Hey. 8'e ne dersin?

0: Babanız ve amcanız meşhur müze hırsızlarıydılar.
1: Babanızın size bıraktığı mirasa 30 yaşından önce evlenirseniz sahip olacaktınız. Aksi takdirde miras otomatik olarak amcanıza geçecekti Bayan Liu.
0: Bu yüzden amcanız 30 yaşından önce evlenmenizi önlemeye çalıştı.
2: Beni öldürmesi daha kolay olmaz mıydı?
0: Anlayamadığımız

0: Bir şey daha var. Kolyeniz çok önemli bir kültürel eser. Dolayısıyla onu New York Müzesi'ne geri göndereceğiz.
1: Bu kolye babamın bana verdiği son şeydi.
2: Aslında size başka şeyler bırakmış. Bunun adı Lini'nin Okyanusu. Bu amcanızın en çok istediği şeydi. Ama amcanız yanlış anladı. Bu meşhur bir tablo değil. Babanızın yaptığı resimlerden biri. Babanız dünyanın en iyi sanat hırsızıydı ve istediği hazineyi çalardı. Ama bir ailesi yoktu. Adı Lili'nin Okyanusu. Çünkü annenizin adı Lili'ydi. 30'unuzdan önce evlenmenizi istedi. Çünkü çevrenizde sizi el üstünde tutan insanların olmasını istiyordu.
0: Bunu duydun mu? El üstünde tutmaktan bahsediyor.

0: Leo amca. Son zamanlarda nasılsın?
1: Harikayım. Bütün gün yatakta yatmak zorunda Leo kalmıyorsun. Leo amca.
0: Öğrenmek istediğim bir şey var. Benim evlenmemi önlemek için çok uğraştın. Peki neden sadece beni öldürmedin?
1: Sen ailemsin. Bunca yıldır benimle ilgilendin. Seni para yüzünden nasıl öldürebilirim?
0: Leo amca, hapisten çıktığında ben sana bakmaya devam edeceğim.
2: Gidelim.
1: Jin Shui, çok üzgünüm.

0: Siz ikiniz bir seri katil yakaladınız ve müzeyi soyan hırsızları buldunuz. Bir taşla iki kuş. Tebrikler.
1: Sen de terfi aldın.
0: Wang Feiyo, emeklilik hayatına resmi olarak başlayabilirsin. Wang. Nihayet tamamen aptalca olmayan bir şey yaptın.
2: Sen yüksek maaşla erken emekli oluyorsun. Ben size hiçbir şey almadım.
3: Tatlım. Merhaba.
2: Bu kadınlara inanabiliyor musun? Paranın kokusunu hemen alıyorlar.
4: Seni öldürürüm. O benim karım. Tamam mı?
2: Aşkım.
3: Sevgilim. Söylesene, boyun mu uzadı?
2: Bizim çocukların şakası. Ben yine aynıyım.
0: Ha? Hep işten neden erken çıkıyor diye merak ederdim.
3: Seni çok özledim. Wang Buer.
0: Sana bir şey söyleyebilir miyim?
2: Yine erkek arkadaşına bir şey mi oldu?
0: Hayır, hayır. Ama hala yalnızlık yıldızının etkisi altındayım.
2: Böyle şeylerin üzerinde pek durmamak gerekir. Şans, kader, aşk.
0: Doğru. Ben de şansımın değişmesine yardım etmeni istiyorum. Benim erkek arkadaşım olur musun?
2: Bu çok gurur verici bir teklif ama teşekkür ederim. Gerçek şu ki zorlamayla aşk olmuyor. Ve ben de bir başkasına aşığım.
0: Ağzının tadını bildiğinin farkında değildin. Benden hoşlanıyorsan söylemen gerekirdi.

0: 一开始找我的时候，啊，
1: 没什么有这个。
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Kültür yolculuğumuza eşlik etmek ister misiniz? Buyurun efendim.
1: Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, yaz demeden, kış demeden, sıcak demeden, soğuk demeden, kar demeden, yağmur demeden, gündüz demeden, gece demeden güzel yurdumuzu sizler için adım adım gezmeye ve yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün zeytinin ana vatanı, lezzet diyarı, sahabeler şehri, kadim medeniyetler diyarı, güzel mi güzel ilimiz Kilis'teyiz. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Kilis'te tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

sizleri kiliste çok özel bir meydana getiriyoruz. Meydanda tarihin ve inancın buluşmasına tanıklık ediyoruz.

Değerli izleyenler, Kilis Güneydoğu Anadolu bölgesinin en güzel illerinden biri. Efendim Kilis tam bir tarım şehri. Zeytin ve üzüm tarımsal anlamda çok önemli. Evet, zeytinin ana vatanındayız. Aynı zamanda Kilis turizm şehri. Kilis söz konusu olunca inanç turizmine, gastronomi turizmine ve kültür turizmine konuşmak lazım. Efendim burası sahabeler şehri. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Meşetlik Meydanı'ndayız. Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir Türbesi'ndeyiz. İnanç turizmi anlamında, inanç noktası anlamında son derece önemli bir yerdeyiz. Efendim türbe ziyaretçi akınına uğruyor. Evet, sahabeler şehri Kilis'te. Üç ayrı noktada, üç ayrı sembol türbe bulunuyor. Çok sayıda sahabeye, yaklaşık 3000 sahabeye ev sahipliği yapmış bir şehir. Değerli izleyenler, peki Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir kimdir? Efendim Peygamber Efendimizin halasının çocuklarıdır. Ve hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabeden 5. ve 6. sahabedir. Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir. Evet değerli izleyenler, Meşetlik Meydanı. Biraz bu meydandan bahsetmek istiyorum. Tarihsel anlamda, manevi anlamda Kilis için son derece önemli bir meydan. Evet değerli izleyenler, burada Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'in türbesi bulunuyor ve burada sembol bir heykel var. İslami dönemde savaşlarda şehit düşenler nerede şehit düştüyse oraya gömülürmüş. Ve efendim Meşetlik Meydanı'nda yol üzerinde çok sayıda mezar bulunuyor.

0: Acaba Kilis'in ünlü tatlısı cennet çamuru nasıl yapılıyor?
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün sahabeler diyarı, lezzet diyarı Kilis'te. Ve programımız Kilis'te tüm hızıyla keyifli keyifli, tatlı tatlı devam ediyor. Efendim biliyoruz ki programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden biri yöresel lezzetleri, yöresel tatları tanıttığımız bölüm. Mükemmel bir lezzet durağındayız. Mükemmel bir tatlı durağındayız. Yanımızda yılların ustası, Kilis'in en ünlü baklavacısı İlhan ustamız var. Ve burada da küçük ustamız Yusuf var. İlhan ustam merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin usta?
2: Tadım şehrimizde şeref verdiniz. Sizleri görmekten çok mutluyuz.
1: Evet.
2: Burada bizim değer verdiğimiz yemeklerimizi

0: mutfağımızı sizlerle tanıtmak bizim için büyük bir şeref, büyük bir onur.
1: Şimdi efendim İlhan ustamızın ellerinden bal damlıyor, tatlı damlıyor. Bu yüzden de kiliseye gelenler onun tatlılarını yemeden buradan asla ve asla ayrılmıyor. Biz de Metin'i duyduk ve solu yılların ustası İlhan ustamızın yanında aldık. Cennet çamuru yapıyoruz. Evet, cennet çamurunun ana vatanındayız, cennetindeyiz. Yusuf'a da merhaba demek istiyorum. Ondan sonra cennet çamurunu yapmak için neler lazım, nasıl yapacağız? Efendim burada onları bir konuşalım, ondan sonra ocağın başına geçelim. Yusuf'cum merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasıl güzelsin, nasıl tatlısın, nasıl yakışıklısın? İlhan ustamızın yeğeni.
2: Evet.
1: Sen de yapıyor musun tatlı?
2: Evet.
1: Ne yapıyorsun?
2: Baklava, cennet çamuru.
1: Hepsini yapıyor musun?
2: Yok, birazdan yapamıyorum.
1: Hangilerini yapıyorsun, hangilerini yapamıyorsun?
2: Katmer.
1: Yapıyor musun katmeri?
2: Yapamıyorum.
1: Neyi yapıyorsun?
2: Normal baklava, sultan, havuç dilimi, cennet çamuru.
1: Hepsini, bunların ben hepsini yapıyor musun?
2: Evet, yapabiliyorum.
1: Baklava hamurunu açabiliyor musun?
2: Evet.
1: İnanmıyorum. Yaş kaç?
2: 11.
1: 11 yaşında baklava ustası, tatlı ustası. Valla işte böyle duayen bir amca mı, dayı mı?
0: Ben amcasıyım.
1: Amcası, böyle bir duayen usta, amcanın yanında yetişen Yusuf işte 11 yaşında usta olmuş. Ustam kolay gelsin.
0: Hadi beraber yapalım
1: yemek
0: o zaman.
1: Yemek yapmak bir sanat, tatlı yapmak bir sanat. Ustam da çok büyük bir sanatçı ve tatlı anlamında kilisi gerçekten çok güzel temsil ediyor. Hadi ustam, senin şu lezzetli ellerinden cennet çamurunun tadına bakmadan gitmeyelim.
0: Şimdi yağımızı daha önceden az ısıttığımız tepsimize bu şekilde yediriyoruz. Yağımızın erimesini bekleyeceğiz. Tabii bu kısa bir süre sürüyor.
1: İşte kilisin yemeklerine, tatlılarına lezzet katan sade yağ, doğal, katkısız. Ama şimdi, her şey doğal, her şey lezzetli kilisin.
0: Tabii olması gereken
1: lezzet
0: bu.
1: Lezzet diyarı, tam bir lezzet diyarı. Bakın, senin de burada payın büyük bu lezzetli
0: yağda. Bakın
1: yağda
0: sesi duyuyoruz.
1: Oo, duymaz mıyız? İlhan ustam, ne yaptın öyle?
0: Burada yağımızı kadayıfımıza güzelce bir şekilde yedireceğiz.
3: Ustamızı ilgiyle izliyoruz.
0: Kadayıfımızdan yağ çekmesini göreceğiz burada.
1: Kadayıfımız gayet ince, minik minik.
0: Şimdi tane fıstıklarımızı atacağız.
1: Tamam.
0: Ve daha sonra üzerine toz fıstığımızı atacağız. Yusuf Usta neredeymiş? Evet,
1: buradaymış.
0: Hazırlamış.
1: Yusuf Usta'mız.
0: Yusuf Usta hazırlamış.
1: Sade yağımızla bir güzel kavrulu. Of of of.
0: Tane
1: of
0: fıstıklarımızı atıyoruz kavrulsun diye.
1: Lezzet şölenine bakar mısınız? Daha tamamlanmadı. Lezzet şölenimiz.
0: Toz fıstığımızı getir şimdi Yusuf Usta.
1: Oo, hem tane fıstık hem toz fıstık.
0: Tabii.
1: İkisi de kullanılıyor.
0: Isırdığında lezzetini ve çıtırtısını hissedeceksin.
1: Fıstığınız bol zaten.
0: Çok çok fıstık. Buradan bu şekilde fıstığımızı üzerine
1: mükemmel
0: ekliyoruz. Şöyle yapalım.
1: Mükemmel.
0: Evet Yusuf Usta, buyur bakalım.
1: Bakar mısınız malzemenin zenginliğine? Burası Kilis. Lezzet diyarı. Tam bir lezzet diyarı. Peki bunun ismi neden cennet çamuru?
0: Şimdi bu lezzet ancak cennette olur diye.
1: Çamur?
0: Lezzet, düşünsene. Cennetin çamuru bu şekilde lezzetliyse acaba diğer cennet meyveleri, cennet ürünler ne kadar güzel olur? Tabii yani öyle bir şey yapmışlar. Burada görücü usulü evliliklerimiz, anneler.
1: Hala öyle mi?
0: Yani genelde o şekilde tercih edenler de oluyor. Kız istemeye gittiklerinde kızın anası bakar şeyle. Kız zayıfsa üstüne giydirir. Asbap giydirir. Amandır şu elbiseyi de giysin. Çünkü zayıf kız, işte anası herhalde hamarette, bunun anası yemek yapamadı.
1: Aha,
0: bu kız zayıf kaldı, bakın, bu yemek yapmayı bilmez.
1: Oradan ne sonuç çıkıyor?
0: Tabii.
1: Zayıf gelin istenmiyor mu?
0: Zayıf gelin istemiyorlar.
1: Nasıl olacak biraz böyle?
0: Vallahi,
1: kimona balık eti.
0: Şimdi 2-3 kat giydirirler.
1: Evet.
0: Biraz şöyle bir şey olsun, etli gözüksün. Kilolu gözüksün.
1: Neyse biz bu etli balık etli muhabbeti birazcık noktalayalım. Cennet çamurumuza dönelim. Evet, Kilis gerçekten hem Gaziantep hem de Kilis böyle geleneklerine bağlı, kültürüne, geçmişine bağlı. Valla burada zayıf gelin makbul değilmiş.
0: Ona göre yiyeceksin yani burada.
1: Valla bütün kadınlar, genç kızlar böyle zayıf olmak ister. Herkes zayıf gelin ister. Burada zayıf gelin istenmiyor.
0: Ah benim anam. Kilolu. Benim anam neler çekiyor biliyor musun?
1: Evli misin İlhan Usta?
0: Evliyim ben.
1: Nasıldı? Eşin evlendiği

0: Ya işte kaynanan da 3 kat yedirmiş bizim hanıma.
1: Kaynanan izliyor bak şu anda, ben karışmam.
0: He vallahi benim kaynanam yedirmiş 3 kat.
1: Ya ne demek o zaman, ilk gittiğinizde isteme benim kayınvalidem yemek yapmasını bilmiyor mu dedin?
0: Şimdi ben gittim baktım 3 kat yedirmiş de ben 3 kat olduğunu bilmiyorum.
1: Kilolu zannettim biraz.
0: Ben dedim ki tamam dedim ya, tamam anamın istediği gelin bu dedim. Tabii o zaman işte 38 beden diye düşündüm. Sıfır beden çıktı bizim hanım.
1: Eyvah eyvah. Ne güzel işte.
0: Yedir.
1: Şu anda nasıl?
0: Şimdi de biraz daha toparladı yani. İkinci kata ulaştık şimdi. Üçüncü kata artık ne zaman ulaşırız Allah bilir.
1: Peki tamam, gittiniz şimdi. Kayınvaliden eşini 3 kat giydirmiş. Benim kayınvalidem yemek yapmasını bilmiyor dedin mi?
0: 3 kat giydirdiğini bilmiyorum ki. Ben dedim tamam dedim yani. Bizim dedim. Herhalde dedim hamarat dedim.
1: Yani böyle hileler olabiliyormuş kiliste. Ona göre kilisten kız almak istiyor. Vallahi herkes sıfır beden ister, zayıf gelen ister. Bütün kadınlar zayıf olmak ister.
0: Tamam da biz şimdi kilisliyiz. Biz bu yöreye göre yaşıyoruz. Ben Amerika'ya göre yaşayamam ki. Burası kilis.
1: Burası kilis.
0: Yani 3 kat giydirmeyeceğiz o zaman.
1: Hadi cennet çamuru ne oldu?
0: Şimdi cennet çamurumuzun fıstığı terledi. Şimdi burada kızarmış kadayıfımızın ve terleyen fıstığımızın üzerine
1: son
0: bolca
1: dokunuş.
0: Bismillah deyip
1: sihirli dokunuş.
0: Allah'ın izninden lezzet kıvamını aktarıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi buradan karıştırdığımızda şöyle. Şimdi cennet çamurumuzu tepsiye aldıktan sonra biz bunun sunum aşamasını gösterelim. Bu ne kaymağa var? Biraz daha lezzet verelim diyoruz.
1: O nedir?
0: Bu pudra şekerimiz üzerinde. Of. Kaymağı biraz daha hafif hale getiriyor.
1: Kaymak tabii, gibi kaymak üzerinde pudra şekeri. Bu için nedir? Tarçın mı?
0: Tarçın. İnsülin salgılasın bize diye.
1: Evet.
0: Daha sonra.
1: İlhan ustamız artık doktor gibi olmuş. Lezzet doktoru.
0: Toz fıstığımızı ekeledik. Onun üzerine biraz daha iri pirinç fıstığımız var.
1: Ekeledik. Yöresel evet. Şivede ekeledik diyoruz.
0: Bu şekilde bir de üzerine
1: süslemek,
0: tane fıstığımızı koyduktan sonra.
1: Bu mudur?
0: Abi yeme bunu hadi.
1: Bu mudur?
0: Yeme.
1: Ben bunu yemem. Ben bunun fotoğrafını çeker duvara asarım. Tablo gibi, kartpostal gibi. Sanat eseri. Ve şöyle çatal verirsen Yusuf'cum hemen tadına bakayım. Efendim rüya gibi, masal gibi. Nefis mi nefis? Cennet çamuru.
0: Ben de lezzetten bayıldım. Tuttum.
1: Yok böyle bir şey. Kızgın kumlardan serin sulara atlamış gibiyim şu anda. Tüm lezzetiyle, tüm güzelliğiyle işte cennet çamuru, işte kilis.

0: Yorgancılık kilisin önde gelen el sanatlarından.
1: Efendim kiliste keyifler yerinde, gördüğünüz gibi. Şu anda diyorsunuz herhalde Belma Belen sen orada ne yapıyorsun? Yorgancılık kilis için çok önemli. Çok özel bir sanat dalı, çok değerli ustalarımla birlikteyim. Ve yorgancılığın, bu özel sanatın, bu güzel sanatın coğrafi işaret belgesi var. Bu yüzden buradayız. Aslında hepimizin gözü, özellikle bizim jenerasyonun gözü bu yorganlara alışkındır. Bu yorganların altında hepimiz yattık. Hala da yatmaya devam ediyoruz. Bu yorganlar, el emeği, göz nuru. Bu muhteşem yorganlar, aslında bunlara yorgan denemez, bunların hepsi sanat eseri, hala günümüzde de kullanılmaya devam ediyor ve kilis de özellikle yoğun olarak devam ediyor çünkü burada yorgancılık çok önemli. Bir tarafımda Hasan Ustam, bir tarafımda Mahmut Ustam var ve harıl harıl yorgan dikiyorlar. Ustam nasılsın?
2: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, izliyor musun bizi?
2: Aa, sonuna kadar.
1: Bak geldik şu anda.
2: Hoş geldiniz.
1: Geldik, geldiniz. Yorganın hoş altındayız. Valla ne yapıyorsun Ustam?
2: İnşallah.
1: Kaç yıllık bir sanat?
2: Kaç yıllık mesela? 40 yılımız doldu inşallah.
1: Evet maşallah. Evet. Senin meslekte 40 yıla.
2: Benim evet 40 yılımız doldu.
1: Öncesi var mı? Yani yorgancılık sanatı kiliste kaç yıldır yapılıyor? Aslında çok eski bu değil mi?
2: Evet, eski bir meslek. Biz aslında evet. Bizim yorgancılık mesleği kiliste özgü bir meslek zaten.
1: Evet.
2: Aşağı yukarı bizim usta

0: Ankara'ların ustası. Yani aşağı yukarı 100 yıllık bir geçmişi var.
1: 120 yıllık bir geçmişi var. Evet. Özelliği nedir bu yorganların?
0: Yani şöyle söylemek lazım.
1: Of, ayağım ağrıdı. Ayaklarımızı uzattık. Vallahi siz böyle misiniz hep?
0: Evet, biz
1: ayaklarınız ağrımıyor mu? Benim çok ağrıdı ama keyfim yerinde.
0: Yani alışa gelmişim meslek. Evet. Tabii bizim yıllarımızı vermişiz bu mesleğe. Evet. Kilisin yorganı neden meşhur? Neden kilis yorganı? Neden coğrafi işaret? Kilis aldı.
1: Evet.
0: Yani
1: bir
0: defa elemeği göz nuru. Hepsi işte bunun her fiskesi bir yorganda yaklaşık 25 bin 30 bin fiske var. Şunların her tanesi bir fiske. Yani iğne de kuyu kazınma metodu.
1: Kesinlikle.
0: Baktığınız zaman. Diğer yandan baktığınız zaman üst kısmı floş setenden, ipek setenden.
1: İçi yün mü?
0: İçi yün ve pamuk. Elyaf kullanmıyoruz normal sitede. Çünkü sağlıklı olan yün ve pamuk.
1: Evet.
0: Şimdiki yorganlar, makine yorganlarımız elyaf.
1: Sen onları beğenmezsin.
0: Sentetik olduğu için çok önermiyoruz yani.
1: Evet. Bunlar sağlıklı.
0: Evet.
1: Çok değerli yorganlar.
0: Bunlar evet yani Avrupa'ya mesela biz...
1: Yurt dışından var mı talep?
0: Tabii şimdi biz bir dönem yurt dışına yaptık. Oo. Yurt dışına bunu sanat eserler duvarlara asıyorum.
1: Nereden talep var?
0: Almanya, genelde Almanya, İtalya o bölgelere çok bir dönem...
1: Gurur duyduk,
0: evet,
1: gurur
0: tabii,
1: duyduk.
0: Tabii. Kilis,
1: bak
0: yani,
1: kiliste...
0: Şimdi kiliste daha önce bir bacası fabrika şekliydi. Yani evet. Kiliste şimdi kime sorsan şu anda memleketin... inşaatçısı olsun, işte temizlik arkadaş yapan arkadaşlar olsun, pazarcı arkadaş olsun, mutlaka mesleği yorgancıdır.
1: Yani halkın geçim kaynağı şu anda azaldı mı?
0: Yani 200 tane, 250 tane yakın iş yeri vardı. Her iş yerinde
1: şu
0: burada
1: anda?
0: 10 kişi. Şu anda bitme işte
1: azaldı.
0: Azaltmakta olan meslekler arasına girdi.
1: Gençlerin ilgisi yok maalesef.
0: İlgi eksikliği var.
1: Gençlerin
0: son dönemde bir defa ilgi fazlalaşıyor ama diken ustamız azaldı bir defa yani.
1: Ölmemesi lazım. Bunlar bizim geleneksel sanatlarımız, değerli el sanatlarımız ve gerçekten çok özel. Gurur duydum yalnız. Almanya'dan, İtalya'dan, kiliste ustalarımızın diktiği yorganlara talep. Yani ben var ya şekilden şekile giriyorum. Ayaklarım inanılmaz ağrıdı. Siz sabahtan akşama kadar hep böyle misiniz?
0: Tabii, sabahleyin saat 8'de 9'da işimize başlarız.
1: Evet.
0: Akşam saat bu saatlere kadar. Günde zaten iki günde bir tane. Günde bir tane yorgan dikiyoruz.
1: Günde bir tane yorgan yani dikiyorsunuz.
0: Sabah başladığımız zaman kalkmama şartıyla.
1: Evet.
0: Mesela bu yorgana biz sabahleyin 8'de başladık. Daha işte bitmek üzere son metotlarını yapıyoruz. Tuşlarını yapıyoruz.
1: Bu ne yorganı? Gelin yorganı.
0: Bu gelin yani şöyle.
1: Çeyizlerde oluyor mu bu yorganlar?
0: Bizde, Türk adet ve geleneklerinde de var zaten. Mutlaka bir genç kızın bir çeyizinde bu olması lazım.
1: Evet.
0: Neden olması lazım? Bir genç kızımızın özel günlerinde, normal günlerinde bir işte doğum hani tabiri caizse bu yorganları örtüyor.
1: Sünnet yorganı olarak.
0: Ve sünnet yorganı konuyor. Ve bu da bizim
1: kullanan
0: çocuk yorganlarımız.
1: Evet,
0: beraberinde
1: çocuk yorganları.
0: Takım olarak da onu düşünüyorlar.
1: Evet. Mahmut ustam.
2: Evet efendim.
1: Valla işiniz zor. İğneyle kuyu kazmak denir ya.
2: Aynen.
1: Hasan ustamın dediği gibi aynen yaptığınız iş öyle.
2: Aynen efendim.
1: Seviyor musun işini?
2: Seviyorum.
1: Kaç yılını verdin mesleğe?
2: Ben 74'te girdim. 50 yıldır ben o meslekteyim.
1: Sabahtan akşama kadar dikiyorsun.
2: Evet. Dikiyorum. Emekli olduk. İşte bu meslekten emekli olduk.
1: Evet.
2: Şu anda yetişen adam da yok. Hiçbir dükkanda çırak bile bir şey yok yani.
1: Maalesef.
2: Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz.
1: Evet, maalesef gençlerin ilgisi yok.
2: Yok, hiçbir ilgisi yok.
1: Rahmetli annemde böyle yorganlarımız vardı zaten. Evet. Yere çarşafı yayardı, dikerdi. Tabii bunlara çarşaf dikmek lazım değil mi?
0: Bak,
1: hala öyle mi?
0: Aynen öyle. Kenar bu yorganlar biz diktikten sonra günlük kullanım içerisinde. Çünkü pamuk ve yün yıkanmıyor.
1: Evet.
0: Kenardan düğme dikerekten alt kısmından nevresim takıldığı için üst kısmın güzelliği bozulmuyor.
1: He. Bundan düğmeli mi olacak?
0: Düğmeli.
1: Ha tamam yani daha nevresim, dikme derdi yok.
0: Evet.
1: O zor oluyordu.
0: Kirlendiği zaman nevresimi çıkarıp yıkayabilir. Hani şimdi diyorlar ki biz bunu nasıl yıkayacağız? Yıkama zor. Zor değil efendim. Yani buna biz işte 40'ar santim arayla düğmeli bir nevresim yaptığımız zaman
1: tamam.
0: Kirlendiği zaman haftada bir nevresimini yıkıyor tekrar takıyor yani.
1: Nevresim haftada bir yıkanmalı zaten ama yorgan kirlenmez. Yani, kirlendiği zaman da ne yapacağız? Kuru temizlemeye mi vereceğiz?
0: Yani.
2: Makineler yıkıyor efendim.
1: Yıkıyor mu? Sığmaz. Ustam her makineye sığmaz mı?
2: Hayır yıkamacılar yıkıyor.
1: Hayır yıkamacılar. Kuru temizlemeye verin. Onlar bir güzel temizlerler. Zaten dediğim gibi böyle hemen kirlenmez.
2: Yok.
1: Aa, artık öyle bizim çocukluğumuzda annelerimizin yaptığı gibi, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı gibi dikilmiyormuş.
2: Hayır.
1: İşte düğme dikiyormuş ustalarımız ve nevresim gibi onları geçiriyormuşsun. Gerçekten çok şık duruyor. Rengarenk. Peki burada ki desenler, motifler nasıl çıkıyor?
2: Kendi ellerimizle yapıyoruz. Pergelimiz var. Pergelden çiziyoruz.
1: Siz mi tasarlıyorsunuz?
2: Biz tasarlıyoruz evet.
1: Vallahi bravo.
2: Şu kartonlarımız var. Güllerimiz

0: Biz orada bak kartonları yer orada.
1: Bravo.
0: Burada her kartona modüler var. Armut diyoruz mesela. Yaprak diyoruz bunlara. Gül diyoruz.
1: Şimdi hem tasarımcısınız, hem terzisiniz, evet, hem sanatçısınız, hem ustasınız.
0: Allah razı olsun. Evet.
1: Valla yaptığınız iş çok değerli. Evet. Kilisin yorganları muhteşem. Coğrafi işaret almış. Ne duruyorsunuz? Sipariş verin ustalarımıza. Türkiye'nin her yerine yolluyor musunuz?
2: Türkiye'nin tarafına gönderiyoruz efendim. Bravo. Kargoyla.

Değerli izleyenler, sizlerle birlikte kilisi keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, kilise gelmişken geleneksel kilise evini de sizlere göstermek istedik. Kilisler geçmişlerine, geleneklerine, kültürlerine son derece bağlı. Efendim, işte geleneksel bir kilise evindeyiz. Daha doğrusu kilis konağındayız. Şehirde bunun gibi yüzlerce ev, yüzlerce konak var. Ve kilis halkı hala bu konaklarda, bu evlerde yaşam sürmeye devam ediyor. Efendim, konağımız iki katlı. Özgün bir mimariye sahip geleneksel kilis evi. İnanılmaz güzel görünüyor. Ahşap kapıları, ahşap pencereleri ve kendine özgü tarzıyla gerçekten tarihin yapraklarından fırlamış gibi. Geleneksel kilis evimiz buram buram tarih kokuyor. Değerli izleyenler, kiliste bulunan bu tarihi konakların, geleneksel kilis evlerinin hepsinde geniş bir avlu bulunuyor. Ve şu anda avlu kısmındayız. Avluya değişik yörelerde farklı isimler veriliyor. Ancak kiliste avluya verilen isim havuç. Evet, biz şu anda havuçtayız. Burada kilis evlerinin hepsinde geniş bir avlu mutlaka oluyor. Evet, gerçekten böyle bir konakta, böyle bir tarihi konakta yaşamak ister miydiniz? Yüzlerce yıllık bir konak. Bunun gibi yüzlerce konak var. Yüzlerce ev var kilis genelinde. Özgün mimariyle inşa edilmiş. Ve efendim, bu konakların, bu evlerin inşaatında yöreye özgü taş kullanılmış. Bakın, konağın avlu kısmı. İşte burada oturulup keyifli saatler geçiriliyor. Son derece ferah. Evet, konağın üst kısmı gerçekten müthiş bir manzaraya sahip. Bakar mısınız, son derece geniş. İçerisinde çok fazla oda var. Evet efendim, kilise gelmişken geleneksel kilis evinde görün istedik. Evet, gerçekten tarihe ışık tutan mükemmel bir konak.

0: Nedir bu Dubai çikolatasının sırrı acaba? Buyurun.
1: Efendim Kilis'te lezzet şölenimiz tüm hızıyla devam ediyor. Konumuz Dubai çikolatası. Efendim daha önce tatmadım, yemedim, çekimini yapmadım. Şimdi Dubai çikolatası hayatımıza girdi. Sosyal medyada yer aldı. Hala da yer almaya devam ediyor. Ve insanlar tarafından da büyük bir talep var. Hani niye bu kadar talep var onu da bilmiyorum. Efendim şimdi İlhan ustamızla birlikteyiz. Dubai çikolatası yapacağız. Dubai çikolatası mı yapacağız? Kilis usulü Dubai çikolatası mı yapacağız? Yoksa Kilis'te Kilis çikolatası mı yapacağız? Benim biraz kafam karıştı. Acaba ne yapacağız İlhan ustam?
2: Evet, şimdi biz buradan herkese merhaba diyoruz yine. Burası

0: Dubai değil. Burası dünyanın merkezi Kilis. Bakın. Çikolatamızı kalıbımızın üzerine döküyoruz.
1: Efendim çikolatamız var. Kilis'in coğrafi işaret almış. Cennet çamuru var. Tahinimiz var. Şimdi İlhan Usta, biz ne yapıyoruz? Dubai çikolatası mı yapıyoruz? Kilis usulü Dubai çikolatası mı yapıyoruz? Kilis çikolatası mı?
0: Kilis çikolatası yapıyoruz.
1: Ay benim bile kafam
0: karıştı. Biz burada dünyanın merkezindeyken gerçekten bizim için dünyanın merkezi burası.
1: Dubai çikolatası da neymiş bizim memleketimizde?
0: Tabii ki de canım.
1: Bakın mis gibi cennet çamuruyla, mis gibi çikolatamızla, Kilis'in tahiniyle Kilis çikolatası yapıyoruz.
0: Cennet çamurunu tahinle biraz daha yumuşatıp arasına koyuyoruz.
1: Kapatıyoruz.
0: Ve kapatıp afiyetle dondurduktan sonra tüketiyoruz. Devam ediyoruz.
1: Şimdi
0: çikolatamız donsun.
1: Cennet çamurumuzu, çikolatamız donacak.
0: Dolaba at gel şimdi.
1: Ondan sonra cennet çamurumuzu ilave edeceğiz.
0: Ondan sonra tekrar kapatacağız.
1: Tamam.
0: Hepsi 2 dakikalık bir şey.
1: Evet, yapılışı çok zor ama cennet çamurunun yapılışı tabii zaman alıyor.
0: Tabii.

0: Evet, İlhan Ozan. Kalıplarımıza koyduğumuz çikolatalarımız bir güzel dondu. Evet. Onları aldık, geldik.
1: Şimdi cennet çamurumuzu alıyoruz.
0: Cennet burada çamurumuzu bakın. Hazırlamıştık zaten daha önce.
1: Evet, şu şekilde aldık. Bu cennet çamurumuzu buraya alıyoruz bu şekilde. Daha sonra içerisine bizim kilisimizin o küncden çıkarttığımız tahinimizi evet üzerine ilave ediyoruz.
0: Çok
1: bu şekilde.
0: Güzel.
1: Abi lezzetin akması lazım. Şöyle.
0: Akıyor. Lezzet akıyor.

0: bu şekilde yani ilave ettikten sonra
1: bunun neresi? Üzerine... Dubai çikolatası. Hakiki Kilis çikolatası. Ama kalıpların dibinde Dubai yazıyor. Niye?
0: Dubai'den gelmiş. Nasıl diyorum?
1: Dubai'den mi geldi kalıplar? İnanmıyorum. Kalıpları bile dünyaya pazarlamışlar. Alın size Dubai çikolatası. Namı diğer Kilis çikolatası.
0: Bence bu Kilis çikolatası. Dubai'ler ne bilir zaten. Ağzının tadını bilselerdi. Cennet çamurunu kaymakla yerlerdi.
1: Dubai'liler izliyor bak.
0: Valla izlesin de nasıl edecek? Yalan mı söylüyor kendine? Yalan mı söylüyor? Aha işte bak.
1: Tamam.
0: Çikolata Kilis'in.
1: Cennet
0: çamuru Kilis'in. Yapan adam Kilisli. Dubai nereden çıktı?
1: Arasına hapsettik. Burası Kilis.
0: Burası Kilis.
1: Kilis çikolata. İçinde de öz hakiki coğrafi işaret almış. Cennet çamuru var. Küncü var.
0: Küncülü tahinimiz de var.
1: Kilis'in tahini var. Bunun neresi? Dubai. Bir tek kalıbın dibinde Dubai yazıyor.
0: Onu da ben yazmadım.
1: Hadi ona da cevap ver.
0: Aha kapattık. Oo. Yeri gel bunu yeme sen. Ben yiyorum de. Bu ne renk? Şimdi bu Dubai'li mi oldu, Kilisli mi oldu? Tabii ki de bu Kilisli.
1: Kilisli oldu. Evet. Kilis çikolatası. Dubai usulü Kilis çikolatası. Kilis usulü Dubai çikolatası. Kilis çikolatası Dubai çikolatası. Kafam karıştı. Bunu gönderiyoruz buzluğa. Efendim hemen daha önceden şu. O donuyor zaten. Donması çok zaman almıyor. Hemen 2-3 dakika içerisinde donuyor. Ben hemen daha önceden hazırladığımız, dondurduğumuz Kilis çikolatamızı buraya alıyorum.
0: Bakın bu.
1: Bütün ellerim çikolata oldu, şuraya bak.
0: Bal tutan parmağını yalamış. Parmağını yalaman lazım. Oraya sürtmeyeceğim. Bak parmağını.
1: Tamam.
0: Aha yaladı.
1: Efendim şimdi Dubai çikolatamız tamam artık. Afiyetle yenmeye hazır. Şimdi bölücüm, hepinizin merak ettiği, son dönemde sosyal medyada bol bol gördüğü Dubai çikolatası.
0: Bölücüm ha.
1: Namı diğer Kilis çikolatası işte budur.
0: Aha,
1: ne
0: bölüyorum.
1: Yapacaksın? Bölücü?
0: Bölücüm.
1: Bölücün.
0: Ha bölücüm. Sana bölücün mü?
1: Bölücün mü?
0: Bölürüm.
1: Böl.
0: Aha böldüm.
1: İşte. Aha. İşte sosyal medyada bol bol gördüğünüz Dubai çikolatası budur efendim.
0: İşin aslını öğrendiniz mi? Bu Kilis.
1: Ama biz ne yaptık? Kilis çikolatası yaptık. Evet. Dubai'liler Kilis'ten kopya çekmiş. Dubai çikolatası yap. Bakın içinde öz hakiki işte gözünüzü.

0: çamuru.
1: Cennet çamuru. Üçüncü. İyiyim valla ilk defa yiyorum. Dubai çikolatasını ilk kez satmak kiliste nasip oldu. Yiyorum hemen.
0: Aha ben bu adama yediriyorum. Sen ye, ben de bu adama yediriyorum. Gel abi. Sen de çek. Çek. Aha. Ekran önündeki de yedi, arkasındaki de yedi.
1: Çok güzel.
0: Hangisi güzel yorum? Söyle bakalım.
1: Çok güzel.
0: Tamam tamam. Belki Tarık Bey'e de ver. Anı dur, ben gelirim.
1: Bekir'e de ver, Bekir'e de
0: ver. Aç baba ağzını, aç.
1: Kilo oldu zaten.
0: Kumbaneye, kumbaneye maşallah.
1: Diyete başlayacak ama bir türlü başlayamadı. Yani bizim işte diyet yapmak zor efendim. Bizim işte halimiz hep böyle.
0: Nasıl hani, ama?
1: Yemeğin içindeyiz. Number one abi. Içindeyiz. Ama insanlar yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, tozuyoruz zannediyorlar. Vallahi çalışıyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz.
0: Vallahi yiyor, içiyor,
1: günde,
0: geziyor.
1: Günde 8-10 saat çekim yapıyoruz. Ama yöresel lezzetleri sizlere aktarmak durumundayız. Çünkü programımızın en çok sevdiğiniz bölümlerinden biri yöresel lezzetleri tanıttığımız bölümler, her zaman söylüyoruz. Evet değerli izleyenler, Kilis programımız çok renkli, çok dolu, lezzet dolu, tarih dolu, gelenek dolu, kültür dolu, sanat dolu devam ediyor. İlhan ustamızın ellerine sağlık. Dubai çikolatası deyin, Kilis çikolatası deyin. Merak edenler denesin. Güzel, beğendim. Gayet güzel çünkü içinde Kilis'in coğrafi işareti almış. Nefis, ünlü cennet çamuru var. İsteyen denesin.
0: Var.
1: Ama yani şu Dubai çikolatasının tadına bakmak için de bu kadar can atmayın. Fiyatı da bayağı varmış değil mi?
0: Yani farklı şehirlerde farklı fiyatlar söylüyor ama biz sadece 200 TL'ye yani insanlar herkes yesin, tadına baksın.
1: Bir kalıba 200 TL.
0: Tabii tabii.
1: Yani hayatımıza bir Dubai çikolatası yani girdi. Hayatımız... İşte budur, biz de çekelim dedik. Vallahi ilk defa tattım, ilk defa denedim. Ama Kilis usulü Dubai yani Kilis çikolatası. Usulü.
0: Ama siz de çok güzel tattınız, çok güzel yediniz. Yani gerçekten de artık tadını çıkara çıkara. Yani
1: ellerine sağlık İlhan ustam.

0: Yeminicilik, kiliste süregelen çok önemli bir zanaat.
1: Efendim turumuz devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi burası kilis. Gastronomi anlamında son derece güçlü bir ilimiz. Ancak kilis geleneksel zanaat dalları ve geleneksel el sanatları konusunda da başarılı bir şehir. Özellikle yemenicilik ve yorgancılık kilis söz konusu olduğunda konuşmamız gereken başlıklardan çok güzel, çok renkli bir atölyedeyiz. Kültür Bakanlığı sanatçısı Ahmet Usta'mızla birlikteyiz ve bulunduğumuz atölyede rengarenk birbirinden güzel yemeniler var. Ustalarımızın sayısı artık çok azaldı. Onlar çok değerli. Ahmet Usta merhabalar. Nasılsın?
2: Merhaba. Hoş geldiniz ilimize. Şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkürler.
2: Çalışıyoruz. Baba mesleğini icra etmeye çalışıyoruz.
1: Kaç yıl oldu?
2: Ben 50 yıldan beri mesleğe devam ettim. Evet. Ve sürdürüyorum.
1: Evet. Şimdi aslında yemenicilik deyince, bu özel zanaat dalı deyince böyle kilis gelir akla, Kahramanmaraş gelir, Gaziantep gelir. Ancak ustamla çekimden önce biraz sohbet etme imkanımız oldu. Belman Türkiye'nin her yerinde bu zanaat vardı. Ancak artık usta yetişmediği için bu bölgeye mal edilen, bu bölgeyle anılan bir zanaat dalı oldu.
2: Evet.
1: Dedi. Evet. Şimdi nedir yemenicilik?
2: Yemenicilik bir başlı başına ayağa giyilen bir ayakkabı.
1: O ama sağlıklı.
2: Eski sağlık açısından zaten hiç tartışılmaz, doğal deri, imitasyon olmayan, şu iç gözenekleri, kıl gözenekleri diyoruz mesela, bunlar teri emer, vücudun elektriğini alır, parmak aralarında mantar kaşıntı varsa giderir, beş hayvanın derisiyle oluşur.
1: Beş hayvanın
2: tabii,
1: derisi,
2: yüzü başka,
1: nedir onlar?
2: İç hastarı başka.
1: Nedir onlar
2: yani
1: usta?
2: Keçi ve dana kullanılır. İç hastarda koyun veyahut da keçi veyahut da dana kullanılır. Manda, camış dediğimiz alt kösele.
1: Mükemmel.
2: Bu şekilde hepsinin birleşimiyle bir yemeni oluşur. Bu buraya has yemeni özelliği, modeli bu. Biz yeni çıkarmadık. Bu kulaklı yemeni genelde bu modeli Maraş yöresi yapar.
1: Evet.
2: Dağlı bölgesi, taşlı bölge olduğundan dolayı kilise de bu yemenler yapar. Son zamanlarda filmlerde, tarih filmlerde
1: sık
2: daha
1: sık
2: çok
1: kullanılıyor.
2: Kullandığından dolayı şu tarz yemenler de yapmaya başladık. İşte
1: onlar
2: burnu
1: da çok
2: dönük,
1: güzel.
2: Üstü
1: evet.
2: Desenli.
1: Tarihi filmler için
2: tabii,
1: çok
2: tabii.
1: Güzel.
2: Bu mesela
1: evet, bunlar nedir?
2: Bunlar esas
1: bunlar da yemeni mi?
2: Beri yok. Bu edik. Kısa olarak edik
1: nedir
2: olarak
1: edik?
2: Geçer bunu. Uzunu Rabatiya, Acem Postalı, Düğmeli Hayde. Bu beş modeller var bunlarda. Hepsi de bu yöreye has. Ayrı evet. Ayrı yörelerde giyilir.
1: İlk yapılan böyle orijinal, hakiki yemeni hangisi?
2: Normal yemeni şu esas.
1: Esas bu.
2: Klasik
1: tamam.
2: Bu. Mesela daha eski bölümlerde şunlar vardı. Bunun içerisine evet. Çamur konulurdu. Kil deriz biz. Çamur konulur. İçeride üç tane dikiş olur. Yanında da bir tane dikiş olur. Ve alttan gözükmez dikişler.
1: Evet. Ooo. Kim yaptı bunu?
2: Rahmetli benim babam.
1: Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın usta. Kaç yıllık bir post?
2: Acem Postalı bunun ismi. Bunların büyükleri
1: küçüğü
2: de var.
1: Tamam.
2: Bak o büyüğü. Şu da şunun aynısı.
1: Ay çok
2: bir.
1: Güzel. Kaç yıl oldu usta?
2: Bu 5 yıllık. 5 yıl önce
1: rahmetli
2: yaptı.
1: Babam bunu yapalı kaç yıl oldu?
2: Babam öleli 4 yıl oldu. Ölmezden önce bunları yapmıştı, hazırlamıştı. Ben de hatıra olarak sakladım.
1: Manevi değeri çok
2: tabii.
1: Büyük.
2: Bu da Düğmeli Hayde.
1: Çok güzel.
2: Acem Postalı,
1: çeşit,
2: Düğmeli
1: çeşit.
2: Hayde, Edik, Rabatiya. Edik. Bunlar 5 tane. Oo,
1: hepsinin ismi değişik.
2: Tabii.
1: Bunlar, aslında bizim bildiğimiz nur içinde yatsın babam.
2: Bunlar işte benim
1: çok değerli.
2: Ve üzen şey bu.
1: Bunları yapıyor musun hala ustam?
2: Evet.
1: Hala
2: şu
1: bunların büyüğünü yapıyorsun.
2: Hepsini
1: yapıyorsun. Aslında Yemen'e deyince bizim aklımıza işte bunlar gelir, bu modeller gelir. Ama gördüğünüz gibi onların dışında da çeşit
2: bunlar,
1: çeşit yapılan Yemeniler var. Bunların aslında genel adı Yemeni değil mi?
2: Yok, bunlar postal.
1: Yemeni denmiyor.
2: Yemeni,
1: Yemeni bunlar tamam, onlar postal,
2: bu
1: onların da isimleri
2: postallar
1: var.
2: Postallar Yemen'den daha önce.
1: Evet.
2: Ki tarihte yani. Sonradan Yemeni kültürü
1: kaç yıl
2: başlamış.
1: Oldu? Yemeni yapılmaya başlayalım. Kaç yıllık bir zanaat?
2: Babamın söylediği, normalde bunların altına teker lastiği, kamyon lastiği dikerdiklerdi babam.
1: Değerli izleyenler, Ahmet ustamız çok başarılı bir usta. Çok değerli bir Kültür Bakanlığı sanatçısı ama sesi de çok güzel. Zanaatını konuştururken, zanaatını icra ederken birbirinden güzel kilis türküleri söylüyor. Ya biz de kırmaz herhalde Ahmet Usta.
2: Ben kırmam da hasta olduğumdan dolayı
1: ufak olduğu kadar.
2: Şey
1: olduğu kadar.
2: Size yok.

0: Nasa çakları nere vay.
1: Ay çok yaşa ustam. Ağzına yüreğine sağlık, eline sağlık.
0: Sizin de ayağınıza sağlık. Kilisimize geldiğinizden dolayı teşekkür ederim.
1: Sağ olasın
0: ustam. Başarılarınızın devamını
1: çok
0: dilerim.
1: Çok yaşa.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz Kilis'te tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şimdi lezzet zamanı malum. Kilis gastronomi şehri, Kilis gastronomi cenneti ve programımızda lezzet bol bol var. Kilis söz konusu olunca tarih kültür turizmini, inanç turizmini ve gastronomi turizmini bol bol konuşmak lazım. Efendim mükemmel bir sunum masasının önündeyiz. Evet, Kilis mutfağına özgü tüm lezzetler şu anda gözlerimizin önünde gelmeni yediyor. Yanımızda yılların ustası, çok değerli bir ustamız var. Mehmet Ali ustamızla birlikteyiz. Mehmet Ali ustamıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kilis mutfağına özgü yöresel lezzetleri sizlere tanıtmamıza vesile olduğu için. Evet, Mehmet Ali ustam, merhabalar, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle Serhat şehrimiz Kilis'imize hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak çok güzel.
1: Yani böyle bir zamanda, böyle bir güzel günde bizleri ziyaret ettiğiniz için bizler de sizlere ayrıca teşekkür ederiz.
0: Sağ ol ustam. Ellerinize, emeğinize sağlık. Hakkınızı helal edin. Helal yorulmuşsunuz olsun. Ekibinle birlikte. Evet, şimdi Kilis deyince gastronomi anlamında önemli bir sembol var. Coğrafi işareti almış Kilis tava.
1: Coğrafi işareti almış, sadece Kilis tavamız yok. Eşkili kebabımız var.
0: Daha birçok yemek var ama. Şimdi Kilis deyince akla ilk önce nesi ünlü denildiğinde gastronomi anlamında, lezzet anlamında Kilis tavası denir.
1: Evet.
0: Evet, şimdi sofraların baş tacı. Masamızda var tabii ki.
1: Tabii.
0: Yerini aldı. Kilis tava olmadan olmaz efendim. Hangisi ustam?
1: Kilis tavamız.
0: Şöyle bir açalım mı? Bir sindire. Mı? Evet, şöyle yavaş yavaş şöyle bir heyecan yapalım. Bakar mısınız?
1: Tırnaklı pidemizle beraber olmazsa olmazımız Kilis
0: tablo
1: tavamız.
0: Tablo gibi. Efendim Kilis'in, Kilis halkının, Kilis sofralarının olmazsa olmazı. Ve Kilis'e gelen misafirlere Kilis tava, Kilis katmeri,
1: Cennet çamuru
0: mutlaka ikram ediliyor değil mi?
1: Mutlaka yenilmesi gereken yemeklerimiz.
0: Evet, bunlar aslında muhteşem üçlüsü Kilis'in. Evet. Ama gastronomi anlamında önemli bir sembol. Evet ustam, masamızda neler var?
1: Masamızda mumbarımız, yöremize ait bağırsakla yaptığımız, içerisi dolma içi gibi hazırladığımız.
0: Evet.
1: Sonrasında zeytinyağı ile kızarttığımız yemeğimiz.
0: Evet.
1: Oruğumuz var. Siyah simit bulgurla yaptığımız, içerisinde kıyma, taze biber ve nane aromasından yapmış olduğumuz bir yemeğimiz. Soğanlı Kilis lahmacunumuz, tescilli eşkili kebabımız, kıska evet. Soğanla yaptığımız.
0: Aslında birçok yemeğin coğrafi işaret belgesi var.
1: Evet.
0: Efendim tarihsel anlamda müthiş bir zenginliğe sahip, müthiş bir derinliğe sahip lezzet diyarı Kilis. Ve 11 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Antep mutfağının, Hatay mutfağının, Halep mutfağının etkilerini görüyoruz. Bu zengin medeniyetler tabii ki Kilis'te yemek kültürüne de yansımış durumda. Sonuç ortada zaten. Evet. Çok da bir şey söylemeye gerek yok. Evet, ekşili köfte,
1: ekşili kebap, Kilis tava.
0: Evet.
1: Küfülmüş ye.
0: Olmazsa olmazı buranın.
1: Olmazımız. Şıhıl mahşimiz, dolmaların şahı.
0: Nedir ismi?
1: Şıhıl mahşi.
0: Şıhıl mahşi. Nedir kelime
1: Arap
0: anlamı?
1: Arap kökeninden gelen bir yemeğimiz.
0: Arap yemeği mi?
1: Evet. Şeyhel mahşi, dolmaların şahı. İçerisinde
0: evet.
1: Pirinç, bulgur yok. Kıyma, ceviz, maydanoz, taze biberden oluşan bir iç harcı var. Dışını da acurla, zeytinyağında kavrulup dolma gibi sonrasında kazanda pişirip yoğurtla servis ettiğimiz
0: evet.
1: yemeğimiz.
0: Evet, görüntü çok güzel. Ustam bu nedir?
1: Kısırımız.
0: Kısır, bayılırım.
1: Kısırımız, evet.
0: İçinden ama?
1: Bulgurla yaptığımız Kilis biberi ve Kilis salçası kullandığımız.
0: Hı-hı.
1: Biz bütün ürünlerimizde burada hazırlık yaparken Kilis ürünleri kullanıyoruz.
0: Evet ustam, bunlar nedir?
1: Yoğurtlu bir meze çeşidimiz, Kilis biberiyle yaptığımız, patlıcanlı yoğurtlu yaptığımız mütebbel ismi. O da yine bir Arapça isimden gelir. İçerisinde farklı olarak tahinimiz var.
0: Evet, tahin bol bol kullanılıyor.
1: Evet.
0: Zaten Kilis'in tahini çok ünlü, çok lezzetli. Ve değerli izleyenler, Kilis söz konusu olduğunda zeytinyağını mutlaka konuşmak lazım. İnanılmaz lezzetli bir zeytin ve o zeytinden yağ sıkılıyor. Ve Kilis'in zeytinyağının coğrafi işaret belgesi var.
1: Evet.
0: Aslında çok talep gören bir zeytinyağı.
1: Zeytinyağı.
0: Özelliği nedir?
1: Dünyada madalya almış bir ürünümüz.
0: Evet, tüm yarışmalarda, gastronomi yarışmalarında
1: evet.
0: ödül almış bir zeytinyağı. Ve öğrendiğimize göre Kilis'in zeytinyağı aslında çok farklı sektörlerde, özellikle kozmetik sektöründe kullanılıyormuş. Yani hem lezzet hem şifa. Ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Afiyet
0: çok yorduk
1: olsun.
0: Seni.
1: Estağfurullah. Her zaman bekleriz.
0: Evet, çok değerli ustamla birlikte hepinize Kilis'ten sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve Kilis'i gezmeye, Kilis'i keşfetmeye, gördüklerimizi teker teker sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Buyurun efendim.

0: Ve şimdi de kiriz tava zamanı.
1: Değerli izleyenler, turumuz devam ediyor. Kilise adım adım gezmeye ve keşfetmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Lezzetler bitmiyor çünkü burası gastronomi şehri, çünkü burası Kilis gastronomi cenneti. Efendim, Kilis tava çok önemli bir sembol. Gastronomi anlamında Kilis tava olmadan Kilis bölümü asla olamazdı. Soluğu yılların ustası İzzet ustamızın yanında aldık. Ne yapıyoruz ustam?

0: Efendim öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Serhat şehrimiz, Sahabeler Diyarı kilisemiz hoş geldiniz. Şu anda coğrafi ürünümüz olan kilis havaya hazırlayacağız.
1: Kilis tava efendim adettendir. Kiliseye gelenler kilis tavayı yemeden, bu enfes tavanın, bu coğrafi işaret almış tavanın tadına bakmadan buradan asla gitmezler.
0: Doğru.
1: Evet, şimdi kilis tavanın bu kadar lezzetli olmasının sebebi nedir? Burası tarım ve hayvancılık şehri.
0: Evet, evet.
1: Etlerimiz buradan.
0: Etlerimiz evet besili. Kendi yöremizde yetişiyor zaten hayvanlarımız. Kilisi, içerisinde kullandığımız, görmüş olduğunuz gibi kaburga,
1: evet.
0: İki sıradan bir kuyruk yağı veya sıvı yağ ve margarin kullanmıyoruz. Kendi yanında pişecek. İçerisine giren malzemelerimiz yeşil biber, kırmızı biber, çok az miktarda bir kuru soğan, baharat olarak tuz, yine aynı keza kilis pul biberi ve karabiber kullanıyoruz. Bunlar iyice karışacak, zırhla çekilecek, özleşene kadar takriben bir 20 dakika içerisinde hazırlayacağız inşallah.
1: Hadi o zaman başlayalım ustam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Efendim malzemelerimiz hazır, baharatlarımız hazır, etimiz hazır, biz hazırız, ustamız hazır. Ustalık çok önemli ve zırhla o eti kesmek gerçekten yorucu, emek istiyor.
0: Alışıyoruz tabii ki bizim işimizde.
1: Ustam bu nasıl bir şov, o nasıl bir biber doğrama, dikkat et elini kes, bakmıyor bile.
0: Yok, alışkınız.
1: Bak.

0: Ne yapıyoruz şimdi? Zırhımızı biliyor muyuz?
1: Evet. Masaklıyoruz.
0: Efendim buranın kilisin mis gibi doğasında yetişen, büyüyen, beslenen hayvanların etleriyle yapılan kilis tava. Kilis tava. Kilisin olmazsa olmazı. Mis gibi koktu. Vallahi şimdiden çok güzel.
1: Yerine laf yalnız.
0: Şahanesin ustam. Yalnız bayağı yorucu.
1: Tabii ki. Emeksiz olmaz.
0: Kırmızı biberimiz, soğanımız, yeşil biberimiz, etimiz.
1: Bunu sürekli çeviriyorum. İşit bir şekilde ufasın.
0: Sırtta ince ince doğranıyor. Arada böyle karıştırmak lazım
1: tabii
0: değil
1: ki,
0: mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Ne kadar sürüyor ustam?
1: Bir 15 dakika içerisinde inşallah.
0: Ay ustam kol mu dayanır buna 15 dakika? Ustam yoruldun mu?
1: Biraz evet yorucu oluyor. Şu anda son aşamaya geldik.
0: Evet gerçekten yorucu. Kol dayanmaz.
1: Son bir dakika.
0: Ama inceldi etimiz, malzememiz. Minik minik doğrandı zırhta. Ve bu kilis tava tadından yenmez. Değil mi ustam?
1: Evet. Patlıcanları ince ince yapıyoruz.
0: Ben olsam var ya doğramıştım o parmaklarımı.
1: Ama zaten alışkınız benim parmaklarımızın her birinde 50'şer tane, 100'er tane kesik var.
0: Zaten ustaların parmakları kesilmezse, doğranmazsa öyle o ustalık olmuyormuş değil mi?
1: Doğru Benna Hanım.
0: Evet, itinayla tepsimize yerleştirdik.
1: Evet, şu anda yayma aşamasındayız. Burada dikkat etmemiz gereken eşit bir şekilde tepsiye yaymamız lazım. Her tarafın inceliği aynı olması lazım. Fırında kestiğimiz yerlerden de ısı giriyor. Daha güzel pişiyor. Hem de görsellik ve servis yapılınca da daha bir şekilde kolaylaşıyor.
0: Yemesi kolay.
1: Evet.
0: Havuç dilimi şeklinde kilis tavayı kesiyoruz.
1: Sonra tuşlarımızı yapacağız.

0: 4 kişilik kilis tava yapıyoruz. Mükemmel. Evet, bir yiyen bir daha yiyor. Bu kilis tavayı yiyen bağımlısı oluyor değil mi ustam?
1: Doğrudur benim anlamda.
0: Herhalde sevmeyen yoktur. Evet.
1: Şimdi kilis tavamız fırına verilmek üzere hazır.
0: Tamam.
1: Yaklaşık 400 derece sıcaklıkta taş fırında pişecek.
0: Ne kadar?
1: 10-12 dakika civarında.
0: Hemen pişiyor.

0: Evet.
1: Haydi fırına.
0: Hemen fırına.
1: Değerli izleyenler, beklediğimiz an geldi. Kilisin nefis mi nefis, lezzeti dillere destan. Coğrafi işaret belgeli tavası tüm güzelliğiyle, enfes kokusuyla tablo gibi önümüzde. İzzet Ustam, ellerine sağlık. Sanatını konuşturmuşsun. Şimdi kiliste, kilis tava yemenin usulü nedir?
0: Evet. Şimdi Berna Hanım, ekmeği böyle koparıyoruz.
1: Bölüyoruz. Pidemiz
0: evet.
1: Çok güzel, pamuk gibi. Mis evet. Gibi kokuyor. Ne
0: şimdi
1: yapıyoruz?
0: Kenarından böyle alıyoruz.
1: Bandıra bandıra.
0: Yağına bandıracağız efendim.
1: Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Böyle çatalla, bıçakla falan evet, yenmez evet, mi? Evet. Tamam, ne yapıyoruz şimdi?
0: Lokma olarak tüketiyoruz.
1: Lokma, ben kötü aldım bak, benimki durmuyor. Sen daha düzgün aldın.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım.
1: Bir dakika, ben bir daha alayım. Altta da patlıcanlar var.
0: Tabii,
1: onlar da pişmiş.
0: Beraber.
1: Vallahi ben şöyle bandım suyuna.
0: Evet.
1: Efendim özür dilerim. Ustamıza saygıdan, ustamızın emeğine saygıdan tadına bakmak durumundayım. Ve bu lezzeti sizlere aktarmak durumundayım. Yoksa ekran karşısında oturup tabii ki bir tepsi kilis tavayı yemiyoruz. İzzet ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere, bize afiyet olsun. İşte kilis, işte kilisin ünlü tavası.
0: Efendim,
1: şahanesin ustam.
0: Sağ
1: çok
0: olun,
1: teşekkürler.
0: Çok
1: bakalım nasıl olur. Afiyet olsun ustam. Şahane.
0: Herkesi bekliyoruz.
1: Tek kelimeyle mükemmel. İşte kilis, işte kilis tava.

Değerli izleyenler, Belmabelen'le geziyoruz. Bugün Kilis'te. Efendim, güzel ilimiz Kilis'i her yönüyle sizlere tanıtmaya hızlı bir şekilde hemen başladık. Peki Kilis'te şu anda neredeyiz? Efendim, Kilis Mevlevi Hanesi'ndeyiz. Sembol bir yapı. Değerli izleyenler, Kilis'te tarihsel anlamda gezilecek, görülecek türbeler var. Burası sahabeler şehri. Camiler var ve tarihi sokaklar var, tarihi evler var. Efendim, işte Kilis'e geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken yerlerden biri arkamda gördüğünüz Kilis Mevlevi Hanesi. 1550'li yıllarda Kilis Sancak Bey'e Can Polat Paşa tarafından yaptırılmış. Aslında Kilis genelinde Can Polat Paşa'nın birçok eserini görmeniz mümkün. Osmanlı döneminde savaşlarda gösterdiği başarıdan dolayı Kilis yurt olarak gösterilmiş ve Can Polat Paşa'ya yurtluk verilmiş. Evet değerli izleyenler, günümüze semanın yapıldığı Semahane bölümü sapasağlam ulaşmış ve günümüze ulaşan Türkiye'de nadir Mevlevi hanelerden biri. Arkamda gördüğünüz Kilis Mevlevi Hanesi ve yıllar içerisinde Kilis Mevlevi Hanesi restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş. Günümüzde de mescit olarak kullanılıyor. Efendim, Kilis Mevlevi Hanesi'ne dair bir bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum. Mevlevi Hanenin özel bir mührü var. Ve çok enteresan, yıllar içerisinde birkaç defa restorasyona tabi tutulmasına rağmen o mühür asla ve asla yok olmamış. Evet, çok enteresan. Efendim, tarihe ışık tutan, tarihten izler taşıyan ve bizi alıp tarihin derinliklerine götüren bir yapı Kilis Mevlevi Hanesi. Ve burada da özel bir mühür var. Bakın, semazen şeklinde. Çok enteresan. Restorasyon çalışmalarına rağmen o mühür asla yok olmamış. Evet, günümüzde mescit olarak kullanılıyor. Değerli izleyenler, Kilis Mevlevi Hanesi tüm ihtişamıyla, tüm tarihi dokusuyla Kilis'e gelen ziyaretçileri, turistleri karşılıyor. Buraya geldiğinizde

0: Biz galiba tatlı cennetindeyiz. Sunum masasına bakar mısınız?
1: Değerli izleyenler, Kilis programı tüm hızıyla lezzet dolu devam ediyor. Efendim Türkiye'de zengin mutfağıyla, lezzetli mutfağıyla anılan, lezzetli tatlılarıyla anılan birkaç tane şehir vardır. Zaten onların hepsini biliyorsunuz. İşte şu anda o şehirlerden birindeyiz, Kilis'teyiz. Mükemmel bir tatlı sunumu şu anda tablo gibi tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Hepsi İlhan ustamızın ve ekibinin ellerinden çıkan birbirinden enfes tatlılar. Bakalım neler var masamızdan, neler yok ki İlhan ustam döktürmüşsünüz.
2: Şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip işimize başlayacağız. Tabii besmelesiz hiçbir işe başlamayız.
1: Evet.
2: Sabah namazını kılıp işimize başlayıp öğlen saatlerine kadar hazırlanan bu enfes tatlılarımızı ben size şöyle tanıtayım. Özel Sultan tatlımız var. Kuş lokumu gibi minik minik. Bunu hem yemesi kolay.
1: Evet.
2: Hem sunumu kolay. Hem de lezzeti mükemmel. Ufacık boyundan baksanız dünya lezzet fışkırıyor ağzından.
1: Öyle ufak tefek olduğuna bakmayın. Hiç. Çok lezzetli. Bu nedir bu?
2: Bu dilber dudağı.
1: Valla çeşit çok. Şöyle hemen hızlı geçelim. Evet. Dilber dudağı.
2: Dilber dudağı.
1: Evet.
2: Burada şöbiyetimiz var.
1: Hepsinde bol fıstık
2: tabii
1: var.
2: Şöyle ferik şöbiyetimiz var.
1: Evet.
2: Şimdi ben tatlılara şey etmeden burada bakın tahini göreceksiniz.
1: Evet.
2: Onu ben
1: ne yapacağız gittim onunla?
2: Şimdi bu tahin bizim Kilis yöremize ait küncü dediğimiz yani susamın daha esmer halinden çıkan özel bir tahindir.
1: Doğal bir tahin.
2: Tabii lezzetli doğal tahin ve lezzetlidir.
1: Kilis'in
2: ama
1: tahine.
2: Hani susamın kahverengisi.
1: Evet.
2: Biz buna küncü deriz yani küncü.
1: Küncü, tamam.
2: Küncüden çıkan tahinimiz var burada.
1: Evet.
2: Biz bunu ne yapacağız acaba burada değil
1: acaba
2: mi?
1: Acaba ne yapacağız?
2: Şimdi sıra ona geldiğinde ben size göstereceğim
1: tamam,
2: onu da ne yapacağımızı.
1: Tamam, göster ustam, tamam.
2: Burada hasır kadayıfımız var. Ben şöyle tamam. İçini de açmak istiyorum size. Tabii. Bakın şöyle. Bunun arasında dört kat oluyor bu.
1: Of.
2: Altta kadayıf var.
1: Of.
2: Onun üzerine kaymak, fıstık ve tekrar kadayıfı koyduktan sonra şerbetle harmanlayıp bu enfes lezzeti sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Hepsi Kilis halkı olarak. Hepsi birbirinden lezzetli. Bunda da bol bol fıstık var. Bu nedir ustam?
2: Şimdi burada özel bir lezzetimiz daha var. Bu da bizim kendimize ait bir tatlımız.
1: Evet.
2: Şu şekilde ben hani
1: adı ne?
2: Kaldırıp göstereceğim. Tepsi katmeri diyoruz biz buna.
1: Tepsi katmeri.
2: Bakın görüyor musunuz şöyle?
1: Lezzet fışkırıyor. Her taraftan lezzet fışkırıyor. Tatlılarımızdan lezzet, güzellik fışkırıyor.
2: Bakın bu
1: hepsi
2: ayrı
1: eseri
2: bir şey ya.
1: Hepsi sanat eseri. Çeşidimiz çok.
2: Şimdi bakın,
1: bu nedir?
2: Burada şöyle ben bir
1: cevizli
2: sunumunu hazırlamak
1: fıstıklı
2: istiyorum.
1: Fıstıklı değil.
2: Tabii tabii cevizli.
1: Aslında bu bölge sevmez cevizli tatlıya.
2: Ama bu apayrı bir şey. Bize has, bize özel bir tatlı.
1: Çıtır çıtır.
2: Evet.
1: Nar gibi kızarmış.
2: Kızarmış. Her katında ceviz olan. Bakın şöyle bakın.
1: Yalnız her malzeme katında bol.
2: Abi yesin insanlar.
1: Fıstık bol, kaymak bol.
2: Şimdi bizim bu küncümüzün şeyi vardı yani.
1: Evet.
2: Tahini. Bak bu
1: tamam.
2: Küncü tahini.
1: Ne yapacağız onu?
2: Rengi biraz daha esmer.
1: Tamam.
2: Ağaca tuturuk. Aha tuttuk. Aha. Aha döküyorum.
1: Heh. Of of.
2: Yeri yeme. Ben bunu bırak koydum sen de yeme yeri.
1: Yemiyorsan gelme.
2: Heh.
1: Kilise gelme. Yiyorsan gel. Heh. Evet bu nedir?
2: Yumursan.
1: Bu da mı katmer?
2: Bu bizim fıstık zademiz.
1: Fıstık zademiz.
2: Bunun her katında. Bunun yani kaymaklı burada tepsi katmerimizin kaymaksız hali diyeyim ben
1: tamam.
2: Size daha kolay olur.
1: Evet efendim afiyet olsun. İlhan ustamızla birlikte hepinize sevgiler,

Biraz nostalji yapmaya ne dersiniz? Sizleri çok güzel bir antikacı dükkanına getirdik.

Değerli izleyenler, turumuz devam ediyor. Efendim, Kilis İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Hüseyin Erkmen'in isteğiyle sizleri çok renkli, çok güzel bir yere getirdik. Burası bir antikacı dükkanı. Kültür Turizm Müdürümüze ve ekibine ben misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Yanımızda

0: gözlerimizi alamadık eşyalardan.
1: Kesinlikle öyle.
0: Burada tamamen nostalji yaşıyoruz aslında.
1: Aynen, aynen. Eskiye devam ediyoruz. Eskileri göstermeye çalışıyoruz. Eskilerle evet. alakalı şeyleri konuşuyoruz efendim.
0: Evet, efendim içinde bulunduğumuz antikacı dükkanında her şey o kadar eski ki, o kadar değerli ki, hepsinin manevi değeri o kadar büyük ki. Peki, kilisi sembolize eden eserler eminim var.
1: Kesinlikle bu efendim. Bu nedir? Bu gördüğünüz efendim 1800 yıllarına ait biçer döverin traktörümüzün olmadığı zamanlarda buğdayı, mercimeği, nohutu harman yerlerinde çok affedersiniz önüne at veya katır konularak üzerine insanlar oturarak döner bir şekilde buğdayı samandan işte sapından veya işte mercimeği sapından ayıran bir alet.
0: Kaç yıllık?
1: 1800 lira dayanıyor efendim.
0: 1800 yüzlerce yıllık. Aynen. Bunlar çünkü nedir bu taşlar?
1: Bu gördüğümüz sokudur efendim.
0: Evet. Bu ne dövülüyor onda?
1: Bunlar da efendim eder. Sumak. Şu gördüğünüz lodu. Lod dediğimiz eskiden evlerimiz kerpiçti. Bu kerpiç evlerin üstleri altlarına su girmesin diye lolağın denen budur.
0: Evet.
1: Bu gördüğünüz tahtası vardır. Bakın orada tahtalı olanı vardır efendim.
0: Evet.
1: Lodur deriz biz buna. Kilisimizin ifadesiyle lodur. Burada gördüğümüz değirmenler. Burada gördüğümüz
0: hepsi çok değerli. Hepsi
1: kesinlikle
0: çok
1: efendim.
0: Eski.
1: Burada gördüğümüz örneğin havalandırma taşı Osmanlı ev taşlarından Osmanlı havalandırma taşıdır efendim.
0: Oo, tarihe ışık tutan çok güzel
1: kesinlikle.
0: Bir antikacı dükkanı. Peki şu anda bulunduğumuz dükkanda kaç parça eşya var? Kaç parça ürün var? Kaç parça
1: takriben,
0: eser var?
1: Takriben 9000'in üzerindedir.
0: 9000'in üzerinde.
1: Aynen.
0: Nasıl topluyorsunuz?
1: Bunlar bizlerden işte kilisi bizde. Hem ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Kilis Kültür Bakanlığı Koruma İşletmeleri Başkanıyım.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet. Kent Konseyi'nde de yönetimdeyim efendim. Ben kilis için elimden gelen her mükemmelliği yapıyorum. Kilisleri de bana getiriyorlar. Bunları ücret karşılığında satıyorlar efendim.
0: Evet.
1: Ben de bunları topluyorum. Kilisimize katkısı olsun diye bir etnografimizin çalışması yapmak istiyorum kendi adıma.
0: Kesinlikle katkısı olmuş. Müthiş bir koleksiyon, müthiş bir hazine. Efendim kilise özgü eşyalar var, eserler var ama böyle hepimizi gülümseten, hepimizi çocukluğumuza götüren eşyalar var. Duvar halıları var. Çocukluğumuzda gözümüzün alışkın olduğu perdeler var. Avizeler var. Bunlar şu anda çok yok, kullanılmıyor. Hepsi antika niteliğinde. Yani inanın hangisine bakacağımı şaşırmış durumdayım. Eski dikiş makineleri, radyolar, tabaklar, fincanlar, bardaklar, vazolar hepsi mükemmel, hepsi çok güzel. Vallahi müthiş bir koleksiyon. Aslında kilisin tarihi adına, kültürü adına, kilisin tarihine ışık tutma adına müthiş bir koleksiyon oluşturmuşsunuz Murat Bey.
1: Evet.
0: Ben sizi kutlamak istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Bir tek bir şey söylemek
0: buyurun.
1: İstiyorum. O kadar ki eski ki araba tekerine yapılan örneğin bir ayakkabı. Araba tekeri.
0: Kaç
1: yani,
0: yıllık tahmine?
1: Yüzün üzeridir örneğin araba tekeridir.
0: Bayağı sert. Bence çok
1: çünkü,
0: rahat değilmiş.
1: Çünkü bir de size bir şey söyleyeyim. Bunu her insanın giymesi imkansız.
0: Çok sert.
1: Irgat giyemez zaten bunu.
0: Ağlar giyiyor.
1: Bir de kenarı da araba tekerinden yapılmadır efendim.
0: Valla
1: Murat Bey musunuz?
0: Rahat mıymış? Çok sert çünkü. Nasıl giyiyormuş ağlar bunu?
1: O zamanlar var ya demek ki imkansız.
0: Kıymetli miymiş?
1: Aynen öyleymiş.
0: Efendim yoktan var edilmiş bir ayakkabı. İşte araba lastiğinden değil mi?
1: Aynen. Görüyor musunuz? Osmanlı bir gelin kemeri.
0: Evet.
1: Şimdiki bizim düğünlerimizde altın kemer dediğimiz o zamanın kullanılan kemeri.
0: Bir eşyayı gördüğünüzde anlıyor musunuz?
1: Kesinlikle.
0: Antika niteliği olup olmadığını, kaç
1: kesinlikle.
0: Yıllık olduğunu. Anlıyorsunuz
1: kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: Evet efendim her işi uzmanla, sormak
1: aynen
0: lazım.
1: De.
0: Murat Bey'i kutluyoruz, kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada müthiş bir koleksiyon, müthiş bir hazine oluşturmuş. Kilis'in kültürünü, tarihini, geçmişini, geleneklerini yaşatmak adına.
1: Bundan
0: evet sağ olun,
1: devam
0: çok
1: edeceğiz.
0: Teşekkürler.
1: Ben de sizlere teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Burada bizleri çekim yaptığınız için ve kilisi bize özen gösterdiğiniz için.
0: Sağ olun, var olun.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Yaşı 22, 10 yaşından beri tatlı yapıyor. Ne yapacağız?
1: Kilis katmeri.
0: Kilis katmeri evet. Yapacağız. Buranın olmazsa olmaz katmeri. Şimdi Gaziantep katmeri var, Kilis katmeri tabii. Var ama ikisinin de arasında farklar var. Evet, evet. Ne fark var?
1: Şimdi Kilis katmerini öncelikle yağda kızartıyoruz. Antep katmeri fırında pişiyor.
0: Evet.
1: Kilis katmeri daha çok tatlı amaçlı yiyoruz. Antep katmeri kahvaltıda falan tercih ediyorlar.
0: Evet. Evet.
1: Şerbet ilave ediyoruz mesela. Antep katmerinde toz şekeri.
0: Şerbet yok. Evet, evet farklı. Aynen. Efendim Gaziantep'in bildiğiniz katmerinden tamamen farklı. Tabii. O da çok lezzetli. Bu da çok lezzetli. Kanusum hadi yapalım.
1: Başlayalım.
0: Kilis katmerimizi yapmaya başlayalım. Hamurda ne var?
1: Un, tuz, su.
0: Un, tuz, su. Hamurumuz yağlı. Tezgahımız yağlı.
1: Tezgahımız yağlı, evet.
0: Evet, tabii efendim. Katmer yapılır da şov yapmadan olur mu? Yani ben bayılıyorum ustalarımız katmer yaparken. Ama bu katmer başka katmer. Bu katmer Kilis katmeri. Ve Kaan ustamızın da eli çok lezzetli, çok genç ama bakın, bakın, bakar mısınız şova? Mükemmel görüntüler, evet.
2: Kilis katmeri, coğrafi işaretli, çok özel bir lezzet.
1: Süt kaymağı.
0: Süt kaymağı, köy kaymağı, mis gibi doğal. Zar gibi,
1: evet.
0: Zar gibi bakar mısınız? İnceliğe, ustalığa. Böyle mektup zarfı gibi. Kapattık.
1: Bu hiç kadar. Ağır olmaz, bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Çok hafif.
0: Şimdi hamurun kıvamı çok önemli.
1: Evet, tabii.
0: Malzemenin kalitesi tabii ki.
1: Önemli.
0: Ve bunu böyle incecik açmak.
1: O çevirme zaten, o pratik.
0: Havada evirip çevirmek. Evet. Yani o herkesin yapacağı.
1: Şimdi kolay görünüyor.
0: Tarık gülüyor bak şimdi ben böyle oynuyorum zannediyor. Yani gerçekten öyle çeviriyor ya, kolay bir şey
1: hamura
0: değil.
1: Hamura yön vermemiz lazım.
0: Ne yapıyorsun öyle yani, bu bir sanat gerçekten. Evet, Kilis katmerimiz hazır. Ne yapıyoruz başka?
1: Bir de simit katmeri yapalım.
0: Simit katmeri yapalım.
1: Evet, o da biz burada yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Evet, bir de simit katmeri yapalım.
0: Onu da yapalım. Ondan sonra pişirelim, sunumu hazırlayalım. Onun da tadına bakalım. Batlı balık yan gider. Zaten Kilis'te sürekli yemek yiyoruz, sürekli tatlı yiyoruz. Ne yapayım, her şey lezzetli. Çünkü burası Kilis.
1: Şimdi sizin o harekete geçeceğiz.
0: Yani ben o hamuru alırım, evet, Kaan. Evet. Şöyle bir eviririm, çeviririm.
1: Şimdi ondan yapacağız.
0: Yok yok ama o hamuru ondan sonra al, çöpe al. Başla, başla.
1: Sizin yaptığınız gibi yani. Hemen kalktınız.
0: Ay. Yok ben şeye çevirdim olayı. Çifte de. Nazar değdi. Benim suçum. Yani şimdi katmer yaparken bu hamurun böyle zar gibi olması, incecik olması enteresan ve izlemek çok keyif. Dur ne yaptın? Beni de yağladın. Beni de yağladın Kaan'cığım. Çok efendi, çok efendi.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
6: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücret

Efendim programımız Kilis'te tüm hızıyla devam ediyor. Kilis'te lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Yanımızda çok genç, çok başarılı bir ustamız var. Kaan ustamızla birlikteyiz.

0: ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
2: Onu hallettik yeğenim. Türkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
3: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Türkcell'e.
0: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
4: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Türkcell'lerin yanında
5: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Türkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
7: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
8: makbul. Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
9: büyürler. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
10: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
12: Otomobil piyasası durgun.
13: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
14: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kop'ta 179 lira 90 kuruş.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: İlk yudumda sen de söyle.
1: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Oh Milo Puff!

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'un hoş geldin.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
5: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Hayrola çocuklar?
13: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
14: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
12: Turkcell çözüm gücü.
15: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
16: Ne yapacağız biz şimdi?
17: Hadi gelin benimle.
18: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
12: Turkcell'lerin yanında
19: altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
20: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
21: Şimdi onu serpmek bile ustalık istiyor.

0: klasik. Kilis katmeri evet. yaptık. Şimdi simit katmerimizi yaptık. Benim tercihim klasik katmer. Herkes nasıl sever, nasıl pişim tercih eder bilmiyorum. Geçelim. Bu tarafa geçelim. Ocağın başına katmerlerimizi pişirelim. Şöyle. Kaan ustam hazır mı?
1: Hazır. Biz yağda kızarttık.
0: Ellerine sağlık. Evet.
2: Bu enfes katmerlere can dayanmaz.
0: Gaziantep katmerinden değişik yalnız. Çok farklı, evet. çok farklı.
1: Şu an şeker, İkisi şerbet hiç koymadık
0: değil mi? İkisi çok güzel ama yani aynı sanmayın. Hı-hı. Çok farklı. Evet. Pudra şekerimiz lezzet şölenimizi tamamladı ama bitmedi.
1: Tarçın. Yine
0: tarçın.
1: Çok önemli.
0: Başka? Fıstık. Yine fıstık. Olacak evet. mı? Malzememiz bol. Efendim kiliste tatlıların üzerine işte cennet çamurunun üzerine, kilis katmerinin üzerine böyle pudra şekerleri, fıstıklar bol bol ilave ediliyor. Ve bu kilis katmeri gel beni ye diyor. Nasıl yiyoruz Kaan usta?
1: Valla bunu elle yiyor. Cennet çamuru çatalla yediniz bunu bari şöyle.
0: Şimdi et balık kelle bunlar yenir elle.
1: Aynen.
0: Kilisli, kilis katmerini nasıl yiyorsa şöyle, öyle yiyelim.
1: Ben göstereyim.
0: Kibarlığın işte. Lüzumu yok. Hadi. Doğru. Anam babam usul.
1: Göstereyim. Şöyle iki tane üstü katla abla.
0: Ha böyle katlıyoruz tabii, üst tabii. üste.
1: O bir tane kesmez zaten ince.
0: Beni keser aslında da ben çok yemiyorum. Tamam.
1: Bugün bize eşlik et.
0: Çok sıcak. Nasıl evet. yiyeceğiz? Baklava gibi. Baklava oldu bu.
1: Arasına kaymak.
0: Elim yanıyor. Çok sıcak. Yeni çıktı ocaktan. Çıtır, mis çıtır. Gibi taze. Ay görüntü çok güzel. Kilo alır mıyım bunu? Bunu yersem kilo alır. Aman.
1: Hiçbir şey yapmaz.
0: Ağlarsam alayım Kaan ya. Canım sağ olsun şu kilis katmeri yenmez
1: evet,
0: mi?
1: Yenir vallahi.
0: Bal damlıyor bakın. Baldan lezzet damlıyor. Yiyelim hadi afiyet olsun. Kaan ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere bana afiyet olsun. Efendim bakalım kilis katmeri nasılmış? Kaan'cığım mükemmel. Mükemmel ötesi.
1: Afiyet olsun.
0: Ellerine sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Lezzet diyarı kiliste. Katmerler bitmiyordu. Lezzetler bitmiyordu. Şimdi tadım zamanı. Ne tadacağız?
1: Simit katmeri.
0: Allah ne verdiyse. Vallahi o kadar çok çeşit var ki. Hadi bakalım simit katmerimiz de önümüzde. O da çok lezzetli, şahane.
1: Şimdi şerbetle işimiz yok artık.
0: Yok mu?
1: Çünkü neyle işimiz var? Simit katmerinin içinde
0: fıstık,
1: toz şekerimiz var.
0: Fıstık, pudra evet. şekeri.
1: Yok pudra da
0: onları
1: değil.
0: Da kullanmıyoruz. Evet, tarçın da kullanmıyoruz. Evet.
1: Şimdi dilimleyelim bunu.
0: Gaziantep'te simit tarçın gibi. Kullanılmaz zaten yani, tatlılarda. Aynen. Burada tarçın, pudra hı-hı. şekeri. Eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Evet. Gastronomi anlamında çok başarılı bir şehir. Lezzet diyarı Kilis. Bunu da böyle minik minik kesiyoruz. Efendim kestikçe lezzet fışkırıyor. O doğal, o lezzetli köy kaymakları fışkırıyor ve gel beni ye diyor. Yiyelim onun da tadına bakalım.
1: Fıstıkla mı?
0: Fıstıkla. Dayanamadım. Sabredemedim. Hemen daldım. Görüntü önemli. Yemekler, tatlılar hem göze hem de damağa hitap etmeli. Önce böyle gözümüz, gönlümüz şenlenmeli ve ondan sonra yemeliyiz. Onu da yiyelim, onu da yiyelim, onu da tadına bakalım. Bakmazsak ayıp olur, günah olur, haksızlık olur, tabii. yazık olur. Malzemeden asla çalınmıyor. Malzeme o kadar bol ki, o kadar lezzetli ki. Akıyor bakın kaymaklar, köy kaymakları fışkırıyor bakın. Güzelliğe bakın. Lezzet bu, tatlı bu, katmer bu. Elim yanıyor. Elim yanıyor. Şu anda bir iş kazasına maruz kalabilirim ama canım sağ olsun. Çok güzel. Çok güzel. Kaan ustam ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Yiyenlere afiyet olsun. Ne diyelim? Sözüm bittiği yer.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: tarihlere dikkat. Astrolojik olarak bizleri neler bekliyor? Aşk, sağlık, para. Dikkat! Hangi burçlar aşk hayatında sürprizler yaşayacak? Gökyüzünün değişim ve dönüşüm rüzgarı kimler için esip yeni teklifler kimlerin kapısını çalacak? Hangi burçlar için kazanç, hangi burçlar için dikkat dönemi? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Filiz Özkol Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Bugün hepimize inşallah her gün dileğim aynı. Önce sağlık versin, o olmadan olmuyor çünkü. Huzur versin bütün evlere ve tabii ki bereket versin. Parasız da olmuyor çünkü. Harika bir gün olsun özetle hepimiz için. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Çok keyifli bir yayın hazırladık. Sizler de katılın lütfen. Arkadaşlarım şimdi sosyal medya hesaplarımızı paylaşacaklar. Oradan son gönderinin altına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de konuklarıma iletirim. Perşembe günleri değişmiyor. Önce şöyle astrolojiyle başlayacağız. Filiz ablam burada. Sevgili Filiz Özkol ve Hisli Kalbe Vuku aynı ve ya. Gene. Aynı ya, rengi ya. Giymişiz değil mi? Bugün geçti. Şirinler gibiyiz.
2: Kızlar giydirdi. Öyle derlerdi eskiden.
1: Evet değil mi? Ne kadar güzel. Nasılsın Filiz ablacığım?
2: İyiyim canım. Seni çok iyi gördüm.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yuvamına sevindim.
1: Evet bu sezonun bugün seninle son yayını olacak. Ama inşallah nice yayınlar yaparız.
2: İnşallah yapacağız.
1: Çok da keyifli geçti.
2: Ekranlara çok yakışıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Kaybolma sakın.
1: İnşallah. Evet bugün gökyüzünde neler oluyor? 28'inde değil mi? Bir tutulma var yine. Eminim hepimizi derinden etkileyecek sanki.
2: Ya, balık tutulması aslında sevgili Nilüfer'cim biliyorsun Eylül ayında 2025 senesinin 7 Eylül'ünde de bir balık tutulması yaşamıştık biz. 21'inde de Eylül'ün Başak Burcu. Biz o zaman ne diyorduk? O zaman da seninle birlikte programdaydık. Şey yaptık. Eylül ayı bir fragmandı. Açılıştı.
1: Evet hep söylüyorum.
2: Şimdi artık her şey ortaya çıktı. Görüyorsun ya dünya çok karışık. Türkiye'nin durumu karman çorman böyle haberlere baktıkça böyle yüreğim daralmaya başladı. Ama yapacak bir şey yok. Dolunaylar, tutulmalar hayatımızın rengini, kokusunu, şeklini değiştiriyor.
1: Evet. Evet. Peki sert mi geçecek?
2: Şimdi sert mi geçecek? Kimine göre çok yumuşak geçecek, kimine göre tabii ki politik bir cevap değil bu. Herkesin bir yıldız haritası var. Haritasının içindeki açılar çok önemli. Kimisine çok güzel açı getirecek, kimisine sert açı. Ama dolunaylar bizim genelde ve de ay tutulmaları duygusal değişimlerimizi çok fazla etki ediyor. Özellikle bakın, özellikle duygu değişimleri bizim için önemli. Duygular değişecek, hayat değişecek, bakış açımız değişecek. Hani böyle sabah uyandığımız zaman hani vardır ya Nilüfer, aa her şey değişti. Hayır öyle bir şey yok. Kodlamalar yavaş yavaş şekil değiştiriyor. 90 gün içinde nerede olacağız, nerede olmamız gerekiyor onu göreceğiz. Çünkü Şubat ayında da bir güneş tutulması var yine bir kova burcunda. Bak kova burcu tutulmaları.
1: 2027 Şubat
2: evet,
1: ayında mı?
2: Evet 2027 Şubat'ta çok güzel bir tutulma var. Bu 12 Ağustos'taki Aslan burcu tutulmasının revanşını 2027 Şubat ayındaki tutulmada yaşayacağız. Ama bu balık tutulmaları önemlidir. Şimdi tutulma bize nasıl bir etki verir biliyor musun? Bir şeyden kopmak isteriz kopamayız Elifer. Gitmek isteriz gidemeyiz. Kaçmak isteriz kaçamayız. Ya da bir şeyi çok arzularız ama olmaz. Tutulma seni kucaklar oraya götürür. Eksi veya artı. Ama hayatımızdaki kırmızı çizgili alt çizgilerin değişimleri başladı. 12 Ağustos'ta güneş tutulmasıyla başladı. Ama biz bu balık tutulmasıyla duygularımıza çok hakim olmalıyız. Yani duygu değişimleri var. Hepimizin o çok sevdiğimiz insanlara karşı artık duygularımız da bitebilir. Yıllardır hani böyle kanka bildiğimiz canımız ciğerimiz dediğimiz.

0: biz insanların gerçek yüzünü görebiliriz. Ama uzun yıllar büyük aşk içinde olup da bir türlü sonuç alamadığımız aşklar, evlilikler de bize gelebilir.
1: Ha evet, yani aslında acısıyla tatlısıyla geliyor bu tutulma. Peki dedin ya, duygularda değişim olacak. Bu dönemsel bir değişim mi, yoksa artık hayatımızda bazı duygularımızda kalıcı değişimler mi yaşanacak?
0: Jenerasyon değişimleri. Hani baktığımız zaman Uranüs Kova İkizler Burcu'nda 7 yıl kalacak. 84 yılda bir geliyor İkizler Burcu'na. Her burçta 7 yıl kalıyor. 7 yılda jenerasyon ve bakış açısı, toplumun dünya üzerindeki etkileri değişiyor. İşte ikizler karman çorman bir duygu içindeyiz. İlişkiler o kadar berbat ki hangi ilişkiyi tutsak elinde kalıyor.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Haberlere bakıyorsun, zaten diyorsun ki işte dünyanın durumu bu. Biz böyleyiz. Balık burcundaki dolunay tutulması da bizim artık o olaylara karşı nasıl bir duygu tepkisi içinde olacağımızı gösteriyor. Hani bizim böyle çocukluk yıllarımızdaki duygularımız vardır. Gençlik yıllarımızda, böyle üniversite yıllarındaki duygularımız vardır. Şimdi toplumsal duygularımız değişiyor ve artık topluma eski bir gözle bakmayacağız. İyi mi kötü mü
1: Yaşayarak
0: yaşayacağız diye
1: göreceğiz
0: göreceğiz
1: birazcık.
0: tabii ki.
1: Evet. Başka ekleyeceğin bir şey var mı gökyüzüne dair? Burçlara geçmeden önce genel olarak herkese etkileyecek.
0: Tabii ki dikkat edelim. Özellikle balıkları, akrepleri ve yengeçleri olumlu bir şekilde etkileyecek.
1: Aa, güzel.
0: Boğaları, başakları ve oğlakları toprak, keza su ve toprak enerjisini birbirinde tamamlayıcı etken olduğu için güzel bir şekilde etkileyecek. Ama diğer burçları da haritalarımıza göre. Hep diyoruz ya, haritalarımız bizim parmak izimiz gibidir.
1: Doğru.
0: MR'ımız gibidir, röntgenimiz gibidir, iç organlarımız gibidir. Eğer gökyüzünde matematiksel olarak bizi ne şekillendiriyorsa onu yaşayacağız. Biz mikro organizmalarımıza göre matematiksel varlıklarız. Onlarla birlikte iletişimimiz çok güzel. Hatta hepimizin bir pin kodu vardır. Geçen gün bir yerde konuştuk. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Anne karnına düştüğümüz anda, bak bu çok önemli. Anne karnınıza düştüğünüz andaki hücre sizin aslında dipnot pin kodunuzdaki burcunuzu da belirliyor. O yüzden çoğu zaman 9 ay 10 gün öncesine gittiğiniz zaman, eğer orada annenizin hamile kaldığı anlardaki burç neyse, siz gizli olarak o burcun özelliklerini de
1: Aslında
0: taşıyorsunuz.
1: biraz Çin astrolojisi de buna bakıyor, değil mi?
0: Evet.
1: İşte hatta böylece hangi cinsiyetin olacağını bile matematiksel olarak tahmin edebiliyorlar.
0: Tabii ki, tabii ki. Özellikle doğduğunuz anda 9 aylıksınız. 9 ay 10 günsünüzdür. Üzerinize 3 ay eklediğiniz zaman bir yılı tamamlarsınız. O bir yıl öncesi annenizin doğum anınızdaki burcunuzla o bir yıl sonraki, o 9 ay 10 gün sonraki burcunuz aynı oluyor. Yani baktığımız zaman tabii ki bu tartışmaya çok açık bir program. Herkes bu konuda fikirlerini çok rahat söyleyebilir. Ama artık uzmanlar, dünya üzerinde astrolojiyi daha da derinden incelemek isteyen daha çok büyük uzmanlar var. Avrupa, Amerika'da. Bu astronomi bilgileri bu konuda yeni bir açıklama yapmak üzere ve tıpla birlikte çalışıyor. İnsanların işte biz bir aylıkken eli ayağı, 3 aylıkken şuyu bu. Aslında biz bir hücreyiz, canlı bir hücreyiz. Doğum anında, yani bir yumurta ile spermin birleştiği andaki o çocuğun pin kodu aslında senin
1: Evet, aslında
0: gizli bir
1: embriyonun oluştuğu an
0: an
1: bizim aslında
0: sizin
1: haritalarımızı da
0: içinde.
1: belirliyor. O yüzden
0: Aynen.
1: çok değişken. Herkes yorum yapıyor ya astroloji ile ilgili. Yani bütün ikizler aynı mı? Bütün ikizler mutlu mu? Bütün ikizler mutsuz mu? Tabii ki değiliz. Çünkü bizi özel kılan o kadar özellik, başlangıç var. İşte bugün de sevgili Filiz Özkol diyor ki embriyo anındaki harita bile sizin birçok alanınızı aslında
0: Tabii
1: etkiliyor.
0: ki. Mesela şeydir, ikizlerdir, terazidir. Sen dersin ki çok havadarım, ne kadar havadar, havadar. Böyle her şeye çok fazla bakıyorum. Ama içimdeki bu gizli duygusallık nedir? Anında bakıyorsunuz ki o anda anne ve babanın o birleşim anındaki burçların durumlarında su enerjisi çok fazla. Yengeç var, akrep var, balık var. O zaman diyorsunuz ki ben bu kadar her şeye havadar ve hani komik olmama rağmen bu içimdeki gizli su enerjisi, duygu
1: Nereden geliyor?
0: nerede? İşte anne ile babada saklı. Her zaman diyorum ki doğum anında siz aynı anda, aynı saatte, aynı dakikalarda doğsanız bile anneleriniz, babalarınız farklı olduğu için oradaki pin
1: Haritalarınız
0: kodlar da çok
1: değişiyor tabii.
0: önemli.

0: Evet, o zaman yavaş yavaş burçlara bakalım mı? Hem bu dolunay nasıl etkiliyor bizleri, hem aynı zamanda tutulma var nasıl etkiliyor? Bu son haftamızda şöyle bir önümüzü görelim. Burç burç tablolarımız gelsin o zaman. Koç burcunu görelim ekranda. Şimdi aşkı parlak görünüyor. Parayla sağlıkta iki yıldızımız eksikmiş. Bakalım neden?
1: Şimdi koç burçları tabii karşıt burçlarında Venüs oldukları için Venüs onlara aşkla ilgili enerji veriyor. Ama koçların yine dikkat etmesi gereken bir durum var. Satürn ve Neptün hala retroda ve Aralık ayına kadar bu retro sürecek. Yani biz yazı bitirdik. Sonbaharda da retrolarla ilerleyeceğiz. Plüton retrosu da Kova burcunda. Koç burcunu o konuda biraz dikkatli olmasını istiyor ama Venüs her zaman olduğu için koça çok güzel enerji ve çok güzel bir aşk dalgalanmaları verdiği için aşk tabisi onu çok fazla yıldızını kısamayacağız maalesef. Ama para konusunda biraz dikkatli olsun. Çünkü aynı zamanda Mars Yengeç burcunda tam karşıt evinde de 10. evinde de Oğlak var. Parayı biraz çalışarak kazanması gerekiyor. Hemen böyle çok hızlı bir şekilde al bu sana çalıştığını al para para yok. Biraz dikkatli olsun. Sağlık da ona keza. Çünkü Satürn ve Neptün retro yaptığı için eski sağlık konuları tekrar gündeme gelir. Özellikle boyun fıtıklarına ve bel fıtıklarına çok dikkat etsinler.
0: Oralar
1: Göz
0: hassas.
1: kontrollerini yaptırsınlar. Özellikle yaşı ilerlemiş olan koçların, bayanların veya bayların göz tansiyonları ile ilgili problemler olabilir. Onlara dikkat etsin. Yarım kalmış hayaller üzerinde çok fazla koşturmasına biten bitmiştir. O yüzden depresyona çok çabuk girebilirler. Koçlar bu konuda dikkatli
0: Koçlar
1: olsunlar.
0: aslında güçlüler değil mi? Bir yengeç, bir balık kadar kolay depresyona girmiyorlar. demek ki bu etkiler bu sefer onları çok etkiliyor.
1: Satürn retrosu var ya, Neptün retrosu var ya. Retrolar daima bizi geçmişe götürür sevgili Nilüfer. Geçmişte bir sağlık sorunumuz varsa tekrar ortaya
0: Gündeme
1: çıkabilir.
0: çıkardı.
1: Duygusal bir problemimiz varsa tekrar ortaya çıkarabilir. Şimdi sen geçmişe çok takıldı kaldığın zaman anında psikolojik durumun düzeyi bozulabiliyor. O yüzden o da senin sağlığına yansıyor. Veya çok sağlığına güveniyorsundur. O anda böyle çok hareketlisindir ki koçlar bunu çok yapıyor. O sırada da bel fıtıkları bilmem neleri tetikleyebilir. Koçların en büyük özellikleri boyun fıtıkları. Çünkü ağır kaldırsınlar, spor yapsınlar. Çok
0: Seviyorlar.
1: seviyorlar. Hani dur diyemiyorsunuz. Hani bir yere gittiğiniz zaman bir şey oluyor. Koşu bir saniye ben onu kaldırırım koyarım diyor. O sırada ay uy demeye başlayabilir. Lütfen çok dikkat etsinler.
0: Koçlar inatçılar mı?
1: Çok inatçılar, çok inatçılar. Ben onlara kör inatçı diyorum. O kadar çok inatçı ki mesela çocukluk yıllarında eğer anneye babaya kızmışsa bebekse en sevdiği yemeği inadından yemez.
0: Aa, o kadar
1: İnadı.
0: daha çocuklukta başlıyor.
1: Aynen. Kaşığı
0: Çok
1: tutarsın,
0: ilginçmiş.
1: anneciğim ne dersin, ağzını bir oraya bir oraya. Çünkü o inadı vardır ya, o inatlaşmayı çok seviyor. Astrolojinin birinci burcu ve koç özelliği biliyorsun koçlar ikiye ayrılır bu arada. Yani kendilerine dönük koçlar dışa dönük. Dışa dönüklerde de inatçılık vardır, içe dönüklerde de. Onları anlatan pin kodları fazla inatçı oluşları. Ama çok eğlenceliler, çok tatlılar. Onlarla vakit geçirmek mükemmeldir. Ben çünkü koçlarla ne zaman bir araya gelsem çok gülerim. Olayın komik yönlerini çok kolay bulabiliyorlar. O yüzden seviyoruz koçları
0: Yani
1: ya. Olsunlar
0: koçun ilk
1: hayatımızda.
0: 15 gününde doğanlarla son 15 gününde doğanların huylarında değişiklik oluyor mu?
1: Bak orada ayrı bir şey var. Koçlarda ondalıklar vardır. İlk 10 gün, ikinci 10
0: Üçe
1: gün, üçüncü
0: ayrılıyorlar yani.
1: 10 gün.
0: Aa, ne
1: Her
0: ilginç.
1: koç kendi ilk 10 gününde kendi özelliklerini Mars insanıdır. İkinci koç aslana gelir. Aslan özelliği taşır, güneş insanlarıdır. Üçüncü son 10 günde doğanlar yay burcu özelliği vardır. Jüpiter'dir onlar. Onlarda bilgi çoktur. Neyi sorarsanız bilgisi vardır. Aslan burcu ikinci 10 günde doğanlar daha çok egoları vardır. Ben güzelim, ben havalıyım, bende neyisi yok. Birinci koçlar çok meraklıdır ilk 10 gün. İkinci koçlar egolarına çok güvenir. Üçüncü koçlar bilgi küpüdür. Her konuda yarışabilir. Onunla yani yarışma programlarında hani o ben bilirim
0: Evet,
1: programları
0: bilgi
1: vardır
0: yarışması
1: ya.
0: programları.
1: Orada bu ilk soruları en iyi bilen koçlardır.
0: Son yani
1: Son doğan
0: üçüncü
1: koçlar,
0: grubunda olan koçlar. Aa,
1: son
0: ne
1: doğan.
0: kadar enteresan.
1: Evet.
0: Ekleyecek bir şey var mı koçlara?
1: Bu
0: Bir
1: dikkatli
0: yandan da
1: olsunlar.
0: zamanı
1: Biraz
0: kontrol
1: sözlerine
0: edeyim,
1: çok
0: hızlı mı
1: dikkat
0: geçiyoruz?
1: etsinler. Bu arada Venüs onların tam karşıt evlerinde ani parlayan aşklar. Hani vardır ya flörtöz tarafları ortada.

0: gelip geçici. Venüs 4'ünde Ekim'in retro başlıyor. Akrep'te başlıyor. Terazi'de bitiyor 15 Kasım'da. Aman dikkatli olsunlar.
1: Bir tek koçlar mı, bütün burçlar mı dikkat
0: Bütün
1: etsinler?
0: burçlar dikkatli olsun. Şöyle bir şey var Nilüfer'cim. Yazın başlayan bütün aşklar sonbaharda bitebilir.
1: Neden öyle oluyor, değil mi? Ne
0: Yaz
1: enteresan.
0: aşkları güle güle veda eder.
1: Herhalde o yazın enerjisiyle başlıyor, o ruh haliyle. Sonra yavaş yavaş güneş
0: Yavaş yavaş
1: çekilince depresyona
0: bitiyor.
1: mı giriyoruz, değil mi? O neşemiz, arzumuz
0: Aynen.
1: kalmıyor herhalde.
0: Şimdi 18'in radyoculuk yaptım. Benim bir de radyo programcılığım vardır. Benim dönemimde şarkıcı Ege'nin bir yaz aşkım
1: Ay,
0: şarkısı
1: ne
0: vardır
1: severdim ben de
0: meşhur.
1: 90'lar,
0: Bir
1: evet.
0: radyocudur o. Biz onunla uzun
1: Aa,
0: yıllar radyo
1: bilmiyordum.
0: programları da yaptık
1: Evet.
0: böyle. İzmirlidir o da, ben de İzmirli. Yani yaz aşkım şarkısını bu sene koçlar çok iyi kullanır. Sonra da yaz bitti, aşk bitti. Evet.
1: Evet, o zaman yaz aşklarına dikkat ediyoruz sevgili koçlar. O zaman boğalarla devam
0: Şimdi
1: edelim. Boğalarımızın
0: boğaları
1: şöyle...
0: en iyi çalıştıran Venüs'tür. Venüs onların kendi yapılarıdır.
1: Önce ekranda bir
0: Hadi
1: yıldızlarımıza
0: bakalım.
1: bakalım. Bu bize çok böyle
0: Aşk.
1: özet veriyor aslında. Ah,
0: Evet.
1: aşk şıkır şıkır tam not almış sevgili
0: Aşk
1: Filiz
0: yani.
1: Özkol'dan. Parayla sağlıkta bence gayet yerinde.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Venüs insanlarıdır. Venüs, o boğayı yöneten gezegen Venüs'tür zaten. Venüs'e baktığımız zaman 5 tane. Nerede? Terazi'de. Çünkü Venüs ve terazi. Terazinin yöneticisi ve boğanın yöneticisi Venüs'tür. Double bir aşk duyguları var boğalarda. Sevdiklerini deliler gibi seviyorlar. Bu arada Mars da Yengeç burcunda olduğu için de boğaya da güzel bir açı veriyor, 60 derece. Şimdi bunları biz dereceyle de anlatmak zorundayım. Çünkü sonra
1: Çünkü bir matematik.
0: astroloji
1: Evet.
0: yanlış bir saptamaya giriyor. Sonra astroloji fal mı demeye başlıyorlar.
1: Evet,
0: Hayır,
1: çok haklısın.
0: kesinlikle değil.
1: Matematiksel olduğunu
0: Tamamen
1: göstermek lazım.
0: matematiksel. Boğanın özellikle Mars'ı yengeçte olacağı için ve iletişim evinde, burada seyahatler, gittiği yerler, topluluklar, eventler, gideceği yerlerde aşk başlayacak ani böyle. Hani vardır ya, siz bir şey doldurmak istersiniz böyle bir yerde, böyle bir
1: Bir form.
0: şey form doldurmak. O gelir size yardım eder. Ondan sonra bir bakarsınız orada
1: Aşk
0: bir
1: başlar.
0: sohbet başlar, aşk başlar. Bir yere açılışa davetlisinizdir. Yeriniz yoktur. Tam o sırada bir masa boşluğu vardır. Siz oraya oturursunuz, başlarsınız konuşmaya. Yani bunu anlatmamın sebebi, tesadüfi aşkların bir arada olabileceği bir dönemin içinde sevgili
1: Hesapsız,
0: boğalar.
1: kitapsız, anlık başlayan.
0: Hesapsız, kitapsız aşklar. Bak, bu cümleyi çok severim. Hesaplı kitaplı aşkların zaten altyapısında hep böyle bir şey vardır, amaç vardır. Aşk dediğim bir anda böyle paldır küldür ortaya çıkmalı. Boğalar böyle bunları yaşayacaklar. Ve özellikle tabii ki 5. evlerinde, 6. evlerinde de Venüs olduğu için iş arkadaşlıklarında da aşklar çok önemli. Güneş de Başak'ta olduğu için sistem, program onlar için çok önemli. Para kısmına baktığımız zaman parayı çok iyi kullanıyorlar. Çok dikkatliler,
1: Beş,
0: ama yine de dikkatli
1: dört.
0: olsunlar. Venüs olduğu için para harcama içgüdüleri çok fazla. Sağlık konusunda iyiler. Venüs onların sağlık evlerinde, ama tek özellikleri böyle homidik ıtlak yani.
1: Boğaların
0: Evet
1: iştahı değil mi?
0: yani. Onlar
1: Gurmeler de aynı zamanda.
0: çok iyi gurmeler. Yani bir şey tattırmak istiyorsanız ben önce boğaya tattırırım. Bu güzel mi? Bak bakalım tadı nasıl. Ya da içinde böyle ekşi ya da şey,
1: Alt
0: baharı.
1: notaları duyabiliyorlar belki, değil mi onlar?
0: Evet. Kulak notaları da iyidir. En iyi sanatçılar Venüs'ten, Venüs insanlarıdır. İşte oraya baktığımız zaman Nükhet Duru müthiş bir boğa burcu kadınıdır. Ne kadar güzel sanatçılığı vardır. Yani sonuç olarak boğa insanıysanız sahneye çok yakışırsınız. Şarkınızı çok güzel söylersiniz. Çok iyi gurme olursunuz. Aşkı çok güzel karşı tarafa yaşatırsınız. Boğa ile yaşadığınız zaman temkinlidir, sadakatlidir, düzgündür. Tabii ki şimdi bir sürü insanlar benim kocam bir sadakatli değil, benim şey diyebilir. O harita ile ilgili. Biz burada pin kodu sağlam olan boğalara bakıyoruz. Boğa burçları ile
1: Dört
0: evliysen.
1: dörtlük boğalar için bu.
0: Evet, katıksız sıfır ki boğalar. Ve boğalarla evliyseniz mutlu olursunuz. Sizi mutlu etmek için her türlü fedakarlığı yapar. Ve bu arada aşkta da parada da çok şanslılar, sağlıkta da.
1: Ama harika.
0: Evet.
1: Bu soru hep geliyordu aslında, hangi burcu evlenmek için ve iyi eş seçimi için doğru burçtur diye. O zaman bunların arasında sevgili boğaları rahatlıkla
0: Seçsinler,
1: sayabiliyoruz.
0: her eve lazım, her eve lazım. Aslında baktığın zaman sevgili en çok Nilüfer'im şeydir, toprak enerji.

0: enerjileri. Her eve lazımdır. Boğalar, başaklar, oğlaklar. Bunlarla biz...
1: Evde var Başak.
0: Evde bir zordur ama Başak. Şimdi Başak'ı giydireceğim. Başak'ı
1: Evet,
0: giydireceğim.
1: Sevgili Cumhur Tokyoz, bu bölüm sizin için efendim.
0: Nilüfer, bazen karşımıza nişanlar çıkıyor. Mesela diyorum, kocam Başak diyor, hala evli misin diyor. Boşamadın mı kız sen onu falan diyorum. Vallahi 10 kere boşamadan geri döndük diyor. Gerçekten Başak erkeklerin o kadar taşlayamayalım. Seviyoruz, ediyoruz ama çok zorlar.
1: Evet, o zaman
0: Yani,
1: Başak'ta bu
0: evet.
1: gıybetimize devam
0: Devam
1: edelim.
0: edeceğiz.
1: Tamam,
0: Şimdi
1: o zaman gelsin sevgili ikizler. Ben de şöyle can kulağıyla dinleyeyim.
0: ikizler Uranüs oldular. Hani biz ikizlere baktığımız zaman artık eski ikizleri görmüyoruz. Neden? İkizlerin yöneticisi Kova'nın ikizlerdi. İkizler diyor ki ben artık ikizler olmak istemiyorum. Kova gibi olmak istiyorum. Ama ikizler zaten çok deli dolu bir burç. Çılgın bir burç. Bir de Kova'nın çılgınlığı eklenince yandık yani. İkizleri yakalayamayız, tutamayız. Bak aşkta da zorluklar
1: Aşkta ve
0: yaşayacaklar.
1: sağlıkta bir
0: Evet.
1: tık zorluk var gibi gözüküyor.
0: Ama
1: Para evimiz iyi
0: para
1: gibi.
0: kazanacaklar. Çünkü ikizlerin para evinde yengeç var. Mars onları çalıştırıyor. Sağlıklarına biraz dikkat etsinler. Çok fazla dalgınlar. Uranüs onlarda bile patır kütür hareket ediyorlar. O yüzden de başlarına bilmedik böyle ev kazaları, yol kazaları falan gelebilir. Canım
1: Sakarlık
0: hemen
1: sonucu.
0: demesinler. Allah yol kazası, trafik kazası, bizim bir kolumuz bacağımız mı kopacak? Öyle bir şey
1: Allah
0: değil.
1: korusun. Evet,
0: Allah
1: ufak tefek
0: korusun. Çok da
1: yaralanmalar diyelim.
0: sağlıklılar ama çok zekiler şu ara. Çok interaktif düşünüyorlar. O yüzden insan bunlar ikizlerle bu ara konuşurken çok dikkat edeceksiniz. Sizi köşeye çok hızlı bir şekilde sıkıştırabilir. Yani aklıyla sizi dövebilir. O yüzden ben de her zaman için ikizlerle konuşurken biraz dikkatli olmak zorunda kalırım. Çok akıllılar, çok zekiler. İkizleri asla kandıramazsın. Çünkü kanıyormuş gibi yapar ikizler. Çünkü o şeydir, seni böyle rencide etmek istemez. Çünkü kendilerinin çok akıllı olduğunu bildiği için. İkizlerdin değil mi sen?
1: Evet. Biz
0: Aa,
1: zaten en yakın arkadaşım da ikizler. Onunla hep bazen birini dinlerken mesela ortak bir tanıdığımızı şöyle yapıyoruz. Evet, yine doğrusunu bildiğimiz yalanları
0: öyle
1: dinliyoruzdur.
0: diyorsundur. Dur
1: Ama
0: bakalım.
1: bozmuyoruz da tabii, ama kendi
0: Şimdi
1: içimizde bunu konuşuyoruz sonra.
0: fakat ikizlerin bilgiye çok ihtiyaçları olduğu için en önemsiz bilgileri bile dinlemeyi seviyorlar.
1: Evet.
0: En azından diyorlar ki o bilgi, bu bilgi, o bilgi çok güzel puzzle'ları birleştiriyorlar. Benim küçük oğlum ikizler. Zekasına hayranımdır. Çok akıllı. Gerçekten ikizlerle yaşamak çok kolay mı kolay, zor mu zor. Aklıyla yarışmak zorundasın. Çok akıllı olmak zorundasın. Barajı geçmek zorundasın. Baraj altında kaldın mı eli verir ikizler seni. O yüzden ikizler bence bir de çok minnoş güzel oluyorlar.
1: Ha, teşekkür
0: Kadınları da
1: ederiz.
0: erkekleri de yakışıklı, hoş böyle
1: Evet.
0: güzel gülüşlü oluyorlar. Hani ikizlerin cazibesine kapıldığın zaman alır başını gidersin. Hele bir de evliysen yanlış yollara da sapabilirsin. Çünkü ikizlerin şeytani bir bakış şeyleri vardır.
1: Aa.
0: Havaları vardır, sizi çeker. O yüzden ama onun için hiçbir şey yapmaz. Doğallıkları öyle ikizlerin. Ben ikizleri çok seviyorum. İkizler aşkı idare ediyorlar. Parayı da idare ediyorlar. Sağlıklarına biraz dikkat etsinler. Çünkü şu ara dalgınlıklar, kendini ihmal etmekler, uykusuzluklar, koşuşturmaklar, arkadaş grupları, çalışmalar ve gruplaşma, eğlence derken ikizler sağlık konusunda biraz yorgun olabilirler. Dikkat etsinler.
1: Kariyer nasıl? Para fena değil dedik ama.
0: Para fena değil. Para çalışmak zorunda. Çünkü ikizlerin para evlerinde yengeç var. Orada da bir Mars var. Çalışacaklar. Yeni iş teklifleri de gelecek. Ama bu iş tekliflerini değerlendirmek. Çünkü ikizler hızlı düşünüp sonucu görüp gereksiz konular üzerinde çalışma yapmak istemezler. Hani derler ki iyi bu proje geldi güzel çok hoş. Bunun şurası eksik, burası eksik. Ben şimdi bu proje için 6 ay, 7 ayımı mı vereceğim? Boş ver gitsin der. Yani o konuda çok titizdirler yani. Çok ayrıntıcıdırlar. Sonucu da çok çabuk gördükleri için anlayamazsın ikizler tarafından niye reddedildin? Ne oldu da reddedildin? Ya sen o olayı bilmiyorsun. O 6 ay sonra benim neden reddettiğime hak vereceksin
1: Büyük resmi
0: diyebilir.
1: görebiliyor o zaman
0: İleri
1: projelerde.
0: görüşlü, çok ileri görüşlü. O yüzden bu ara birazcık dikkatli olsunlar. Ama para gelecek ikizlere. Mars çünkü çalıştırıyor. Sadece gelen parayı harcamasınlar. Harcamazsa harcama içgüdüleri de çok fazla.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Seviyorlar. Ne yapsınlar?

0: Evet, doğru. O zaman yengeçlerle devam ediyoruz. Gelsin
1: Şimdi
0: bakalım. Önce
1: yengeçler,
0: tablomuza bakalım. Yıldızlarımız ne? Oo, aşk tam not almış. Beş
1: neden
0: yıldız.
1: Mars
0: Para da
1: onlarda?
0: gayet iyi. Bir tek sağlıkta biraz dikkat edecekler herhalde.
1: Canım Nilüfer'im, şimdi aşk konusunda yengeçler duygusal insanlar. Duyguları çok seviyor, duygularla yaşıyorlar. Onların karşı, yani o duygu akışı başladığı zaman yengeci tutamazsın. Duygu gider de gider, gider de gider. Mesela her zaman çok merak etmişimdir. En sormak istedim, inşallah soracağım. Türkan Şoray bir yengeç. Yani duyguları neydi film çekerken? Çünkü aşk duyguları her zaman için orada. Sezen Aksu aşklarından, yani başımız döndü. Her duygusuna bir aşk şeyine, aşkına bir duygu, bir duyguya şarkı yazdı. O yüzden yengeci anlatmak gerekirse çok güzel, çok duygusal insanlar. Duygu denizinde boğulabilirsiniz. Yani yengeçte aşk yaşamak güzeldir. Ama zordur tabii ki. Duygu dalgalanmaları, hele bu ara, hele bu ara. Bir gün çok iyi, bir gün çok kötü. Bir gün sizi göklerde, bir gün yerlerde. Bir anda kıskançlıkları tutabilir. Duygular çok tavan. Mars çünkü onların burcunda. Mars zorluyor. Fakat bu arada para kazanma konusunda iyiler. Aslan
0: Dört
1: burcu.
0: yıldızları var.
1: Fakat sevgili Nilüfer'cim, Mars onlarda biraz para harcatma duygusu da yarattığı için o dört yıldızı beş yıldız yapabilirdik ama parayı harcıyorlar maalesef.
0: Kazanıyorlar ama kazandığı gibi de
1: Tutamıyorlar.
0: biraz harcıyorlar anladığım kadarıyla.
1: Mars sağlık evleri, kazalara çok dikkat etsinler.
0: Onlar da
1: Hani kolum
0: ikizler
1: kırıldı,
0: gibi.
1: bacağım burkuldu, elim şu oldu, dirseğim şöyle oldu, eyvah demek Mars'ta. Onlara çok dikkat etsinler. Bir de yengeçlerin şu ara özellikle kadınların genital organları ile ilgili birer testlerden, bir bakımdan geçmeleri gerekiyor. Mars aynı zamanda çünkü genital organları temsili ettiği için ve yengeçte olduğu için şu ara ona dikkat etsin. Erkeklerin de prostata, testislerle ilgili problemleri de çıkabilir. Onlar birazcık intim konular ama sonuçta dikkat etmeleri
0: Tabii ki
1: gerekiyor.
0: eğer o
1: Evet.
0: bölgede hassasiyet varsa tabii ki
1: Evet.
0: uyarıyorsun sen de.
1: Uyarmak lazım. Çünkü bedenimiz A'dan Z'ye bize ait.
0: Tutulma su grubunda balıkta olduğu için yengeçler daha mı çok etkilenir
1: Aşk
0: bundan?
1: olacaklar. Diyorum ya, duygu denizinde çok koşturuyorlar. Özellikle yengeçlerin su tutulması üçgen açı veriyor. Ve akrebin yöneticisi de yengeçti. Biz bu ara hangi yengeçe görsek bir aşkından anlatacak, bir şey anlatacak.
0: Onların biraz özel hayatını dinleyeceğiz o zaman.
1: Mesela Nilüfer'cim, sana şöyle bir yengeç arkadaşın gelirse, bak Nilüfer, bir arkadaş birisiyle bir duygu alışverişine girdim. Ama ben şimdi sana bu duyguyu anlatayım. İkizler de çok güzel yorum yaptıkları için sen buna bir yorum getirir misin? Sen tabii ki çok akıllıca yorumlar getireceğin için onun işine gelmez. Onun
0: Duymak
1: duygularını
0: istediğini aslında
1: coştur.
0: söylememi istiyor, değil mi?
1: Bu ara öyle konuşmalı olur. Bana da çok gelebilir. Ben çoğu zaman boş ver, bu aşk sonra biter falan diyorum. Öyle yapma falan diyorlar. Çünkü yengeçler anlık duygularını çok yaşamak istiyorlar. Onlarla güzel, çok güzel projeler yapabilirsin, duygusal projeler. Ama proje bittiği zaman ağlarken de onu teselli etmek yine
0: Bunu
1: sana
0: göze
1: düş.
0: alırsan diyorsun,
1: Evet.
0: yengeçlerle çalış.
1: O diyecek ki sen bana söylemiştin, sen de diyeceksin ben sana söylemiştim. Bu cümleler genelde yengeç aşkları bittiği zaman çok söylenilen bir sözdür bu. Ama yapacak bir şey yok, onların da doğası öyle. Evet.
0: Var mı ekleyecek bir şey
1: Evet.
0: yengeçlere? Devam
1: Şimdi
0: ediyoruz. Aslanlarla
1: ne
0: mı?
1: var? Aslanlar. Oh,
0: Evet,
1: aslanlar.
0: aslanların bakalım tablosunda neler var? Ben de merak ediyorum. Oo, çok parlak bir tablo geldi
1: Aslanlar
0: karşımıza. Aşk
1: uçuyor.
0: tam puan, para tam puan almış. Bunlar önemli evler. Sağlık da neredeyse tam alıyormuş. Minik bir not kırmış sevgili Filiz Özkol.
1: Yani aşk koşuyor Jüpiter onda, her koldan kafasını nereye çarpsa bir aşk var. Aslanlar diyor ki hiç bu kadar fazla talep göreceğimi bilmiyordum. Yani öyle bir durumdalar. Ama bunun için özel bir şey de yapmıyorlar. Jüpiter onlara akıllı, zeki, pratik, eğlenceli yapıyor. Yayın bütün özelliklerini aslana taşıyor. Yay zaten aslanın kardeşi gibidir. Onlar üçlü gruptur. Yay, aslan, koç. Onların üçlü arasında muhteşem bir enerji alışverişi vardır. Şimdi aslan yayın özelliklerini alıyor. Böyle diyor. Çok gezeceğim, çok dolaşacağım, çok flörtöz olacağım. Çünkü yayın flörtöz tarafları çok fazladır. Aslana empoze ediyor. Aslan çok bilgililer. Dünyayı dolaşacaklar. Çok insanla tanışacaklar.

0: Ama para durumuna biraz dikkatli olsun. Başak parada, güneş parada onlara çok iyi gelecek. Aslanlar bu ara yatırım yapma ihtiyacı içindeler. Bak çok dikkatli.
1: Gelmesi gerekiyor ki yatırım
0: Evet.
1: yapabilsinler o
0: Evet.
1: zaman, değil mi?
0: Şöyle şu arsayı alayım, şu toprağı alayım. Şu... Lütfen şurada toprak almak yerine gayrimenkul ev alsınlar. Topraklara çok güvenmiyorum artık ben. Emlakçılarla onu konuşmak lazım. Çünkü toprak almak için torununun olması lazım. Yani ileride değer kazanması lazım. Eğer gününü yaşamak istiyorsan, yani senin o 80 senelik ömrünü rahat yaşamak ve bir sonra çocuğuna bir şey bırakmak istiyorsan ev alacaksın. Ama sen diyorsun ki o ileride torunun çok iyi
1: Evet, ama
0: yerlere.
1: gerçi artık eskisi gibi de değil. Bir yer çabuk değerleniyor, çabuk gidiyor
0: Çabuk.
1: oradaki şey. Doğru yerleri biliyor olmak lazım her yer gibi. Tabii ki bunlar bir yatırım
0: Tabii
1: tavsiyesi
0: ki.
1: olmamakla birlikte konuşuyoruz.
0: Dağların tepesinde alıyorsun. Oraya kuyusu yok, suyu yok,
1: E
0: elektrik
1: tabii,
0: yok, bir şeysi
1: onlara
0: yok.
1: dikkat etmezsen ceremesini
0: Unutulmuş
1: çekersin.
0: topraklar
1: Evet.
0: onlar. Onlara para yatırmayacaksın ama böyle gelişmiş bölgelerde almak çok güzel. Nereden aklımıza geldi? Aslanlar şu ara o tür toprak alım satım işlerine çok önem verecekler. Çünkü para evlerinde Başak var. Başak da sağlam yatırımlar yapar. E bu arada finans durumları çok çok iyi. E çok gezip eğlenecekler. Flörtöz tarafları da var. Çünkü terazi burcunda da Venüs var. Venüs de onlara artı 12. evlerinde Mars var. Mars da şöyle düşünüyor. Böyle gizli gizli duygular. Gizli çapkınlıkları da var aslanların şu ara dikkat etmeleri gerekiyor. Ama
1: Yükselen aslanlarda da var mı?
0: şimdi yükselen şöyle de, tabii ki biz bunları çok tehlikeli konular. Hemen diyor ki eyvah benim işte kocam acaba hayır. Hayranları artabilir. Çok güzel, çok cazip olabiliyorlar. Hani diyor, dersin ya yolda böyle birini görsün. Ay ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel kadın. Bu da bir çeşit flörtöz taraflarını
1: Doğru.
0: insanların ortaya çıkarabilir. Ama sonuç olarak çok beğenilen bir konum içinde. Hani astrolojiyi konuşurken genelde bizim çok eski astrologlar, benim Amerikalı astrolog, benim hocam Amerikalıydı. Biz Türkler, siz Türkler bir şeyi anlatırken çok yumuşatıyorsunuz diyor. Hele diyor bu çapkınlık olaylarını anlattığınız zaman diyor bak bunu yumuşatarak anlatıyorsunuz. Boşanmalar artmasın diye diyor.
1: Evet,
0: Biraz
1: biz
0: çıplak
1: aile kurumunu
0: konuşmak lazım.
1: korumayı öncelikli tercih ediyoruz çünkü o
0: Evet.
1: yüzden
0: Ama bir
1: belki de.
0: Amerikalı çok rahat, sen çok öleceksin, senin kocan seni aldatacak, senin başka sevgilin var, çocuğun işe yaramaz, çok rahat diyebiliyor. Ama biz de Türkler astrolojiyi de biraz yumuşatarak anlatmayı seviyoruz. Ama aslanlar şöyle biraz kafalarında böyle bir gidiş gelişler olabilir. Fakat iş konusunda da çok güzel iş teklifleri gelebilir. 12. ev sadece gizli çapkınlık falan evi değildir. Aynı zamanda iş evidir. Yani biz bir iş teklifinde buluyorum. Sana bulunur. Aramızda kalsın. Bu iş ileride senin için çok iyi olacak. Ama şimdilik bunu dallandırıp budaklandırmayalım konusu da olabiliyor.
1: Evet,
0: Çünkü
1: işlerin tohumunu attıkları ve bunu da birazcık gizli tutmaları
0: gizli
1: gereken bir
0: tutmaları.
1: dönem.
0: Her evin çünkü en az 30 tane öngörüsü vardır. O öngörünün bir tanesi sana uyar. Yani hepsi de böyle tek o çapkınlık, o para geliyor falan olayı yok. Senin haritandaki açılarla birlikte hangi öngörüyü tetikleyecek o çok önemli.
1: Evet.
0: Evet.
1: Başka bir ekleyecek bir şey yoksa aslana devam ediyoruz efendim.
0: Başaklara geliyoruz.
1: Başaklar gelsin.
0: Evet
1: Aa, başakların aşk cıngıl cıngıl.
0: evet. Başaklar çok iyi bir
1: Çok
0: dönemde.
1: yıldızlı. Para ve sağlıkta biraz sıkıntı var gibi.
0: Başaklar aşk konusunda kendilerine çok güveniyorlar. Neden güveniyorlar? Merkür'yen insanlar. Merkür nerede? Aslan burcunda. Aslan ne orada? Jüpiter var. Başak diyor ki istediğim insanı çok rahat elde edebilirim diyor. Fakat hayatında önemli biri varsa onunla çok güzel bir iş pozisyonları, aynı zamanda aşkla işi birleştirecek pozisyonların içine girecekler. Yani çünkü ikisinin ortak gezegenleri hem aşk hem işi bir arada yürüttüğü için şöyle diyor Başaklar. Bir şey satın almak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. Ama bunun için de hayatımdaki kişinin de fikri çok önemli diyor. Yani
1: Danışarak
0: ticaretle
1: yapıyorsun.
0: aşk duygusunu birlikte bir arada yaşamak istiyor Başaklar şu ara. Hani Başaklar tek başına karar vermek istemiyorlar. Önemli olan hayatında kim varsa onun fikri çok önemli. Evet aşk duygusu şu anda yaşandığı kime karşı yani hayatında kim varsa çok coşkulu bir şekilde bir aşk enerjisi güçlü. Para konusunda birazcık böyle aşkla para arasında fikir ayrılıkları da olabilir iş konusunda.

onu birleştirici özelliği yapacak. O yüzden karşı tarafın onun sinirini bozmaması için, depresyona girmemesi için sağlık koşullarına 3 tane yıldız verdik. Çünkü bir teklif gittiği zaman karşı taraf hayır da diyebilir. Bir anda başaklar çünkü şeydir, zor insanlardır, kolay insanlar değildir. Yıldızları çok güzeldir, çok parlaktır ama başkasının fikir vermesine çok tahammülleri yoktur. Onlar kendi kafası, kendi fikirleri.

0: sen yanlış yapıyorsun, bu böyle olmaması gerekir dedin mi sinir katsayısı bir anda artıyor.
1: Bilmez miyim?
0: Senin eşin başaktı değil
1: Evet.
0: mi? Ay dur bak şimdi, aa dur bak şimdi oradan gireyim. Şimdi İkizler Burcu'yla Başak Burcu, ikisini de Merkür yönetir. Başak'ın da yöneticisi Merkür, ikizlerin de. İkisi de aklını çok seviyor. Karşılıklı oturduğu zaman muhteşem fikirler ortaya çıktığı gibi muhteşem kavgalar da ortaya çıkabilir. Ama ikizler çok daha interaktif zekası olduğu için Başak'ı fışfışlayıp gene dediğini yaptırır. Ben her zaman Başak Merkür mü, İkizler Merkür mü diye sordukları zaman zeka anlamında Merkür olarak İkizler Merkür derim. Ama para kazanma konusunda Başak Merkür daha
1: Çok
0: iyidir.
1: doğru, evet.
0: O çok iyidir.
1: Evet, ben de ticari konularda iyi değilim
0: Evet,
1: yani, orada
0: kafa
1: çok
0: çok iyi
1: duygusal ve şey
0: çalışıyor.
1: davranırım.
0: Ondan sonra şey o gelir ona. İkizlerin şeyi Merkür zekası Başak. Evet çok şey aşkım tatlım çok doğru
1: Başaklar
0: konuşuyorsun
1: normalde
0: ama
1: hangi burçla daha iyi anlaşırlar? Bunu da Başaklar için soralım, evet.
0: Başaklar kendi ikizler burcuyla çok iyi anlaşır. En büyük kavgaları, en güzel aşkları onunla yaşar. Doğru insanlar boğalardır onlar için. Boğalarla da temkinli dostluk ilişkileri. Biz de ilişki derken hemen böyle aşka
1: O tabii ki
0: yöneltiyoruz
1: iş
0: değil.
1: ilişkisi de çok önemli. Günümüzün çoğunu işte
0: Günümüzde
1: geçiriyoruz
0: her
1: çünkü.
0: şey ya her şeye aşk değil. Oğlaklarla ve boğalarla çok güzel iş yaparlar. Onlarla çok iyi. İkizlerle yaylarla çok iyi bir rövanş kavgaları yaparlar. Çok da iyi konuşurlar ama en çok kafa yapısı olarak ve iş konusunda boğa ve oğlakla anlaşır.
1: Harika.
0: Onlarla ortak iş yapabilirler.
1: Evet,
0: Eğer
1: en çok bu tutulmadan hangi evleri etkilenecek Başakları?
0: 7. evleri, tam karşıt evleri, ortak ilişkiler, ortak projeler, ortak konular. Bazılarıyla iş el sıkışıp ayrılacaklar. Bu iş uzun süredir çok uzadı ve bize bir kazanç sağlamadı maddi konuda. Bu ortaklığın artık bitmesi gerekiyor. Yeni bir iş ortaklığı ya da uzun süredir güzel bir ilişki ve ortaklıksa bu ortaklığın projesini genişletelim. Daha iyi yerlere gidelim, yeni kararlar alalım der gibi. Veya çok ortaya değişik bir iş teklifi gelecek. 7. ev çünkü hukuksal bir sorunu varsa o sonuçlanacak, mutlu olacak. Çünkü hukuksal sorunlarla ilgili Başakların bayağı bir de başları derde girdi. Onları da halledecekler. Satürn 2,5 senedir onları çok yordu. Şimdi artık Başaklar o konuda rahatlar. Ev alma, ev satma, malla ilgili malın yerini değiştirme. Özellikle Satürn Koç burcunda 8. evde uzun süredir sürümcede kalmış bir mal olayı varsa onu
1: Onu da
0: kapatacaklar.
1: çözecekler.
0: Onunla ilgili güzel konular var. Çevresiyle yeni el sıkışmaları var. İş, Başakları şu ara yükseltecek ve enerjisini yükseltecek iş konumları. Onları lütfen doğru kararlar alsınlar ki alırlar. Ama buna
1: Analitik
0: rağmen
1: zekaları çok
0: tutulma
1: iyi çünkü.
0: onları birazcık zorlayacak.
1: Evet.
0: Kaç dakikamız kaldı? Uzattık mı?
1: Daha var reklam herhalde. Bir burcumuzu daha alabiliriz.
0: Terazi.
1: Evet.
0: İlle de
1: Bakalım ekranda
0: terazi.
1: terazilerimize de.
0: 12 burç içinde sevdiğimiz burçların başındadır. Terazinin dengesi, kibarlığı, zarafeti. İnsanın yükselen burcu, ay burcu, kendisinin terazi olması gerekir. Ben terazileri her zaman bir prenses gözüyle bakarım. Aslanlar bir kraliçe ise, aslanlar genelde biliyorsun yaş ortalaması yükseldiği zaman sen kraliçe oluyorsun. Küçük kraliçeler olmuyor.
1: Evet.
0: O yüzden o her zaman ana kraliçedir. Ama her zaman içinde teraziler prensestir. O yüzden teraziler bu arada Venüs etkisinde. O güzelliklerin üzerine güzellik katabilirler. Enerjileri o kadar yüksek ki terazilerin bu ara. Çok çabuk moralleri bozulsa bile çok çabuk kendilerini
1: Topluyorlar.
0: toparlayabiliyorlar. Ve ta karşı evlerinde Koç var. Koç'ta da Satürn retrosu. Eskiden hangi olaylar onların canını çok sıkmışsa onlar tekrar gözden geçiriliyor. Hatalar bir bir karşısına dökülüyor. Eski hayalleriyle yapması gereken konular arasındaki doğru bir alan tespit ediliyor. Yeni konular üzerinde adaptasyonlarını geliştiriyorlar. Yani teraziler iş, aşkı bir arada getirebilecek kombin bir çalışmanın
1: Aa,
0: içine
1: harika.
0: giriyorlar. Ve çok ilgi görüyorlar. Yalnız inanılmaz şu ara Jüpiter, teraziler her yerden herkes ona aşık. Her yer hayranlık ve
1: Pırıl
0: aşk.
1: pırıllar yani.
0: Evet, onlar hiçbir şey yapmasa bile herkes ona doğru koşturuyor. Terazilerin aşk enerjileri gerçekten güzellik potansiyelleri çok yüksek. Bu ara kendileriyle ilgili bir bakım

0: problemi varsa, yani işte şuramı buramı bırak, gayet rahat yaptırabilirler. Çünkü 7. evlerinde Satürn retrosu var. Uzun süredir gecikmiş olan tıbbi olayları ne varsa şu ara Jüpiter'in
1: Onları yapmak
0: etkisiyle
1: için
0: de
1: doğru zaman.
0: yaptırabilirler. Sonbahara çok rahat, çok güzel bir şekilde girebilirler. Hani baktığımız zaman 4-4-4 vermemin sebebi, teraziler hiçbir zaman bulundukları alanda mutlu olamıyorlar. Şöyle mutlu olamıyorlar. Hep bir eksiklikleri var. Onları tamamlamak gibi. Şu da olsaydı daha iyi olurdu. Paranın şu kısmı olsaydı daha iyi olurdu. Güzelliğimin şurasını şöyle yapsaydım daha iyi olurdu. Sevdiğim kişi, işte partnerim, bunu yapsaydı daha iyi olurdu. Bunlara takılmış durumdalar. O yüzden o prensesleri mutlu etmek hem çok kolay hem çok zordur. O yüzden 4-4 verdim. Şimdi sağlık konusuna çok dikkat etsinler. Yine teraziler, yükselen teraziler, zaman zaman mide sorunları, sindirim sorunları, kaşıntı, deriler, alerjik sorunları,
1: Alerjik
0: bunlar çok fazla. Yani teraziler şu ara böyle. Ama dediğim gibi Venüs'ten çok güzel etki aldıkları için biz oraya aşk, para, sağlık, bir de güzellik etkili koysaydık,
1: ekleseydik 5
0: oraya
1: mi
0: da 10
1: alırdı?
0: tane yıldız koymak
1: Aa,
0: isterdim.
1: 5 üstünden 10 alırdı, o
0: Evet,
1: kadar.
0: o kadar.
1: Evet, o zaman estetik yaptırmayı planlayan sevgili terazi burçları, kadın olsun erkek olsun, Filiz Özkol diyor ki çok doğru zaman. Retrolardan da önce yaptırmak lazım, değil mi?
0: Zaten retro çok uzun, çok uzun sürüyor.
1: Onu
0: Venüs
1: beklersek
0: retrosu,
1: diyorsun hiçbir
0: evet,
1: şey yaptıramazlar.
0: 4 Ekim'e kadar yaptırsınlar. Hatta bir hafta öncesine kadar. Çünkü retrolar bir hafta önceden, onların bir tane tölere günleri vardır. Bir öncesi, bir sonrası. Retrodan 5 gün önce yaptırabilirler.
1: Evet, o zaman diğer burca gitmeyelim, zamanımız kalmayacak. Kısacık bir araya gideceğiz. Aradan sonra kalan burçlarla devam edeceğiz. Başka çok güzel konularımız da var efendim. Lütfen bir yere ayrılın.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Oğlum bırak şu telefonu. Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
0: Evet. Okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
2: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
3: Mavi bir zürafa mı?
4: Vay, konuşabiliyor musun?
3: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul.
6: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kop'ta 179 lira 90 kuruş.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
13: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.

0: Kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Uğraşmayayım ben ya.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
5: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
6: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Faber-Castell 12'li boya çeşitleri 99 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'u
11: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
12: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
13: Domino's'um hoş geldin.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2020.

kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir,

0: WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Ben Deniz Hoş 5, işim gücüm Hoş 5. Fındık nasıl bitiyor, çilek nasıl başlıyor? Genç durmak bilmiyorlar.
6: Geç. Yine ne söyleniyorsun Hoş 5?
5: Devrelerim şişti, Hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?
5: Ah, şarj olmaya.
7: Hoş 5'i durdurabilirsen.
8: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
9: Dik. Bucu bucu kokur.
8: Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: Akses 25 yaşında.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik?
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor? Şak diye.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
10: Ruhsal sözleşmeler ve bilinçaltı arınma yöntemleri. Dünyaya gelmeden önce ruhsal alanda sözleşmeler mi yapılıyor? Kürtaj, düşük, intihar ve evlat edinmede ilahi sistem nasıl işler? Kürtaj edilen ruhlarla anne arasındaki özgürleşme anma çalışması nasıl yapılır? İntihar eden bir aile üyesiyle ruhsal boyutta nasıl vedalaşılır? Hepsi ve daha fazlasını kuantum bilinçaltı uzmanı, Theta Healing eğitmeni ve astrolog Sevgi Özkan, Nilüfer zamanında anlatıyor. Az sonra.
11: Evet, kısa aranın ardından tekrar karşınızdayız. Akrep Burcu'nda kalmıştık
12: Akrep
11: değil mi?
12: Akrep Burcu'nda kaldık. Bu arada çok güzel bu. Benden sonraki konuk için bayağı ilgimi çekti.
11: Senin fotoğrafın geldi ama değil mi? Konuları da çok beğendi. Diyor ki vallahi çok güzelmiş. Ben anlatsam da olur Burcu.
12: Özellikle sorar mısın intihar edenlerin bu dünya ile ilgili... ruhsal ara şeydeki nedir yani ruh boşlukta mı kalıyor, hı hı, yoksa doğarken mi o senaryoyu seçiyor? Geçen gün bir yerde konuştuk bunu, hani bazen ruh ayrılıyor ya senaryodan, hı hı, verilen bir senaryonun içindesin ve sen o senaryonu bitirmek zorundasın. Geçen gün yine bir grupta konuşuyorduk bunları, böyle yine bir televizyon programında, hayır o seçerken intiharı seçerek gelmiş falan dedi. Lütfen o soruyu sorarsan Hanım, ben de izleyeceğim.
11: Soracağım tabii ki. Bunlar bir bilinmeyen konu ama tabii ki belli bilgilere, belli kaynaklara dayanarak yorum yapılıyor. Ama tabii herhalde bütün bunları öte aleme geçtiğimizde tam olarak net cevabını veriyor olacağız. Çünkü bütün cevap Rabbim'de saklı bunlarla ilgili. Bakacağız.
12: Aynen, hatta burcumuzu bile bilerek mi seçerek mi geliyoruz yoksa tesadüfen mi? Onlar
11: evet,
12: da çok
11: bunlar benim de gerçekten çok merak ettiğim konular. Evet,

0: O zaman akrepleri çok beklettik. Akreplerle devam edelim. Sevgili akrepler, aşk hayatınız çok yıldızlı gözüküyor. Tam not almışsınız. Para ve sağlık da biraz galiba dikkat edilmesi gereken şeyler var. Hangi alanlarda? Onu şimdi
1: Şimdi
0: sevgili Fizyo Skol soracak.
1: canım benim Nilüfer'im, akrepler çünkü 5 yıldız almalarının nedeni zaten balık burcundaki dolunay su grubu olduğu için ve 120 derecelik açıyla onu çok güzel etkiliyor. Mars'ta kocaman bir üçgenleri var, güzel bir üçgen. Akrebe aşk, bolluk ve bereket geliyor. O konuda akrepler çok aşka koşan insanlar değildir. Aslında tutkuludurlar, mantıklıdırlar, akıllılardır ama böyle hani çoğu zaman biz şey deriz işte aşk. Çünkü cinselliği de temsil ediyor akrep. Diyorsun ki o tutkular peşinde koşuyor. Hayır, mantık ve akıl çok önemli. Eğer bir akreple evliyseniz ya da bir akreple flört ediyorsanız 7 yıl beklemek zorundasınız en az, o size evlilik teklif edecek mi diye.
0: Öyle mi? Geç
1: Gerçekten
0: mi?
1: kolay kolay seçmez.
0: Güvenemiyorlar mı? Ne için
1: Çok
0: bekliyorlar?
1: testten geçiriyorlar. O kadar çok testten geçiyorsun ki yani o kadar testten geçtikten sonra ben Amerika'nın 4 üniversitesini bitiririm mesela. O durumda devamlı bir testten. Çok akıllılar. Ayakta alkışlamak istediğim çok özel burçlardan biri. Yaklaşırken de dikkatli olmak gerekiyor. Çok zekiler, işlerini çok iyi yapıyorlar. O yüzden eğer yükselen burcun akrepse, ay burcun akrepse, güneşin akrepse veya herhangi bir şekilde akrep stelyumun varsa, çünkü bir burçta 3 artı 1 ve eğer fazla bir gezegenin varsa o konuda sen akrep özelliği de taşımış oluyorsun. Akrepler bu tutulmada en çok etkilenen burçlardan biri olacak. Bu arada bilinçaltlarında Venüs olduğu için çok tercih ediliyor. Sanatsal tarafları çok ortada, yardım etme duyguları çok, flörtöz tarafları var. Ama flörtöz dediğim zaman hemen yanlış anlaşılıyor. Aa, o çapkınlık mı yapıyor? Bu kelime yanlış bir kelime. Flört etmek şu anda bizim güzel bir şekilde sohbet etmemiz bile flörtöz kelimesine çok uyuyor. Güzel kelimeleri karşı tarafı güzel bir şekilde aktarma şeklidir. Bunun içine biraz da böyle karşı cinsi ve tabii ki şeyle hormonlarda karışınca biraz aşka dönüşebilir. Ama flörtün çıplak adı iyi
0: Yani
1: konuşma,
0: aslında
1: güzel
0: karşı tarafı
1: konuşma.
0: komplimanlar yapmak, onore
1: Evet,
0: etmek, değil mi? Biraz daha olumlu bir sohbetin adı aslında, iletişimin adı diyelim daha doğrusu.
1: Ama bizim işte Türk halkı var ya, Avrupa'da olsa o ne güzel, çok güzel arkadaş olacağız da. Ama biz Türk halkı, Türk beyi, aa o onu mu kırıştıracak, o ne yapmak istiyor?
0: Bizim evet o kelimenin altı baştan beri öyle
1: Hemen.
0: doldurulduğu için öyle de süre geldi herhalde.
1: Aynen. Tabii ki astrolojide çok güzel haritalar bakıyoruz ya, çok güzel hikayeler dinliyoruz. Hikayelerinde Türk halkının ana yapısı öyle, öyle çıkıyor. Onlar aşk ve tutku insanı. Belki dünyada aşkı ve tutkuyu en derin bir şekilde yaşayan Türk halkı. Bir de o var. Bir çoğu zaman Avrupa'da yaşayan, ay programı dağıtıyoruz ama Avrupa'da yaşayan ve orada uzun yıllar kalanlar şey diyor kızlarımız, ay ben Türk erkeğiyle evlenmek istiyorum. Avrupa erkeği bu konuda çok fazla duyguya yatkın
0: Doğru.
1: erkekler değil. O
0: Doğru.
1: yüzden bizim özümüzde aşk tutku çok yoğun. Evet, akrepler bu konuda şu ara çok flörtöz tarafları var. Bu arada biraz para harcayacaklar o yüzden.
0: Para
1: Çünkü
0: evleri.
1: para evlerinde yay var. Yayın yöneticisi de aslanda. Para gezegeni aslanda olunca o dağıt dağıt da dağıt da dağıt yani. Öyle bir şekil ve akrepleri cimri olarak bilirler. Asla cimri değildir. Asla değildir. Cimri burç olarak birini söylemek gerekirse hiç kızmasınlar, oğlaklardır. Biz tabii onları yumuşatıyoruz. Ay onlar işte parasının kıymetini bilir. Ay onlar çok tutumludur. Biz bunları hep yumuşatarak anlatmaya çalışıyoruz ama çıplak olarak oğlaklar cimridir. Bunu bilsinler. Ama insanı zengin ederler. Bak, yumuşatıcı tarafı da bu. Eğer hayatınızda bir oğlak varsa yarınız garantidedir. Şimdi oğlağa geçince onu anlatacağım. Akrepler bu ara ilişkiler konusunda da çok iyiler. Çalışma evleri de güzel gidiyor. Kendilerini çok iyi orantılıyorlar. Ama bunu yaparken de dikkatli olsunlar. Çok sürpriz paralar da gelebilir. 8. ev Uranüs. Uranüs onları için sürpriz paralar diyor. Balık burcundaki tutulma ile birlikte de önleri açılıyor.
0: Sağlıkta neye dikkat etsinler?
1: Sağlıkta da en çok dikkat ediyor Mars etkileri. Mideleriyle ilgili problemler olabilir. Çünkü onların bayanlarında işte yumurtalık dönemleri falan, bunlar birazcık kistik durumları da olabilir. Onlara da bir göz gezdirsinler. Azıcık da lipid ve yağ kontrollerini ve bedenlerindeki o yağ oranlarına çok iyi baktırsınlar. Çünkü akrepler genelde böyle kolesterolü çok güçlü, yağlı ve güzel bir damak tatları çok fazla ve seviyorlar. Yani şey gibiler, yemek yerken kendilerinden geçiyor akrepler, çok seviyorlar.
0: Keyifle yiyorlar yemeği.
1: Keyifli yemek
0: evet,
1: yiyorlar.
0: Evet, iştahlılar.
1: En iştahsız insanlar bile akrebin karşısında otursun iştahı gelir yani. Çok güzel,
0: ben
1: çok keyifli.
0: Ben severim ama öyle insanları.
1: Ben de çok
0: Evet.
1: seviyorum.
0: Onlarla keyifli bir yemek masası oluyor.
1: Evet, hani bazı insanlar vardır ya, yemeği koklar, yok peynir kokuyor mu, bardak kokuyor mu bilmem ne, onu başaklar yapar ama bilmiyorum. Başaklar da öyle biraz gurme ve seçme ve steril.
0: Doğru,
1: Onlar çok
0: doğru.
1: temizdir. Her şeyin çok sağlıklı olmasına dikkat ederler. Akrepler bu arada iyiler.
0: Evet, o
1: Yaylar.
0: zaman yay burcuyla devam edelim. Yaylarımızın da tablosunu görelim. Bakalım onların yıldızı nerede parlak?
1: Yaylar
0: Aşk
1: her...
0: ve para da gayet güzel. Sağlıkla ilgili herhalde biraz dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Çünkü şeyler, yaylar birazcık dikkatsizler şu ara. Mars yengeç burcunda olduğu için yayların da mide ile ilgili problemleri var. Bir. İkincisi aşk konusunda zaten stabil tarafları var. Aşkla parayı ve işi orantılı götürüyorlar. Yaylar flörtöz bir yapıları olmalarına rağmen toplumsal flörtöz tarafları daha kuvvetlidir. Şimdi bunun cümle toplumsal flörtöz ne
0: Ne
1: demek?
0: demek? Evet.
1: Fikir, akıllı insanlarla konuşmayı seviyorlar. Akıllı insanlarla 24 saat konuşabilirler. Araya libido asla girmez. Akıl birliğine ve dostluğa ve arkadaşlığı çok severler. Eğer bir yay biriyle saatlerce konuşuyorsa ve siz onu yanlış düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuzdur. Çünkü onların akıl birliğine ve şeylerine ortak aynı konuyu konuşmaya ve konuşma flörtünü çok seviyor yaylar. O yüzden çoğu zaman bütün yayları aşk mı, arkadaşlık mı, dostluk mu karıştırırlar. Hani bazıları yay der ki o onunla büyük aşk yaşıyor. Hayır, yay onunla çok iyi konuşuyordur. Aşk aklına bile
0: Altında bir anlam aramaya
1: gelmiyordur.
0: gerek yok öyle
1: Evet,
0: durumlarda.
1: aşk ve aşk, flört, hayat aşkın bir bütünüdür yaylar için. Ama en çok dostluğu ve arkadaşlığı sever. O yüzden onlara dört tane yıldız koydum. Para kazanma konusunda da dengelidir. Evet, parayı çeken bir yapıları vardır. Ama cimri değillerdir asla. Jüpiter zaten aslanda. Şu ara para, bütün sevdikleri için para harcama moduna girmiş durumdalar yaylar. Birazcık da
0: Yaydan para isteyeceksiniz
1: evet, bu
0: efendim. Doğru
1: arada
0: zaman.
1: yayla gezeceksiniz. Yay şöyle diyecek. Hesapları ben ödedim veya ben hallederim bu işi, sen sakma. Yok, o konuya sakın girme,
0: Cömert modu
1: küserim.
0: açık şu
1: Evet,
0: anda.
1: cömertler. İşte birazcık da midelerine ve ayaklarına dikkat etsinler.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ekleyecek bir şeyin yoksa yayları da geçiyoruz efendim. Oğlaklarla mı devam edelim?
1: Evet, şimdi oğlaklar, cimri oğlaklar, ilahi cimrilikleri. O, dünyada en büyük milyarderler, öldükleri zaman trilyonlarca parası olanlar. Hani şatoları, köşkleri, uçakları, oğlaklar. Ama her şeyi çok hesaplı harcarlar. Hiçbir zaman bir oğlağa ne kadar çok parası olduğunu, ne kadar böyle o yatırımları olduğunu bilemezsin. Söylemezler. Ama
0: Kirli
1: işte,
0: çıkı denir ya.
1: evet, her eve lazım. Hani böyle eskiden bir anneannelerimiz, babaannelerimiz vardı ki benim
0: Şöyle
1: yaşım
0: değil mi?
1: var.
0: Hep bir
1: Sen hatır
0: köşede bir
1: böyle
0: şey olurdu.
1: çıkarıp böyle şeyinden, göğsünden çıkar, al bu senin olsun ya da
0: Evet.
1: yastık altı. Onlar da en çok oğlaktır. Oğlaklarda güven duygusu çok önemli. Güveni de maddiyatla sağlıyorlar. Öyle kodlanmışlar. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü onlar Satürn insanı. Satürnler hep geleceğe, gelecekle ilgili hayaller. Gelecek, gelecek, gelecek. Gelecek korkusu çok vardır sevgili oğlaklarda. O yüzden de para ile ilgili konular önemlidir. Ya da çocukluk yıllarından itibaren ailede hep böyle, bakın paranız varsa hayatta güçlü olursunuz. Para yoksa rezilliğiniz çıkar. Paranız varsa herkes size hizmet eder. Para varsa güven. Hastalanırsanız her şey parayla hallolur. Öyle bu şekilde empoze edin.
0: Yaşlılıkta para lazım, değil mi? Bu kodlar insanı
1: Aynen.
0: tutumlu olmaya itiyor.
1: Evet, o yüzden ve kendisi de başkalarına aynı duyguyu yaratır. Siz bir oğlakla oturursanız bana bak kazandığın parayı sakla ha. Veya bir şey olur aman yatırım yap. Aman şuraya bir altın al. Yani oğlaklarla konuşacağınız konu bunlardır. Şurada çok güzel bir yer var. Kısa hemen kapat, sonra ileride 2 sene sonra değer
0: Artar,
1: kazanacak.
0: evet.
1: Ben emlakçıların genelde oğlak olduklarını düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Hani vardır ya.

0: böyle Rimaksar, Muraksar, bir sürü böyle
1: Ha, isim
0: siteler,
1: vermeyeyim, evet.
0: misaller, hani emlakçılar. Onların çoğunun patronlarının ya da dünyada finansatörlerin çoğunun parayı yöneten insanların Oğlak Burcu özellikleri çok fazladır. O yüzden Oğlakları seviyoruz. Güzel para kazanma konusunda bu, özellikle bu tutulma onlara çok iyi gelecek. Ama yapmak istedikleri ne varsa yapsınlar. Çünkü Oğlaklar özellikle karşıt burçlarında yengeçten çok çalışma hırsları geliyor. Zaten Oğlaklara çalışmakta 24 saat çalışırlar. Balıktaki tutulma da onları çok güzel etkiliyor. Çok önemli işleri, ufak olan işler bir anda patlayarak büyüyecek. Neden? Üçüncü ev dediğimiz iletişim evinde balık tutulması var. Orada böyle açılmaz dediği kapılar açılacak.
1: Aa, ne güzel.
0: Deniz kıyısıyla ilgili, suyla ilgili konularda yatırım yapacaklar. Denizcilik şirketleri varsa,
1: Aa.
0: emlak şirketleri varsa Oğlakların en çok para kazanacakları alanlar
1: Suyla denizden gelen
0: karşılarına
1: konular olacak.
0: çıkacak.
1: Kuzenim var Oğlak da, onun için sorayım. Bekar Oğlaklar evleniyorlar mı?
0: Ha, onlar biraz zor evlenir. Zor
1: Aha.
0: evlenir. Akrep eşit Oğlak. Onlar biraz çok sistemlidir. Oğlaklar sadece bir kadın, erkek mi kadın?
1: Erkek.
0: Sadece bir kadının güzel olduğu için evlenmezler. Akıllı. Aile durumu nasıl? Aileme saygı gösterecek mi? Klasik özellikler ararlar. Hani biz çoğu zaman böyle lay lay lay işte bir ikizler bir anda aşka kapılıp böyle mutlu
1: Gidebilir, evet.
0: olabilir.
1: Yaylanır
0: Yaylar öyle,
1: düşünceler.
0: kovalar öyle. Ama oğlaklar maalesef öyle değil. Dip, yani böyle parfümlerin dip notları vardır bilirsin. Kalıcı koku.
1: Evet.
0: Oğlakların da özellikle kalıcı ilişkilerde o koku o aileyi ömür boyu götürecek mi? O yüzden çok klasikler, zor evlenirler desem de 2027 senesi onlar için daha iyi.
1: Hadi
0: Acele
1: bakalım.
0: etmesinler. Ama şöyle bir sevgili mevgili durumları vardır. En azından çıkacak.
1: Hadi bakalım. Güzel
0: Evet.
1: haber geldi o zaman. Evet, Oğlakları da böylece uğurluyoruz efendim.
0: Yılın burcu kova.
1: Kova. Heh, kova. Bir anda kafam karıştı.
0: Bakalım
1: Burç
0: kovada neler
1: skalasında.
0: var. İşte yılın burcu kova. Kova, kova, kova.
1: Kovaya aşk 5 puan. Para
0: Evet.
1: 5 puan. Biraz sağlıkta tabii. Aşk ve paraya dalınca herhalde biraz sağlığımı ihmal ediyor
0: Çok
1: acaba?
0: koştur. Çünkü kovada Pliton retrosu var ya. Pliton retrosu hemen sağlığa girdik. Çok fazla geçmiş hayatında kronikleşmiş ilişki şeyleri, sağlık sorunlarını arkaya atmış olabilirler.
1: Onlar
0: Tekrar
1: çıkabilir.
0: ortaya çıkacak. Özellikle yine kadınsal konularla ilgili konular çıkabilir. Yine bir kan tahlillerini tam yaptırsınlar. Çünkü şeyle ilgili mineral eksiklikleri, demir eksiklikleri,
1: Onlar da
0: kadın
1: bütün sistemi etkiliyor çünkü.
0: evet tam şey ve kadınların varislerle ilgili konular. Çünkü o genelde kovalar toplar damarları daha çok sembolize eder. Her burcun sağlıkla ilgili bir organı vardır. O oğlaklar, kovalar deyince toplar damardır. Hani böyle çoğu zaman fil bacak dediğimiz ve
1: Evet,
0: ayakların
1: evet.
0: şişmesi ve toplar damarların çalışmayıp da böyle tombik tombik el olur
1: Evet,
0: ya
1: venöz
0: ayaklar.
1: yetmezlik oluyor, evet.
0: Onlarda da
1: Onlar
0: daha
1: genelde kova burçları
0: kova
1: oluyor.
0: burçlarından oluyor. Kalp sorunları da tam karşıt evleri aslında olduğu için çarpıntılar, heyecanlarına dikkat etsin. Daha çok taşikardi dediğimiz olaylar yine kovalarda çok olur. Ve kovalar aşk tabii Jüpiter karşıt evlerinde bol bol evlilik teklifi alacaklar. Kovalar, kova para evi de çok iyi. Para evinde de balık burcunda bir ay tutulması olacak. Ay tutulması ile beklediği iş teklifleri onlara geliyor. Yatırım ve para. Gelen parayı çok rahat yatırıma çevirebilecekler. Kovalar şu ara para ve aşkta çok iyiler. Sağlıklarına dikkat etsinler.
1: Evet, sağlıkta da damarsal sorunlar, kalp
0: Damar.
1: dedik. Bunlar zaten çok önemli şu ara, bir de biliyorsun hep kalp krizleri de gündemde. Aman kovalar bunları ihmal etmesinler. Ama bu tutulmanın güzel, olumlu taraflarından yararlanabilecek
0: Finans,
1: burçlardan biri, değil mi? Para olarak
0: para.
1: özellikle.
0: Çünkü kova parayı sever. Kovası daima parada olsun ister. Kova seviyor. Ama bir o kadar da o parayla ilişkisini çok duygusal olarak değil de daha mantıklı harcar. Yani kova için daima bir cihaz almak, bir yere yatırım yapmak, bir yerde gidip seyahat etmek, yeni bir yer görmek, hayatı incelemek onlar için çok önemli. Aşırı duygusal konulara çok kovalar takılmaz. Hayatı A'dan Z'ye yaşamak isterler. O yüzden para onlar için önemli. Ama bir oğlak gibi kirli çıkı değildir. Fakat Satürn de Kova'nın eski klasik yönetimi.

0: yapısı olduğu için eski kovalar daha cimriydi. Yeni kovalarımız çok iyi.
1: Evet, yeni jenerasyon
0: Çok
1: kovalar bu
0: iyi.
1: konuda biraz daha esnekler diyorsun. Peki o zaman balıklarla,
0: Balıkları.
1: sevgili balıklarla devam edelim. Onlar çok bekliyorlar her burç
0: Evet.
1: şeyinde olduğu için ama maalesef zodyaktaki son burç olduğu için sistem böyle çalışıyor.
0: Selam söylüyorlar sana, uzatmamı istiyorlar.
1: Evet, ben de her
0: Evet.
1: seferinde söylüyorum aslında çok beklettik aman onlara birazcık daha iltimas
0: Evet.
1: geçelim diye.
0: Şimdi balıkları güzel güzel
1: Aha.
0: anlatalım. Balıklar aşk konusu çünkü dolunay onlarda, güzellikleri onlarda. Balık insanları garip insanlardır. Çoğu zaman bu dünyanın neresinde olduklarını kendileri de bilemezler. Çünkü su insanları. Sen şimdi devamlı suda yaşasan, bir balık kızı olsan, karaya çıktığın zaman bir kafan böyle bir
1: Afallarsın,
0: bulanır.
1: evet.
0: Dersin ki, aa güneş nasıl ısıtıyor? Taş var, aa yaprak var. Kovalar böyle, işte balıklar böyle. Balıklar su dünyasından kara dünyasına geçişleri çok zordur. Onlar kendi hayalleriyle, kendi güzellikleriyle gelirler. Ama hiçbir balığı su insanı diye hafife almamamız lazım. Balıklar şöyledir, çift balıklar. Biri sağı gösterir, biri solu gösterir. Sağ mantıktır, akıldır, sol duygusallıktır. İkisini çok güzel kombine ettiği zaman muhteşem balıklar çıkar.
1: Ortaya çıkıyor.
0: Ve balıklardan çok güzel sanatçılar çıkar. En iyi dansçılar, dansörler, en iyi sahne sanatçıları. Onlar için sahne çok önemlidir. Ama bu sahne tamamen sanatsal olması da gerekmiyor. Çok iyi bir finansatörsündür. Çok iyi event yapıyorsundur. Sahneye çıkıyorsundur. Dünyanın ekonomisini anlatıyorsundur. İş adamlarına çok güzel bir konular veriyorsundur, konularla ilgili. Yani sonuç olarak balıkların çok yönlü olduklarını kabul etmek lazım. Şimdi tutulma ile birlikte işlerinden yeni bir enerji fışkırıyor. Hatta şöyle diyorlar, yıllardır beklediğim enerji bu. Ama dikkat etmeleri gereken ne? Uranüs karesi yaşıyorlar. Balık değişken bir burç, yay değişken bir burç, başak değişken bir burç, ikizler değişken bir burç. Şimdi balık kare olarak etkilediği için onları, balık şöyle düşünüyor. Karşıt evi, sistemlerimi yeniden kurmalıyım. Yay burcu, tam karesi. Görmeyi, aileyle ilgili bütün problemlerimi halletmeliyim. Kariyer evlerinde de yeni bir iş teklifine hazırım. Artık kendi aksiyonumu
1: Almalı.
0: rahatlıkla karşı tarafa gösterebilirim. Yani balıkların tutulmadan en çok etki aldıkları çok yönlü taraflarını bir mısır patlaması gibi ortaya çıkarıyorlar. Evlenmek istiyorlarsa evlensinler. Kim tutar onları? Çok güzel
1: Güzel bir
0: kararları var.
1: zaman.
0: İş değiştirmek istiyorlarsa onu da yapsınlar. Ailedeki bazı konuların değişmesini istiyorlarsa, özellikle bu çok çok önemli. İkizler çünkü dördüncü ev, onuncu ev. İşle aşk arasında, işle ev arasındaki kontaklarını yeniden gözden geçirecek. Yani şöyle hayatının bilançosunu ve muhasebe defterlerini açıp orada kendileri ne istiyorsa o konu üzerinde alıp başlarını yürüyecekler. Burada önemli kararlar da alacaklar. Evlilik kararları da alabilirler. Boşanma kararları da
1: Aa, radikal bir
0: alabilirler.
1: zaman onlar için o
0: Hep
1: zaman.
0: iyidir. Evet, aynen. Şöyle bir şey sevgili Nilüfer'ciğim. Radikal kararlar alma dönemleri başladı diyebiliriz. Sağlık konusunda ayaklar çok önemli. Ayaklar, gözler, uyku, depresyonik, sinir sistemi, özellikle magnezyum eksiklikleri varsa B12 eksiklikleri. Çünkü balıklar şöyle, uykusuz kaldıkları zaman anında vitamin rezervleri boşalıyor.
1: Aa,
0: Garip
1: ne
0: bir
1: enteresan.
0: şekilde. Yani vitaminler çok çabuk terk edebiliyor. Sürekli bir tek takviye ihtiyaçları var.
1: Ama çünkü uyku öyle bir şey ki bütün vücudumuzu yeniliyor ya. Herhalde o uykuyu alamadıkları zaman da o yenileme olmuyor. Dolayısıyla her şey de böyle çorap söküğü gibi eksiliyor aslında.
0: Etkiliyor.
1: Evet.
0: Ve güzellikleri çok güzel kadınlar, çok güzel yüzleri vardır. Erkekleri de çok yakışıklıdır. O yüzden bu ara ciltleriyle ilgili problemlerine dikkat etsinler. Kendilerini güzelleştirmek istiyorlarsa tam zamanı, hemen yapsınlar. 4 Ekim'e kadar kendiyle ilgili ne yaşamak istiyorlarsa yaşasınlar. Ve bu arada satın almak istedikleri bir konu varsa Koç burcundaki Satürn retrosu uzun süredir hani şunu da almak istiyordum olmadı. Tam kendime göre çıkmadı. Dedi böyle bir geze al işte diyecekler. Yıllardır beklediğim bir şey. Ben bunu satın almalıyım. Böyle bu arada çok para harcayıp ama harcadığı paranın karşılığını alacak balıklarımız var.
1: Evet, harika. Ekleyeceğim bir şey var mı Sonya'yı? Belki veda etmek istersin. En azından benim programımda. Tabii ki her programa davet edilen, çok sevilen bir astrologsun ama benim programım açısından bu sezon bitirdik gene.
0: Ay, bu sezonun bitmesine üzüldüm. Seni hep ekranlarda görmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Çünkü gerçekten de iltifat değil, kesinlikle değil. Sen bir prensessin, ekranlara çok yakışıyorsun. Hani olur olmaz birçok programlar var. Çok tatlı sunucular da var ama onların içinde İlk sıraya almam gerekirse seni
1: çok
0: koyarım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Daha çok ekranlarda görmek, çok daha çok sohbet etmek istiyorum seninle.
1: Ha, inşallah, inşallah. Evet. Kısmet her şey.
0: İyi ki varsın.
1: Çok teşekkür ediyorum Firuze Ablacığım. Bütün katkıların için sana
0: ben
1: da.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın.
1: Çok sağ ol. Evet, biz devam ediyoruz efendim. Harika, çok değişik konular konuşacağız. Kuantum bilinçaltı uzmanı, aynı zamanda Theta Healing eğitmeni Sevgi Özkan geliyor.
2: Ruhsal sözleşmeler ve bilinçaltı arınma yöntemleri. Dünyaya gelmeden önce ruhsal alanda sözleşmeler mi yapılıyor? Kürtaj, düşük, intihar ve evlat edinmede ilahi sistem nasıl işler? Kürtaj edilen ruhlarla anne arasındaki özgürleşme anma çalışması nasıl yapılır? İntihar eden bir aile üyesiyle ruhsal boyutta nasıl vedalaşılır? Hepsi ve daha fazlasını kuantum bilinçaltı uzmanı, Theta Healing eğitmeni ve astrolog Sevgi Özkan, Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi.
1: Evet, ve şimdi tüm bunları konuşuyor olacağız sevgili Sevgi Hanım'la. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim.
1: Çok ilginç konular böyle. Evet. İlk bana sorular ve konu başlıkları geldiğinde dedim ne kadar ilginç konular. Hepimizin de aslında zaman zaman merak ettiği konular değil mi? Biz bu aleme gelmeden önce ruhsal alanda bir şeyleri aslında kararlaştırarak, bazı şeylerde kararlar almış, vermiş, böyle bir anlaşmalar yapmış olarak mı geliyoruz? Bu soruyu herkes böyle aklında hangi inanca inanıyor olursa olsun bir geçirmiştir diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle.
1: Bunun cevabı sizde tabii ki.
3: Şimdi şöyle, biz bu yaşama gelmeden önce ruhsal planda evet annemizle, babamızla, çocuğumuzla, atalarımızla DNA alanında bir anlaşma yapıyoruz. Bunlar geçici değil, bunlar kalıcı olanlar. Bir de mesela komşularımız, iş arkadaşlarımız, doktorumuz, avukatımız, bunlarla da böyle kalıcı olmayan geçici kontratlar yapıyoruz. Bunun dışında mesela kardeşlik kontratı var. Kardeşimizle bir kontrat bağımız var. En önemlisi o bizi yaşama hazırlayan bir kontrat aslında. Ama işte biz bu boyuta geldiğimiz zaman bunları hatırlamıyoruz. Bunun dışında kendimizle kontratımız var. Yani ben neyi nasıl öğreneceğim? Bunu da öncesinde planlıyoruz ve bu yaşama geliyoruz. Aslında bizim bu içine girdiğimiz, içinde doğduğumuz aile yapısı bizim hayat amacımıza hizmet eden bir ailedir. Yani aslında ruh anneyi de seçiyor, babayı da seçiyor. Ve mesela diyor ki sevgisiz bir babayla büyüyor değil mi çocuk? Sonra diyor ki ben sevgiyi öğrenmek için aslında böyle bir babayı seçmişim. Ama bunu işte anlaması için biraz kendi üzerine çalışması gerekiyor. İşte bu bilinçaltı çalışmaların içerisine girmesi gerekiyor.
1: Evet, mikrofonda bir minik sıkıntı varmış. Bu arada ben bu konuyla ilgili bir anekdotumu da sevgili izleyicilerle paylaşacağım. Arkadaşımın 3 yaşındaki kızı böyle işte daha çok iyi konuşmayı da yeni öğrendiği bir süreçte bir akşam kalkıyor ve annesinin yanına geliyor ve diyor ki ben anneciğim seni bir sürü anne arasında ben seçtim seni. Ondan sonra böyle kızcağız şaşırıyor, ne oluyor falan, hatta birkaç soru soruyor. Böyle çok anlamlı şeyler söylüyor. Bunu bize anlattığımda ben çok etkilenmiştim. Hep de çok yıllar önce olan bir şey bu arada. Hep de aklımın bir köşesinde kaldı bu dinlediğim şey.
3: Evet.
1: Şimdi bu sizin söyledikleriniz aslında çok destekleyen bir anım bu benim.
3: Evet. 3 yaş tabii, 5 yaş onlar daha hala teta frekansında olduğu için önceki enkarneyi hatırlıyor olabilirler. Bunun gibi birçok örnek vardır aslında dünyada. Bunun dışında bu kontratlar bizim için önemli. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir ilahi sistemimiz var bizim. Evrensel sistem diyoruz biz buna. Burada evrensel sistemin kabul etmedikleri var. Şimdi evet, kontratlara uyuyoruz. Ama bunun içerisinde bir kürtaj, bir düşük, evlat edinme ve intihar. Bunları evrensel sistem kabul etmiyor. Şimdi kontratların içerisinde yaşıyoruz. Evet, annemiz, babamız, orada öğretilerimizi alıyoruz ama şimdi bir daire düşünün. Bu dairenin içerisinde bir anne var, bir baba var, işte birinci çocuk var, ikinci ve üçüncü çocuk var. Bu aile sistemin içerisinde bir akış var. Bu işte anneden ya da babadan başlıyor, sonra çocuklara sırayla gidiyor. Burada sevgi akışı var, şefkat akışı var, bu saat yönünde devam ediyor. Ama şimdi birinci çocuk doğuyor aile sistemin içinde, sonra ikinci çocuk kürtaj ediliyor. Değil mi? Ve bunu mesela sır gibi saklıyoruz biz. Kürtajları da, düşükleri de böyle sır gibi saklarız. Aile içerisinde kimse bilmez.
1: Evet, genellikle ama böyle öyle de olur. Evet,
3: bu durumda
1: da zorunlu ve sağlığa bağlı bir kürtajdayız.
3: Olmadığı sürece, evet. Ama sonra ikinci çocuktan sonra üçüncü çocuk doğuyor. Değil mi? Hı-hı. O aradaki kürtaj edilen çocuk aslında evin, ailenin o sistemde ikinci çocuğu oluyor. Hı-hı. Üçüncü çocuk doğduğunda da bilinçaltı seviyede kendisinin aslında ikinci çocuk olmadığını ve üçüncü çocuk olduğunu biliyor.
1: Biliyor.
3: O yüzden de o kürtajdan sonra doğan çocuğun bilinçaltı seviyede o bilgiyi bildiği için kişilik sorunları oluyor. Aidiyet sorunları oluyor. Öfke sorunları oluyor. Sevgisiz hissediyor. Ya da ilerleyen zamanlarda bolluk bereket alanında, sağlık konularında sorunlar olabiliyor. Ya bu mutlaka hani kürtajdan sonra olacak gibi değil. Bu bireysel yani şey. Kişinin kendi alanında çalışması gereken bir konu ama burada genel olarak bu şekilde o çocuklara bir bağ bırakıyor. Şimdi kardeşlik bağı dedik ya. Burada o üçüncü çocuktan sonra bir de anne mesela düşük yaptı diyelim. Şimdi bu anneye sorduğumuzda anne ne der? Benim iki tane çocuğum var
1: tabii.
3: Der. Aslında yani dört tane çocuğu var. Evet.
1: Doğru.
3: Evet. Şimdi bu dört tane çocuk olduğu için o çocuklar sadece ruhsal alanda anılmak istiyorlar. Yani sadece hatırlanmak istiyorlar. O yüzden onlar için varsa annemizin bildiğimiz ya da kendimizin varsa işte bir bağış yapabiliriz onlar için. Onları anabiliriz. Onlar için iyilikler yapabiliriz. Hatırlamak ve affedilmek istiyorlar aslında onlar. Yani anılmak istiyorlar kısaca.
1: Aa, evet ne kadar enteresan. Peki mesela birinci çocuk doğdu, ikinci de bir kürtaj oldu. Sonra da başka çocuk olmadı. Hayatta olan o ilk çocuğu etkileyen
3: tabii
1: bir şey var mı
3: işte,
1: sonrasında
3: evet,
1: bir kürtaj
3: evet,
1: olması?
3: Etki. Önceki çocuğu da sonraki kardeşi de etkiler. O yüzden burada tabii anneye de iş düşüyor, babaya da iş düşüyor. Biraz böyle hani o kardeşlere de söylemek lazım. Çünkü o kardeşler ömür boyu görmedikleri bir ilişkinin yani o bağın içindeler aslında ama bilmiyorlar. Düşünsenize hani önceden bir kürtaj edilmiş bir kardeşinin bağı onun üzerinde ama farkında değil.
1: Evet yani burada yapılması gereken şey öncelikle ailenin, ebeveynlerin bunu çocuğa tabii ki aklının erdiği bir yaşta söylemesi ve o bağı bir şekilde sevgiyle onarması lazım.
3: Aynen. Bir de mesela bu kürtaj düşük olaylarında mesela tıbbi bir müdahale edildiği için onlara nasıl bir müdahale yapılıyor? Tıbbi atık olarak görünüyor değil mi? Onların bir mezarı yok mesela.
1: Evet. Bu belli da, bir aşamadan önce yok evet. Dinen de yok zaten belli bir şeyden sonra
3: aynen.
1: Oluyor.
3: Ondan sonra işte onlar sadece saygı istiyorlar ve anılmak istiyorlar. O yüzden bunun üzerine dokunmak istedim bu konunun üzerine. Birçok anne de birçok yani evli bayanlarda böyle bir durum varsa ya da işte kürtaj yapmaya karar veren bir bayan varsa mesela şu anda izleyen bunu yapmasın mesela. Çok büyük bir karmik bir borç oluyor üzerinde.
1: Evet tabii ki hep bunun altını çiziyoruz. Bir sağlık sorunu varsa ve yapılması gereken bir kürtajsa buna tabii ki yapacak bir şey yok. Orada tıbben de annenin sağlığı doğmamış çocuğun önünde geliyor bildiğim aynen. kadarıyla. Tabii ki hekimlerimiz hani bu konuda daha yetkililer ama mantıken de böyle oluyor. Hayattaki insanın sağlık sorunu. Aynen. Ama tabii dediğiniz doğru yani özellikle mesela düşük yapanlar da ilk önce mesela o kalp atışını duymuş oluyorlar. Bir bağ o sesi duyduğu anda
3: kesinlikle
1: aslında başlıyor değil mi? Çok
3: kesinlikle
1: enteresan
3: oluşuyor.
1: Bir şey. Dolayısıyla hani bir düşük oldu. Bunu birçok kişi şu an belki yaşamış birçok kişi de bizi izliyor. Ama diyorsunuz ki siz o ruhla o bağ bir nasıl diyeyim?
3: Bir mektup
1: onarmak
3: bile yazılabilir
1: lazım,
3: aslında. Evet. Bir mektup bile yazılabilir ona böyle. İçsel bir mektup, bir bağışlanma, bir af dileme. Seni bundan sonra anacağım. Hani bilerek yapmadım. İşte ben de cahildim o zaman gibi böyle bir mektup yazıp sadece anılmak istiyorlar. Yalnız kürtajla düşük arasında şöyle bir fark var. Kürtajda insan müdahale ediyor sisteme. O ilahi sisteme insan bilinciyle müdahale ediyor. Ama düşükte öyle değil. Düşükte şimdi hamilelik ilahi sistemde kabul görüyorsa işte o ruhlar anlaşıyorsa hamilelik gerçekleşiyor. Ama hamileliğin içerisinde şimdi birçok düşük yapan bayana şunu söylesek en derinde aslında bebeği istemiyordur. Şimdi sorsak bilinçli seviyede der ki olur mu ben
1: çok
3: istiyorum,
1: istiyorum
3: der. Evet.
1: O zaman da çok uğraşılmış bir çocuk
3: evet,
1: oluyor.
3: Evet ama olanlar. Orada o anlaşmada ya bebek vazgeçiyor ya anne vazgeçiyor.
1: Ama bunu bilemiyoruz tabii
3: i̇şte
1: kimin
3: bilemiyoruz,
1: daha önce vazgeçtiğini.
3: Aynen.
1: Evet intihar konusuna ne söylemek
3: şimdi intihar
1: istersiniz?
3: Da tam aynı kürtaj gibi yine ilahi sistemde kesinlikle kabul görmeyen bir durum. Bu yine hani herkesin ölüm kontratımız da var. Nasıl ki hani kardeş kontratı tek kardeş kontratı var olduğu gibi aynı ölümde de bir kontratımız var. Ama biz yine insan olarak işte aynı kürtajdaki gibi

0: arada müdahale ediyoruz. Hı-hı. Bu da sistemin kabul etmediği bir durum. Şimdi kişi niye intihar ediyor? Mesela çok borcu olabilir. Hı-hı. Ya da çok hani terk edilmiş olabilir. Yani bir buhran halinde
1: evet,
0: yapmış
1: yani
0: olabilir.
1: Keyfi çok yerinde olan, akıl sağlığı da yerinde olan biri yapmıyor zaten. Kesinlikle. Belli ki bir buhran
0: bir
1: içinde
0: sebebi
1: yapıyor
0: var.
1: Bunu. Evet.
0: Ama bu intiharla ruhu ölen ruhlar yuvaya gitmiyor maalesef. Hı-hı. Tekrar aynı sistem içerisinde aynı aileye tekrar geliyorlar.
1: Nasıl oluyor?
0: Yani nasıl oluyor? Şöyle, şimdi o borcu ödeyemediği bir hayat sistemine girdi ya, o borçlarla, örnek veriyorum, borçtan ilerliyorum ama o borcu çözemedi ve intihar etti, değil mi? Sistem onu kabul etmiyor. Tekrar aynı aile, aynı sistem içerisinde onu tekrar getiriyor. O hayat amacını tamamlaması için oluşturuyor. Öyle bir sistem kuruyor.
1: Yani tabii bunlar biraz böyle bilinçli seviyede zor kabul ettiğimiz konular.
0: Evet.
1: Tabii ki alanınıza çok saygı duyuyorum ama tabii ilk kez dinlediğiniz zaman böyle birazcık da hayret ettiğiniz de bir konu. Peki en azından ailesinde bir intihar olan aile, şu an hayatta olan aileler ne yapmaları lazım? Çünkü onlar da sonuçta hep bu şeyle yaşıyorlar, bu fikirle. Hem şöyle bir şey oluyor. Acaba niye gitti? Biz ona müdahale edebilir miydik? İşte bu ruh halinden biz anlamadık mı? Neden yardımcı olmadık? Zamanında yardım etsek kurtarabilir miydik? Kalan için de en
0: çok
1: az
0: zor.
1: Giden kadar
0: çok zor.
1: Sistem çok zor.
0: Çok zor.
1: Onlar ne yapmaları gerekiyor?
0: Şimdi intiharda da kürtajda zaten bir sonraki nesle çok borç bırakıyor aslında. Ondan sonra gelecek torunlar o borcu temizlemek zorunda kalıyor. Ama bu ruhsal plandan bahsediyorum. Yani hani dediğiniz gibi bilinçli seviyede anlaşılacak bir durum değil bu. Yine onlarla da bir vedalaşma çalışması yapılabilir. Ve sadece hani kendi ailesine değil, bundan sonra intihar edeceklerle, yani tüm sistemdeki herkesle bağını kesmesi gerekiyor herkesin. Mesela benim kendi ailemde de var. Onlarla ben Theta Healing eğitiminde mesela hani görüştüklerim ve hani iletişime geçtiklerim oldu mesela. Hepsi çok pişman mesela ruhsal alanda. Pişmanlar. Ama şey değil, bunu düzeltemiyoruz. Sadece intihar eden ve intihar edecek olanlarla sistemdeki herkese bağımızı kesmemiz lazım. Ama affetmemiz lazım sadece. Affedersek onlarla bağımız kesiliyor.
1: Evet tabii, ve insan şey de oluyor yani, küsüyor da beni bırakıp niye gitti,
0: evet.
1: Zamansız gitti gibi.
0: Evet.
1: İçin için tabii ki evladıysa hani bir annenin babanın küsmesi çok da mümkün değil ama sitem ediyor diyeyim aslında küsmekten ziyade. Onlar da bu konuya affetmeleri gerekiyor o zaman.
0: Affetmeleri gerekiyor ama böyle içten affedilir. Yine bir mektup. O mektupta her şeye gelir. Yani konuşarak değil de yazarak çalışıldığı zaman bu konular çok daha verimli oluyor. Çünkü o bilgi amigdaladan geliyor ve oradaki bütün duyguyu aktarıyor kağıda. O kağıda sonra bir denize bırakabilir, yırtıp yakabilir. Bu şekilde bırakabilir. Bir de evlat edinme var. Evlat edinmede yine hayat planının içerisinde herkes bir hayat amacı için buraya geliyor ya. Şimdi biri de annesiz babasız büyüyerek kendi gücünü bulacak belki bu yaşam yolunda. Evet, çok zor, çok zor bir plan. Ama ne yapıyoruz? Gidiyoruz biz onu hiç haddimize düşmeyerek. O hayat planının içerisinden alıyoruz ve ona evlat ediniyoruz. İşte burada çok büyük bir müdahale var. Evlat edinmek yerine koruyucu bir aile olabiliriz. Koruyucu anne olabiliriz, koruyucu abla olabiliriz. Ama evlat edinmek de sistemin istemediği bir durum aslında.
1: Evet tabii, şimdi bunu çok böyle gönülden içim almadı yani, istiyoruz ki tabii ki o çocuklar hep bir yuva bulsunlar, bir aileleri olsunlar. Ama tabii ki o bizim görünmeyen alemde neler olduğunu da tabii ki bilemiyoruz. Bir de tabii ki insanın yarattığı bazı karmik bağlarla işte evindeki bereket azalıyor. Yani bunu hep görmüşüzdür
0: tabii,
1: değil mi? Bazı insanlar aynı işte çalışırsın, aynı miktarda, hatta bazen daha az kazanırsın ama bazı insanın evi daha bereketli oluyor. Bunu ne belirliyor sizce?
0: Bu yine
1: çünkü
0: enerjiyle
1: sizin
0: alakalı.
1: Instagram'ınızı izlediğimde bereketle de ilgili çok böyle ilginç şeyler anlatıyordunuz.
0: Evet. Bereket de tamamen enerjiyle bağlantılı bir durum. Yani siz frekansınızı ne kadar yüksek tutarsanız bereket de gelir. Şans dediğimiz şey de aslında budur yani. Siz sürekli böyle negatiften konuşursanız, hastalıktan konuşursanız ya da hastalıktan konuşan insanlarla birlikte olursanız ya da mesela ilişkisi çok sorunlu insanlar olsun mesela etrafınızda. Üç tane arkadaşınız, üçü de evliliğinde sorunlu ya da işte aldatılıyor, sıkıntılı. Siz zaten o rezonansın içine girmiş oluyorsunuz.
1: Evet, ben ona çok inanıyorum.
0: Evet, o yüzden biraz daha bolluk, bereket enerjisi, frekansı yüksek, şükür enerjisinde olan insanlarla birlikte olmak da etkiliyor. Tabii ki insanın kendi frekansı önce önemli. Kendi üzerinde çalışması lazım. Tabii önce kendimizden sorumluyuz. Sonra etrafımızdaki 5 kişiyi zaten bilinçli olarak seçmemiz

0: gerekiyor.
1: Evet, şöyle de oluyor değil mi? Mesela insanın frekansı yükselince, kendiyle ilgili çalışmalar yapınca etrafından insanlar eleniyorlar. Şimdi
0: Tabii,
1: bazen bunda
0: tabii.
1: üzülüyorsunuz çünkü bu bazen en yakınlarınızda olabiliyor. Ama size uymayan frekanslar otomatik olarak
0: Gidiyor.
1: sistemden ayrılıyor
0: Evet,
1: gibi bir şey
0: boşanma bile
1: oluyor.
0: olabiliyor
1: Evet,
0: aslında.
1: evet, evet.
0: Boşanma da o yüzden
1: Değil mi?
0: oluyor.
1: Birisi burada, birisi burada kalınca
0: Evet.
1: aynı yolda değilsin artık çünkü.
0: Evet. Zaten mesela bir arkadaşınızla beraber bir yemeğe çıktınız ya da konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Zaten siz aynı frekansta olmasanız o yemeğe çıkamazsınız. Bir araya gelemezsiniz. Hatta hayatınızda da olmaz zaten. O
1: Bir de
0: yüzden
1: sizin
0: elenir.
1: videolarınızda ilginç bir şey vardı. Mesela evdeki bazı şeylerin konumları da
0: Tabii çok
1: bereketleri.
0: önemli. Çok
1: Biraz ona
0: önemli.
1: girebilir miyiz? Çok
0: Evet,
1: ilginç bir konu
0: bereket,
1: çünkü.
0: aşk. Şimdi o biraz Feng Shui'ye de giriyor aslında. Şimdi Feng Shui'ye göre evin içerisinde, ofisin içerisinde akan bir enerji var. Yani siz kapınızı açtığınızda o enerji içeri akıyor. Şimdi siz kapıyı açtığınızda, içeri girdiğinizde mesela kırık bir ayna varsa ya da
1: Ben
0: işte
1: hiç sevmem.
0: bozuk
1: Bir
0: bir
1: de
0: şey.
1: öyle aynalarda var ya, yani hani şıklık olsun diye
0: Evet.
1: yapıyorlar ama hiç
0: İşte
1: hoşlanma
0: o,
1: böyle
0: evet, doğru
1: şeylerden.
0: değil işte. Mesela evde kırık, bozuk hiçbir şey bulundurmamak gerekiyor. Bunlar da işte bolluğu, bereketi etkiliyor. Ya da kişi ayrılmış eski eşinden, yeni bir düzen kurmuş, yeniden evlenmiş ama eski eşe ait işte yorganını saklıyor, hediyeleri saklıyor ya da eski ilişkiye ait hiçbir şeyin bulunmaması lazım. Bir fotoğrafın bile saklanmaması lazım aslında ki yeniye yer açılsın.
1: Aa, çok önemli. Tabii bazen değil mi? Atmak istemiyor insan, nasıl
0: Evet.
1: olsa böyle bir şeyim vardı diye. Ev
0: Evet.
1: gereçleri
0: Evet,
1: mesela.
0: evet.
1: Onların hepsini değiştirmek lazım o
0: Hepsini
1: zaman.
0: değiştirmek gerekiyor tabii ki. Özellikle hani kişisel, mesela yorgan, yastık olabilir. Bunun dışında gerçekten bozuk, kırık, herhangi bir şey bulundurmamak gerekiyor. Mutfak enerjisi bizim hayatımızdaki bereket alanı. Bunları da çok anlatmışımdır birçok videoda. Şimdi mutfakta akan bir su, musluk varsa bu bereketimizin oradan aktığını gösterir mesela. Onu hemen tamir etmemiz lazım.
1: Ha, damlayan su
0: Damlayan
1: olmaması
0: su
1: lazım.
0: olmaması lazım. Ya da buzdolabı bozuk su akıtıyor. Ya da günlerdir o bulaşık makinesinden su damlıyor. Su dediğiniz yerde duygu vardır zaten. Duyguyla ilgili bir taşkınlık yaşıyordur kişi. Dönüp orayı çalışması lazım aslında. Ben nerede bir taşkınlık yaşıyorum? Öfke de mi, kıskançlık da mı? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bereket aynı zamanda banyoyla da bağlantılı. Orada da çıkış vardır. Mutfaktan para bizim elimize girer. Aslında biz bolluk bereketi para gibi algılıyoruz ama sadece para değil bolluk bereket. Banyo ise bizim elimizden çıkan parayı anlatır. Yine banyoda da işte akan musluk, kırık bir şey varsa ya da işte çok fazla ayna, çok fazla süs varsa işte o da elinizdeki paranın böyle çok çıkış enerjisini taşır. O yüzden oraları da biraz sadeleştirmek
1: Ayna
0: gerekir.
1: konusu biraz hassas anladığım kadarıyla,
0: Evet,
1: değil mi? Biz de
0: evet.
1: bayılıyoruz her yere ayna asmaya.
0: Bir de mesela yan komşunun duvarı. Mesela yan komşu çok kavga eden ya da işte bağımlılıkları olan bir aile olsun mesela, sorunlu bir aile olsun. Siz oraya kocaman bir ayna takarsanız, duvara asarsanız oradan böyle bir boyut kapısı oluşturuyorsunuz aslında kendinize. Oradaki enerjiyi çekiyorsunuz. Kapı açılıyor aslında oradan. Bu duvarlara dikkat etmek lazım. Ne yapabilir? Arkasına mesela bir alüminyum folyo takabilir. Onu kendine
1: Enerjiyi etti.
0: yansıtabilir gibi
1: Ha.
0: böyle ufak niyetlerle
1: Hiç
0: kapatılabilir bu.
1: koymamak değil de
0: Hiç koy, yani
1: çaresi.
0: hiç koymasa daha iyi ama varsa mecbur söyle bir şeye
1: Mesela
0: kapatılabilir.
1: evin girişinde olması gereken bir şeyler var mı?
0: Evin girişinde bence olması gereken hani canlı bir çiçek olabilir. Mor bir renk olabilir. Canlı, hani böyle içeri girdiğiniz zaman sizi mutlu edecek bir
1: Wow
0: şey. Evet,
1: diyeceğiniz böyle değil
0: evet.
1: mi?
0: Onun
1: Yani
0: gibi.
1: şimdi düşünüyorum, ben de böyle çok turkuaz şeyler var ilk girişte.
0: Çok güzel.
1: Canlı maviler, böyle cam göbeği gibi denir ya.
0: Çok güzel.
1: İstem, yani bilerek koymadım tabii ama.
0: Tabii çok köşeleri incelemek lazım. Hani bereket köşesinin yönü farklı, aşk köşesinin yönü farklı. Mesela ilişkilerle ilgili bir köşeye baktığımızda orada mesela çok dağınık bir çekmece olabilir. Çok dağınık bir dolap olabilir. Mesela aşk ve ilişki köşesi orayı ilgilendirdiği için onun hayatındaki aşk ilişkisi de çok dağınıktır aslında. Ya da bozuktur, kırıktır, orada ne varsa ona etkiler. Ona göre düzenlemeler
1: Bir de
0: yaparız.
1: bazen şöyle olur ya, bir şey bozulmaya başlar böyle zincir gibi, işte elinize attığınız elinizde kalır,
0: Evet.
1: işte borular patlar, sular akar, bir şeyler
0: Evet.
1: kırılır. O zaman ne oluyor, ne
0: O kişinin
1: yanlış
0: yine
1: gidiyor?
0: enerjisiyle bağlantılı. Aracımızda da aynı şey oluyor. O kişinin topraklanması lazım. Yani ayak tabanını toprağa dokundurması, avuç içini toprağa dokundurması, biraz dünyayla, dünyanın o rezonansına girmesi lazım. Eğer patlıyorsa, kırılıyorsa, bozuluyorsa o kişide kesinlikle öfke vardır. O öfke onun üzerinden çıkıyor.
1: Eskiler bir de mesela böyle girişe ayna koyun ki enerjisi ona geri yansısın. Hani kötü bir enerjiyle giriyorsa bilmiyoruz çünkü evimize girip çıkanın hangisi hakikaten iyi halis niyetlerle giriyor, hangisi kötü niyetlerle giriyor. Bu doğru bir şey mi?
0: Doğru tabii ki ama ayna çok doğru değil. Gelen dedim ya hani kapıyı açtığımızda giren bir enerji var ya böyle, ona biz çayı yaşam enerjisi diyoruz. O yaşam enerjisi aynaya çarpar ve geri gider. Tam aynayı koymak doğru değil. Kapı açıldıktan sonra yan tarafa konulabilir. Bir de benim

0: yerlilerde değil mi? Amerikalı yerlilerde
1: Tabii
0: baykuş
1: hepsi
0: çok önemli bir
1: kullanılıyor. Çünkü
0: sembol.
1: baykuşun sembolünde şu var. Sizin göremediğiniz şeyi gösterir. Yani görüyor ve mesela sizin evinize girmeyecek olan insanı gönderiyor. Gelecek olanı getiren bir enerji var aslında. Tabii bu çok anlam yükleyerek yapılacak bir şey değil ama baykuş sembolü çok doğru çalışıyor orada.
0: Evet,
1: Girmemesi gereken girmiyor eve.
0: semboller herhalde çok önemli, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Böyle olur olmaz her şeyi de takıyoruz mesela görselini beğendiğimiz için. Ama bunları biraz dikkat mi etmek gerekiyor?
1: Mesela bu nazar boncuğu. O çok doğru bir sembol değil.
0: Aa.
1: Evet.
0: Ezberlerin bozulduğu bir yayın yapıyoruzdur.
1: Evet, nazar boncuğu çok sağlıklı değil. Onu, yani
0: Neden?
1: evdeki bütün nazar boncuklarını kaldırmakta fayda var. Çünkü orada şimdi bana nazarın değeceğine inanıyorsan o nazar boncuğunu buraya koyuyorum ve nazarı çekiyorum aslında bilmeden. Şimdi ben onu hiç inanmasam, duamı okuyup kendimi korumaya alsam çok daha sağlıklı bir davranışta bulunurum.
0: Evet, şimdi baktığımız zaman bütün evler rengarenk. Herkesin bir kendine göre zevki var ama bazı insanlar bazı renklere daha çok çekiliyorlar. Mesela bir gidiyorsunuz böyle kahverenginin tonları, nefti yeşiller. Kimine bakıyorsunuz bembeyaz bir ev. Bunu ne belirliyor?
1: Onu da bilinç dışımız belirliyor işte. Hatta giydiğiniz kıyafeti bile bazen bir uyanıyorsunuz siyah giymek
0: Evet,
1: istiyorsunuz değil
0: evet.
1: mi? Bazen yeşil giymek istiyorsunuz. Şimdi çakralarımızın rengi var. İşte taç çakramız morla bağlantılı. İşte üçüncü göz çakramız buradaki üçüncü göz çakramız.
0: Tamam, şu Hintlilerin değil mi kırmızı
1: Aynen.
0: koydukları yer?
1: Orası da yine açık mavi rengi. Mesela boğazımız yine mavi renk. Kalbimiz yeşil pembe renk. Karın bölgemiz turuncu sarı renk. Kök çakramız da
0: Kırmızı.
1: kırmızı renk. Şimdi kişinin evine girdiniz her yerde mesela kırmızı var. Ya da işte kıyafetleri çok kırmızı seçiyorsa. Demek ki ihtiyacı olan renk kırmızı. Kırmızı nerenin şeyi?
0: Kök
1: Kök çakrası. Demek ki kök çakrası ile ilgili bir
0: değil mi?
1: sıkıntısı var.
0: Belki jenital bir problemi var.
1: Köklenmekle ilgili problemi
0: Köklenmekle
1: var.
0: ilgili
1: Evet,
0: olabilir.
1: evliliğine
0: Evet.
1: köklenemez, ilişkisine köklenemez, işine köklenemez gibi. Bu şekilde okuyabilir. Her rengin bir çakraya ait bir şeyi var. Yeri var. O yüzden mesela kırmızıyı seçtiyse kişi demek ki hayatında köklenmekle ilgili bir problemi var ve bilinçaltı ona kırmızıyı seç der. Mesela siyahı seçen insanlar da görünmek istemezler.
0: Ha, kaşeliyor. Değil
1: Evet,
0: mi?
1: kendini
0: Gölgeyle
1: kapatıyor.
0: küçültmeye
1: Aynen.
0: çalıştığımız yerlere çünkü koyu renk sürüyoruz. Çakralarımızın tablosu da
1: Evet.
0: geldi. Yani bu renklere çekildiğimiz zaman orası nereyi temsil ediyorsa o bölgede aslında bir problem var.
1: İhtiyaç var. Mesela yeşili seviyorsunuzdur. Demek ki kalp çakranızın şifaya ihtiyacı var, sevgiye ihtiyaç var ya da sevilmeye ihtiyaç var. Bir dönem hep yeşil giyer bir kişi. Mesela bir dönemde kırmızıyı seçer eliniz mesela. O hep bilinç dışının seçtiği bir renktir. Mesela ne dediniz? Kapımı ben açtığımda mavi renk var, değil mi? Bunu siz aslında bilinçli olarak seçtiğinizi sanıyorsunuz ama bilinç dışımız bizi %95 etkilediği için sizin mavi rengi seçmenizin de bir sebebi
0: Biz
1: var.
0: bugün mesela sevgili Filiz Özkol'la birlikte ikimiz de aynı
1: Mavi.
0: ton mavi giymişiz
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Yani bugün bir şey bize bunu seçtirmiş belli ki.
1: Boğaz çakrasıdır, iletişimle bağlantılıdır. Demek ki ikinizde de iletişimle bağlantılı bir enerji geçişi vardır ve aynı renk olduğuna göre işte aynı frekanstasınız aslında.
0: Ay ne kadar
1: Çok.
0: önemli bir şey.
1: Evet.
0: Frekans çabuk bozuluyor. Peki çabuk da düzeliyor mu?
1: Çabuk bozulmasına kişinin kendisinin izin vermesi lazım. Yani üzülmesine izin vermesi lazım. Bir de mesela biri mesela size şimdi böyle otururken sadece bakışıyla bile size o enerjiyi veriyor. Biz buna psişik kanca diyoruz. Mesela siz çok şık giyindiniz ya da işte saçınızı yaptırdınız. Bir iş ortamına girdiniz. Size mesela çok güzelsin demedi biri ama bakışıyla sizi böyle indirebildi.
0: Röntgenimi çekti.
1: Çekiyor. Bütün enerjiyi çekiyor. O yüzden işte bir 7 tane ayetel kürsü okumak, nas okumak, felak okumak hepsini korur bizi.
0: Evet ben sabah öyle 7 tarafımı hatta böyle döne döne çevirerek hep çıkarım o bir alışkanlık oldu. Bir de şöyle derler mesela bir kişinin özellikle ayaklarına doğru baktığınız zaman onun enerjisini düşürürsünüz. Şöyle yükseklerde özellikle demin de gösterdiğimiz o tepe çakrasına baktığınız zaman da enerjisi de hani dost başa
1: Kesinlikle.
0: düşman
1: Aynı şey
0: ayağı
1: işte, evet.
0: mevzusu o doğrudur
1: Aynen,
0: gerçekten.
1: kesinlikle öyle, dost başa düşman ayağı, evet. Çünkü enerjiyi indiriyorsunuz aşağı doğru. Ben size hiç konuşmasam bile o bakışla bile size o kancayı atabilirim. İşte o kancalar sadece burada değil, işte metroya giriyoruz, trafikte geziyoruz değil mi? Uçağa biniyoruz. Birçok yerde o eterik kordonlarla ilişkimiz oluyor. O yüzden her akşam işte bunlarla bağımızı kesmek çok basit yani. Hani bir derin nefes alıp göbek çakramızdan özellikle bağımızı kesip alanımıza sevgi, şifa yükleyebiliriz. Duamızı edebiliriz. Bu kadar.
0: Yani aslında herkes kendi ritüeli.

0: ile burada niyet mi
1: Tabii
0: esas
1: ki
0: olan?
1: niyet. Kesinlikle niyet. Yani şu bir bardak suya bile ben bunu duamı okuyup iyileşeceğim dediğiniz zaman bile işte zaten
0: Değil
1: iyileşiyorsunuz.
0: mi? Plasebo işte testleri yapıyorlar mesela, boş
1: Kesinlikle.
0: ilaçlar veriyorlar
1: Evet.
0: ama kişi aslında onun içinde ilaç var zannediyor ve neredeyse gerçek ilaç verilenlerle
1: Aynı
0: oranları
1: tepkiyi
0: aynı
1: veriyor
0: çıkıyor.
1: vücut. Kesinlikle.
0: Çok garip bir şey. Mesela ben onu hep düşünürüm. Hep de şu örnek aklıma gelir aslında. Şimdi limondan böyle ağza ekşiyenlere limon dediğiniz zaman bile
1: Ekşi ya.
0: evet tükürük üretir, tükürük
1: Evet.
0: bezleri. Yani imajinasyon, yani hayal etme, resmetme bizi ne kadar çok etkiliyor.
1: Size ben bir şey anlatayım. Belki inanmayacaksınız. Yayından sonra göndereceğim size.
0: Tamam, tabii
1: Ben
0: ki.
1: işte her yıl yeni yıl başlangıcında bir gerçeklik panosu yaparım. Ben ona
0: Hı.
1: hayal panosu demiyorum. Gerçeklik panosu. Ne istiyorsam o yıl için. İşte bir araba olabilir bu. İşte gideceğim bir tatil yeri
0: Aha.
1: olabilir. Bir yerde de sizin fotoğrafınızı koymuş.
0: Şaka yapıyorsunuz.
1: Atacağım
0: Aa,
1: size.
0: beni çok onurlandırdınız. Hani o kadar program, o kadar yayından beni
1: Evet.
0: seçmiş olmanız çok
1: Evet.
0: değerli.
1: Orada üzerin başka bir bayan var. Ben o bayanın kafa kısmını kesmişim. Sadece bedeni var. Hani kafayı
0: Evet.
1: bilinçaltı görmemesi lazım beden olarak.
0: Aha.
1: İnanın o gerçeklik panomda duruyor. Yani böyle çalışıyor.
0: Yayınıma gelmek isteyenler panosuna beni yapıştırabilir.
1: Aynen.
0: O çok, ben o pano mevzusuna çok inanıyorum. Yıllar önce işte bununla ilgili bir film yapılmıştı, değil mi? Filmin adını unuttum, Secret'ti galiba.
1: Evet.
0: Orada da mesela bu panodan
1: Tabii.
0: çok bahsediyordu.
1: Tabii ki. Çünkü bilinçaltı görsellerle çalışıyor.
0: Hı
1: Yani mesela bunu çok istediğiniz bir şey mesela telefonunuzun ekran görüntüsü olarak da
0: hı.
1: yapabilirsiniz. Çünkü en çok baktığınız yer telefonun ekran görüntüsü. Böyle bir pano hazırlayabilirsiniz. Ya da işte ama bu buzdolabının üzeri olmaz mesela. Buzdolabı donduran bir enerjidir.
0: Aa.
1: Sevdiğiniz bir alana, bir duvara
0: Aha.
1: mesela yapılabilir
0: Hı
1: bu.
0: hı.
1: Orada bilinçaltı siz bakmasanız bile oradan geçerken bile o çalışma yapın. Yılbaşından bugüne ne kadar geçti? İşte 8 ay.
0: Tabii.
1: 8 ayda bunu çalıştırdı. O kadar algoritmanın içerisinden düşünsenize sizinle biz şu anda bir araya geldik.
0: Hı. Bazen de şöyle diyorlar ya, bir şeyi çok tekrar edince beyin onu yapmış sayıp yok sayıyor, arkaya atıyor. Ama bu çok gerçekçi değil
1: Hayır,
0: herhalde.
1: bu böyle bir şey yok. Bunu ne kadar tekrar ederseniz kendinize o şekilde çekebilirsiniz. Ama görsel çok kullanmak gerekiyor. Şimdi kişi mesela araç istiyor. Bir gün uyanıyor, mavi renk istiyor. Bir gün uyanıyor, kırmızı renk istiyor.
0: Aha.
1: Şimdi sisteme mavi mi veriyor, kırmızı mı veriyor? Olmuyor. Net bir şey verecek, net bir renk.
0: Mümkün olduğu
1: Net.
0: kadar da detaylı. Belki sevdiği
1: Kesinlikle.
0: marka neyse markası, modeli neyse modeli.
1: Kesinlikle. Mesela ilişkiler için de aynı şekilde geçerli. Bunu hep istemek, yazmak, dilemek, en yüksek hayrına dilemekte fayda var.
0: Evet, bunu mesela hamileler beğendikleri ünlülerin fotoğraflarına sürekli bakarak da yapıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Instagram'da karşıma çıkıyor. Çok da örnekleri var. Yani alakasız, ne anneye benziyor ne babaya benziyor. Baktığı resme benziyor insan, değil mi? Ne kadar
1: Kesinlikle,
0: enteresan bir
1: kesinlikle.
0: varlık.
1: Bakarak çekiyor çünkü onu.
0: Evet. Başka eklemek istediğiniz bir
1: Başka
0: şeyler
1: da
0: var mı?
1: eklemek istediğim genel
0: Biraz
1: olarak her...
0: Theta Healing'den bahsedelim mi? Çünkü
1: Tabii.
0: Theta Healing çok önemli bir şey.
1: Hı.
0: Benim de böyle tesadüfen bir kitapla aldığım bir şey. Ama böyle kendi kendime uyguladığımda bile çok faydasını gördüğüm bir şey. Kısacık araya gideceğiz. O zaman
1: Tabii.
0: dönüşte böyle minicik bir Theta Healing'e özet yaparız. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kop'ta 179 lira 90 kuruş.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
7: Ha! Maydanoz.

0: İndirimli eve diyelim. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
5: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Uğraşmayayım ben ya.
5: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Sadece durulalım.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece Duru'la.

0: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Anın

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Ne diyorsun usta?
7: Halledeceğiz bir şekilde.
6: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
7: Müşteri mesaj yazacaktı da.
6: Yazmış mı?
7: Yok. İş bankasıymış.
6: Her yerden bir mesaj.
7: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
6: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
7: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin yüzün yerinde.
6: Şükür.
7: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kopta 179 lira 90 kuruş.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
6: Evet sevgili Sevgi Özkan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa ara öncesi Theta Healing'den biraz bahsedelim demiştik. Şöyle bir kalan süremizde özetlersek çok sevinirim.
7: Şimdi Theta Healing aslında bir bilinçaltını kodlama şifa tekniği aslında. Yani şimdi biraz önce dedik ya bilinçli seviyede bilmediğimiz bir

0: birçok kodumuz aslında bilinçaltı seviyede yaşıyor. Şimdi biz normal hayatta işte aracımızı kullanabiliriz, yemeğimizi yiyebiliriz, yemeğimizi yapabiliriz. Bunu %5'lik bir bilinç seviyesiyle yapabiliriz. Ama geri kalan %95'te bizim kök inançlarımız var. Bu işte inanç parayla ilgili olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir, işte hamile kalmakla ilgili olabilir. Theta Healing tekniğinin içerisinde biz bu kodları yakalıyoruz. Mesela şimdi kime sorsanız parayı çok seviyordur ve parayı çok ister. Ama bilinçaltı seviyede Theta'da biz beynimizi Theta frekansına getiriyoruz. Ben şimdi beynimi Theta frekansına getirip size bunu uyguladığımda siz sizin bilinçaltınızdaki para kodlarını yakalayabiliyoruz. Bunun mesela kas testi dediğimiz bir kinesiyoloji ile ilgili bir kas testi var. Biliyorsunuzdur
1: evet,
0: belki
1: evet,
0: onu.
1: Evet, ben biliyorum. Evet.
0: Ayağa kalkıyor.
1: Bunu gıda intoleransı için bile yapıyorlar.
0: Evet. Evet, evet, aynı şekilde. Evet. Yani çok basit. Hani duruyorsunuz, vücudunuz bu şekilde duruyor. Önce bir evet diyorsunuz, beden öne doğru gidiyor. Hayır diyorsunuz, beden arkaya doğru gidiyor. Mesela parayı seviyorum desin, gözler kapalı ama. Bunu yaparken hep göz kapalı olacak. Bilinçaltı göz kapalıyken çalışır. Beden eğer öne doğru gidiyorsa, evet evet de öne doğru gidiyorsa kişi parayı seviyordur. Ama arkaya doğru gider genelde.
1: Aslında kökte
0: bunun
1: sevmiyor.
0: Gibi, evet kökte sevmiyor. Bunun gibi yüzlerce inancımız var. Mesela kadınım, ben kadınım değil mi? Ben dişiyimi test ettiğimizde hayır çıkıyor.
1: Oysa ki kadın olduğun bir gerçek.
0: Ama bilinçaltında kadın olarak çalışmıyor. Ben erkeğim dediği zaman evet diyor. Ne kadar değil mi? Hani mantık yok bilinçaltında.
1: Çünkü orada muhtemelen erkeksi maskülen kodlar yüklenmiş.
0: Kesinlikle ya da işte erkek gibi olmalıyım, evin erkeği ben olmalıyım, işte evi yöneten ben olmalıyım gibi kodlarla. Bunun gibi yüzlerce kodu bulduğumuz bir şifa tekniği ve dönüştürdüğümüz şifa tekniği.
1: Yani o kodu alıp yerine olması gereken kodla değiştiriliyor aslında.
0: Aynen. His yüklemeleri var bunun üzerinde. Mesela kişi sevgiyi almayı bilmiyor mesela. Ya da işte para kazanma hissini bilmiyor bilinçaltında. O yüzden bu hisleri yüklüyoruz.
1: Bu şekilde. Evet, bildiğin hisse gerçekten güzel çalışıyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Böyle mutlu olduğunuz, böyle mutluluk hissi bazen bir koku bile sizi o hissin içine götürüyor ve frekansınız herhalde bir cihaz olsa ölçseler o sırada bir anda böyle pik yapar diye
0: evet,
1: düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Mesela ne kadar süreyle uygulanıyor Theta Healing ve kişi daha sonra kendi devam edebiliyor mu kendi kendine yapmaya?
0: Eğitimlerini alması lazım. Bunlar biraz böyle çalışılması gereken konular. Kişinin kendi üzerinde de çalışması lazım. Şimdi biraz böyle ödevler var. Mesela o ödevler, ödev dediğimiz mesela şöyle. İşte ben erkeğim kodunu yakaladı kişi. Theta Healing bilmiyor. Bunu değiştirebilmesi için yazması lazım. Ya da kendine her gün bakıp işte ben dişiyim, ben kadınım diye sürekli kodlama yapması lazım. Bu haftalar sürebilir. Ama Theta Healing'de anda dönüştürebiliyoruz biz bunu.
1: İşte çünkü o frekansta yakalamak gerekiyor.
0: O kadar kısa.
1: İnsanın da en böyle uykuya dalarken ki o hani bir sıçradığımızda bir yer vardır ya, orası gerçek Theta herhalde.
0: Aynen,
1: değil mi?
0: Orası alfa. Şimdi biz böyle hani tam uyuyoruz, televizyonda açık ama böyle uykuyla uyanıklık arasındayız ya, o alfa orada da çalışır aslında. Orada da
1: yani Theta onun da üst boyutu.
0: Theta onun daha da derini aslında. O alfa da çalışır. O alfada da yaratım yapabilirsiniz zihninizde. Bol bol imajinasyon yapabilirsiniz. O gitmek istediğiniz ülkeye, kullanmak istediğiniz aracınız mesela, bunların hepsini hayal edebilirsiniz orada. Çünkü beyin hayal kurmakla gerçeği ayırt edemiyor. Evet. Onun içinde var sanıyor kendini.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok keyifli
0: ediyorum.
1: Konularda, ilginç de konularda. Umarım izleyicilerimiz de bizim gibi keyif almıştır. İnşallah sizi yeniden ağırlarım bir gün.
0: İnşallah.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet efendim, biz programımızın da sonuna geldik. Yarın sezon finalimiz. Sizi de bekliyoruz. Sabah 11'de buluşma saatimiz. İnşallah yeniden karşınızda oluruz. Siz de katılırsınız. Hoşçakalın.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sunar.

0: Güllü davasında duruşmaya günler kala yeni gerçekler ortaya çıkıyor. Tuya'nın olaydan hemen sonra çekilen görüntüleri infial yarattı.
1: Tişörte lütfen iyice bakmaya çalışın. Bu aşağı indiği tişört olarak düşünürseniz burada aslında tişört daha alt kısmına da bakın. Şurası özellikle. Burası gayet oval ve düzgün olarak geliyor. Cep dediğimiz kısım hafif bir kabartı gibi gözüküyor. Normal tişörtün çekiştirilen bir tarafı yok ve bu alt kısmı gayet düzgün bir tişört yani. Şu boyun kısmı da gayet oval kısmı düzgün bir kısım. Şimdi olay sonrasındaki tişörtü görelim.
2: Çok şimdi uygun. Yırtık var sanki. Cep şuranın değil mi? Yırtık gibi değil mi?
1: İzi görüyor musunuz nasıl çekiştirilme izi mi?
2: İşte bu.
1: Burayı.
2: İşte bu. Bak işte bu.
1: Şurası resmen yani parmak şeklinde çekiştirilip bırakılmış. Bu bölge çekiştirilip bırakılmış. Görüyor musunuz şurayı?
3: Burada dün konuştuğumuz gibi sarıldığı aşikar burada. Ve sarılırken bence rahmetli bunu çekti şu anda gözüküyor.
2: El izi var sanki orada. Böyle beş parmağın izi gibi bir şey tuttu. Doğru. Tutmaya doğru. Çalıştı ama parmak uçlarından tırnağına geç yapamadı o da ve kaydı gitti.
3: O da olabilir.
2: Ben hani bu olay böyle gerçekleştiyse buradaki iz o olabilir.
3: Olabilir yani şu resme bakarak bu dediğiniz gibi 2-3 tane hipotezi değerlendirebiliriz.
1: Evet. Bu tişörtün niye bir cana verildiği de önemli.
2: Sol göğsündeki tutmaya yakın çekiştirmeye yakın izler, emareler orada sanki bir aklına ne geldiyse DNA mı var acaba, tırnak izi mi geçti, başka bir şey mi var falan filan gibisinden deyip riski minimize etmeye çalışma kaygısı da olabilir o tişörtten uzaklaşarak. Orada bir endişe var. Eğer gerçekten annesini öldürdüyse o tişört de onu orada rahatsız etti. Niye rahatsız etti? Annesi oraya dokundu çünkü.
0: Kanlı tişörtteki izler akıllara Güllü kızıyla mücadele mi etti sorusunu getirirken, Tuya'nın annesi öldükten 17 dakika sonra eve girmesi şüpheleri çoğalttı.
4: Anne! Anne! Anne! Anne! Anne!
5: Bir dakika,
4: dur. Anne!
5: Gel, burada otur. Gel. Onlar bizi gelecek, gel. Sen gel, hadi.
1: Kız ısrarla daha 17 dakika olmuş, düşeli yukarı çıkmak istiyor ve herkes onu tutmaya çalışırken aslında orası olay yeri, çıkmaması da lazım ve gidip odasına giriyor. Bu ne demek?
2: Eğer gerçekten tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse o yukarı çıkma da bu tasarlamanın bir parçası, eksik gedik var mı diye arkasına dönüp bakan gibidir.
1: Ben şöyle tahmin edeyim.
2: Yoksa gidip ben terliğimi giyeyim, üstümü başımı değiştireyim değil. Annen yerde hala.
1: Aslında Tuya'nın yukarıda gidip bir şey aldığına dair bir bilgimiz ve görselimiz var. Tuya'n aslında yukarıya bir şey mi almaya çıktı?
0: Güllü düştükten sonra Çiğdem'in söylediği söz dikkatlerden kaçmazken oklar yine ona döndü.

0: Ben olsam düşme değil de bir şeylerden kaçıyor gibi de
1: kaçıyor gibiler.
0: Yani bunu farklı da yorumlayabilir. Yani düşme değil de ne oldu derdim. Yani
1: ne oluyor? Yani.
0: Ne oldu?
1: Çünkü sanki bu kim insanları kaçıyor gibi görüyoruz. Bu, bu...

0: burada
1: İmdat deyip kaçıyorlar evden.
0: Buradaki doğru soru ne oldu? Ne oldu?
2: Ne oldu mesela? Kim düştü görmek gördüyse yani, söyler.
3: Yani düştüğü nereden biliyorsun?
1: Düştüğüyle ilgili bir şey yok. Yani şey yok. Sanki evden kaçıyorlar imdat deyip. Yangın mı çıktı? Biri mi girdi? Hırsız mı geldi?
2: Ne oldu mesela?
1: Ne oldu?
4: Ekibimiz Tuğberk ve Tuğyan'la ilgili çok konuşulan bir görüntüye daha ulaştı. Çocuklarının Güllü öldükten 8 gün sonra evini boşalttığı anlar ilk kez ve sadece Esra Ezmeci'de yayınlandı.
5: Thank you.

0: baktığınızda daha Güllü Hanım vefat etmiş. 7 gün olmuş. Evden artık gecenin 3'ü. Neden gecenin 3'ü? Sarma yapraklar, turşular, işte kadının hazırladığı şeyler, eşyalar, buzluktan toplanan etler götürülüyor. Böyle mi olur yani? Korkunç bir şekilde o evde ölüyor. Rahat rahat kadının artık buzdolabını boşaltıyorlar, çayını.
1: Öyle olmaz yani. Şimdi ben ne yorum yapayım?
2: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyaç

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
2: 118.80
3: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
4: Ucuz, hep ucuz. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin, L'Oréal Paris'ten.
8: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çileklesi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
9: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
8: Devrelerim şişti. Hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
9: Şarj olmaya mı?
8: Şarj olmaya. Hoşbeşi durdurabilirsen.
10: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, faizlerinizi

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: etmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: ...27 Ağustos tarihinden itibaren Silka Okula Dönüş Seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kopta 179 lira 90 kuruş.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Kas Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Vay vay vay vay vay vay Domino's'un
9: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
8: Domino's'un hoş geldin.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Pritt Stick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 139 liraya Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma gir.
10: Dünya yangın yeri. Bölgesel savaşlar kapıda mı? Araştırmacı yazarlar Ramazan Tolga Yol Yapan ve Mustafa Kurnaz Gündemin İzinde programında anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde sezon finaliyle bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
15: Sen seversin diye aldım.
14: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
16: Oh.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kop'ta 179 lira 90 kuruş.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
10: Hiç görmediğiniz görüntüler.
11: Hiç kimsenin bilmediği bir şey var.
12: Odada ne oldu bilmiyorum.
13: En önemli delillerden bir tanesi.
10: Gülünün öldüğü o güne dair sırlar tek tek aralanıyor.
14: Neden çıkmak istiyor?
15: Tamamen bir manipülasyon.
16: İnsanlar onu çok hafif alıyorlar.
10: Herkes konuştu. İddiaların deliline yeni baştan ulaştı.
17: Olmama ihtimali yok.
18: Gülü Hanım'ın bir yakını.
10: Çok konuşulan o kelime. Gülü yerdeyken söylenen o sözün anlamı ne?
19: Düşen annesi.
20: Duyanla ilgili olarak.
21: Birebir duydum.
10: Kimsenin aklına gelmeyen ihtimal.
22: Çok önemli bir detay söyleyeceğim.
10: Ezbe sadece Esra Ezmeci'de.
22: Çok çok önemli gelişmelerimiz var.
10: Az sonra. Üç kardeşin infial yaratan ölümü.
23: Dosya cinayet büro tarafından ele alındı ve yapılacak.
10: Cansız bedenleri kıyıya vurdu. Türkiye onları konuştu.
22: Annenin çok fazla ev değiştirdiği ve sıklıkla telefonlarını değiştirdiği söyleniyor.
10: Kardeşleri o gece biri mi çağırdı?
24: Kamera görüntülerinden bu çocukların biraz acelece aşağı yürüdüğünü gördüm. Sanki biri çağırmış gibi.
10: Kayıp ihbarını o yaptı. Dördüncü kardeş Bilge Nur neden annemi istemiyorum dedi.
24: Annemi istemiyorum demiş. Demek ki bir şeyler biliyor.
10: Üç kardeşin babası Murat Sakar canlı yayında.
24: Deniz aracına bin işte uzaklaşmış, atılmış da olabilir, her şey olabilir.
10: Gerçeklerin konuşulduğu tek program.
22: Anne baba, amca çocukları, akrabalar.
10: Az sonra.
25: Evet. Merhabalar efendim, nasılsınız? Herkese güzel bir gün olsun inşallah. Keyfiniz iyi mi? Neşeniz iyi mi? İnşallah iyi olsun. Allah güzelliklerle karşılaştırsın. Allah herkese kalbinin ekmeğini yedirsin.
26: Amin.
25: Değil mi?
26: Amin, amin.
25: İyi kalpliysen iyi şeyler, kötü kalpliysen de kötü şeyler olsun.
27: Amin.
25: Amin. İnşallah kötülükler düşünmüyorsun sen. Ben biliyorum kayınvalidenle ilgili düşündüklerini. Ama neyse hadi bakalım. İhbar hatlarımızı vermek istiyorum. 534-88-51-84. Ali Yedibela bizlerle. Kendisi de içerik üreticisi. O da bakın bu olaydan sonra Ali sen Yalova'ya mı taşındın Çınarcığa? Evet. Güllü Hanım'ın olayından sonra kendisi Çınarcığa taşındı. O da bu işin peşinde. Artık orada yaşıyor ve o da araştırmalarını yapıyor. Hasan hocamız da bizlerle. Bu arada biliyorsunuz size daha önce hiç yayınlanmayan görüntülerle aslında Güllü dosyasını aydınlatmaya çalışıyoruz. Görüntüler şu an birçok yerde görüyorsunuz. İlk bizde yayınlandı. Birçok kişi de aslında Tuğya'nın annesinin vefatı aşağıda görmesinden, olayın olmasından sonra tavrının nasıl olduğunu görmüş oldu. Önce Tuğya'dan bize bir mesaj var, bir cevap var. Onu iletmek istiyorum. Tuğyan aslında medya blog aracılığıyla cevap verdi. Medya blogu da çok seviyorum bu arada. Kendileri hep bana mesaj atıyorlar. Çok sevgilerimi iletiyorum. Onlar da bu dosyayla çok ilgileniyorlar. Kendisi demiş ki ben demiş ne yaptığımı hatırlamıyorum. O kadar telaşlı bir haldeydim ki yukarı çıkıyordum ama çıktığımı da hatırlamıyorum. Niye çıktım onu da bilmiyorum. Aynı zamanda ben orada annem ne dedi yani ne diyorlar. Annem ne dedi değil ne diyorlar demek istedim. Çünkü o sırada ex olduğuna dair bir şeyler söyleniyordu. Bir sesler duydum. Ex oldu işte Güllü ex oldu diye duyunca ben de ne diyorlar ne diyorlar demek istedim. Aslında diye cevap veriyor. Sonrasında yukarı çıktığımı hatırlamıyorum. Sonrasında bana polis memurları sen yukarı çıkmaya çalıştın biz de seni tutmaya çalıştık diye söylediler. Ama ben o gün travmanın etkisiyle yaşananların etkisiyle ne yaptığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum olarak cevap verdi. Ne diyorsunuz hocam? Öyle midir? Ne diyorsun Ali Yedibela?
0: Yani
25: bir şey söyleyeceğim. Pardon hocam. Ben. Yedibela senin gerçek soyadın mı?
12: Soyadım.
25: Yedibela bak.
12: Evet.
25: Evet. Buyurun hocam.
0: Şimdi şöyle bir travmanın etkisinde ve ne yaptığını hatırlamaz bir durumda olduğunu söylüyor. Bence gayet ne yaptığını hatırlar bir durumda. Bunun en büyük göstergesi de üstündeki tişörtü bile değiştirmeye akıl ediyor olabilmesidir. Dolayısıyla bir travmanın etkisinde ne yaptığımı bilmeyerek hareket ettim bence savı yanlış. Yukarıya çıkmasının nedenini de dün izah etmiştik. Arkasına bakıp eksik yedik var mı? Eğer bu bir tasarlanarak işlemiş cinayetse siz dediniz ki belki de kombinin üstündeki o kargaşalığı düzeltmek için de çıkmış olabilir.
25: Sence Ali?
12: Şimdi Tuyan Hanım avukat Burçe'yle konuşuyor o gece. Avukatı aramayı biliyor. Kardeşiyle konuşmasını biliyor. Çiğdem'le konuşmasını biliyor. Hastaneye gidiyor. Kendini başka bir hastaneye naklettiriyor. Her şeyi biliyor. Ama o güne karşı bir şey hatırlamıyor. Ya şöyle söyleyeyim.
25: Her şey hatırlanıyor. Evet. O an niye hatırlanmıyor
12: çok iyi
25: demek
12: hatırlanıyor
25: istiyorsun.
12: Ya. Çok iyi hatırlanıyor. Hı hı. Aslında çok iyi hatırlanıyor da hatırlamıyorum diyor. Çünkü Hasan hocam da iyi bilir. En güzel kaçma şeyidir. Hatırlamıyorum, bilmiyorum.
25: Evet, Tuğya'nın cevabını da yansıtmak bizim için önemliydi. Tuğya'nın cevabını da söylemiş olduk. Kendisi yani hatırlamıyorum olarak ve aynı zamanda ex olmasına bir cevaben ne diyor ne diyor diye söyledim. Ama bizim tabii burada duyduğumuz bir daha verseniz arkadaşlar onu bir verir misiniz? Hani izleyicilerimiz de Tuğya'nın cevabına karşılık lütfen bir izler misiniz? Tuğya'nın kendi cevabını verdik. Gerçekten hani öyle bir düşünelim hani ex oldu anneyi. Annen eks olduğu lafı duyuldu. Onun üzerine mi annem hani o sözler söyleniyor olabilir mi? Bir uyumlandırmaya çalışalım. Bir bakalım.
17: Anne. Anne neydi?
19: Gel. Gel. Oturalım.
17: Neden
19: anne? Gel.
17: Neden anne? Neden anne? Neden anne? Neden anne? Neden anne? Anne neden anne?
19: Anne bir şey söyleyeyim mi? Gel.
17: Anne neden anne?
19: Anne bir şey söyleyeyim mi? Gel.
17: Anne neden anne?
25: Şimdi tabii Tuğya'nın söylediğine göre annen ex olduğu lafını duyuyor. Neden öyle söylüyor diyor. Ama burada bizim duyduğumuz bilmiyorum izleyicilerimizin de yorumları önemli. Benim anladığım annem neden öyle söylüyor. Siz nasıl anlıyorsunuz hocam?
0: Yani anlamaya gerek yok. Duymamız kafi.
25: Hı hı.
0: Yani diyor ki annem neden öyle söylüyor. O da diyor ki. Polis memuru da diyor ki annen bir şey söylemiyor. Yani bu yoruma kapalı bir şey bu. Yani yorum yapmanın bile üstünde gerek olmadığı bir diyalog. Annem neden öyle söylüyor? Cevap
25: annen bir şey
0: annen
25: söylemiyor.
0: Bir şey söylemiyor. Yani dolayısıyla annesinden bir şeyler duyulmuş gibi o da bir soru soruyor.
25: Hı hı.
0: Travmanın etkisinde güya yani. Yani ama polis memuru diyor ki annem bir şey söylemiyor. Ama bakın bunu söylerken o annenin vefat etmiş olduğunu biliyor. Kucağında öldü anne. Annesinin bir şey söyleme ihtimali yok. Neyi kastetmeye çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Annem iyi mi?
25: Yani... Şimdi şöyle hep söylenen bir şey. Bunu da tekrar söylemek istiyorum. Aslında Güllü Hanım'ın vefat etmeden önce ağzında bir şeyler fısıldadığı, iki kişi dediği ve bunu duyan kişilerin olabilmiş olabileceği hep konuşuldu. Şimdi değil mi? Bunlar
0: tabii,
25: bildiğimiz şeyler. Tabii. Şimdi biz de aslında komşuların ve ilk o olay yerine gelenlerin söylediğine göre bu konuşmaları yaparken bir fısıltıyla Güllü Hanım Tuğyan sürekli onu sarstı ve göğsüne bastırarak Aslında sonrasında iyice zaten eksi oldu. O yüzden onu duyanların başka kimse duydu mu diye de bir teyit almaya çalışıyor olabilir. Öldüğünü biliyor ama ölmeden önce söyleyebileceği şeyleri duymuş olabilenler var mıdır diye de burada bir sorgulama içinde olabilir.
12: Olabilir.
25: Söyle Ali.
12: Kendisi yoğun bakım hemşiresi. Hasan Hocam, bir insanın nasıl ölüp ölmeyeceğini ondan dahi kimse bilemez. Ve şunu da söyleyeyim.
25: Biraz sesini yükseltsen
12: evet,
25: Ali.
12: Evet, biraz bağırayım.
25: Bağıracağım.
12: Şimdi görüntülerin ilkinde Tuyan Ülkem Gülter içeri giriyor.
25: Evet.
12: Burada şifreyi yazıyor. Zaten şifre sesleri geliyor. Kapının şifresini yazdığına göre bilinci açık hocam.
25: Bak doğru söylüyor.
12: %100 evet. Kapının şifresini yazıyor.
25: Kafası gayet iyi çalışıyor
12: evet,
25: diyorsun.
12: Evet, kapının şifresini yazıyor. İçeri giriyor, arkasına bakıyor ki bütün polisleri çektim mi ben? Sonra bir giriyor, arkada bir iki tane polis kalıyor ya, bir daha geliyor. O polisleri de peşine taktıktan sonra zaten görevi başarıyla tamamlandı diye düşünüyorum ben. Bu da bir planlı bir şey. Zaten bu olayda planlama var Esra Hanım, Hasan Hocam. Bu aşağıda da plan var. Ben öyle düşünüyorum.
25: Bir dakika Ali, şunu mu demek istiyorsun? Polisleri çekince ne planı var orada?
12: Şimdi polisleri yukarıya çekiyor ki belki oradan biri kaçacak, bir şey olacak. Olay yerinden polisleri uzaklaştırmaya çalışıyor aslında. Aşağı, Gül Hanım aşağıda.
25: Yani biri kaçacak diyorsun. Kim kaçabilir? Yani ne olayla ne ilgisi olabilir kaçan kişinin?
12: Valla biz sizin yayınladığınız videonun ilerisine baktığımız zaman Gül Hanım'ın otoparkı...
25: Ali'nin demek istediğini... Ali gel göster bana. Evet. Şimdi Ali bir şey söylemek istiyor. Ali diyor ki aslında diyor orada iki kişi bu telaşın arasında kaçtı. Göster onun yerini.
12: Esra Hanım... Zaten...
25: Sen buradan geldi. Hem bak şurayı diyorsun. Evet. Şu gölgeler. Bir onu gösterin.
12: Tuyan yukarı çıktıktan sonra burada...
25: Ha, şunları diyor. Evet. Ali evet. Onları. Evet.
12: Gölgeler oynuyor. Orada da zaten bir kafes var. Orada bir kapı var.
25: Kapı var.
12: Oradan biri
25: evet.
12: Atlayıp gittiğini düşünüyorum ben.
25: Ha. Bir bakalım. Bir gösteri. Şu iki kişiyi diyorsun. Bu kişiden bahsediyorsun. Evet. Ali diyor ki orada gölgede aslında polisler Tuyan'la ilgilenirken orada iki kişi telaşla bir şeyler yapıyorlar diyor. Gerçekten bir şey yapıyor. Bu arada bizim bir sopamız vardı burada. O nerede arkadaşlar? Versenize buradan rahat gösterelim. Burada ne yapıyor bunlar gerçekten bu gölgeler? Bir koşuşturma gibi bir şey.
0: Evet, evet bir şeyler var. Yaklaşıyorlar, uzaklaşıyorlar.
25: Bir şunu gösterelim. Bakın şuraya iyice dikkat edin.
0: Tuyan yukarı çıkarken oluşan
25: evet,
0: görüntüler değil mi bunlar?
25: Ay, evet. Tuyan oğlumun adını söyledim. Tuyan yukarı çıkarken burada bir kargaşa gibi bir şey oluyor iki kişinin. Bir daha görelim. İzleyicilerimiz de iyice görsün.
0: Bakın kargaşa değil. Birisi birine engel oluyor. Birisi gitmeye çalışıyor. Birisi onu engellemeye çalışıyor gibi. Ama iki kişinin olduğunu görüyoruz biz. Bakın. Bir şeyler
25: bak, bak,
0: var.
25: Şey, ama birbirlerini arbede, itiyor ufuk, gibiler.
0: İtiyorlar. Küçük bir arbede var ki aralarında ama uzaklaşıyorlar hemen. Bak, biri bu tarafa doğru yaklaşmaya şuna, çalışıyor. Bakın gördünüz mü?
25: Böyle iki kişi birleşiyor sonra böyle evet, bir ittirmece evet. Gibi. Sen ne olarak anladın Ali onu? İki kişiyi ne yapıyorlar onlar?
12: Esra Hanım şimdi Tuyan oradayken böyle bir şey olsa hani deriz ki normal karşılarız. Ama Tuyan kolluk güçlerinin hepsini yukarı çektikten sonra bu görselin olması bana... İçeride binada bir giriş var. Şimdi onu da verecekler herhalde.

0: Buradaki girişten biri girdi, acaba buradan çıktı mı sorusunun cevabını alıyorum ben. Şu an olay yerinde hiç kimse yok. Bütün kolluk güçleri yukarıda, TÜYA'nın peşine koşuyorlar. Ve sonra bu gölgelere rastlıyoruz. Zaten Esra Hanım, siz defalarca gölgelere önem verdiniz değil mi? Kapıda birisi dolanıyor, Barış geliyor, girmeye çalışıyor, giremiyor. Ve
1: peki sen bu iki kişi hani burada bir arbede onların içeriden çıktığını mı düşünüyorsun?
0: Ben içeriden çıktığını, kaçtıklarını düşünüyorum. TÜYA'nın uzaklaştırmaya çalıştı. Onlar da kaçtı diye iddia ediyorum, yani düşünüyorum.
1: Bu iki kişi de yalnız çok enteresan birbirlerine girmiş gibi.
0: Kavşül var gibi bir de.
1: Bir de böyle bir ikisi sanki itişiyor kavşül gibi bir
2: var
1: gölge hareketi.
2: Bir arbede ama birisi birini engelliyor gibi bence. Yani birisi bu tarafa mı geçmeye çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. O da, diğeri de sanki onu oradan uzaklaştırıyor. Yapmak istediğini yapmasına izin vermiyor gibi bir tavır içerisinde.
1: Peki hocam,
2: sanki
1: yani o sırada orada insanlar yok mu? Başka polisler, insanlar da gelmeye başlamamış mıdır?
2: Şöyle analiz edelim. Orası kapının hemen sol tarafındaki otoparka açılan kapı.
0: Evet.
2: Şimdi
0: evet,
2: burada bağıran bir TÜYA'm var. Oradaki bakın şurası işte, bu gösterdiğiniz yer.
1: Ha, bu kapıdan bahsediyoruz.
2: Bu kapıdan bahsediyoruz. Şimdi bakın.
1: Gölgenin olduğu yer tam
2: bakın,
1: burası.
2: Bakın, kapı, apartman giriş kapısı da hemen buradan görünüyor. Şimdi burada duran birisi olayla hiç ilgisi olmadığını düşündüğümüzde TÜYA'nın sesine, polisin sesine kapıdan içeri girer. Ne oluyor ya burada der.
1: Evet.
2: Bakın, anladınız mı? Yani orada duran iki kişi, gölgesi yansıyan iki kişi bir tedirginlikle bu kapıdan geçip polislerin ve TÜYA'nın olduğu tarafa geçmiyor.
1: Geçmiyorlar.
2: Neden? Çünkü bakın,
1: bu kapı, yani Hasan Hocamızın dediği gibi, ya burada bir kız arbedi bağırınıyor.
2: Geçersin.
1: Bir şurada iki tane gölge, bir gelip bakmaz mısın? Ne
2: şimdi
1: oluyor
2: sen,
1: burada?
2: Sen ve ben olsam o kapıda dursak, arabamızı park ettip yan taraftan geçmeye çalışsak, bir ses olsa refleks gereği o sesin olduğu yere bir bakar, kapıyı açarız, hayırdır deriz. Dolayısıyla oradaki o gölgelerin sahibi kişiler bu kapıya yaklaşmayarak benim nezdimde kendilerini şüpheli hale getirmişler.
1: Bu arada şunu da söyleyeceğim. Bu bölge biliyorsunuz Güllü Hanım'ın arabasını park ettiği yer. Ve daha önce TÜYA'nın bakıcının oğlu olan Osman'a demişti ki burada kamera yok. Ve burada annemin başına bir şey getirebilirsin. Çünkü apartmanın arkası ve bu bölge kamera olmayan bölge. Yani Güllü Hanım'ın arabasını park ettiği arka garajda kameralar yok. Yani bizim gölgeyi, evet bakın bu bölge, evet burası kamera olmayan evin arka kısmı. Güllü Hanım arabasını oraya park ediyor. TÜYA'nın da daha önce Osman'ın iddiasına göre Osman'a annemi burada başına bir şey getirebilirsin. Çünkü orada kameralar yok olarak söylemişti. Ve tekrardan o gece yukarı çıkmaya çalışırken arbede olur bir böyle aralarında polis memurlarıyla TÜYA'nın arasında bir arbede olurken arka tarafta da iki gölgenin bir itiş kakışını, bir orada kaçışını, bir şey görüyoruz. Tekrar bak, görelim şimdi. Evet, bu hareketli görelim. Ne diyorlar? Ha, bak izleyicilerimiz ne demiş, mesajları da şimdi bana söylüyorlar. İzleyiciler demiş ki onları bir belki kavga etmiyorlar, belki biri oradan atlıyor, o birbirine yardım da ediyor olabilirler.
2: Olabilir. Biri mantıklı. Aşağı
1: çünkü iniyor. Bakın şunu söylüyorum, burada kamera yok.
0: Yok. Sonradan takıldı. Güllü Hanım vefat etti, kamera taktılar.
2: Arbede yerine bir yerden atlama, birbirine
1: yani
2: inmek için yardımcı olma da olabilir.
1: Biri atlıyor da bu diğer tutuyor, gölge ona yardım ediyor.
2: Tabii olabilir,
1: inmesine.
2: Olabilir. Olabilir, o da olabilir.
1: Yani
2: mantıklı.
1: Apartmanın içinde bravo, biri vardı ya da diğer kattan atladı, o da ona yardım etmiş gibi. Tekrar izleyelim bu düşündüğümüz şekliyle. Evet, öyle
2: zaten
1: de olabilir.
2: Şey,
1: sanki
2: çok
1: tutma
2: mantıklı
1: gibi.
2: Tebrik ediyorum, yani bu gerçekten
1: İşte onun
2: çok
1: için önemli. İzleyicilerin lütfen diyorum, izleyicilerimiz fikirlerinizi söyleyin. Akıl akıldan üstündür. Mesela bu da çok mantıklı bir şey.
0: Şimdi Esra Hanım, binanın içinde de bir tane kafes var.
1: Hı hı.
0: Şimdi kızlar aşağı inerken herkes o kafese dokunuyor. Biz o gün o kafesin açık olduğunu biliyoruz. Açık.
1: Kafes dediğin şu kapıdan bahsediyorsun değil mi?
0: İkinci
1: buna
0: görüntüyle,
1: telli kapıdan.
0: Aynen, içeride de var. Binanın içinde
1: evet,
0: var. TÜYA'n geçerken dokunuyor belki düşmesin diye. Sonra Çiğdem en sonunda çekiyor böyle eliyle.
1: Hı hı.
0: Ve o kapının açık olduğunu görüyoruz Hasan Hocam. O gece binanın içindeki o

0: kapı açık. Ben
1: onun görüntüsü var mı acaba?
0: Var, verdim arkadaşlara. Verirler büyük bir ihtimalle. İçeriği, bina içi yazıyordu. Evet, burası.
2: Burası açıktı.
0: Burası binanın içi.
2: Evet.
0: Şimdi bura herkes dokunuyor. Gece bura açık. En son burayı büyük bir ihtimalle 2.18 geçe mi ne? Yönetici

0: buradan gidip oradan atladı diye.
1: Şimdi diyecekler ki binaya niye yansımadı o? Mesela böyle bir şey oldu. Binanın kamerasının açısını da değiştirmişler.
0: Nasıl değiştirmişler?
1: Şimdi Güllü Hanım, Enis'te bir görüntü paylaşıldı. Enis'te paylaşımında borular görünüyor ve kafes de görünüyor. Ama kızlar aşağı inerken o kameranın aşağıya indirildiğini görüyoruz. Yani hı-hı, açı kaybolmuş. Hı-hı. Açı da değiştirilmiş.
0: Peki yine de diyelim hani biri buradan inse şurada gözükmez miydi?
1: Gözükmez. Çünkü niye ona ya? Göre ayarlamışlar.
2: Bir şey söyleyeceğim. Yani Güllü Hanımların bulunduğu katta Güllü Hanım'ın kapısına taktırdığı kamera dışında bir yerdeyse görünmez. Hı hı. Yani o katta değilse görünmez.
0: Hayır, girişte biri inse şuradan diyorum.
2: Görünür.
0: Görünmesi lazım. Görünür.
1: Hocam açıyı aşağı çekmişler.
2: Ama pencere görünmüyor mu? Yedi bela.
1: Hocam pencere şöyle söyleyeyim. Hani buradan inerse şimdi
2: merdiven görünüyor ya. Hı-hı. Açıyı değiştirmiş olsalar bile.
0: Merdiven gözüküyor
2: kafes
0: yine.
2: Kafes görünüyor, görünmüyor fakat merdiven görünüyor. Oradan birilerinin inip çıktığı görünmez mi?
1: Vallahi hocam biz çok baktık. Ben oradan mesela kadrajı vermemişlerdi. İlerisi varsa onu bilmiyorum. Benim gördüğüm
0: yani
1: görsellerde...
0: Yani merdivenden gözükmeden kameradan inme şansı var mı?
1: Bence var.
2: Bakın şöyle...
0: Onu bir yarın gösterelim Ali Yedibel'e. Evet, bu arada hani bizim şeylerimiz, arkadaşlarımız da hani görsün onu. Gerçekten biri, hani bakalım, biri Ali'nin de dediği gibi
2: ama elimizde...
0: gözükmeden atıyorum çok kenardan gitti. Neyse bilmiyorum bakış açısına göre. Çok gözükmeden oradan inip tel kapıdan aşağıda ya, ki tel kapıdan çıkabilir mi? Onu bir görmeye
2: ama,
0: çalışalım.
2: Ama şöyle mesela bizim elimizde şimdi seyircilerimize parça parça sunduğumuz görüntüler var. Bu görüntüleri evet, dün sunmuştuk. Elimizdeki görüntüler kesik kesik. Yani devam eden, süre gelen 24 saatin görüntüsü yok bizim elimizde. Dolayısıyla belki de çıkmıştır. O görüntülerde vardır bu karakterler. Çünkü bakın orada hı hı, bir atlama var. Yani evet, benim belki biz orada arbede diyorduk ama
0: hocam bizde bir... yok ama savcılıkta mutlaka vardır.
2: Savcılıkta olduğunu tahmin etmiyorum ben.
1: Olmuş olsun. İncelemişler.
2: Bakın olsaydı şimdi bu görüntüler savcılık makamına teslim edilmesi gereken önemli görüntüler. Yani şimdi bizim elimizde diyoruz ya merdiveni gösteriyor. Kamerada çıkmamış. Hayır. O anki kamera kayıt saatinde çıkmamış. Belki de yarım saat önceki görüntüde orada birileri vardı ve o kafese geçti. Oradan da şeye gittiler. Bakın bilmiyoruz. Onun için %100 bu kamera görüntülerinde bunlar görünmüyor. Burada kimse yok diyemeyiz. Tamamen bütün kamera görüntülerini olay anına ilişkin kesintisiz izlersem o zaman bir şey görmezsem evet, kesilip de verilmiş olabilir.
0: Şimdi emniyet güçleri yani hep de bunu söyleyelim. Emniyet güçleri ve savcılıkta bizim bildiğimiz kadarıyla tüm kamera kayıtları alındı olarak biliyoruz biz.
2: Yani işte evet bu dosyanın içerisindeki bu kamera kayıtları gerçekten tam kayıtsa, kesilmemişse, bölünmemişse, ilgili yerler bir çıkartılıp savcılığa sunulmamışsa bu görüntüler evet savcılık makamınca dikkate alınmamış. Ama kesilmiş birilerinin merdivenden indiği görüntüler bir şekilde kesilip öyle verilmişse bunu yapan da bu işin içerisinde mi diye düşünebiliriz.
1: Hı hı. Esra Hanım, görüntüleri iyi izlediğimiz zaman orada şu hareketi görüyorum ben. Yani bu görülüyor.
0: Gölgede gördüğünü mü
1: söylüyorsun? Tabii tabii atlıyorlar.
0: Bir yük onu evet, yapalım atlamalar, bir daha göster. Ali, şimdi bir dakika hangi hareketi diyorsun sen bir daha göster. Şimdi bir atlama gibi bir hareket.
2: Var, doğru.
1: Hocam tümsek var oradan böyle atlıyor böyle işte.
2: Bu bir şey söyleyeceğim.
0: Doğru bir dakika Ali'nin dediği gibi doğru diyorsunuz. Bakın atlama mı diye bir zıplama hareketi görüyoruz. Var. Evet doğru.
2: Bu Ali Edibel'e bu ışık tam olarak nereden vuruyor? Tam nereden
1: bina
2: vuruyor?
1: Bina kamerasından hocam.
2: Hayır arkadaki ışık diyorum. Işık diyorum ışık. Yani gölgeye neden olan ışık var ya tam olarak binanın duvarındaki bir lamba mı ışık
1: bence
2: mı?
1: Sokak lambası hocam.
2: Yanıyor ama olur mu? Sokak lambası değil. Bakın ışık yanıyor.
1: Sansürlü ya.
2: Sensör yanıyor işte yani. Evet, işte merdiven var. Merdiven otomatiğine bağlı bir şey mi veyahut da evet, önünden geçince yanan bir şey mi?
1: Onlar bir şey.
2: Oradan çıkınca yandı
0: evet,
2: bak.
0: Mesela evet, izleyiciler tam ışık hep nerede, biri tutuyor evet, olarak algılamışlar. Şimdi izleyicilerin
2: ve uzaklaşıyorlar. Ve uzaklaşıyorlar.
1: Hocam şimdi şöyle savunma yapacaklar büyük bir ihtimalle ben söyleyeyim. Ya biri geldi o kapıyı açmaya çalıştı. Ya kapıyı açmaya çalışan adam niye zıplasın arkadaş? Yani hep anormal insanlar geliyor o gece.
0: Evet. Yani birçok insan sizin gibi hani biri atlarken diğeri...
1: Tutuyor.

0: Hayır, tutuyor.
1: Yardım ediyor.
2: Evet. Acaba Güllü onları gördü mü? İki kişi diyor Güllü çünkü.
0: Evet.
2: Acaba Güllü Hanım gerçekten bunlar olayın içerisinde karakterlerse bu iki kişi derken bunları mı kastetti bilemiyorum.
1: Hasan Hocam.
0: Şimdi bakın şu önemli, insanlar yani izleyicilerimiz ya da bazı dışarıdan ilk kez izleyenler şunu algılamıyorlar. İddianame çıktı bitti. Hayır, öyle bir şey yok arkadaşlar. İddianame çıktı. Evet, Tuğyan kasten tasarlayarak annesini öldürmekten yargılanacak ama her şey bitti demek değil. Mahkemede her şey değişebilir. Şu an çıkan deliller, ekstradan çıkacak kişiler, yardım yataklık etmiş, bu olayın olmasında kolaylık sağlamış, herkes yargılanacak. Yani o zaman oldu bu iş, bitti. Öyle bitti diye bakmayacaksınız. Bu iş sonuçlanana kadar, hatta Yargıtay'a gidene kadar halen her delil her farklı şey olabilir. Yani bu kişi tek Tuğyan mı yaptı, ona birileri yardımcı mı oldu, işte Çiğdem'dir, başka kişilerdir bilmiyoruz. Neden onlar ortaya çıkmasın? Niye bunu kapatmaya çalışıyorlar, anlamıyorum ki ben.
1: Son bir şey söyleyeyim sonra cevap.
0: Öyle değil mi Hasan Hocam?
2: Ya çok haklısınız. Yani bakın, iddianame tanzim edildi, her şey bitti. Hayır, iddianame tanzim edildi, eksik tanzim edilmiş olabilir. Yani kul elinden çıkan her şeyde hata olabilir. Bakın, takipçilik verildi Sultan hakkında ve biz diyoruz ki Sultan'ın yargılanmaya ihtiyacı var. Bir insanın hakkında, bir soruşturma olan bir insanın hakkında takipçilik kararı verilmesi onun lehine bir şey değildir. Eğer gerçekten suçsuzsa, ben mesela takipçilik kararına müvekkilim ilgili takipçilik kararı çıktı, İtiraz ettim. Dedim, itiraz ediyorum. Benim müvekkilimin sizin bu suçlamalarınızdan beraat etmesi gerekir. Hmm. Bir savcı ile değil, yargılama görüp beraat edip tamamen o deliller değerlendirilerek aklanması
0: Peki,
2: gerekir.
0: Peki Güllü Hanım adına kim itiraz edecek?
2: Güllü Hanım adına müşteki sıfatına haiz olan kimlerse onlar itiraz edecek.
0: Oğlu Tuğber.
2: Oğlu var, kardeşi Kader var.
0: Hanım'ın da avukatı olması lazım tabii itiraz edebilmesi için. Onlar da evet, avukatlarını yani, azlettiler.
2: Bakın, yargılanma dediğimiz şey sultanın da işine gelecek şeydir. Şimdi bu tarz detaylar savcılığın gözünden kaçmış olabilir. İşte basın bunun için var. Avukatlık mesleği bunun için var. Bak, orada gölgeler var. O gölge benim nezdimde şüpheli. Çünkü ben önce dedim ki arbede mi? Sonra kafesi mafesi söyleyince Ali, evet, bir atlama var.
0: Evet.
2: Bu arada bağdaştırıyoruz daha önceki beyanları. Kadın ölmeden iki kişi diye bir tabirde bulunmuş. Belki de o iki kişi bu iki kişi. Bakın, bilemiyoruz. Dolayısıyla olay birçok kişinin bildiği bir olay olabilir. Yani olay gününü ve anını da söylüyorum.
0: O zaman bu da bu dosya için önemli mi?
2: Çok önemli tabii
0: yani
2: ki.
0: Yani onun demek için insanlar, ay neymiş bu, öyle değilmiş, böyle değilmiş. Hayır, önemli. Kim bu işin içine dahil olup bilgisiyle, davranışıyla, o gece yaptıklarıyla yardım ve yataklık ettiyse bu konuda suçludur.
2: Tabii yardım, yataklık, engellememe. Bakın, suçu bilip engellememek de suçtur. Yani oradaki iki kişi mesela, ben savcılık makamı, mahkemeden bu kayıtların tamamının eğer dosyada değilse, ben bakacağım dosyaya, hı hı, bu arada. Herkes gönlü müsteri olsun, ben bir şekilde bu dosyaya ulaşacağım. Bu kayıtların tamamı dosyadaysa bir bilirkişiye versin. Kesintisiz o günün 24 saatini incelesin. Geriye dönük, ileriye dönük bütün kayıtları incelesin. Çünkü delil var bu dosyaların içerisinde, bu kayıtların, hı hı, içerisinde. Çünkü bizim elimizdeki gelen, yurt dışından gelen kayıtlar kesik kesik, parça parça. Hı hı. Dolayısıyla savcılık eğer yoksa elinde, hemen yöneticiden bunu alsın. Hemen yöneticiden bunu alıp bütün detaylarıyla bu kayıtları incelesin. Belki de o kaçan kişilerin yukarıdan Güllü'nün evinden çıktığını da göreceğiz. Bilemiyoruz.
0: Şimdi yeni görüntülere geçmek istiyorum. Çünkü özellikle Tuğber'le ilgili birçoğunuz, yani onun anlatımlarına göre şunu sorgulamıştık kafamızda, değil mi? Tuğber neden daha annesini, hani hemen sabaha karşı geldi, o evin camını kırdı? Şimdi bunu çok dikkatlice izlemenizi istiyorum ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Tuğber niye geldi, bu camı kırdı hemen ya? İnsan annesi daha hani kaldırılmamış, cenazesi kaldırılmamış, niye hemen bunu yapar? O da açıklamalarında ben anahtarı alamadım, işte Tuğyan kendinde değildi, Tuğyan fenalık geçiriyordu, onunla konuşamadım, anahtarı da alamadım, o yüzden geldim camı kırdım diyordu. Bakalım gerçekten öyle miymiş? Neden gelmiş eve? Ne olmuş? Bir izleyelim.
3: Türkiye Güllü'nün cinayet davasını konuşmaya devam ederken ekibimiz olayla ilgili yeni görüntülere ulaştı.

0: Şimdi Tuğberk'in anlatımlarından hatırlıyoruz ki Tuğyan hastanede hatta anahtarı veremeyecek halde bile fenalık içindeyken olduğu için uzun sürede hastanede hala kalacağı için kendisi eve gelip camı kırarak girmişti. Oysa ki bu kamera kayıtlarında görüyoruz ki zaten Tuğyan kendisinden hemen 20 dakika sonra o eve geliyor. Ne fenalık halinde, ne baygın halde, ne bir şey var halde. Yani o zaman burada baktığımızda Tuğyan'ın böyle bir durumu yoksa neden alelacele Tuğberk bu eve gelip camı kırarak girdi?
1: Yani çok nahoş görüntüler bunlar. Yani şöyle, anne ölmüş. Tabii gerçekten öyleyse bilmiyorum ama içerideki değerli eşyalarla ilgili olarak bir yarış içerisine girmiş ikisi de. 7.39 geçe nişanlısıyla birlikte geliyor. Apartmandan içeri giriyor Tuğberk. Fakat daire kapısı kapalı olduğu için komşusunun terasından camı kırarak içeri giriyor. 7.51 geçe bakın içeride. İçeride çok durmuyor. Niye? Çünkü Tuğyan'la karşılaşmıyorlar bunlar. Çekip gidiyor.
0: Evet.
1: Neyi alacağını biliyor aslında, biliyor musunuz? Neyi alacağını, nerede olduğunu biliyor.
0: Bakın 7.51'de içeri giriyor ya, 7.51. Camı kırdı. Zaten 10 dakika sonra 10 dakika. Orada
1: ve Tuğyan. Bunlar ikisi karşılaşmıyorlar. Bakın içeri girip de yarım saat, evet, 40 dakika bir oyalanmıyor. Neyi nerede alacağını biliyor.
0: Bir açıklaması mı var burada?
1: İçinde aldığı eşyalarla ilgili bir açıklaması vardı.
0: O
1: evet,
0: bir
1: izlemiştim.
0: Açıklamayı da bulsanız. Hani ben niye girdiğinin de bir açıklaması vardı Tuğberk'in. Neyi yaptın? Bakın 7.51 bu çocuk girdi. 10 dakika sonra kız orada zaten.
1: Çakışmıyor. Peki. Çakışmıyorlar birbirlerine.
0: Bakın. Yani bakın ne yapıyor? Bu çocuk girdi artık, alacağı ne varsa aldı. Hızla kardeşimden önce geleyim de alayım diye, daha gece yarısı annem vefat etmiş korkunç bir şekilde. Aldı. Sonra Tuğyan'la hiç karşılaşmadılar bile.
1: Şimdi bakın 7.39'da içeri giriyor. Bir 10 dakika muhtemelen izin süreci. Komşudan izin almaya çalışıyor. Eve girmesi gerekiyor ya netice itibariyle. Anahtar nerede? Tuğyan'da. Tuğyan da arkadan 10 dakika sonra biliyor çünkü kardeşini tanıyor bence. Yetişmeye çalışıyor. Anne nerede? Anne de hastanenin morgunda. Daha adli tıpa sevk edilmedi o arada. Anne hastane
0: mi oluyor? Ama iki kardeş eve giriş yarışında.
1: Bakın giriş yarışında.
0: İşte camı kırarak giriyor.
1: Bakın benim oradaki meselem şu. 7.30

0: 9 geçe yukarı çıkıyor. 7'yi 51 geçe mutfak camını kırarak içeri giriyor. 8'i 2 geçe Tuğyan gelene kadar işini bitirmiş ve çıkmış oluyor.
1: Bunun 10 dakikada ne alacaksa aldı, hiç çıktı.
0: 10 dakika bile değil. 7-8 dakika merdivenden inme mesafesini düşünün. Birbirleriyle karşılaşmadan.
1: Tuğberk'in o anlatımlarını bulsanız arkadaşlar.
2: Hocam mutfak kamerası.
1: Ha, var mı? Bir bakalım Tuğberk nasıl anlatmış bunu.
3: Sabah saatleriydi. Cenaze nakil işlemleri vesaire bunların yapılması gerekiyor. Bunların hiçbirini bilmiyorum hayatımda daha önce yaşamadığım için. Abim manevi babam bu konularda destek oldu bana her şeyde. Dedim ki eve gideyim. Yoldayken de Yalova'dan Çınarca'ya giderken de karakolun amirini aradım. Abi eve girmemizde bir sıkıntı var mı diye sordum. Üstüne basa basa sordum yani dedim. Hani eve girsek bir sıkıntı olur mu dedim. Yok abicim dedi, siz girebilirsiniz, anahtarınız var mı abi dedim. Anahtarı aldın mı? Yok abicim, biz bir şey almadık dedi. Bizim dedi evle işimiz bitti, sen girebilirsin dedik. Ben de şimdi ablamın üstünde anahtar, hiçbir şey yok.
4: Şifreyi sormadın mı? Ablam kime? Şifre, her gün girip
3: yok,
4: çıktı.
3: Yok, ablam konuşulabilecek bir halde değil.
4: Evet,
3: ablamla kapının şifresi ne diye konuşma şansım yok. Kalktığı gibi bayılıyor. Ablam konuşulabilecek bir halde değil.
4: Evet,
3: ablamla kapının şifresi ne diye konuşma şansım yok. Kalktığı gibi bayılıyor. Ablam konuşulabilecek bir halde.
1: Hasan hocam bir şey söyleyeyim.
0: Ya gerçekten buyurun. Yani şu tiyatroyu görünce utanıyorum ya. Ablam konuşacak halde değil.
1: Şimdi, ablam geldi 10 dakika bakın, sonra koşa
0: moderatör diyor ki orada. Sen diyor kapının şifresi var. Kapı şifreyle anahtarsız da açılıyor. Ablamdan ne istiyor? Ablam diyor düşüyor, kalkıyor, bayılıyor.
1: Konuşamıyoruz.
0: Bak böyle bir yalanı niye söylersin annen üzerinden yahu? Annem, ablam diyor düşüyor, bayılıyor. Şifre alacak pozisyonu mu? Oysa ki o abladan şifreyi alamayacağını biliyor. Biliyor. Önden hızlı bir şekilde gidip
1: belki
0: camı kırıyor.
1: Belki sormadı. Hemen koştu ve, koştu
0: ve
1: kısaca şey yaptı.
0: 5 dakikada işini halletmiş. Çünkü neyin nerede olduğunu biliyor.
1: Bir daha dinleyelim burayı. Bakın anlatımına bakın ve yaptığına bakın.
3: Sabah saatleriydi. Cenaze nakil işlemleri vesaire bunların yapılması gerekiyor. Bunların hiçbirini bilmiyorum hayatımda daha önce yaşamadığım için. Abim manevi babam bu konularda destek oldu bana her şeyde. Dedim ki eve gideyim. Yoldayken de Yalova'dan Çınarca'ya giderken de karakolun amirini aradım. Abi eve girmemizde bir sıkıntı var mı diye sordum. Üstüne basa basa sordum yani dedim. Hani eve girsek bir sıkıntı olur mu dedim. Yok abicim dedi, siz girebilirsiniz, anahtarınız var mı abi dedim. Anahtarı aldın mı? Yok abicim, biz bir şey almadık dedi. Bizim dedi evle işimiz bitti, sen girebilirsin dedik. Ben de şimdi ablamın üstünde anahtar, hiçbir şey yok.
4: Şifreyi sormadın mı? Ablam
3: kime?
4: Her gün girip
3: yok,
4: çıktı.
3: Yok, ablam konuşulabilecek bir halde değil.
4: Evet,
3: ablamla kapının şifresi ne diye konuşma şansım yok. Kalktığı gibi bayılıyor. Ablam konuşulabilecek bir halde değil.
4: Evet,
3: ablamla kapının şifresi ne diye konuşma şansım yok. Kalktığı gibi bayılıyor. Ablam konuşulabilecek bir halde değil.
4: Evet,
3: ablamla kapının şifresi ne diye konuşma şansım yok. Kalktığı gibi bayılıyor. Ablam konuşulabilecek bir halde değil.
4: Evet,
3: ablamla kapının şifresi ne diye konuşma şansım yok. Kalktığı gibi bayılıyor.
1: Şimdi tabii buradaki hani söylemlerine göre ablasıyla konuşamadığı ve şifreyi alamadığı için bu şekilde eve girdiğini söylüyor. Abla hiç öyle bir durumda değil. Abla zaten senden 10 dakika sonra geliyor. Bu bir. İkincisi tabii izleyicilerimiz bize o dönem çok söylemişlerdi. O zaman diyorlar ki hani insan şeytanın avukatlığını yapsın o zaman. Tuğberk oradan daha önce kırık bir camdı da orası. O yüzden orayı kamufle etmek için mi girdi? Daha önce başkaları girmişti de. Çünkü biliyorsunuz camın da dışarıya doğru kırıkları ve parçalanmış halleri vardı. Şimdi öyle bakınca senin ablan zaten 10 dakika sonra geliyor. Sen niye camları kırdın, orada girdin? Ve içeride ne yaptın, ne aldın? Tabii ona göre anıları, hatıraları aldı da. Hatıralar yani.
0: Canım bilezik de bir hatıradır.
1: Hatıraları aldı da. Onu da biraz hazırlasanıza. Neler almıştı, o çantayı gösterdi ya. Arkadaşlar bir hazırlar mısınız onu da? Ali söyle.
2: Şimdi Tuya'nın sürekli sorduğu soru var. Tuğberk eve girdi mi? Bunu kim
1: ne zaman soruyor?
2: Bunu Kervan'ın evinde. Yenge doğruladı. Ahu yenge bunu çıktı, açıkladı. Şimdi 10 dakika beklese camı kırmaya gerek yok. Aslında hocam oradaki vermek istedikleri ima şu. O camdan kimse giremez.
1: Ya, nasıl yani? Ne?
2: Hocam şimdi komşu Seval'den girmesine gerek yok. Çiğdem'in evinden de atlar girer.
1: E niye o camı kırdı?
2: Oradan kimse giremedi o gece, o imajı vermek için. Halbuki girdiler. Yani bakın ki.
1: Ha, sence o camdan birileri girdi, onu mu kamufle ediyor?
2: Evet evet, orada şunu söylüyor. Diyor ki.
0: Kamera hocam, var ama Ali. Kamera hocam, var orada Ali.
2: Hocam şöyle bir şey. Kamera yok hocam.
0: Orada işte çekiyor işte. Pardon,
2: hocam
0: pardon,
2: kamera
1: ama
2: yok.
1: Ama bu kameraların 15-20 gün sonra verildiğini unutmayalım. Bunlar Esra polise verilmedi.
2: Çok önemli. 25.09.2025 19.48'den sonra mutfak kamerası yok. Raporda yazıyor.
0: Ya kırıp giriyor Ali.
2: Hocam bu sonrası.

0: Mantıklı
1: polis
0: olmak
1: geldi
0: lazım.
1: Aktifleştirdi, anlatıyor ya.
0: Tamam tamam da bak buradan kırıp giriyor işte adam. Zor
1: hocam,
0: da olsa pencereyi de açıyor, içeri giriyor. Yani kırıyor pencereyi, kanadını açıp öyle giriyor.
1: Hocam
2: yani
1: zaten cam açık.
2: Tuğberk'i çeken kamera onu çekmez mi diyor Hasan
1: hocam. Hocam kamera yok, raporda yazıyor. Polis geliyor, kamerayı aktif ediyor. Sabahı bu.
0: Daha öncesinin
1: olay
0: kamera kayıtlı
1: kamera
0: değil diyor.
1: 25.09.
2: Peki buna emin miyiz? Yani ne söylediğine göre o kamera kapalıydı aslında, mutfak. Sadece polis geldiğinde aktive etti diyor olay olduktan sonra.
1: Hatta Tuğberk anlatıyor, diyor ki polis bana soruyor. Ben de dedim ki abicim
0: kamera
1: fişi
0: var var, kamera var da görüntü yok. Görüntünün ilerisi gerisi yok, kamera
2: neden
0: var.
2: Neden yok?
0: Ya bakın kamera var, bizde sadece bu görüyor. Orada kamera kayıt yapıyor. Benim
2: Kameranın fişi çıkıksa ne olacak?
0: Yok, bu kamera çalışıyor. Bakın 3 kamera çalışıyor.
1: Raporda yazıyor hocam.
2: Fişi çıkmışsa ne olur gece?
0: Fişi çıkmışsa hiç çalışmaz ama raporda bakın yazıyor. Tespiti.
2: Hayır değil, şöyle düşünelim.
0: Kayıt yapmaz.
2: Fişi çıktı.
0: Kayıt yapmaz.
2: Sonra taktılar, ne olur?
0: Kayıt yapmaya başlar ama şöyle söylüyoruz soruşturma dosyasında. Evin içerisinde sanırım 7-8 tane kamera var. Bu kameralardan çalışanları saymışlar. Ben geçen programda söyledim, bir tanesini es geçmişler. Buzdolabının üstündeki kamera.
1: Tamam bu hocam.
2: Bu o değil mi?
0: Tamam işte bakın çekiyor.
1: Hocam 19.48'den sonrası yok. Polis geliyor, var, aktifleştiriyor. Hatta bunu Tuğberk anlatıyor.
0: Ali şimdi biz dosyaya tam erişimimiz yok. Yakında olacak bu arada.
2: Onu net söyleyelim. Yani ama dediğim gibi. Hocam ben de şikayet yapıyorum.
0: Ama sen dosyayı gördün mü?
2: Doğru olmayan bir şey söylememiş olalım. Arada konuşmayın. Doğru olmayan bir şey söylememiş olalım. Şöyle iddia ediyor Ali yedi bela diyor ki 19.48 gibi fiş çekilmiş, fiş çekilince kaydetmez mutfak, sonrasında polisler olay sonrası gelince fişin takılmış. Ali'nin iddiası bu, böyle oldu diyor. Hasan Hoca da diyor ki hep aktifti diyor. Bu arada bu kameranın 15-20 gün sonra Tuğberk tarafından verildiğini unutmayalım, çünkü o kamera kaydı unutulmuştu. Eğer içinden bir şey silinmek istendiyse de zaten
0: yani
2: silinmiştir.
0: Öyle tabii, bunu şöyle yapabilirim. Bu görüntüye ilişkin kamerayı Tuğberk sundu. Ne zaman
2: kulağıma
0: sundu?
2: Ses gelmiyor konuşuyorsanız.
0: Ne zaman sundu? Ne zaman sundu Tuğberk? Şu kendisinin görüntüsünün olduğu kamerayı keşif sırasında sundu.
2: Evet.
0: Belki müdahale etmiş olabilir, kesmiş olabilir. Ben o zaman da söyledim. Yani bu görüntü Tuğberk tarafından bu da vardı siz görmemişsiniz deyip de sunulan bir görüntü. Eğer müdahale edilmişse Tuğberk hakkında suç delillerini gizleme, evet, karartma ile ilgili işlem yapılmak zorunda.
2: Bu arada bir telefonumuz var. Güllü Hanım'ın arkadaşı Sultan Hanım, ben bir şeyler söylemek istiyorum dedi. Merhabalar Sultan Hanım.
3: Merhabalar Hüsnü.
2: Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Sesiniz bu arada kesintili gibi geliyor. Biraz ağzınızı yaklaştırırsanız.
3: Tabii ki. Şu an nasıl geliyor?
2: İyi, yükseltin arkadaşlar, ses az. Buyurun.
3: Sesim geliyor mu şu anda?
2: Geliyor, evet.
3: Evet. Şimdi Ali Bey'in yakaladığı görüntüyle ilgili ben konuşmak istiyorum.
2: Neyle ilgili? Çok duyamıyorum. Arkadaşlar sesi yükseltelim, bir şey yapsanıza.
3: Şu anda geliyor mu sesi?
2: Evet, biraz daha yükseltin. İçerinin de sesini arkadaşlar yükseltilse, evet.
3: Evet.
2: Şimdi daha iyi.
3: Şu an çok cızırtı geliyor Esra Hanım. Alo.
2: Tekrar bağlayalım arkadaşlar Sultan Hanım'ı. Tekrar bir bağlayalım. Evet. Şimdi kendisinin de bildiği şeyler var. Onunla ilgili söyleyecekleri var. Şimdi bunlar neden önemli? Şimdi insanların acaba annesini değil de başka şeyi düşündü mü, geldi gitti olayı değil. Bu olayın içinde başka kişiler olabilir mi? Kimler neye kadar kamufle etti? Çünkü biz neden bunları konuşuyoruz? Şimdi Tuğberk de ilk işin başından beri bunun kaza olduğunun duyulup kapatılması yanıydı. Ve bunun doğrusuna çok ifade verdi. Yerler kaygandı, yok halı yoktu. Annem zaten alkol içer. Alkol içinde kafası olmaz. Halüsinasyonlar görür. Yani o kadar destekledi ki bu kadının kendi kendine düşebileceğini. Ve bununla ilgili hiçbir açık kapı bırakmadı ifadelerinde. O yüzden insan o zaman şunu düşünüyor. Sen gelip Tuğya'na hiçbir şey sormamışsın. Bu kadının kızıyla anlaşamadığını deli gibi bilen, onu barıştıran sensin. Onun dışında annenin artık kendini kaybedebileceği, içki içince halüsinasyon görebileceğine dair Tuğya'nı artık masum gösterebilecek her şeyi yaptın. Peki sen neden bunları yaptın? Sen de mi bir şey biliyordun? Gibi

0: düşünceye de insan kapılıyor. Peki Sultan Hanım, hatta Sultan Hanım.
1: Efendim, Esra'nın
0: sesini. Merhabalar. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Sağ olun, teşekkürler.
1: Ali Bey'in yakaladığı o bölgeyle alakalı ben aslında hem soru hem cevap vermek istiyorum. Hasan Hocam da az önce bahsetti ama belki Güllü'nün evinden iki kişi çıkmıştır dedi. Şimdi şöyle bir durum vardı. Hatırlar mısınız? Bir tane Reyhan dizimiz vardı. Demişti ki iki kişi zaten bu sefer kaçtı kızım demişti. Sonra o teyze hakkında demişlerdi
0: ses ki... Ses çok kötü arkadaşlar. Bir Sultan Hanım, sesiniz çok az geliyor. Hep sesleri kontrol edip insanları bağlayın arkadaşlar. Biz yayını boşuna mı akıtıyoruz? Lütfen düzgünce bağlayabildiğiniz zaman bağlayın. Şimdi Sultan'ın bağlantısında herhalde kendisinin de bir öngörüsü var. Özellikle diyor, benim anladığım kadarıyla içeride bir komşu. Reyhan Hanım'dan bahsetti. Tam isim duyamadım. Ali, hatırlayabiliyorsanız hocam, hatırlayabiliyorsanız söyleyin.
2: Bina kararıyla çıkarttı.
0: Reyhan Hanım veya içerideki biri demiş ki iki kişi dışarı kaçtı.
2: İki erkek.
0: İki erkek.
2: Ya komşu Seval de diyor bunu. Ersin Bey de diyor. Güllü Hanım da diyor.
3: O zaman bakın, o zaman Esra Hanım, bu iki kişinin evin içerisinde olduğunu kabul ettiğimiz takdirde daire kapısından çıkma ihtimalleri yok. Büyük bir ihtimalle o zaman Tuğberk'in girdiği camdan kaçtılar, gittiler.
0: Evet, oranın kamerası.
3: Evet. O kamera çünkü sağlıklı bir kamera değil. Tuğberk tarafından bize sunulan bir kamera. Hı hı. Yani eğer kaçtılarsa terasa açılan mutfağın o camından kaçtılar, gittiler. Olayın içindeler mi, değiller mi? Eğlenmeye mi geldiler, sonra mı geldiler? Camdan mı girdiler? Çünkü kapıdan girmediler bence. Ve niye kaçtılar? Düşme olayından hemen sonra mı kaçtılar? Çünkü o kamera görüntüsü Tuğberk tarafından savcılığa 15-20 gün sonra sunuldu. Hı hı. O zaman birileri içeri girmiş olabilir mi? Pekala girmiş olabilir.
0: Yani Sultan Hanım sanırım biraz önce bundan bahsediyor. Bir komşunun da iki kişinin oradan kaçtığını gördüğünü söylüyor. Sultan Hanım'ı son bir kez deneyelim. Sesi iyi gelirse duymak istiyoruz. Sultan Hanım.
1: Alo, merhabalar İsa Hanım.
0: Heh, şimdi oldu galiba inşallah, şükür ya Rabbim. Buyurun. Buyurun Sultan Hanım.
1: Ali Bey'in yakaladığı görüntüyle alakalı ben aslında bir şey söylemek istiyorum. Bir tane Reyhan teyzeniz vardı apartmanda. Demişti ki iki kişi zaten koşarak gitti demişti. Sonra teyzenin akli dengesi, ya Alzheimer demişlerdi o teyze için. Hatırlar mısınız?
0: Evet, köpeğini gezdirmek için gelinen hanımefendiden bahsediyorsunuz herhalde, değil mi?
1: Köpekle alakasını çok hatırlamıyorum. Ali Bey daha iyi bilir. Sadece orada kısa bir...
0: Reyhan Hanım doğrudur, evet.
1: O demişti ki iki kişi zaten koşarak evden çıktı gitti demişti. Acaba o bölgede o iki kişiyle alakası var mı? Bu demek oluyor ki aslında Reyhan teyze doğruyu söylemiştir. Reyhan teyze aslında Alzheimer değildir. Bunun kesinlikle araştırılması gerekiyor. Ve kamera kayıtlarının tamamı inşallah tabii ki kuvvetleri almıştır. Tamamı incelendiğinde zaten çıkacağını düşünüyorum.
0: Evet, onu bir bakmak lazım tabii. Reyhan Hanım'ın dediği şey mi, biz de orada iki kişi görüyoruz. Bu arada hep şunu da söylemek lazım. Hani kolluk kuvvetleri, emniyet güçleri, savcılık gerçekten çok güzel çalışıyorlar. Bizler sadece basın yoluyla bizlere ulaşılabilecekleri yoluyla destekçi olmaya çalışıyoruz. Onu da söyleyelim. Hepsinin emeklerine sağlık, emek ellerine sağlık. Gerçekten çok iyi ve çok düzgün bir şekilde çalışıyor. Hem devletimiz, hem Adalet Bakanlığı, hem hukuk sistemimiz, hem de savcımız ve emniyet güçleri, onu söyleyelim. Bizler sadece basın aracılığıyla duyurmak ya da tanıkları bulmak noktasında destekçi oluyoruz. Sizin dediğiniz gibi belki Reyhan Hanım doğruyu söyledi.
3: Şimdi
0: ve o iki kişi oydu.
3: Ben yani şunu da eklemek istiyorum. Şu saatten sonra avukat Hasan Kocabey olarak sadece basın yoluyla medya önünde destek vermeyeceğim. Ben artık Kader Hanım'ın avukatıyım. 1 Ekim'deki duruşmaya ben de gireceğim. Bilginiz olsun.
0: Dosyanın, çok iyi oldu.
3: Dosyanın içerisindeki karakter ve Güllü'yü savunan kişi olarak da dosyanın içerisinde varım.
0: Çok
3: sadece
0: iyi oldu
3: dışarıda
0: hocam.
3: Değiliz.
0: Çok mutlu olduk.
3: Şimdi Kader Hanım vekaletini gönderdi bize. Hayırlı olsun.
0: Çünkü bakın, biz çok istedik Güllü Hanım'ın hakkını savunmak. Güllü Hanım'ın hakkını savunabilmek için ya Kader Hanım'ın, ya Raşit Bey'in, ya da Tuğberk'in avukatı olmanız gerekiyor. Kader Hanım şimdi vekaletin verdi ve attı Hasan Hoca'ya.
3: Geldi.
0: Teşekkür ediyoruz Kader Hanım'a
3: da.
0: Artık bundan sonra Güllü Hanım'ın hakkını mahkeme

0: sahnede de aktif olarak Hasan hocamız koruyacak. Evet, bu da bizim açımızdan çok... Şimdi hocam, bu sultana itiraz edecek misiniz o zaman?
1: Şimdi ben bakacağım itiraz süreçleriyle ilgili olarak durumlara. Şimdi şöyle, biz bu yayın 17'sinde başladığımızda dedi ki Güllü'yü gerçekten bu dosya içerisinde savunacak bir karakter bulamıyorum. Yani ve takipsizlik kararına itiraz edecek kişi de bulamıyorum diye Güllü'nün hakkını savunmak için bu dosyanın içerisinde olmayı çok istemişti. Kadir Hanım sağ olsun bu noktada bizim hassasiyetimizi gördü. Kendisiyle dün uzun uzun zaten konuşmuştuk. Bundan sonra Kader Tutun vekili olarak o dosyanın içerisindeyiz. Evet. Duruşmaya da bizatihi gireceğiz.
0: Bu çok
1: dosyanın
0: iyi oldu
1: içerisindeki
0: hocam.
1: Bütün
0: çok
1: belgelere de ulaşacağız. Evet. Kimsenin bir şüphesi olmasın.
0: Olmasın. Bak çok iyi oldu. Sağ olsun. Bu yüzden de bu durumla, yani bu olayla ilgili bir şeyler söylemek isteyen, ihbarda bulunmak isteyenler mutlaka söylesin. Çünkü artık dosyanın içerisinde aktif olarak yer alacağımız için, Hasan Hoca da avukatı olduğu için Kader Hanım'ın, yani Güllü Hanım'ın kardeşinin, hem dosya içeriklerine aktif olarak içerikte olacağız, hem duruşmalarda aynı şekilde Hasan hocamız da bulunacak. Bir şekilde mahkeme her şeyi belirleyecek. Sadece iddianame yeterli değil. Neyse, ortaya çıksın. Önemli olan adalet yerini bulsun. Ali, bir şey mi söyleyeceksin?
2: Çok sevindim. Neden çok sevindim? 11 aydır bir tane talep oluşturan, bir tane bu dosya için bir şeyler yapmaya çalışan insan göremedik. Hep basını nasıl susturalım, Esra'ya nasıl saldıralım, çıkalım buna bağıralım, ama artık Hasan Hoca var. Ben çatır çatır talepleri de isteyeceğini düşünüyorum. Bu işin peşine de düşeceğini düşünüyorum. Ben çok sevindim. Reyhan Hanım hakkında da şunu söyleyeyim. Reyhan Hanım engelli bir kızı olan biriydi. Mahkeme kararıyla da o kadını çıkarttılar. Olaydan sonra daire.
1: Apartmanda.
0: Neden çıkarttılar?
2: Çok ses yapıyormuş. Bilmem rahatsızmış falan filan.
0: Bu arada bir şey söylemişler. Bizim izleyicilerimizin de yorumlarına bakıyorum. İçeri girerken ve çıkarken ayakkabılar farklı demişler. Öyle mi Tuğberkin? Bakabildiniz mi ona? Tuğberkin kapıdan girerken ayakkabıları siyahtı. Camdan girerken beyaz oldu diyenler var. Bir ona dikkat eder misiniz? Şimdi mutlaka yorumlara bakıyorum. Necla Sükut Er Yılmaz da demiş ki, Esra Hanım, Tuğyan ve Tuğberk hani ne almışlar evden diyor çıkarken. Bir Tuğberkin o videosu hazır mı? Evden ne aldığını söylemişti. Hazır mı arkadaşlar?
3: Evet, evet.
0: Çantayla ilgili biliyorsunuz evden çantayı aldı. Bakın bu aralarında kardeşin kavgası, yani ben bunu olarak görüyorum. 10 dakika önce o camı kırıp giriyor. Öbürü 10 dakika sonra geliyor. Bir bununla ilgili bir tartışma da, bu çocuk ne almış aslında bu kadar kavga dövüş camları kırarak? Onun iddiasına göre neymiş, bir izleyelim.
4: Annemin evinde altın yoktu. Söylediğim gibi hepsini kolunda taşır. Söylediğim gibi 250 TL vardı. O da annemin çantasının içinde. Onu da almadım. Başka bir maddi hiçbir şey almadım.
5: Olay anında almamış.
4: Evet. Camı kırıp şimdi bu çantanın almış. Hikayesi.
6: Bu çantanın hikayesi şu şekilde. Biz eve dediğim gibi taziye sebeple girdik ve 7 gün boyunca ben akşamları da, hatta şey denildi, ben bilmiyordum. Taziye evinde akşamları ışık açık kalırmış, evet. Vesaire vesaire. 7 gün boyunca ben evde kaldım ve sonrasında İstanbul'a döneceğim. Hem işim gereği işimi yapmam gerekiyor. Bir de Çınarca'ya gidebileceğim, her gün gidebileceğim bir şeyim yok. Bir müsaitliğim yok. Gidemem. Haliyle veraset ilamları, evrak kürek işleri olacak ve avukatlarımın belki ihtiyacı olabilecek bazı evraklar kasanın içindedir. Evraklar sadece yani. Dedim ki ben bu kasayı komple, çantayı boşaltayım. Ne varsa içinde. Komple hepsini boşaltayım. Alayım. Yarın bir gün bir şey lazım olursa Çınarca'ya gitmektense evde çantanın içinden açarım. İçeride de sizinle birlikte ilk defa açtığımız gibi. Şimdi burada da komple hepsini açmak istemiyorum. Çantayı aldım. Bu çanta. Kasayı komple doldurdum içine.
7: Ne var? Güllü Hanım'ın kasasını da ne varsa şu anda burada, bu çantanın içinde.
6: Burada resimler var. Vallahi onu ben de tanımıyorum.
4: Hatıralarım var.
6: Burada anneciğim var.
4: Mesela Güllü Hanım'ın fotoğrafı şöyle. Gördüğünüzü yırtık. Yanında birisi gayet varmış. Muhtemelen Güllü Hanım yanındakini yırtmış.
6: Şu. Ha, rahmetli anneannemle Toyan.
5: Kimin bu?
7: Postçinin sonografisi bu, kim? Bir çocuğun sonografisi bu.
6: Bilmiyorum.
4: Şu Güllü ha? Hanım'ın bilmiyorum. Fotoğrafı. Tarihine bakarsa.
7: Bir çocuğun sonografisi.
5: Çok özür dilerim. Bu abi? 2022. Ablan hiç böyle bir...
4: Bu kim?
6: Vallahi onu bilemiyorum ya. O bebek... Ya benim ya ablam. Ama sanki annem çok genç, ablam gibi olabilir belki.
8: Kaç yaş var aranızda?
6: 2 yaş var. O 98'de. Ablamla soruyorsunuz, evet. Değil mi? 2 yaş var. 98'de. Benim yani, çiçeğim.
4: Çok sayıda.

0: Sevgili izleyiciler, kasetler daha var. Daha
1: fazla şey yapmaya da gerek
2: yok. Yok bakalım.
3: Yok bakalım detaylı bakalım. Sen de galiba ilk defa detaylı şu anda bakıyorsun.
2: Ben de
3: şartaya,
2: evet.
3: Değil
2: evet,
3: mi?
2: Evet,
3: yani beraber.
2: İçeride bir açtık ama.
3: İçeride bir açtık ama böyle detaylı bakmadık.
2: Şimdi bu benim. Bunu bilmiyorum. Bu ablam. Bu da ablamın kapalı olduğu zamanlardan. Hmm. Bu amcamız da kim bilmiyorum. Bakayım yazmıyor. Bu da benim. Annem.
1: Onlar şey.
2: Annem.
4: Şimdi Tuğberk'in iddiasına göre Tuğberk koştur koştur oradan anılarını topladı. Ama bir dahaki programa çıkana kadar içini hiç açmadı. Orada birlikte açtılar. Soruyorlar kim onu da bilmiyor. Onun iddia... Tövbe yarabbim. Şimdi, gerçekten bazen...
5: Şimdi bu...
4: neyse hocam.
5: Yani hukuk çerçevesinde hak edenin hak ettiğini alacağı için elimden geleni yapacağım. Tuğberk'in haberi olsun. Tuğya'nın da haberi olsun. Hak edenin hak ettiği cezayı alabilmesi için her şeyi yapacağım. Herkesin haberi olsun. Bundan sonra artık dosyanın içerisindeyiz. Hiçbir şey de kaçırmayacağız.
4: Hocam
5: Allah'ın
4: ne diyorsunuz? Bu anıları mı topladı 10 dakikada
5: şimdi şöyle, gitti? Şöyle.
4: Evrak toplamış.
5: Şimdi şöyle. Kendisini ispat çabası içerisine giren bir Tuğberk var. Ama biz o anılarını 3 gün sonra da alabileceğini, o evi boşaltırken hayatın olağan akışı içerisindeki bir sürede de alabileceğini biliyoruz. Şimdi diyor ki ben diyor evrak, kayıt, kürek işleri için içeri girdim. Sen annenin ölümüyle ilgili vergi, bunlar kasanın içerisinde de bileceksin. Noterden veraset ilamı alacaksın. Sen oradaki evrak, kayıt, kürek, resimler, açılacak davalar, mirasla ilgili senin eline hiçbir şey vermeyecek ki. Dolayısıyla buradaki beyanlar tutarsız, hepimiz biliyoruz. Yani bunu kendi de biliyor. Defaatle konuşmanın manası yok. Benim müvekkilim de biliyor, Tuğyan da biliyor. Bak daha... Travma içerisindeki olan Tuğyan üstünü başını değiştirmiş ama 10 dakika geç gelmiş şeyden. İçeride 5 dakika.
4: Ne aldıysa Tuğberk içeriden
5: zaten diyor
4: kaçırdı
5: ama bak, Tuğyan. Bak ne diyor? Kasada ne varsa diyor boşalttım diyor. Ben dedim ya 10 dakika sürmemiş çünkü çakışmamışlar Tuğyan'la Tuğberk. 7.51'de camdan içeri giriyor ve 5 dakikada işi bitirip gidiyor. Yani ne alması gerekiyorsa işi bitirmek dediğimle o. Ve Tuğyan'la çakışmıyor, karşılaşmıyor. Demek ki kasadakilerin aynen biraz önce beyan ettiği gibi doldurdu içeriye. Bunun içerisine resim de olabilir ama
4: altın,
5: değerli
4: paralar
5: eşyalar
4: da olabilir. Tabii. Yani hep bunu, bu özellikle günlük konusunu işlediğimde bunu tekrar bütün izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Allah evladın da hayırlısını versin. Amin. Bazen evlat istiyoruz. Allah bize iyi yani evladımız olsun. Her bir kadının hayalidir değil mi? Allah hayırlı evlatlar versin. Amin. Yani gerçekten hiç büyük konuşmaktan en çok korktuğum şey ama... Böyle arkamdan ben daha düşeceğim de 3. saatte benim şeyimi almaya gelecek. Yani evlat da olmasın yani gerçekten insan öyle diyor. Çok üzücü. Ben aslında Güllü Hanım'a bu kadar çünkü her yerde evlatlarını bas bas bağırarak korumuş bir kadının sonrasında evlatlarının bu şekilde çıkması çok üzücü bir durum. Bu arada diğer bir üzücü konumuz daha vardı. Biliyorsunuz Sakar kardeşler 3 kardeş 20 Ağustos'ta Darıca'da vefat etmiş halde. Bulundular. Üçü de boğulmuş halde bulundu. Tabii bu hep herkesi şüpheye düşüren bir durumdu. Anne özellikle bu durumla ilgili ve annenin ailesi konuşmak istemedi ama Murat Bey de bu durumun şüpheli olduğunu yani baba Murat Bey özellikle söyledi. Ve diğer ortanca çocuk 22 yaşındaki Belinay devlete sığındı. Annemden korkuyorum dedi. 10 yıl önce de diğer bir kardeşleri hukuk fakültesi okurken Çeşme'de boğulmuştu. Şimdi ekip arkadaşımız Murat Bey ile birlikte kendisine bir bağlanalım. Canlı yayında olacak. BTR'e mi gireceğiz arkadaşlar? Evet. Merhabalar. Merhabalar Mehmet.
6: Evet öncelikle iyi yayınlar dileyelim size. Şu anda Kars'tayız. Tabii 3 kardeşin şüpheli ölümüyle ilgili günlerdir canlı yayınlarımız devam ediyordu. Ve baba Murat Bey ilk defa telefonla canlı yayınımıza katılmıştı. Şu anda da biz de Kars'a kendi evine oturduğu eve geldik ve yanımızda baba Murat Bey var. Ben uzatmadan ona mikrofonu uzatıyorum. Evet, başınız sağ olsun.
7: Allah razı olsun. Sağ olun.
4: Başınız sağ olsun Murat Bey tekrardan.
7: Sorun. Sağ olun, sağ olun.
4: 3 tane güzeller güzeli, çok da akıllı 3 gençimiz maalesef hiç de belirmeyen şüpheli bir şekilde vefat etti. Öncelikle tekrar başınız sağ olsun dedikten sonra Hani ne düşünüyorsunuz? Sizin aklınızda nasıl soru işaretleri var? Bir anlatabilir misiniz Murat Bey?
7: Vallahi çocukların ölmüş şüpheli şu an. Devlet büyüklerimizden, Adalet Bakanımızdan bu olayla ilgili olmalarını rica ediyorum. Çocuklarımın bir an önce bulunmasını, yani bu suçların açık, yani devlet büyüklerinden yardım edilmesini istiyorum. Telefonlarının, MOBESE kayıtlarının, çocuklarının evden çıkış görüntülerinin, deniz kenarında hangi araçlara binildiğini, yani bunların MOBESE görüntülerinin bulunmasını istiyorum.
4: Murat Bey, hiç eşinizle, eski eşinizle konuşabildiniz mi bu durumla ilgili?
7: Hayır, kesinlikle.
4: Sanırım sizler akrabasınız.
7: 3 senedir. Evet, dayımın kızı oluyor kendisi.
4: Dayınızın kızı. Dayınızla ya da başka akrabalarla konuştunuz mu? Anne ne diyormuş, ne düşünüyormuş?
7: Yok, hayır.
4: Hiç kimse bir şey söylemiyor. Peki mutlaka aileden size, şimdi dayı çocuklarısınız. Aileden mutlaka size bir şey söyleyenler, hani bu çocuklar gitti, gece 3'te şu yüzden gitti. Bu arada anneyi de görüyoruz ekranda. Büyük ekranda da biz burada.
7: Yalnız sabah, çarşamba günü, cuma günü sabah 4'te bana haber verildi.
4: Sabah 4'te.
7: Yani ondan önce ben hiç kimse bana haber vermedi. Bilmiyordum yani ben.
4: Peki Murat Bey.
7: Yani bir baba olarak bana söylenmedi.
4: Murat Bey, çocuklarınızla en son ne zaman görüşmüştünüz?
7: İki seneyi geçkindir.
4: İki senedir çocuklarla neden görüşmemiştiniz?
7: Vallahi ben arıyordum, telefonumu açmıyordular. Yani engellemiştiler.
4: Engellediler.
7: Ama harçlıklarını gönderiyordum, nafakalarını gönderiyordum.
4: Sebep neydi acaba?
7: Ondan önce gidip geliyordum yani.
4: Sebep neydi acaba?
7: Bilemiyorum. Peki, boşanma davasından sonra süreçte ben gidip
4: Eski eşiniz mi görüşmelerini istememiş olabilir mi?
7: Efendim?
4: Eski eşiniz bunu istemiş olabilir mi?
7: Ben öyle biliyorum, evet.
4: Bildiğiniz kadarıyla eski eş istemedi. Eski eşinizin hiç psikolojik sıkıntıları var mıydı?
7: Evet. Vardı. Ben bir ara hatta ona da söyledim. Tedavi sürecine gidelim. Psikoloji tedavi şey yapalım. Kabul etmedi. Dedi ben deli değilim, siz delisiniz. Yani kesti attı.
4: Peki eski eşinizin nasıl psikolojik sıkıntıları vardı? Ne yapıyordu?
7: Ya bir şey söylediğin zaman birden saldırıyordu. Böyle bağırarak saldırıyordu. Elinde bıçak varsa gelip sana boğazıma atıyor. Bir kere mutfakta bıçakla bana saldırdı. Boğazıma, yani uzanmıştım. Televizyon da vardı mutfakta. Bıçağı böyle getirdi, şah damarıma dayadı.
4: Durduk yere mi?
7: Hayır, bir konuşuyorduk. Bir şey vardı. En ufak bir şeyde böyle sinirleniyordu. Agresifti yani.
4: Agresifti. Peki biraz saldırganlığı vardı eşinizin. Saldırganlık dışında farklı düşünceleri, farklı durumları var mıydı?
7: Böyle karşıda durmak istemiyordu. Hep çocukları da şey yapıyordu. İlla gidelim. Hepsini böyle büyük şehre gidelim, İstanbul'a gidelim. O gibi yani, burada durmak istemedi. En sonunda başardı. Çocuklarımı oraya götürdü yani.
4: Peki karşıda neden durmak istemedi eşiniz? Onu rahatsız eden neydi?
7: Onu bilemiyorum işte. Ben de onu çok merak ettim ama onu bilemiyorum.
4: Peki duyduklarımıza göre eşiniz çok fazla ev değiştiriyormuş. Bu doğru mu?
7: Evet. İlk ben oraya göçtük, gittik Darıca'ya.
4: Evet.
7: Orada birinci evden sonra bir eve gene geçti ben oradayken. Ondan sonra oradan da çıkarmış. Adam herhalde zorla çıkarmış. Oradan da çıkardı başka eve. Ondan sonra oradan da çıkarmış. Bir daha en son dubleks bir eve geçmişler.
4: Peki neden bu kadar sık ev? Yani sebep ne? Bir insan...
7: Orada herhalde... Vallahi onu bilemiyorum. Zaten telefon da, o da şey yani 3-4 tane hat değiştirmiş. Benim Benim 1996'dan aynı telefon attım. Sadece bir kartım var. Bir numaram var. Başka numara değiştirmemişim. Hı hı. Ama bu 3-4 numara değiştirmek onu bilmiyorum artık.
4: Peki eşiniz ne iş yapıyordu?
7: Nerede? Tarıza'da mı?
4: Evet.
7: Tarıza'da bir kamyon şeyinde çalışıyormuş herhalde. Daha önce başka bir işte çalışıyordu. Tam bilmiyordum. Sonra oraya geçmiş. Şimdi kamyon montajı mı ne? Orada
4: kamyon montajı.
7: Evet, evet. Kaynak işinde çalışıyor.
4: Kaynakçı yani. Bayağı da eril bir iş yapıyorsunuz. Şey, zor bir iş.
7: Kaynakçıymış orada.
5: Kaynakçı yani mesleği mi kaynakçı? Yoksa o işin muhasebesi var. Yani evet, lojistik
7: yok,
5: işi
7: mesleği
5: var.
7: Kaynakçı.
4: Mesleği kaynakçı.
7: Hayır. O işle uğraştığını duydum. Yani kaynakçıymış orada. Orada kaynakçı.
4: Peki Murat Bey, çok açıkça, hiç siz hani boşanma aşamalarında eşlere olan öfkemiz olabilir, farklı durumlar. Onları kenarda bırakarak eşiniz çocuklara... Sizin evliliğiniz süresince, şimdi siz bana bıçak dayadı dediniz. Nasıl davranırdı çocuklara?
7: Çocuklara Bilgenur'la geçinemezdi. Bilgenur böyle baskı altında tutardı ve devam ediyormuş zaten. Bilgenur hep odasındaymış tek başına. Ondan fazla ilgilenmezmiş Bilgenur. Yani Bilgenur da şey değil öyle, başarılı, liseyi bitirdi. Tabii 3 senedir de zaten evde.
4: Peki Bilgenur... Aslında sizin şu anda devlet korumasında olan, annemden korkuyorum diyen çocuğunuz. Bilgenur neden annesinden korkuyor olabilir?
7: Evet. Onu bilemiyorum. Onu artık zaman gösterecek. Bilgenur benim zaten hayatta kalan tek kızım şu anda. Başka kimsem yok. Bilgenur'a sahip çıkmak istiyorum. Onu yanıma almak istiyorum. Yani sosyal hizmetlerden de sevgili büyüklerimizden de mutlaka bana yardımcı olsunlar. Bilgenur'u ben sahipleneyim. Bilgenur'un artık yani hayatı tehlikesiz olabilir. Ona sahip olmak istiyorum. Onu karşıya getirmek istiyorum.
4: Murat Bey, neden Bilgenur'un hayatı...
7: Başka da bir isteğim yok yani.
4: Bilgenur'un neden hayatı tehlikesi olabilir diye düşündünüz?
7: Ya Bilgenur bu kadar psikolojik sorun yaşadı. Kardeşlerini gördü. Başına gelenleri gördü. Şu anda Bilgenur tek başına olamaz yani. Şimdi sosyal hizmetlerden bıraktığı zaman Bilgenur nereye gidecek size soruyorum. Anne zaten bu konuda çocuklar zaten hiç haberi yok. Çocuklar çıkıyor, nasıl oluyor, ona emanet. Velayeti ondaydı zaten. Şimdi Bilgenur'a da aynı olsa, onu da kaybetsem benim zaten o zaman yaşama amacım yok. Ne yapacağım ben?
4: Haklısınız Murat Bey. Peki... İhmal dışında diyorsunuz ki anne çocuk neredeymiş bilmiyormuş. Yani o 3 çocuk gidip gece 3'te deniz kenarına gittiklerinde annenin haberi yoktu.
7: Evet.
4: Annenin ihmali dışında farklı bir durumla bu çocukların ölümüyle ilgili bir bağlantısı olabilir mi?
7: Bilgenur'un mu? Hayır.
4: Hayır, Bilgenur'un değil. Kesinlikle. Annenin. Çocukların ölümüyle ilgili bir bağlantısı
7: onu
4: olabilir
7: ben
4: mi?
7: Bilemem. Onu ben bilemem. Onu sadece kamera görüntüleri, telefonlar yani o çıkaracak. Ben demiyorum ki anne öldürdü veyahut da anne böyle yaptı. Onu söyleyemem ben. Ama telefon görüntüleri ve evdeki bilgisayarı alınmış mı? Mobese görüntüleri. Yani halkımızın yani o anda şeye gittiklerini, görgü şahitleri hepsini bunlar belirleyecek. Ben başka...
4: Peki... Murat Bey, şu da çok konuşulan şeylerden biri. Üçü aynı anda vefat ettiği için çocukların kendilerine zarar verme ya da hayatlarına son verme ile ilgili bir durumu olabilir mi?
7: Vallahi ben duyduğuma göre o evde huzursuzmuşlar, son gittikleri evde. Ama neden huzursuzlar? Orada hangi problemler oluştu onu bilemiyorum.
4: Peki huzursuz olduklarını kim söyledi? Komşular mı anlattı? Kim söyledi?
7: Ben duydum yani. Duydum. Sosyal medyadan mı? Duydum.
4: Peki bu kadın hani aynı bölgede olmasına rağmen bir huzursuzluktan ya da bir şeyden kaçmak için mi bu kadar 4 ev değiştirmiş? Bir şeyden mi korkuyorlar?
7: Onu bilemiyorum.
5: şiddet uyguluyor muymuş onu çocuklarına? Demiyorum. Çocuklarına şiddet uyguluyor mu?

0: Şiddet olarak Bilgen Nur'u biraz söz hakkı vermiyormuş galiba.
1: Fiziksel şiddet yok yani, doğru mu?
0: Zannetmem, çocuklarına niye vursun ki, niye dövsün ki?
1: Ya siz şunu mu kastediyorsunuz Esra Hanım? Yani bu çocuklar bir baskı altında ve gerçekten bir şeylere tevessül etmiş olabilirler mi? Onu mu kastediyorsunuz?
2: Ben her şeyi düşünüyorum. Yani neden artık mecbur
0: şiddet... Hayır, şimdi baskı altında olurken sadece annelerini söylemiyoruz burada. Yani başka kişiler de yapabilir, başka kişiler de götürüp yani bu... Başına tabii. Bir işler getirebilir. Yani atabilir denizden. Yani onlar önemli yani. Bunlar açığa çıksın.
2: Evet. Peki çocukların dışında anneye ya da başka biri hani tehdit ediyor muymuş? Hiç öyle bir şey duydunuz mu?
0: Onu hayır kesinlikle duymadım
2: şimdi,
0: ama.
2: Neden biliyor
0: yani şimdi
2: musunuz?
0: Artık bu araştırmayla. Artı Esra Hanım.
2: Buyurun.
0: Esra Hanım.
2: Buyurun.
0: Ali'nin cep telefonu daha düştüğü yerde herhalde, onun bulunmasını istiyorum. Ali'nin telefonu da çok önemli.
2: Tabii.
0: Yani giderken üzerindeymiş Ali'nin telefonu.
2: Şimdi burada tabii Murat Bey, hani biz her şeyi düşünüyoruz artık. O kadar çok şeyler yaşanıyor ki her şey olabilir diye. Mesela bu üç çocuk aynı benzer kıyafetler giyerek çok enteresan bir saatte dışarı çıkıp hepsi boğulduğu için bu farklı bir... düşüncelerin etkisi altında kalmak olabilir, farklı inançsal sistemler olabilir, gerçekten kendine zarar vermek olabilir, başka insanların tehdidi olabilir. Biz biliyoruz ki bazen bazı düşünce yapıları çocukları da eline geçirip sonucunda bir şeyler de yapılabiliyor. Yani her şeyi düşünmek zorundayız ya. Tabii. Onunla ilgili de sormak istedim. Çünkü üç çocuğun aynı anda, üstelik hiç yüzme bilmedikleri halde bu kadar deniz kenarına saat gece 3'te gidip boğulmaları hiç akla mantığa alır bir şekilde gelmiyor açıkçası. Yani düştü orada bu. Yani olacak
0: evet,
2: iş değil.
0: Evet, zaten öyle. Zaten öyle. Tabii.
1: Ya bir de çocuklardan birinin doğum günü. Yani o akşam bir doğum günü kutlanılmış. Hava sıcak.
0: Hayır, doğum günü.
1: Öyle dediler ama çocuklardan birinin doğum günüydü o gün diye duydum.
0: Hayır, iki gün ara var. Hayır, iki gün ara var. Ya, doğum günü önce. O gece değilmiş. Ben baktım
1: o gece değil.
2: Evet, ha, o gece doğum günü de değil.
0: İki gün sonra, pardon. İki gün sonra.
1: Ha, daha iki gün var sonra. Doğum
0: ondan,
1: günü.
0: Ondan önce olmuş zaten. İki gün önce.
1: Kimin aynı, doğum aynı. Günü?
0: Aynı.
1: Kimin doğum günüydü?
0: Ve de Hasan Bey. Belinay'ın en küçük olan. Ama şeydir. Bu siyah giyinmelerini hep medya bu siyah giyinme şeyine takmış. Yani çocuklar normal aşırtmanın da olabilir. Yani illa
1: siyah giyinmiş de.
0: Ona bir yoğunlaşmaya o kadar gerek de kalmaz yani evet. O kadar.
2: Şimdi onu neden şimdi, hani insanlar düşünüyor?
0: Yani burada yani, size bunu soracağım. Eğer bulabildinizse evet. Ali'nin telefonu, acaba benim haberim yok.
1: Bakacağız.
0: Ali'nin telefonu bulunmuş mu?
2: Bakalım. Ali'nin telefonu bulunmuş. Çünkü tek Ali'nin telefonu var yanında. Şu an ama Ali'nin telefonu bulunduğuna dair bilgi evet. Yok.
1: Şimdi kastediyor.
2: Şimdi tabii biz o siyah kıyafeti niye söylüyorlar sosyal medyada da? Şimdi bu... Hani insanlara normal gelmeyen gece 3'te sahile gitmek bir davranış biçimi, onun sonrasında boğuldukları için. Acaba başka bir inançsal sistem tarafından yönlendirildiler de hepsi siyah giyip sahilde boğuldular gibi de. Yani her türlü düşünceyi düşünüyor insanlar. Çünkü artık hani...
0: Ya düşünce var Esra Hanım, düşünce... Ya evet. Düşünce var da ama bunun şimdi mobese görüntüleri önemli. Telefonu, bilgisayarı yani en önemli şeyler bunlar. Bunlara
1: Murat Bey çok realist diyor ki.
0: Mesela kendi sokağında Hasan Bey bir saniye.
1: Buyurun.
0: Kendi sokağındaki kamera görüntüleri bunlar çok önemli. Eve bakan kamerası, o eve kim giriyor, nasıl, onlar bulunması lazım, bakılması lazım.
2: Zaten hiç onları endişe etmeyin Murat Bey. Hem cinayet büroya geçti soruşturma, o yüzden de tüm kamera kayıtları toplandı. İnceleniyor.
1: Biz de bakacağız inşallah.
2: Tabii bizler
0: Esra Hanım, ayrıca o adres, o verdikleri adres, o ikinci evin adresi, yani en son evlerin adresi şeyde yok yani. Onu bilmiyoruz. Hangi adreste oldukları bilmiyoruz.
2: Nasıl yani? Nasıl?
0: En son durdukları dubleks evin adresi, en son durdukları dubleks ev var ya, dördüncü ev.
2: Evet.
0: Dördüncü evin kamera görüntüleri, onlar çok önemli.
2: Evet, belki ikametgah olarak geçirilmese bile mutlaka polisler, emniyet güçleri onların son oturduğu evi bulmuştur. Zaten diğer kız da hani sığındığı için sosyal hizmetlere oturdukları evin mutlaka adresini ya da diğer şeylerini vermiştir. Peki Bilgenur'la ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Bilgenur annesinden hani tabii sadece bizim. Anneyle çatışmaktan ya da fikir ayrılığından kimse annesinden korkmaz. Özellikle de bu üç kardeşim vefat ettikten sonra. Bilgenur başka neden annesinden korkabilir?
0: Korkabilir, böyle sevmeyebilir yani. Korkmayı demiyorum da sevmeyebilir. Veyahut da tartışma yönünden o anda ne geçti, aralarında son zamanlarda ne konu vardı onu bilemiyorum. O yönden de nefreti daha da artmış olabilir.
2: Buyurun, bir telefon mu var? Sema Hanım attığımızda. Anneyi tanıyan bir hanımefendi attığımızda. Sema Hanım. Merhabalar Sema Hanım.
3: Merhaba efendim.
2: Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum.
2: Buyurun, anneyi tanıyormuşsunuz. Ne söylemek istersiniz?
3: Şimdi Esra Hanım, bu çocukları vefat ettikten beri takip ediyorum.
2: Evet.
3: Ancak bu kadın, çocukların annesi, hanımefendi, beyefendinin söylediği gibi kamyon kaynakçısı değil. Benim arkadaşımın çalıştığı fabrikada kaynakçısı.
2: Anladım. Bir fabrikada kaynakçı, yani mesleği kaynakçılık.
3: Evet, araba parçasının kaynakçısı kendisi. Ancak çocukların vefat ettiği gece kadın vardiyeli işteydi. Kadın evde değildi. Arkadaşım söylüyor.
2: Yani kadın çocukların kaybolduğu gece evde değil, işte miymiş?
3: Tabii. Kadın vardiyeli bir fabrikada çalıştığı için o gece ben arkadaşımla konuştum bunu. Arkadaşım da orada çalışıyor. Kadın 4-8 vardiyasında olduğunu söyledi. Bu çocukları kadın büyütmüş. Adam çok ilgisiz, sorumsuz bir adammış.
2: Adam derken kimden bahsediyorsun? Sorumsuz baba?
3: Çocukların babasından, evet.
2: Murat Bey'den.
0: Beni eve yaklaştırmıyordu ki. İki senedir hiç çocuklarımı konuşturmuyordu benimle. Nasıl sorum soruyor?
3: Suçlamak çok basit. Karşı taraf cevap vermiyor diye burada siz de detayları sormuyorsunuz Esra Hanım. Neden ayrılmışlar mesela? Neden bu çocuklarla ilgilenmemiş? Neden bu çocukları onu arayıp sormamış, bakmamış? Neden bunları ben size söylüyorum?
2: Biz soruyoruz da yaklaştırmıyor da eşim beni çocuklara diyor Murat Bey.
3: Ama siz karşı tarafı dinlemediğiniz için onu dinlediğiniz, onu söylediğiniz...
2: Ama karşı taraf konuşsun o zaman. Niye konuşmuyor? Biz onlara yardımcı olacağız. Hiçbir tane bizi kovalıyorlar. Niye?
3: Ama şimdi ben bir anneyim. Ben anneyi tanımıyorum. Ama kadın acısı var. Kadın şimdi acısını bırakıp da sizi bağlamak.
0: Tamam, kadının acısı var. Ben girmek istiyorum konuya. Ben girmek istiyorum.
2: Bir dakika
0: istiyorum.
2: Sema Hanım.
0: Ben girmek
2: bir şey
0: istiyorum konuya.
2: Bir saniye. Buyurun
0: ben,
2: Murat Bey.
0: Ben girmek istiyorum konuya.
2: Buyurun.
0: Madem benim telefonlarımı niye engelletti çocuklarıma, ben nasıl ulaşıyordum? Telefonlarımı engelletti
3: tamam
0: benim. Ben akrabaların hepsine bağlansın, yengesine, hayır yengesi Necla'ya bağlansın. Ben yalvardım, dedim benim çocuklarımla.
2: Aynı anda konuşmayın Sema Hanım.
0: Benim çocuklarımla görüştürmüyor
2: lütfen
0: diyordum.
2: Sema Hanım bir saniye. Bir daha söyleyeyim Murat Bey, buyurun.
0: Buradaki köydeki dayısı Servet. Ben kaç kere şey yaptım, benimle görüşsün, benim telefonumu açsın diye. Benim telefonlarımı açmıyordular hiçbir zaman.
2: Evet.
0: Alanya'daki yengem, bunun yengesi. Kaç kere ben söyledim, benim telefonumu açsın,
2: açmıyorlar,
0: yalvardım
2: dediniz
0: çocuklarıma.
2: Buyurun
0: beni
2: Sema Hanım, söyleyin.
0: Benimle konuşturmuyor. Tabii hiçbir zaman. İki senedir diyalog kesmişti benimle.
2: Bir dakika, üst üste değil mi Sema Hanım? Biraz yavaş lütfen. Çok hızlı konuşmanıza gerek yok. Yavaş yavaş, sakin sakin. Buyurun.
3: Karşı tarafı suçlamayın. Karşı taraf kendine gelsin, acısını yaşasın. Karşı tarafla konuşun. İkisini birden dinleyin lütfen.
2: Bir suçlama, bakın. Bir şey söyleyeceğim. Öncelikle şunu unutmayalım. Baba ilgisiz bir baba olabilir. Doğrudur. Keşke gitseydi, kavuşsaydı. Ama bu çocuklar annenin yanında yaşıyordu. Sonuçta ben 3 çocuk bir anda öldüğü için tabii ki psikolojik problemlerini sorgulamak zorundayım. Çünkü 3 çocuk bir anda, aynı anda boğulmaları çok akla, mantığa uygun bir şey değil ya, bu kadar yetişkin akıllı çocukların. O yüzden de psikolojik bir problemleri var mıydı? Yaşadıkları ailenin bir psikolojik problemleri var mıydı? Ve biliyorsunuz diğer çocuk sosyal hizmetlere sığındı. Bunu ben uydurmuyorum ki. Bilgenur.
3: Esra Hanım.
0: Bak evet. Yine anneye haklı kılıyor. Şimdi, yine anneye haklı diyorlar.
3: Şunu söylemesi istiyorum. Mutlaka psikolojikleri bozuk olsa da şu Türkiye şartlarında muhakeme psikolojisi bozuk.

0: Herkesin psikolojisi bozuk.
1: Şimdi bakın, ne siz biliyorsunuz bunu, bence siz de bu kadar emin konuşmayın, ne biz biliyoruz. Biz sadece soru soruyoruz. Çünkü genelde yani bildiğimiz kadarıyla bu kadar kardeşleri vefat etmiş, annesi acıyla boğuşurken hiçbir diğer kardeş annesini bırakıp sosyal hizmetlere sığınmaz. Ben de o zaman diyorum ki burada bir problem mi vardı?
0: Bildiğin orada bir şey var belli. Ama şunu demek istiyorum. Çocuklar yetişti. İstesi babaların
2: annesinden ne
0: bilirdi. Anneleri yasa koyamaz buna. Çocuklar yetişti çünkü.
1: Onu bilmiyorum. Bakın bu aile krizi, aile problemi. Keşke

0: Yetişseydi yetişseydi bunda haklısınız. Buna bir şey diyemeyiz. Ama baba ilgilenmedi. Onun için bu çocuk gitti. Üçü de öldü. Yani bunu diyemem ben.
1: Diyemeyiz.
0: Şimdi bu mantıksız oluyor. Ama bu yaşadıkları yanında bir de diğer kardeş de anneden kaçınca bu bana şüphe çekiyor. Neden Bilgenur anneyle Taziye evinde değil de kardeşlerine yanmıyor, annesine destek olmuyor da sosyal hizmetlere korkuyorum diye sığınıyor.
1: Cenazeye de gitmiyor.
0: Cenazeye de gitmiyor. Şimdi bunu yargılamıyorum ben ama ben buna sorarım, ben merak ederim. Niye diğer kardeş anneye destekçi değil, bu kadar üzgün olan annenin yanında değil de kaçtı bu çocuk korkuyorum diye. O yüzden şüphe çekici durum bu. Yoksa ben de baba daha çok ilgilenseydi, işin peşinde koşsaydı, görüşmek için çabalasaydı, bunda haklıyız, bunda hepimiz hemfikiriz. Ama burada sorun sadece 3 çocuğun vefat etmiş olması aynı anda değil. Diğer çocuğun da anneden kaçmış olması. Bir dakika, çok önemli bir telefon varmış. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Size bir sürprizim var. Osmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
7: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
8: Ebebekle büyürler.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
13: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
14: 118.80
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
15: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
16: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
15: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
16: Şarj olmaya mı?
15: Deşarj olmaya.
17: Hoş 5'i durdurabilirsen.
18: Otomobil piyasası durgun.
19: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
0: Arabanı arabamla takoma.
5: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kopta 179 lira 90 kuruş.
3: 185 TL'den başlayan fiyatları Körlü Fries'li tavuk burgeri Büyük Toy Körlü Menü Arby's'de.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Abi motor komple dikmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Bu sezon Bin'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Oh Milo Puff!

0: aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Onu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kopta 179 lira 90 kuruş.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Ne diyorsun usta?
5: Halledeceğiz bir şekilde.
4: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
5: Müşteri mesaj yazacaktı da.
4: Yazmış mı?
6: Yok. İş bankasıymış.
5: Her yerden bir mesaj.
4: Ne diyorlar?
6: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
5: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
6: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin yüzün yerinde.
5: Şükür.
6: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Esai Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
6: Evet, Murat Bey'i de attığımızda kendisi cevap versin. Biraz önce bağlanan hanımefendi bu arada anneyi de tanımıyor. Onu da söyleyeyim, yorum yaparken anneyi tanıyanlar lütfen yorum yapsın. Bağlanıp hani anne bilmem ne falan, yani bunu bir boşanma durumunda biz erkeklere kızıyoruz zaten, niye ilgilenmediniz falan, o işin ayrı bir boyutu. Ama gelip de bu kadar şüpheli bir durumda diğer çocuk da bu kadar devlete sığınmışken tabii ki de sorgulayacağız. Murat Bey, buyurun cevap verin iddialara. Murat Bey? Duyuyor mu Murat Bey? Murat Bey duymuyor herhalde.
7: Yani şöyle, yani burada tek başına babayı suçlamak da...
6: Hayır, bu bizi bir yere götürmez ki. Baba iyi, baba değildi.
7: Götürmez bir. Bir de maalesef ebeveyni yabancılaştırılıyor çocukları. Veliaht kendisine bırakan taraf babayla çocuklar, evet, arasındaki ilişkinin de kopmasına neden, evet, olabilir. Ne diyor baba? Diyor ki ben 2 yıldır ulaşamıyorum. Telefonlarımı engellemişler. Ulaşma ihtimalim, imkanım yok. Daha fazlasını yapabilir miydi? Tabii ki daha fazlasını yapabilirdi.
6: Ama yani bunu konuşmanın bu konuyla ilgili bir faydası yok. Tabii. Çünkü burada biz biliyoruz ki annenin yanında yaşayan çocuklar var. Ve tekrar söylüyorum, annenin yanında yaşayan çocuklar anne evde ya da değilken evden çıktılar. Bir şekilde hayatlarını kaybettiler korkunç bir şekilde. En önemli nokta ise anneyle yaşayan bir kız var. 22 yaşında yetişkin ve zeki bir kız. Zihinsel engeli yok. Anneden korkuyorum deyip kaçtı. Tabii ki de ben böyle olunca anneyle ilgili şüphelerimiz olması kadar doğal bir şey yok. Murat Bey, duyuyor musunuz?
8: Efendim, duyuyorum Esra Hanım.
6: Biraz önceki hanımefendiyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Hani o da istese ilgilenirdi, çocuklarla ilgisizmiş
8: tabii,
6: dedi.
8: Tabii. Bana Esra Hanım, bu boşanma aşamasını ben bu kadar uzattım. Çekişmeliğe döndü. Boşanmak istemedim. Çocuklara, o kadını uyardım. Bu çocuklara sen bakamazsın dedim. Senin hiçbir şey, yani maddi olarak da altından kalkamadığını söyledim. Artı sahip olamazsın, perişan edersin. Bunun hepsini bir bir ben bu kadına anlattım. Ve bu kadın bana döndü, küfür etti.
6: Hı hı.

0: ayrıldınız siz?
1: Ve ayrıyeten
0: ben... Çok özel değilse hayır, neden ayrıldınız? Hayır, müsaade edin.
1: Nasıl?
0: Çok özel değilse niye ayrıldınız eşinize?
1: Kendisi boşanma davası aç. Hayır. Hayır, kendisi boşanma davası açtı. Ben süreci, ben çocuklar için ben süreci uzattım yani, boşanmak
0: hayır, yani
1: istemedim.
0: Hayır, yani sizden memnun ben değil ki, boşanmış uzaklaştırdı. Ya.
1: Ben,
0: neden Esra Hanım, açtı dava?
1: Dava?
0: Yani neden
1: boşanmak istiyordu?
0: Istedim?
1: Dava açtı ben.
0: Hayır, neden boşanmak istiyordu biliyor musunuz? Yani sonuçta sizden memnun olsa boşanmak istemez hanımefendi. Bir şekilde sizde memnun olmadığı bir şeyler var.
1: Ben ne bileyim, memnun olmadığı bir şeyler oldu. Ben onunla tartıştım. Tartıştık. Ben Ukrayna'daydım.
0: Ukrayna'daydınız.
1: Gece vakti ben dedim. Evet. Evde değildi. Çocukların başında değildi. Ondan kızdım. Evinde, kendi evinde niye durmuyorsun? Gece senin dışarıda ne işin var? Onun için tartıştık, öyle boşama şey yaptı.
0: Ha, gece evde olmadığı gece için tartışma mi? Çıktı ve çalışıyor muydu gece eşiniz?
1: Yok, o anda çalışmıyordu. Gece çıkmıştı evden. Ben de Gülşah'ın telefonunu aradım. Annen nerede dedim. O da önce teyzemle dedi. Sonra başka bir şey dedi. Ben de sonradan ertesi gün ulaştım. Telefonda tartıştık. Avukatın ifadesine
0: eşiniz
1: gelince ben çocuklarıma üçüncü evinde bile, ben üçüncü son evi, en son dubleks tuttuğu evde değil, o 2-3 aydır taşınmış. Üçüncü evinde bile ben şey yaptım. Gidiyordum, çocuklarıma üstüne başına alıyordum. Onları gezdiriyordum. Eve kumanyalarını alıyordum, dolduruyordum. Yani hiçbir zaman ben onları ilgisiz, şeysiz bırakmadım ki. Ama son iki sene bu kadın ne söylediyse çocuklarıma birden alakayı, ilgiyi kesti. Çocuklarım bir daha telefonu açmadı artık.
0: Şimdi bu tarz süreçler önemli.
1: Akrabalarından da ben yardım istedim.
0: Görüşmediler. Evet. Biz şimdi annenin de yakınlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bakın, 3 çocuk aynı anda vefat ettiyse ve hiç gece 3'te bu durum olduysa o zaman burada şüphe çekici bir şey vardır. Sonuçta çocuklara öğretilen bazı inançsal sistemler oluyor.
1: Tabii,
0: bu doğrultuda
1: tabii,
0: da yapılanlar oluyor. Şimdi bizim bunu araştırmamız lazım. Çocuk, her anne boşananların çocuğu, 3 çocuğu da birden bu şekilde vefat etmiyor. Burada ne var? Kendi geleceğe dair de kendi çocuklarımızı da ileride korumak için bu olayın gerçekten netliğini ve doğrusunu öğrenmemiz çok önemli. Biz de elimizden geleni bu konuda...
1: Esra Hanım, son günlerde müsaade edin, son
0: buyurun.
1: Günlerde yani o evde neler tartışılıyormuş, ne konular varmış, onu ben bilemiyorum ki. Onu annesi bilir. Onu Bilgenur bilebilir. Ama benim orada değildim o anda. Ben
0: tabii, yani
1: onu
0: bunlar da önemli. Son günlerde
1: ama son evde böyle bir şey herhalde olmuş yani. Bir şeyler olmuş.
0: Tartışmalar olmuş, öyle mi? Şimdi programın sonuna geldik Murat Bey. Yarın tekrar sorayım. Bir takım bir ihbarlar geliyor şu an. Telefonlarımız var. Yarın devam edeceğiz. Yarın saat 13'te görüşmek üzere.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Esai Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Abla, ne oldu daldın? İstemiyorsan gidelim, işimiz bitti zaten burada.
1: Bitmedi. Kırmızı ruj istiyorum ben. Ya!
0: Tamam abla da şey, çok abartı olmaz mı şimdi?
1: Bugüne kadar abartmadık da ne oldu Gülben? Allah Allah, istiyorum ben rujumu. İster sürerim, ister sürmem. O benim çekmecemde duracak. Alalım onu.
2: Alıyoruz o zaman.
1: Hadi.
0: Bir şey diyeyim mi? Bana da yakışabilir. Hayır, gerçekten ablam çok doğru söylüyor.
3: Tamam, sana da
0: bana da aynısı.
3: Ben alacağım bana... sana. Söz veriyorum.

0: Üzülme artık. Bak hapis falan olmayacak dedi avukat. Yani en kötü ihtimalle biraz dava uzarmış. Ben onunla üzülmüyorum kiydi. Ama üzülmen ve kafa yorman gereken şey bu. Yani olanlar oldu, onların kaybını geri getiremezsin. Ama artık kendi hayatınla ilgilenmen gerekiyor.
1: Kendi hayatım mı?
0: Evet. Sen beğensen de beğenmesen de senin bir hayatın var. Ve içinde seni seven insanlar var.
1: Keşke sevmeseler. Keşke.

0: Sağ ol Bayram ama sen getirmeyince ben Ege'yi gönderdim. Aldırdım makarnayı. Neyse ver bakalım, fazla mal göz çıkarmaz.
1: Ya hocam çok özür dilerim, kusuruma bakmayın. Ben gece uyuyamadım da.
0: Ne oldu, senin canını sıkan bir şey mi var?
2: Tünaydın. Tünaydın Memduh Bey, Bayram tünaydın. Ya bugün hayat çok mu güzel, bana mı öyle geliyor yoksa?
1: Neyse hocam ben gideyim, işlerim var biraz.
2: Aa, ne oldu Bayram ya? Bir şey mi var, iyi misin?
1: İsmini ne koyacaksınız? Karar verdiniz mi acaba Esat Bey?
2: Evet, verdik. Masal olacak adı.
1: Ne güzelmiş.
2: Güzel değil mi?
3: Merhaba, merhaba. Memduh Bey, ben onu alabilir miyim? Bir sorun çıkarmadı umarım.
0: Yok yok, gayet usul durdu. Hemen getiriyorum.
3: Sağ olun.
2: Ya Han, hayırlı olsun ya. Köpek almışsın. Çok sevindim vallahi. Adını ne koydun?
3: Kurşun.
2: Kurşun mu?
0: Gel, hoppa. Oo. Al bakalım.
2: Aa, bu ne ya? Abi çok tatlıymış. Ya bize de getir diyeceğim de işte biliyorsun durumu.
3: Sağ ol Esat, sağ ol.
2: Ya çok güzelmiş.
3: Teşekkür ederim.
4: Nerede kaldınız? Ver onu bana, biraz seveceğim.
5: Şu tipine bak ya. Tutturdu köpek de köpek diye sabahtan beri. Bizi bu kadar sevmedin baba.
1: Baba gözünü seveyim, burada sevme şimdi. Ablam gelir falan, olmaz.
4: Ablan evde yok. Gel. Ceylan da gördün mü bunu? Tanıştılar mı?
3: Yok baba. O konuşmuyor benimle. O kazadan sonra kötü oldu. Benim yüzümden oldu.

0: Bak oğlum. Bugüne kadar sana hiç nasihat vermedim. Çünkü hayatta hiçbir şeyden emin olmadım. Bir tek şey hariç. Eğer durmadan kendini suçlarsan... zamanla o öfke yanındakine yönelir. Çünkü yalnız başına taşıyamazsın. Benim annene yaptığım gibi yanındakini yaralarsın. Sanki her şeyin sorumlusu oymuş gibi. Yani kendini tamamen affedemeden hayatına kimseyi alma. Ha bak bunu alabilirsin. Bu yara almaz.
1: Ay. Ay amacıdı be.
2: Neden?
1: Ne bileyim iyiyim.
2: Ay. Sırık sağ ol. Makbule geçti vallahi.
3: Ay vallahi ben de çok güzel vakit geçirdim ha. Bir daha yapalım. Mutlaka yapalım.
1: Ha bir daha yaparız da senin işin çok... Yok yok yok şey yani şimdi senin işin gücün vardır çok yoğunsundur ben götürürüm ablamı bir dahakine. Vallahi ya, sıkıntı yok.
2: Hadi tamam tamam daha işim gücüm var yıkayacağım bunları.
1: Aldıklarını mı giyeceksin ki pikniğe?
2: Evet.
1: Abla kurumaz ki.
2: Artık fön makinesiyle falan kuruturum olduğu kadar.
1: Ayol bende kurutma makinesi var atarız 2 dakikada kurur.
2: Şimdi ben... Yani beni biliyorsun işte Sırık ben öyle başkasının şeyini kullanamam.
1: Abla, abla vallahi ben temizlerim. Söz veriyorum pırıl pırıl yapacağım gerçekten bak ne olur.
3: Yani aslında temiz ama siz tabii rahat edecekseniz sorun yok.
1: Ha abla vallahi mis gibi yapacağım gerçekten.
2: Aman iyi tamam Gülben. O zaman iyice sil, temizle. Vallahi en ufak bir toz görürsem senden bilirim ben.
1: Tamam o iş bende. Hiç merak etme. Ay abla gurur duyuyorum seninle. Vallahi.
2: Tamam kız. Sen de hemen yüz buluyorsun.
3: Çıkıyorum ben o zaman.
1: Geliyorum ben şimdi yukarı o zaman. İyice temizlemem lazım.
3: Tamam kahve yapıyorum.
1: Kahve mi?
3: Hı.
1: Temizlik öncesi. Ben mi alacağım bunları?
3: Ne yapayım? Şuraya
1: ver,
3: bırakayım.
1: Ver. Hadi. Ver.
4: Ceylan Ongun. Hani şu kağıt toplayıcılarıyla sokakta yaşayanlarla ilgili sergi yapan... O çok duyarlı, iyi kalpli sanatçı. İşte o kadın kırmızı ışıkta geçip henüz doğmamış bebeğimizi öldürdü. Kimse göründüğü gibi değil. Sakın kanmayın.
1: Ceylan yeter artık kapat şunu. Allah rızası için beni bir sal İdil ya. Allah rızası için beni bir sal ya. Yani ben bunları görmediğimde olanlar olmamış olmuyor. Yaşandı bunlar. Of.

0: Ceylan'ın başı dertte.
1: Madem bu belayı sen açtın başına, düzeltmek de sana düşer.
0: Git bul adamı, konuş onunla, düşsünler kızın yakasından. Bak bu kız belki hapse girecek.
1: Yarın öbür gün kapısına dayanacaklar. Han bir şeyler yap.

Sana bunu kimse söylemedi biliyorum. Ama bence sen çok güzelsin anne. Bence ikimiz de çok güzeliz.

0: Safiyem. Çok güzel. Çok güzel olmuşsun.
1: Ay bakma Naci, ben öylesine denedim zaten. Çok kırmızı yani, sürmem ben bunu.
0: Hayır, sür Safiye, çok yakışmış. Çok güzelsin Safiye, çok yakışmış. Her halinle, her dakika benim içime daha da güzelleşiyorsun Safiye.
1: Sen de Naci. Bölüyorum ama Esra abla bunları sana getirmiş. Koy koy, öyle koy. Rüzgar çok yakışmış bu arada. Sağ ol.
0: Ben senin örtünü yıkadım. Kuruyor şimdi. Pati lekesi falan da kalmadı. Merak etme yani.
1: Tamam.
0: Alışverişe gidecektiniz, ne oldu? Beğenmedin mi? Vaz mı geçtin giymekten? E tabii hemen alışman zor ama denedikçe...
1: Deneyeceğim Naci, deneyeceğim.
0: Ben de sana bir hediye aldım ama bilmiyorum ki yeni kıyafetlerimle acaba uyum sağlar mı? Bu şey tabii yani paketteydi, bir kutudaydı ama hem kendi ellerime takmak istedim hem de malum yıkamak lazım.
1: Çok güzel Naci.
0: Takabilir miyim Safiye?

0: çok yakıştı.
1: Teşekkür ederim. Çok sevdim.
0: 2 saate kadar hazır ol, insanları bekletmeyelim. Bir de rujunu sakın silme.

0: Sen ne yüzle geliyorsun benim evime?
1: Sana daha önce de söyledim. Öfkeni, hıncını yanlış insandan çıkarıyorsun. Ne yapacaksan bana yap.
0: Bize çarpan o. Sen ne atlar karıştırdın bilmiyorum ama... bize çarpan o, kazayı yapan o. Allah ikinizin de belasını versin.
2: Yiğit, ne oluyor?
1: Bakın, acınız çok büyük, anlıyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Ama Ceylan da çok büyük bir vicdan azabı çekiyor. Zaten dava da başladı. Artık üstüne gitmeyin onun. Karıncayı bile incitmez o kadın. Kalbi iyilik doludur gerçekten. O kadar iyidir ki bazen insanı çileden çıkarır. Bir tanısanız. Ama şu olay olduğundan beri kimseyle konuşmuyor. Ne olacağını umursamıyor kendine bile. Evet başkası da olsa üzülürdü ama o gerçekten kendinden nefret etti, hayata küstü. Anne olmaktan vazgeçti. Hakkı olmadığını düşünüyor.
2: Ben kimseye bir şey demedim. Kendi acımı yaşıyorum burada.
1: Kocanız öyle yapmıyor ama.
2: Ne yapıyor ki?
0: Sen ne biçim bir adamsın be? Ha? Beni karıma şikayet etmeye mi geldin? Bebeğimizi kaybetmişiz biz. Acımızı yaşıyoruz, acımızı.
2: Yeter artık. Susayım susayım diyorum ama artık yeter. Bebeğimizi sadece onun yüzünden mi kaybettik? Ya sen kazadan bir saniye öncesine kadar avaz avaz bağırmıyor muydun bana? Keşke seninle tanışmasaydım. Keşke evlenmeseydim. Bu çocuk senin gibi bir annesi olacağı için ne kadar şanssız demiyor muydun? O kadın o gün kırmızıda geçmeseydi sen o gün o kazayı bir şekilde yapacaktın. Çünkü aklın yerinde değildi. Senin öfken kendine. Git kendinle hesaplaş önce. Onlarla değil. O kadını da rahat bırak. Sizi bir daha rahatsız etmeyecek beyefendi. Emin olabilirsiniz.

Çok güzel olmuşsun Safiye. Hala yakışmıyor değil mi anne? Hala eğreti duruyor bende. Nasıl? Çok kötü olmamış mı? Çok güzel olmuşsun kızım. Biz çok güzeliz.

0: Tamam Ege'cim, zaten abimi bekliyoruz. Daha bir saat var, yetişiriz herhalde. Çıkacağız, merak etme.
1: Neriman, bak arkadaşın gelmiş. Kim bu?
2: Safiye.
1: Safiye mi?
0: Abla, ne kadar gençleşmişsin. Ya 20'lik gibi olmuşsun, çok da yakışmış.
3: Ya, ay apartmandakiler gülmez mi bana böyle?
1: Okşan güler kesin ama sevinçten. Naci, beğendin mi karını? Bak, ileride daha genç birini almana gerek kalmadı. Meğer Safiye gencecikmiş.
0: Abla? Çok iyiydi. Olmaz böyle. Çıkar abla, hadi. Hadi bir kuş çıkarıver, ne olur.
2: Neden Gülben?
0: Şimdi ben onun büyüğü gibi kalacağım. Halısı gibi görüneceğim yanında. Abla ne olur gözünü seveyim, çıkar ya. Gülme. Çok güzel olmuşsun. İyi. Nasıl? Rahat mı pantolon?
3: Ne bileyim vallahi Gülben, bir yürürken şey oluyorum böyle. Garip ama yani rahat yani.
0: Ya.
3: Çimenlere de oturabilirim rahat rahat.
2: Neyse ben de gideyim üstüme bari spor bir şeyler alayım da. Bu kadın da abisi yaşında adamla olmuş demesinler.
0: Doğru. Aa, güzeller güzeli ya. Genç kız ya.
3: Çok güzel olmuş değil mi?
0: Kırmızı. Çok çok beğendim baba.
3: Bakmayın, utandırmayın be.

0: Bir yer düşüneceğim ben onlara.
1: Bak Safiye. Çok büyük bir adım attın. Üstünden anneni çıkardın ama bunlar bu evde kaldıkça gerçekten çıkarmış olacak mısın?
0: Evet. Ben şimdi pikniğe gideceğiz ya. Halledeceğim ben onları. Merak etme.
1: Pikniğe gitmek için daha vaktimiz var. Yeterince ertelemedin mi?

0: Kurşun. Kurşun neredesin? Kurşun. Abla. Bu ne hal?
1: Şey, piknik için hazırlanmıştım. Olmamış mı yoksa ha?
0: Olmuş, olmuş. Neyse. Kurşun nerede?
1: Şey, sen geç kalınca Gülben aldı onu. Hani gezdiririm dedi. Babayla birlikte parka gittiler.
0: Ya abla, Gülben becerebilir mi o işi? Panik yapar kız. Hem babayla mı uğraşacak, köpekle mi? Of abla ya, of.

0: Kurşun. Kurşun. Gülben. Hah, gel buraya. Gel buraya.
1: Öldürdünüz beni meraktan. Nerede Gülben? Ne yapıyorsun sen böyle? Çok korkuttunuz beni ya.
2: Neden? Güzel isim Kurşun. Hı? Yani güvenmeyi ondan da öğrenemezsen işin gerçekten zor ama söyleyeyim.
3: Ya öğrenirsem?
2: Öğrenir misin sence?
3: Bilmem. Ne yaparsam yapayım sanki gitmeyecekmiş gibi. Çok seviyor yani.
2: Ama giderler. Biliyorsun. Yani o kadar kötü davranırsan giderler.
3: Yok. Davranmam Ceylan. Yapmam yani. Bana böyle bakan birine yapamam. Kurşun diyorum.
2: Bence de sana öyle bakanları bir daha üzme. Ama tebrik ederim. İyi bir başlangıç yapmışsın. Belki benim sana öğretemediğimi öğretebilir ha, sevmeyi.
3: Ben zaten seni seviyorum Ceylan.
2: Ama güvenmiyorsun. Kurşuncuğum babaya öğretirsin değil mi güveni? Yani sadece köpeklerin değil, insanların da sadık olabileceğini. Öğretir mi sence? Hadi kalk gidiyoruz. Gel böyle.

0: Abla, Ceylan'la sen mi konuştun? Yani ne dediysen teşekkür ederim. Yine hayatımı kurtardın.
1: Yo, ben hiçbir şey konuşmadım kardeşim. Ne yaptıysan kendin başarmışsın. Sen niye getirdin onu? Biz de gelecektik şimdi oraya.
0: Yok, benim Ceylan'la avukata gitmem lazım da. Kurşun da yoruldu biraz, dinlensin burada.
1: İyi madem. Koy yukarı. Mamasını suyunu eksik etme, unutma. Çiti de kapat ha Han.
0: Tamam ablacığım, sağ ol. Onlar ne?
1: Atılacak bir şeyler vardı onlar.

0: Kurşun.
1: Hadi gel seninle pikniğe gidelim. Gel bak sana neler aldım, gel.
0: Hey, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kurşun? Gel buraya. Gel. Gel kurşun. Gel.
2: Ben ne yapacaktım ya? Bir şey yapacaktım. Ha tabii, bulmaca. Bak, yine kapıyı açık bırakmışlar. Bunlar kendilerini de unutacak bir yerde bir gün.

Yok, yapamam. Yapamam. Çürür burada bunlar, annemin çeşitli çarşafların arasına bırakamam, yapamam.

0: Safiye. Ne oldu, hani bırakıp gelecektin onları?
1: Yapamadım Naci. Hem zaten herkes bekliyor şimdi, hazır herkes. Sırası değil. Ama uğraşıyorum. Yani üstüme gelme.
0: Tamam Safiye. Peki.

0: Doğrusunu yapıyorsun Safiye. Bunların burada yeri yok artık.
1: Ama onlar senin. Senin hatıran. Çürüsün istemiyorum.
0: Bırak çürüsün Safiye. Ben de istemiyorum onları artık. Sen de giyme. Onlar eski, çürük. Seni de, beni de çıkar artık bunların içinden. Yoksa ikimiz de çürüyeceğiz Safiye. Mutlu ol artık. Yeniyle, kendi seçtiğinle mutlu ol kızım. Hadi. Kurtul artık bunlardan. Al götür.

Kim yaptı bunu? Allah'ım olamaz. Kim yaptı bunu? Anne! Anne! Kim yaptı bunu? Kim? Mahvettin her şeyi. Çık! Hoş! Çık! Çık! Çık git! Git! Git! Hala bakıyor. Mahvettin! Defol! Ne yaptı? Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım burada? Hasta olacağız. Herkes hasta olur burada. Allah'ım sen yardım et bana baba. Babaya Gülben'in bebeği. Ay, ay, ay.

0: Allah'ım yardım et. Beni yakma. Ay pislik içindeyim. Gülver!
1: Abla? Ne oluyor? Ablama bir şey oldu Esat. Kötü bir şey oldu. Abla!
2: Abla!
1: Safiye Hanım.

0: Safiye.
1: Dokunma bana, sakın yaklaşma.
2: Abla bana tutun.
1: Lütfen yaklaşma. Yaklaşma sakın. Yaparım ben kendim. Kalkarım ben.

0: Lütfen gidebilir misiniz?
1: Hadi gidelim biz.
2: Abla iyi
3: misin? Kübra git! Yaklaşma diyorum sana! Soluma bu havayı! Soluma bu havayı! Bebeğine zarar gelmesin! Git işte! Çıkma ya! Çık! Zarar görecek! Nefes alma burada!
1: Hadi gidelim Şenur Hanım, Esra. Hadi. Bayram sen de al okşanı.
3: Hayır, bir dakika ya. Bir dakika Allah aşkına, normal mi şu durum? Almıyor musunuz kokuyu?
4: Borulardan geliyor dediler uzun süre bize. Meğer bu kokuyormuş. Of.
0: Sıfya. Hadi gel geç de evimize gidelim. Gel.
3: Yaklaşma! Yaklaşma sakın! Gidin! Çık!
2: Bakmayın bana.
3: Şekerin açıl! Açıl! Açıl! Kimse gelmesin peşimden. Yaklaşma gidin başımdan.
2: Bırak gitsin.
5: Neredesiniz Safiye? Hani pikniğe gidiyorduk?
2: Giremem içeri. Leş gibiyim. Pislik içindeyim. İçeri giremem ben böyle.
5: Ne diyorsun sen kızım? Ne oldu?
2: Baba çişe bulandım baba. Çişe bulandım. Aman rezil ettim sizi. Özür dilerim. Ne olur giremem. Affet baba ne olursun.

0: Hikmet amca, Safiye içeride mi?
1: Yukarıda ne oldu Naci?
0: Hikmet amca cevap ver bana lütfen. İçeride mi Safiye?
1: Rezil ettim sizi dedi. Ne demek istedin?
0: Safiye'yi bulmam lazım Hikmet amca.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
9: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem.

0: Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
2: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için

0: Bademli Mardin Çikolatası. Nereden bakarsan haz. Mardin, haz peşindeysen.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
6: takoma. Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
2: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey değil mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kopta 179 lira 90 kuruş.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
13: Uğraşmayayım ben ya.
12: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol. Eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
14: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
15: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
16: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
17: Domino's'um hoş geldin.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyat

0: Abi motor komple dikmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: 3, 2, 1, 0!
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozlu sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan...

0: Etili Falif'ten. Yeni Etili Falif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etili Falif meyve bar.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

Allah'ım. Allah'ım ne yaptım? Rezil ettim ben. Rezil ettim. Bir daha yüzlerine bakamayız. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ay.

Safiye. Safiye. Safiye.

0: Herkesin sıfırız, herkesin.
1: Anne, Gülben, hadi hayatım biz de gidelim buradan. Hadi şöyle hep beraber bir çıkalım şuradan, hadi.
2: Ya tamam da Esat'cığım nasıl bırakıp çıkalım şuradan, hani görmüyor musun ya?
3: Yok, ben dayanamayacağım bu kokuya artık.
4: Hayır yani, geçen kafası gittiğinde mi yaptı acaba diyeceğim ama yok. Bu şimdi olan bir şey değil, belli. Yıllardır böyle burası, çok belli.
0: Yeter artık, bizi ilgilendirmez. Yürüyün hadi.
2: Nasıl ilgilendirmez? Memdu amca, sen içerisinin halini görmedin mi ya? En azından bizim oraya bir toparlamamız lazım yani. Hepimize hastalık yayılır. İçeride fareler, sıçanlar cirit atıyordur.
3: Yeter. Evet, hastalık kaparsınız burada. Gidin, taşının buradan hadi.
4: Nasıl ya? Nasıl taşınalım anlamadım.
3: Buradan uzağa taşın.
2: Bir tanem. Ben hepimizin iyiliği için söylüyorum.
3: Ben de hepimizin iyiliği için söylüyorum. Siz buradan çok daha iyisine layıksınız. Kalmayın burada. Gidin taşının. Hemen bugün taşının.
4: Defolun! Ne yapıyorsunuz? Taşının! Taşının! Defolun buradan! Baba!
1: Tamam Gülben. Tamam. Sakin ol. Tamam. Esra. Hadi cidden bir, hadi ne olur.
2: Tamam, ben gerçekten özür dilerim. Ben bizim iyi,
0: tamam,
2: iyiliğim için söyledim. Hadi. Ben ne dedim ya?
1: Ben hayatım, tamam sakin ol. Geçti işte, bak bitti, tamam.
3: Buradayım ben. Buradayım ben, gitmeyeceğim bir yere.
1: Ne yapacaksın burada?
3: Dönemiyorsan sen de git. Git onlarla.
1: Gülben saçmalama hayatım.
3: Saçmalamıyorum. Olamıyorum. Burası bizim işte. Utanmanın hiç anlamı yok. Bitti. Herkes gördü. Olmamış gibi davranamazsın. Yokmuş gibi davranamazsın. Herkes gördü. Sen de rezil oldun annene. Herkese rezil ettik seni de.

0: Neriman. Neriman, bize gitmek ister misin?
1: İstemem. Şimdi hepsi doluşur zaten size. Sorup dururlar. Siz biliyor muydunuz? Haberiniz var mıydı?
0: Neriman yapma böyle bak. O insanlar sizin düşmanınız değil. Hem şaşırmaları da normal değil mi sence?
1: Normal. Çok normal Ege. Zaten sorun da bu ya. Onlar bizden tiksinmekte çok haklılar. Ama sen niye hala buradasın onu bilmiyorum işte.

0: Ne yapıyorsun?
1: Yeterince ağrıttık başını. Sağ ol.
2: Neriman yapma böyle. Bak ne olur gel konuşalım biraz daha hadi. Neriman.

0: Ne yapıyorsun Neriman? Ablan görürse çok kızar.
1: Ablamın onu görecek hali kalmadı baba. Kendiyle meşguldür.
0: Ne demek o? Niyeymiş? Neler oluyor Neriman Allah aşkına? Ablan niye o haldeydi? Naci niye panikteydi?
1: Anlatacağım babacığım ama önce bir abimi aramam lazım.
2: Efendim Neriman?
1: Abi hemen gelmen lazım. Yukarıda çok kötü şeyler oldu.
2: Ne demek yukarıda? Korkutma beni. Ne oldu Neriman?
1: Ne olmuş ki? Kurşun çöpleri parçalamış.
3: Ablam bütün o şeyin içine düştü o pislik.
2: Tamam Neriman.
1: Neden bahsettiğimi anlıyorsun değil mi?
2: Hayır.
1: Bütün apartmanı ayağa kaldırdı abi.
3: Herkes gördü. Herkes.
2: Tamam nerede şimdi ablam?
1: Bilmiyorum evde değil.
4: Ne demek evde değil?
2: Naci yanında mı?
3: Ya bilmiyorum. Ona da bağırdı çağırdı uzak dur dedi.
1: Ne olmuş ki?

0: Yardım et Allah'ım, ne olur Allah'ım.
1: Safiye. Safiye, Safiye dur Safiye.
0: Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Leş gibiyim. Çok pisim. Leş gibiyim.
1: Sen Safiye dur, dur. Sen Safiye.
0: Allah'ım.
1: Safiye dur. Safiye dur.

Uzaklaşmam lazım. Gitmem lazım. Hasta ederim Gülben'i, babayı, Naci'yi. Uzak durmam lazım onlardan. Gitmem lazım. Benim buradan nereye gideceğim? Benim çok uzağa gitmem lazım. Allah'ım yardım et bana, ne olur.

0: Safiye.
1: Naci. Safiye. Naci git buradan.
0: Bak ne olursun bana git deme. Ne olur git deme, tamam mı?
1: Naci git diyorum bak. Bak burada olman daha kötü, benim yanımda olman daha kötü. Ben tekken dayanabilirim ama sen buradayken, benim yanımdayken ben dayanamam. Mikrop olur, üstüm başım hep mikrop, ne olursun git.
0: Safiye, dünyanın bütün mikroplarını da üstünde taşısan bir şey değişmez. Sen benim için tertemizsin, anlıyor musun beni? Anla artık bunu.
1: Naci ne olursun git. Bakma bana. Görmesinler benim yanımda seni. Eşi buymuş, karısı buymuş demesinler, ne olursun.
0: Safiye bak şu anda kendinle değilsin. Ben seni yalnız bırakamam.
1: Naci ne olursun. Senin burada olman beni mahvediyor. Ölüyorum bak böyle olunca. Yalvarıyorum git, sana yalvarıyorum.
0: Safiye bak. Çok yakında durmayacağım, tamam mı? Söz veriyorum sana. Çok yakında durmayacağım Safiye. Alo. Hocam lütfen. Lütfen yalvarırım yardım edin. Safiye kendinde değil. Ben ne yapacağımı bilmiyorum hocam. Hayır biz gelemeyiz. Gelmez yani. Gelmez, kendinde değil. Doktor hanım. Lütfen yalvarırım, buraya gelebilir misiniz? Çünkü ben mümkün değil, getiremem onu. Dediğim gibi gerçekten kendimde değil.
2: Ruj bile sürmüştü biliyor musun? Çimlere oturacaktı bugün. Normal bir kadın gibi hissedecekti ilk defa. Yerin dibine girdi. Daha da çıkamaz artık orada.
3: Orada yabancı kimse yoktu Gülben. Yerin dibine girecek bir şey yok.
2: Öyle mi? Hatırla sen ilk gördüğünde bana nasıl baktığını. Bunlar ne Gülben işini hatırla istersen.
3: Sen de hatırla o zaman Gülben. Seninle konuştuktan bir dakika sonra her şeyin nasıl hızla normale döndüğünü hatırla. Sana olan sevgimin hiç değişmediğini hatırla.
2: Ama onlar seni sevdiğin kadar sevmiyorlar ki bizi.
3: Belki benim kadar sevmiyorlardır. Ama hepsi çok seviyor sizi. Zamanında hepsi ablanın elinden tek tek çok çekti. Hiçbiri sırtını döndü mü ona?
2: Dönmedi ama bu başka. Bu başka bir şey bu. Keşke sırtlarını dönselerdi diyecek ablam. O bakışlarını göreceğine keşke.
3: Anlayacaklardır Gülben. Anlayacaklardır.
2: Anlayamazlar. Anlayacak bir şey yok çünkü. Titiz olmayı anlayabilirsin. Sık sık ellerini yıkamayı anlayabilirsin ama bunu... Bunu anlayamazsın. Oradakiler sadece çöp değil Esat. Çarşafları. Hepsi gördü. Özür dilerim kızım. Böyle bir annen olduğu için çok özür dilerim. Seni utandırdığı için çok özür dilerim.
3: Gülben, deme böyle şeyler. Bak çok üzülüyorum sen böyle söyleyince, deme.
2: Annenin yüzünü unutabilecek misin? Ben hiç unutamayacağım. Ne annen, ne diğerleri. Hiçbiri bizimle görüşmek istemeyecek. Evlerine çağırmayacaklar. Karşılaştıklarında yollarını değiştirmek isteyecekler ama... kibarlıklarından yapamayacaklar. Böyle içlerinden tiksinecekler. Hele anne, bu mu benim torunumun annesi diyecek. Bu çok fazla, ayrıl bu kadından diyecek.
3: Gülben, doktor sana ilk gün ne demişti? Hı? İlk öğrendiğin şeyi hatırla bakalım. Kurban olmamayı, acizliğe sığınmamayı öğrenmen gerek. Anca böyle büyürsün demişti sana. Hatırladın mı? İşte sen de o yüzden kalkıp gidip babamın karşısına dikilmiştin. Sırf acizliğe sığınmamayı seçtiğin için. Nerede o Gülben şimdi?
2: Koko burada.
3: Nereye saklandı ama? Hadi çağır onu. Çağır gelsin. Ailesinin ona ihtiyacı vardı. Hadi.
4: Yeniden yazmak için adım atmazsan eğer, sen bu hikayenin kahramanı değil, kurbanı olursun.
2: Kurban değilim ben. Kahramanım. Esat, bu çarşaflar çok eski. Başka bir gülmene ait. Benim değil onlar.
3: Değiller. Senin değiller. Değiller.

0: Ay gözümün önünden gitmiyor hala. Elim ayağım titriyor.
1: Ay nasıl gitsin Şenur ablam? Oo. Hayır biz Safiye'yi temizlik hastası zannederken meğer en pisimiz oymuş. Bayram sen biliyor muydun orayı? Hı? Ailenin kara kutususun sen. Biliyor muydun doğru söyle.
2: Ya yok bilmiyordum. Ama bilseydim de söylemezdim Okşan.
1: Aman marifet sanki. Karından bilgi saklamak.
3: Neyse ne bizi ilgilendirmez.
0: Yok yok. Burada yanılıyorsun Ege. Oradakiler insan sağlığını tehdit eder boyutta. Ay, görmedin mi o çarşafları sarı sarı lekeli? Neydi o? Demiyorum diyorum ama şey miydi?
1: Oydu oydu.
3: Tamam ama artık. Kapatın şu konuyu.
1: Bunların annesi Hasibe yengem. Gudubet Hasibe derlerdi. O felçlik almış yıllarca. Ay, herhalde onun çarşaflarıydı o.
0: E iyi de Safiye'm niye saklamış ki onları? Bu kadarı da artık delilik değil mi yani?
3: Şenur Hanım, kadıncağızın rahatsızlığı var biliyorsunuz.
1: Tamam da hani geçen seferki rahatsızlığından desem... Yok anam onlar öyle bir iki günlük bir şey değil. Hayır bir iki yıllık bir şey de değil. Bin yıllık, bin yıllık. Aman ay gözümün önünden gitmiyor. Hayır sen kendi evini çamaşır sularıyla çitile çitile çitile yukarıya mikrobun menbaını kur. Vay!
0: Ya Memduh Bey bu dedikodu değil ki. Bakın Gül ben hamile. Hikmet Bey yaşlı adam. Yani bu insanların sağlığı söz konusu. Bizim bir şeyler yapmamız lazım.
3: Ben Han'la konuşurum. Siz ama kapatın artık bu konuyu. Kimseye bir şey hissettirmeyin rica ediyorum. Özellikle de Neriman'a lütfen.
1: Ah benim kuzum. Nasıl utandı. Ayol onun ne suçu var?
3: Hiçbirinin suçu yok. Hastalık bu. Neler yaşandığını bilmeden yargılamak yakışıyor mu size? Lütfen. Rica ediyorum. Zaten mahcup oldular. Karşılaştığınızda daha da tuhaf hissettirmeyin.
0: Ben ne yapacağım şimdi peki? Hiçbir şey yokmuş gibi mi davranacağım evde?

0: Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben ne yapacağımı bilemedim. Yanına yaklaştırmıyor.
2: Tamam Naci Bey. Siz burada bekleyin. Önce ben bir konuşayım.
1: Sağ olun hocam.

0: Naci senin için endişelenmiş. Siz, biz seninle bir konuşalım olur mu?
1: Yok.
0: Korkma, sadece ikimiz.
1: Olmaz, siz benden uzak durun. Çok pisim ben, mikrop kaparsınız, hasta olursunuz.
0: Safiye, unuttun mu, ben doktorum. Biz kirden, mikroptan, insana ait hiçbir şeyden korkmayız. Hem o bana bulaşacak olan şey ölümcül mü sence?
1: Bilmiyorsunuz siz, pisliğe bulandım. Çöpe girdim ben. Çişli şarşafların içinde çürük şeylere değdim hep.
0: Olsun, nasıl olsa açık havadayız. Mikrop varsa bile havada kaybolur gider.
1: Ben sizin kadar cesur değilim. Siz cesursunuz.
0: Safiye, günlerce yıkanmadığın bir zaman vardı, hatırlasana. Mikrop kapıp hastalanmış mıydın? Yıkandığında bütün o kir akıp gitmişti. Tertemiz olmuştun, hatırla. Gene öyle olacaksın. Yıkanınca geçecek.

0: Safiye, şu şalı sırtına al da.
1: Tiksinmiyor musunuz ama?
0: Hayır, neden tiksineyim? Lazım olursa yıkarım geçer, ne olacak? Al hadi bakayım, üşüme. Anladığım kadarıyla yukarıda tatsız bir kaza yaşamışsın. Çöplerin üstüne düşmüşsün. Bu seni çok korkutmuş olmalı.
1: Herkes gördü.
0: Kim gördü?
1: Apartmandakiler. Çöp daireyi gördüler. Çarşafları gördüler. Her şeyi gördüler. Gülben'in kayınvalidesi de gördü. Kesin ona soracak şimdi. Gülben'e soracak. O kız ne diyecek? O kız üzüntüsünden perişan olur. Ölür, o mahvolur Gülben, ben biliyorum.
0: Gülben hassas görünse de çok güçlü bir kadın. Esat da her zaman onun yanında oldu. Her şeyi öğrendiğinde bile ona destek oldu. Eminim şimdi de annesiyle konuşup Gülben'i incitmeyecek şekilde tepki vermesini sağlayacaktır.
1: Ya diğerleri? Onların yüzüne nasıl bakacağım ben? Hepsi gördü.
0: Bu sırrın ortaya çıkması seni çok utandırmış, farkındayım. Ama bazen saklı şeylerin ortaya çıkması, onların çözülmesi için yeni bir şans verir insana.
1: Ne şansı doktor? Rezil olduk diyorum, mahvolduk.
0: Safiye, biz siz misiniz utandığı sırrı olan? Herkesin gölgede kalmasını istediği karanlık bir yanı vardır. Çünkü hepimiz insanız.
1: Kimsenin bizimki kadar karanlık bir sırrı yoktur. Artık tek çaresi var bunun. Onları bu apartmandan uzaklaştırmam lazım benim. Artık kalamazlar burada. Ben onlarla yüz yüze bakamam artık.
0: Sen onlarla yüz yüze bakmayınca o çöpler oradan yok mu olacak Safiye? Belki de bu yaşanılan şey o çöplerden kurtulmanız için bir vesile, hadi artık demeniz için bir fırsat olacak.
1: Bir daha yukarı çıkamam. Yok, giremem içeri.
0: Pis olduğu için mi, yoksa sana bu utancı hatırlattığı için mi? Belki ikisi de aynı şeydir. Sen orayı yıllarca sırtında bir yük gibi taşıdın. Biri görür ne düşünür diye kaygılandın. Ama artık korkmana gerek yok. Artık bu yükten kurtulma zamanı.
1: Ama ben sırtımdan yük kalkmış gibi hissetmiyorum. Sanki sırtımda bir kambur var, altında eziliyormuşum gibi geliyor.
0: Çünkü yukarıda tamamlanması gereken bir iş kaldı. Orası yarım kaldı. İçten içe bunu sen de biliyorsun Safiye. Sen o çöpleri saklamak yerine sonsuza kadar onlardan kurtulabilmek için büyük bir adım attın. Seni rahatsız edip yük olarak gelen de işte bu yarım kalan şey.
1: Ne işe yarayacak ki orayı boşaltsam? Yani orası temiz olsa kaç yazar? Herkes gördü bir kere. Deren oğullarının çöp dairesini herkes biliyor artık.
0: En kötü ne olabilir sence?
1: Kötüsü mü kalmış? Rezil olduk işte.
0: Yani insanların seni ayıplamasından mı korkuyorsun? Yoksa daha ötesi mi var? Çünkü anladığım kadarıyla sen bugüne kadar bildiğini okuyan, el alem ne der diye düşünmeyen bir kadındın. Hatta lakabın bile varmış, Deli Dudu diye.
1: Eskiden de o.
0: Demek ki sen de insanlara karşı değişen bir şeyler olmuş.
1: Benle bir daha konuşmak bile istemeyecekler, kaçacaklar benden.
0: Ayıplanmaktan çok onları kaybetmekten korkuyor olabilir misin? O insanlar senin için önemli olsa gerek.
1: Önemliler tabii. Yani biz aile gibi olmuştuk onlarla. Başım sıkıştığında kapısını çalabileceğim birileri olmuştu. O apartmana çok fazla kiracı geldi gitti. Hatta kokudan şikayet edenler de oldu. Hepsini gönderdim. Çünkü onların hiçbir önemi yoktu benim için. Ama şimdi...
0: Şimdi var, öyle mi? Safiye, farkında mısın? Sen bu insanlarla bağ kurmuşsun. Onlara değer vermişsin. Onlar da sana kendini değerli hissettirmiş. Ve şimdi bu bağ zarar görür diye korkuyorsun. Ve bu korku çok insani bir korku. Peki şimdi söyle bana. Sen onlarla ilgili sakladıkları, utandıkları bir sırrı öğrensen, onlara arkanı dönüp gider miydin? Hadi diyelim ki gittin. Bu onların değersiz olduğu anlamına mı gelirdi?
1: Gelmezdi tabii ki. Zaten ben de dönüp gitmezdim ki. Herkesin bir kusuru vardır. Kim bilir derdim ne yaşamış ki böyle şeyler yapıyor. Yani kötü gün dostu olmak bunu gerektirir.
0: Peki onlar neden senin için böyle demesinler? Madem kötü gün dostusunuz, onlar neden sana destek olmasınlar?
1: Ama ben zamanında çok çektirdim hepsini. Çok kınadım. Hep pislikle, pasaklılıkla suçladım onları. Ama tabii şimdi asıl pasaklı kimmiş gördüler, öğrendiler hepsi.
0: Hadi diyelim ki sen onlardan daha pissin. Ne anlama gelir bu? Safiye, pislik temizliğince geçen bir şey. Ama bu senin için de gerçekten böyle mi? Sence pislik ne demek Safiye?
1: Suç, kusur, kötülük demek.

0: Efendim han.
1: Ablamın yanındasın değil mi? Yalnız bırakmadın onu.
0: Tabii ki yalnız bırakmadım han. Şimdi doktorla birlikteler, onunla konuşuyorlar.
2: İyi olacak.
0: Merak etmeyin.
1: Hah, iyi. Çıkınca haber verin, eğer isterseniz gelip alırım sizi.
0: Tamam.
2: Tamam.
1: Ablamla berabermiş, doktorun yanındalarmış.
3: Ya, ben size ne dedim?
4: Tabii sen rahat konuşuyorsun. Neler olduğunu bilmiyorsun. Hiçbir fikrin yok.
1: Baba, tamam şimdi. Sen hadi git dinlen istersen biraz, hadi.
4: İnci'ye söylemiştin. Bu bilmiyor mu?
3: Kurşun acıkmış gibi baba, ha? Ona biz bir mama mı versek?
4: Bana çocuk muamelesi yapmayın. Yeter artık be. Ben kediyle köpekle oyalanacak adam mıyım? Koskoca Hikmet Derenoğlu duruyor karşınızda. Haddinizi bilin.
1: Biliriz baba, biliriz. Merak etme.
4: Rüyaya söylememiş miydin sen? Yukarıyı yani. Hani çok yakındınız ya, o bakımdan soruyorum. Of. Evlenecekseniz onun da bilmesi lazım. Aile içinde sır olmaz. Naci'yi kaçırdığını biliyor mu peki?
1: Neriman, sen istersen...
3: Baba... biz sana yeni bulmaca almıştık, biliyor musun, piknik için. Onu göstereyim mi sana odanda?
4: Niye söylemiyorsun? Sıkıldım burada. Hadi göster.
3: Hadi.

0: Ceylan biliyorsun babamın durumunu. Hiç bakma öyle ne olur.
1: Yukarıda ne var Han?
0: Bunu benim sana söylemem doğru olmaz. Ablamlarla ilgili özel bir durum bu. Ayrıca ablam için de çok zor bir gün olmuş bugün. Bence bu konuyu kapatalım artık.
1: Tamam.

0: Bizimkilerse ne yapacağım? Hiçbir şey yokmuş gibi mi davranacağım? Üzülsünler istemiyorum.
1: Yargılanmadıklarını bilsinler kâfi.

0: Ama Gülben de, Safiye abla da değişmek için, iyileşmek için çok çabalıyorlar. Görüyorsunuz siz de. Eğer bu noktada onlara tuhafmış gibi, bizden değilmiş gibi hissettirirsek, onları yüzüstü bırakmış oluruz.
1: Gülben nasıl?
0: Güçlü anne. Güçlü. Umarım eve geldiğinde sen de öyle hissettirirsin ona. Anne diyor o sana çünkü. Hele şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var sana. Onun da benim de.

0: Yavrum, bugün seninle portakal reçeli yapalım mı? Ama sen benim ellerimle yaptığım bir şey yer misin ki Şenur anne? Şenur anne değil, anne. Her zamanki gibi. Çünkü hiçbir şey değişmedi Gülbencim. Her şey aynı. Bunu iyi bil, tamam mı? Hem senin elinin değdiği her şey, herkes çok daha güzel oluyor. Bak oğluma. Yüzü gülüyor, gözleri ışıldadı. Bunların hepsi senin sayende. Bir portakal reçeli mi yapamayacaksın ayol? Oh, yavrum, kızım benim, kızım. Canım yavrum. Allah kurban olsunlar.
1: Yani suçlu ya da kötü olmamak için her şeyi temizlemek istiyorsun, öyle mi? Hem de bir kere değil, tam 4 kere. Bu ilk ne zaman başladı Safiye? 4 ne ifade ediyor senin için?
2: Dün bitirdim. Heyecandan bekleyemedim. Sen de oku istedim hemen.
3: Tamam, okurum.
2: Ama oku, mutlaka oku. Tamam mı? 4. sayfa, 4. dizi.
3: Tamam, okuyacağım ama git, tut.

0: Yarın saat 4'te aynı katta.
1: Allah'ım. Allah'ım ne yapacağım ben? Ay, 4'te diyor. Ancak 4 kere yıkadığımda temizleniyormuş gibi geliyor. Ancak o zaman rahatlıyorum. Sanki o zaman böyle kirlerinden arınıp masum bir şeye dönüşüyor.
2: Yani Naci'nin o genç Safiye'ye ilk kez hissettirdiği gibi. Masum ve temiz.
1: Annemin yaptığının tam tersi. O bana hep sanki kötüymüşüm, kirliymişim gibi hissettirirdi.
2: Yani suçluymuşsun gibi.
1: Ama bu yıkamalar annem ölmeden önce yoktu. Sonra başladı.

0: hastaneden çıktıktan sonra. Yaşarken ona layık bir evlat olamadım. En azından öldükten sonra gözüne gireyim dedim. Annemden bile titiz olursam belki o zaman benimle gurur duyar. İşte bana kızmaz dedim ancak o zaman.
1: Yani annenden onay görmek istedin. Zamanında alamadığın onayı telafi etmek istedin. Annenin öldüğünü kabul etmiş olsaydın bu umudun hiç kalmayacaktı. Sen de o yüzden sanki annen hiç ölmemiş gibi onu yaşatmaya çalıştın.
0: Ben o çöpleri o yüzden atamadım. Yani ya içlerinden yanlış bir şey atarsam annem kızar diye korktum. O yüzden hep biriktirdim onları. Ben o çarşafları bir gün yıkayacaktım. Annem çok tutumluydu, israftan hiç hoşlanmazdı, çok dikkat ederdi. Hiç sevmezdi israfı. Eğer atsaydım başıma kötü bir şey gelirdi. Annemi kızdırmış olurdum çünkü.
1: Hata yapmaktan ne çok korkmuşsun Safiye. Hata yapmamak için de her şeyi kontrol edebileceğin bir halde tutmuşsun. Keskin kurallar koymuşsun. Bu kurallara uyarsan her şeyin yolunda gideceğine inanmışsın. Ancak bunlar seni rahatlatmış. Tüm bunları onaylanmak ve kabul görmek için yapmışsın. Her şey doğru ve tam olmadığında da kendini suçlu ve kötü hissetmek senin hiç dayanamayacağın bir şey haline gelmiş.
0: Ama yani niye peki, ben anlamıyorum. Niye bu kadar kötü hissetmişim ki? Annem ölmeden önce ben kimseye zarar vermedim. Kimseye bir kötülük etmedim.
1: Peki kendini masummuş gibi hissedebildin mi? Sevilmeye layık biri gibi.
0: Hayır. Hiçbir zaman. Bir tek Naci. O da biraz. Ama ona bile tam değil yani. Hep gitmesinden korktum. Bendeki o yanlışlığı görüp gitmesinden korktum bir şekilde.
1: Halbuki sende bir yanlışlık yoktu. Sadece sana tutulan ayna hileliydi. Tıpkı Luna Park'takiler gibi.
0: Ne aynası?
1: Annenin tuttuğu ayna. Biz henüz bebekken annemizden aldığımız mesaj sevgi ve şefkat içerirse biz de kendimizi öyle hissederiz. Kendimizi olumlu algılarız. Anne güler, bebek güler. Annenin yüzü bebeğin aynasıdır. Bebek o aynaya her baktığında sevilebilir ve değerli olduğunu hisseder. Bu sayede önceleri anneyle birken zamanla ondan ayrışır ve kendi kimliğini oluşturur. Ama annenin yüzü, yani bebeğe tuttuğu ayna donuk ya da duygusuzsa ondan alması gereken sinyalleri alamaz. Nasıl hissedeceğini bilemez. Neyin kabul görüp görmeyeceğini anlayamaz. Yatışmak, sakinleşmek için anneye ihtiyaç duyar ama bu ihtiyacını karşılayamaz. Bu yüzden de kendisiyle olumlu bir benlik algısı geliştiremez. Değerli ve sevilebilir olduğunu düşünemez.
0: Benim gibi yani. Gülben gibi. Han gibi.
1: Ve yaş ilerledikçe anneden onay alacak şeyler yapmaya başlar.
0: Temizlik gibi. Hata yapmamak, israf etmemek, kötü bir şey yapmamak gibi.
1: Aynen öyle. Ve annenin aynasında hep kendini iyi görme ihtiyacı duyar. Ondan ayrışamaz. Onun bir uzantısı gibi kalır. Onun kıyafetlerini giyer.
0: Benim gibi onun odasında uyur. Han gibi onun cezalandırdığı kazan dairesinde kendini hapseder.
1: Çünkü anneyle çocuk iç içe geçmiştir. Anneden ayrışmak ona ihanet demektir. Onun eşyasını atmak çok kötü bir evlat olmak demektir. Çünkü böyle öğrenmiştir. Tüm bunlar iyi evlat. Senin deyişinle masum, temiz evlat olabilmenin bir yoludur.
0: Annem

0: benimle kötü konuşmuyor artık. Kötü bakmıyor bana. Suçlamıyor, kızmıyor.
1: Peki o zaman neden sen hala kendini pis hissediyorsun? Bir çöpün üstüne düştün diye herkese hastalık yayacakmış gibi neden onlardan kaçıyorsun? Safiye, annen artık seni kötü bir evlat olmakla ve o çöpleri atarsan seni ona ihanet etmekle suçlamadığı halde sen neden o çöpleri çöp dairede tutuyorsun? Neden ellerini hala 4 kez yıkamak zorunda hissediyorsun? Biliyorsun değil mi Safiye?
0: Biliyorum.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz. Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım Net.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolata.

0: Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
2: Ebebekle büyürler.
3: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
4: Doğrusu Carrefour'sa.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
7: Mavi bir zürafa mı?
8: Vay, konuşabiliyor musun?
7: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
9: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Dondurma,
4: dondurma gibi değil dondurma. 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kop'ta 179 lira 90 kuruş.
5: Sadece durunladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartlara hazır mısınız?

0: Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
2: makbul. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
5: BBVA. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
0: Annem benimle kötü konuşmuyor artık. Kötü bakmıyor bana. Suçlamıyor, kızmıyor. Peki o zaman neden sen hala kendini pis hissediyorsun? Bir çöpün üstüne düştün diye herkese hastalık yayacakmış gibi neden onlardan kaçıyorsun? Safiye. Annen artık seni kötü bir evlat olmakla ve o çöpleri atarsan seni ona ihanet etmekle suçlamadığı halde sen neden o çöpleri çöp dairede tutuyorsun? Neden ellerini hala 4 kez yıkamak zorunda hissediyorsun? Biliyorsun değil mi Safiye?
7: Biliyorum. Ben pis değilim. Kötü değilim. Masumum.
0: Evet Safiye. Sen pis değilsin.

0: Hadi Safiye hasta. Psikolojik sorunları var. Peki ben uyardığımda bakın bu daireden çok pis kokular geliyor dediğimde Han niye bana manyakmışım gibi davrandı? Ha? Benim paranoyak hissetmeme sebep oldu.
1: Tamam Esra sen haklı çıktın. Da niye haklı çıkınca böyle bir tepki veriyorsun ki? Yani ne oluyor haklı çıkınca? Güneş iki kere mi doğuyor? Yunuslar ziyarete misafirliğe mi geliyor? Ne oluyor? Yani sevinç mi bu, gurur mu? Ne bu?
0: Ya ne sevinci ya, ne gururu? Nasıl haksızlığa uğradığımı anlatmaya çalışıyorum sana.
1: E git o zaman hakkını ara Esra. Evet. Yani insanlar bu kadar dertle boğuşuyorken git hakkını sor insanlara o zaman.
0: Ama sen niye bana kendimi kötü hissettirmeye çalışıyorsun? Ha? Ben seninle dertleşmeye çalışıyorum şu anda.
1: Tamam. Bu seninkine dert denmez ki Esra. Bu seninkine...

0: Bencillik denir. Anlayışsızlık denir. Kartonet kalp denir buna. Böyle ortası delik ama böyle.
1: Benim mi kalbim kartonet? Benim mi kalbim delik? Benim kalbim. Madem benim kalbim öyle ben o zaman niye sana böyle şeyler hissediyorum?
0: Nasıl şey yani neyle ilgili nasıl?
1: İşte asıl dert bu. Anlamamışsın, soruyorsun bir de.
0: Ben sormuyorum. Tabii ipucu versen mesela şey gibi kalbinde uçurtma uçuruyorlarmış gibi mi? Yoksa böyle yeni doğmuş kuzucuklar pıt pıt pıt ya böyle dört yapraklı yonca bulmuşsun mesela. Onun gibi mi?
1: Yok. Ağa takılmış çırpılan bir balık gibi. Böyle minik bir balık. Yani kurtarmaya çalışıyormuşum ama ölecekmiş gibi.
0: Minik balık ben miyim? Ha. Beni denize geri mi bırakmak istiyorsun?
1: Senin yerin orası. Benimki ise kaya. Ama hiç bırakmak istemiyorum.
0: Yüzme biliyor musun?
1: Bu kadar yüzemem, yorulurum.
0: Yorulunca sırt üstü yatsan. Kırmızı balık. Gölde. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Ortasına. Kırmızı balık. Kaç kaç.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
7: Şipşak, işlem tamam.
8: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Pardon, geçebilir miyim?
1: Geçemez.
2: Ne oluyor kardeşim?
0: Ne oluyor ya?
2: Sizin derdiniz ne?
1: Bizim derdimiz sizsiniz. Hem Esat'ın köpeği olun hem de burada saltanat sürün. Yok öyle şey.
2: Kardeşim, bizim ne ilgimiz var Esat'la Mesat'la?
1: Esat Suriye'de bizim kardeşlerimize nasıl zulmediyorsa siz de burada aynısını göreceksiniz.
2: Yapma!

0: Merak etme Nazif anne, bulacağız.
1: Aman kızım, siz bulun ki oğlum çıldırıp ortalığı duman etmesin. Ondan sonra durulmuyor hiçbir şey. Biri bitip biri başlıyor.
0: İnşallah anneciğim. Şimdi gidip yılanın deliğine çomak sokacağım. Mesele yılanla mücadele etmek değil, yuvalarını dağıtmak.
1: Allah gücünüzü artırsın kızım.
0: Ayrıca bu yürüme işini de sonra soracağım Nazife Sultan. Var mı öyle bize haber vermeden keklik gibi sekmek? Hı?
2: Abi. Hmm. Savcı hanım.
3: Ulan tam dalıyordum. İyi. Bekle burada sen.

0: Geçmiş olsun.
1: Gel Kara. Bunları yapanların üzerine gaz döküp yakacağım. O zaman geçecek.
0: O zaman da geçmiyor işte Polat Alemdar. Bunu sen de benim kadar iyi biliyorsun.
1: Kara. Allah aşkına. Moral vermeye mi geldin? Moralimi iyice bitirmeye mi geldin?
0: Sniper kimin adamı? Öğrendik. Erkan'ın.
1: Mete Aymar'ın adamı Erkan'ın. Mete bu işin neresinde?
0: Vallahi Erkan'ı alıp sorgulayacağız. Ondan öğreneceğiz. Ama işte adamı içeride şişlemişler. Herif hastanede.
1: Kara, kimi alıp sorgulamak istesek elimizde cesedi kaldı. Erkan'ı daha öldürmemişlerse üzerine gidip de biz öldürtmeyelim.
0: Peki ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Ben Erkan'ın tedavisiyle ilgileneceğim. Sen babamın dükkanını yakan örgütçüleri bul.
0: Oho! Yani şimdi Polat Alemdar, 24 saat görev olmaz. Ben de etten kemikten bir adamım. Uyku da lazım, değil mi?
1: Kara, o bulunana kadar ne sana, ne bana, ne de İstanbul'a uyku yok.

0: Aldığınız çocukları nerede tutuyorsunuz?
1: Onlar çoktan öldü.
0: Öldülerse nereye attınız cesetleri?
1: Yaktık. Kül oldu.
0: Cahit, bu baya baya çocukları vermemek için ölmeye razı.
2: Bakalım kaç kere ölmeye razı.

0: Niye bu kadar uzun sürdü?
1: Adam muhabere taşındı. Boru değil. Elbet biraz direnecek.
2: Adamın durumu iyi değildi. İnşallah ellerinde kalmaz.
3: O s**tizi bana verselerdi 2 dakikada konuştururdum ama.
4: Senin yaşın kadar bizim Abdüley'le sorgulama yapmışlığımız var. Önemli olan konuşturmak değil. Doğru konuştuğundan emin olmak. Aynur, bir baksana.
5: Aynur değil, Aynura.
6: Arkadaşlar, hepinizi yürekten kutluyorum. Zaza gibi feodallere, Polat Alemdar gibi TC ajanlarına örgütümüzün gerçek gücünü göstermiş bulunmaktasınız.
7: Başkanım, sizin metropole gelişiniz bizim mücadele azmimizi şahlandırdı.
6: Biz bir devrimci halk savaşı veriyoruz. Bu savaşta en önemli unsur psikolojik üstünlüğü sağlamak. Bugün biz psikolojik üstünlüğü sağlamakla savaşın kazanılmasında çok önemli bir aşama kaydettik.
7: Başkanım, bu psikolojik savaşın bir başka boyutu daha var. Örgütümüzün bölge ülkeleri ve emperyalistler tarafından kullanıldığı, bizim bu eylemleri kendi inisiyatifimizle yapmadığımız, bunu yapacak gücümüzün aslında olmadığı propagandası yayılıyor.
6: Arkadaşlar, siz bunlara takılmayın. Bizim esas büyük düşmanımız TC'dir. Biz Saddam'la mücadele ettik, TC'ye karşı ittifak ettik. Çekiş güçle mücadele ettik, yine TC meselesine gelince ittifak ettik. Bugün Suriye ve İran'la mücadelemizi erteledik, TC'ye karşı ittifak ettik. Örgütümüzün büyüklüğü bu taktik ve stratejik kıvraklığından ileri gelmektedir.
7: Başkanım, TC bütün güçleriyle üzerimize gelecek. Savunma stratejimiz nedir?
6: Metropolde savunma stratejimizi de değiştirdik. Artık her gün yeni bir eylemde TC'nin sinir merkezlerini felç edip mücadele azmini yok edeceğiz.
8: Efendim, Sadık şefimize ulaşamıyoruz.
9: Şef şimdi mutluluktan bulutların üzerindedir. Zor ulaşırsın.
8: Efendim, korumalarına da ulaşamıyoruz.
9: Söylemek için ne bekliyorsun lan? Çık dışarı.

0: Haydi. Legat vegatna el ittisal masali. Natakütü enne yedül el erduv.
1: Tagayyaru mekanukum fevran. Ehrucu ila etayrik likey. Efsal hunake, intabuyu hatta ene acuyu hunake.
2: Zillizi yeşbu indehu illa bi izni ya'lemu ma beyne veydihim ve ma halfu ve la yuhidune bi şeyin min ilmihi illa bi maşa ve siyah kürsüyü sema
3: vakit doldu. Hadi sökül bakalım paraları.
2: Ve aliyyul azim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum.
3: Yeter lan, sus artık.
2: Zühür sinetin velanem لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
3: Ulan Mısır Radyosu gibi 12 saattir susmadı adam.
2: اَيْدِهِمْ وَمَا حَلْفُ.
3: Ağzın dilin de mi kurumuyor senin be adam?
2: اَيْتُنَا بِشَيْءٍ مِنْ اِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ.
0: Çabuk çıkarın adamları. Boşaltıyoruz burayı. Çabuk çabuk.
2: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
4: Efendim. Aynur hanımefendi geldiler.
5: Gelsin.
4: Buyurun.
5: Çok önemli bir görev var. Yerine getirebilir misin?
6: Bize baskın yapanlarla mı ilgili?
5: İhtiyarlar başkanına suikast düzenleyenlerle ilgili. Eğer başarabilirsen... Bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağız.
6: Ben hazırım.
3: Vallahi kim oldukları belli değil dediler. Birden geldiler. Güçlerinin yolunu kestiler. Ne yapacağımızı bilemedik.
7: Bektaş, dur hele.

0: Selamun aleyküm canlar.
1: Aleyküm selam.
2: Aleyküm selam.
1: Hoş geldin ağam.
3: Hoş gelmişsin.
2: Hoş geldin.
3: Zülfikar ağa. Yezidler artık bize evimizde bile nefes aldırmıyor.
0: Geçmiş olsun Hasan.
1: Ağa, artık canımıza tak etti. Sabrediyoruz diye tepemize çıkıyorlar.
0: Sana saldıranları tanıyor musun Hasan?
1: Nereden tanıyayım? Sünniler işte. Siz Esad'a destek veriyorsunuz. Hepinizi keseceğiz diyorlar.
0: Hasan, senin Sünni komşuların var. Onlar neden yapmıyor?
1: Ben de ona şaşırıyorum. Biz burada kardeş kardeş yaşıyoruz.
3: 12 Eylül'den evvel oynadıkları oyunu Suriye'yi bahane edip tekrar oynuyorlar. Kardeşi kardeşe düşürmeye çalışıyorlar.
0: İstihbarat servisleri bu işi kaşıyacaklar. Siz dikkat edin. İçinize sızmasınlar.
1: Hep aynı şeyi söylüyorlar. Tahriklere kapılmayın. Provokasyona gelmeyin. Tamam, gelmeyelim de canımız yanıyor.
0: Sen meraklanma Hasan. Ben senin canını yakanları bulacağım. Dede, sen de canlara mukayyet ol. Galyana gelmeyelim. Zeynel. Bu Yezidler gene ortalığı karıştırmaya kalkacaklar. Hazırlıklı olun. Herkese haber salın. En ufak olayda haberimiz olsun. Bu Yezidlerin başını yakalamazsak çok can yanacak.

0: Lan niye uyandırıyorsun beni?
1: Abi uyuyamıyorsun zannettim.
0: E uyuyamıyorum. Çünkü böyle ayı gibi gelip arabaya biniyorsun.
1: Özür dilerim abi.
0: Buldun mu bari bir şey?
1: Yok abi.
0: E o zaman ne diye arabaya biniyorsun?
1: İneyim abi.
0: Baki. Sür şu arabayı, kafana sıktırtma.
1: Nereye süreyim abi?
0: Ölmeden bana uyku aram. Sür mezarlar, sık kafama. Rahat rahat bir uyuyayım.
1: Abi, elini ayağını öpeyim. Ne işimiz var bizim mezarlıkta?
0: Uyuyacağım.
1: Abi, eve gidelim uyu.
0: Arabada ağır makineli var mı?
1: Abi.
0: Baki. Evet, hayır.
1: Var abi.
0: Sen mezarlığa varınca beni uyandır.

Lala, benim ellerim kollarım niye kımıldamıyor? Vay anam, tikenli ot olmuşum. Ya Rabbi, ben ot olmak istemiyorum.

0: Ben insan olmayı sevim ha. Kurban olan beni al. Beni al, bir daha gönder.
1: Senin çok günahın var. Onları ödeyene kadar burada böyle tek başına duracaksın.
0: Ya ben eskiden insan sevmedim ama şimdi insana hasret kaldım. Kurbanın olan, bana böyle tanıdığın birini gönder böyle. İki asbahal eden, çok yalnızım ha. Ula bu Cevher değil mi? Cevher, ya Rabbi, kurbanın olan şükürler olsun. Kızılderili katili gibi ama yanında bizim Cevher. Cevher!
2: Çok susamışım ha. Allah karşıma bu kaktüsü çıkardı. Hele bunu kessem suyuyla içeceğim.
0: Lan! Lan oğlum manyak olma. Ne? Ot mu kessin? Sen beni tanmışsın mı?
2: Bana bir şeyler oldu ya. Gayipten sesler duyayım.
0: La oğlum ne kaybı lan? Zaza dayınım lan ben seni, Zaza dayı. Sen tükenden göremişsin oğlum. Bak iyi bak hele baba.
2: Herhalde susuzluktan hayal görüyorum.
3: Dayımın sesini duyayım sanki.
2: Su içeyim kendime gel.
0: Bak Cevher yanlış yapmışsın. O kızıl derler de böyle kestiz. Bari Zaza dayına gibi ha.
2: Bismillah.

0: görüyor musun? Nasıl melek gibi yatıyor.
1: Bu kadar morfinden sonra normal. Acaba şimdi ne düşünüyordur?
0: Neyi düşünecek oğlum? Diğerleri ne düşünüdür? Bir de adrenalini nasıl kandırırım onu düşünüdür.

0: Savcı hanım, size de bir çay ikram etseydik.
1: Oğlunuz nerede?
0: Oğlumun nerede olduğunu siz bileceksiniz. Devletin savcısı sizsiniz.
1: Semra hanım. Oğlunuz kaçak durumda. Sizin gibi bir aileye bu durum yakışmıyor.
0: Savcı hanım, bu devlet benim kocamı bir gün kahraman, bir gün hain ilan etti. Dedemi astı. Kardeşim yurt dışında görevde kayboldu. Mezarı bile yok. Benim aileme neyin yakışıp neyin yakışmayacağını siz bilemezsiniz.
1: Ben sizinle tartışmaya gelmedim. Vazifemi yapmaya çalışıyorum. Oğlunuz gelir, teslim olur. Bir suçu yoksa kanun önünde aklanır.
0: Savcı hanım, çok açık sözlüsünüz. Sizi sevdim. Hatırınız için bir arayıp konuşayım.

Oğlum, burada güzel bir savcı hanım var. Seni görmek istiyor. Mesajımı alınca beni ara, sizi görüştüreyim. Her gün yeni hat değiştiriyor. Başka türlü ulaşmanın imkanı yok. Allah'tan bunu buldular. Bir yere mesaj bırakıyorum. O şimdi 10 dakikaya kalmaz arar. Merak etmeyin.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Ben muhabiratı iyi bilirim. Bırakın biz de katılalım sorguya.
0: Lüzum yok. Az sonra konuşacak.
2: Abi, inat etme. Yardım edelim işte.
0: Polat abi size ne dedi? Ne deniyorsa onu yapacaksınız.
3: Abdüley, adam ölüyor.
0: Numara yapıyordur.
3: Saçmalama Abdüley. Ne numarası? Mosmor oldu herif.
2: Abi, aç kapıyı. Abi kapıyı aç.

0: Daha ne yaptık ki ölüyor? Anlamadım ki Cahit.
1: İç kanaması var bunun. Acele hastaneye kaldırmak lazım.
2: Adamın kırılmadık yerini bırakmamışsınız. Kaburgaları ciğerlerini delmiş. Bir de ne yaptık diye soruyorsunuz.
0: Biz alırken bu hale geldi.
1: En başından bizi sorguya alsaydınız söylerdik öleceğini.

0: Büyük geçmiş olsun. Duyunca çok üzüldüm. Yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyleyin.
1: Teşekkür ederim. Biz hallediyoruz.
0: Sizi böyle bir zamanda rahatsız etmek istemezdim. Ama konu önemli. Sizi de yakından ilgilendiriyor.
1: Sizi dinliyorum.
0: Görevden ayrılmışsınız. İhtiyarlar görevi bize teklif etti.
1: Siz?
0: Mete Aymar'la bana.
1: Hayırlı olsun.
0: Ben kabul etmeyi düşünmüyorum.
1: Size öyle bir seçenek sunduklarını sanmıyorum. Bunun bedelini ödemeye hazır mısın?
0: Ben bedel ödemeye hazırım. Ama KGT'nin gücünü tek başına Mete'ye bırakmak ülkeye felaket getirir.
1: O zaman bırakma Mete Bey.
0: Sizin desteğinize ihtiyacım olacak.
1: Doğru yaptığınız her işte arkanızda olurum. Ama geçmişteki gibi yanlış yapmaya devam ederseniz yine bedelini ödetirim.

0: Sen haklı çıktın Mete. 24 saatte çok şey değişti.
1: Efendim, başkana beni siz mi önerdiniz?
0: Mete, sen benim kardeşim gibisin. Seni her zaman gücümün yettiği kadar korumaya çalıştığımı bilirsin.
1: Öyleyse beni niye tek başıma göreve getirmediniz?
0: Anlamadım. Başkan sana ne dedi?
1: Polat Alemdar'ın görevlerini Mete ile ikimiz üstlenecekmişiz.
0: Benim ne kadar gücüm varsa diğerlerinde başkan üzerinde o kadar etkisi var. Kendince bir denge yaratmaya çalışmış.
1: Siz ne yapmamı emredersiniz?
0: Ben seni tek başına görevde görmek isterim.
2: Buyurun.
3: Müdür bey, ben buraya tayin edildim.
2: Adınız ne?
3: Nazlı Ocakçı.
2: Tayin evrağın gelmemiş.
3: Müdür bey, o faks galiba benim evrak.
2: Oo, torpil.

0: Gün büyükmüş. Ama ben böyle şeyleri sevmem. Haberin olsun. Git hemşireyi bul. Yarın başlayacağını söyle.
1: Savcı hanım, pek de gençmişsiniz. Kaç yıldır görevdesiniz?
2: Yeterince uzun zaman oldu.
1: Zor olmuyor mu hem çalışıp hem çocuk büyütmek, evi çekip çevirmek?
2: Mesleğimizden dolayı diğerlerine sıra gelmedi.
1: Kusura bakmayın ama bunlar bahane. Aynı şeyleri Mete de söyler. Oğlum, neredesin sen?
3: Anne, savcı hanım yanındaysa telefonu ver.
1: Sizi istiyor.
2: Evet.
3: Savcı hanım, sizin meseleniz benimle. Annemi bu işe karıştırmayın.
2: Mete Aymar, annene yakışan bir evlat ol. Annen daha fazla üzülmesin.
3: Savcı hanım, zamanı gelince çayınızı içmeye geleceğim. Sizin yerinizde olsam annemin yanında fazla durmam. Borçlu çıkarsınız.
2: Vahap. Mete Aymar eninde sonunda annesini görmeye gelecek. 24 saat burayı gözetim altında tutacaksınız. Kusura bakmayın. Size de rahatsızlık verdik.
1: Olur mu? Sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Muhakkak yanınıza uğrayacağım.
2: İyi günler.

0: Ne gördün öbür tarafta? Güzelce dinle. Sen hazır ameliyata girmişken dedim ki Hikmet'in kafasında eksik tahtalar var, onları da tamir edin. Ettiler. Artık hiç delirmeyecekmişsin. Akıllı uslu olacakmışsın. Hastaneden çıkar çıkmaz da koyacağım cebine bir ton para. Yollayacağım seni güneye. Gününü gün edeceğim.
1: Abi. Abi.
0: Kötü haber olduğu suratından belli. Bari iyi bir kötü haberin olsun.
1: Maalesef abi. Muhaberatçı öldü.
0: Çocukları nasıl bulacağız şimdi?

0: ana. Vay. Benim fıtım kırmış. Her yanım ağrıyor. Herhal çok yaşlandım.
1: La. Ha. Bu sefer de aslan olmuşum. Ha. Hem de yaralı aslan.
0: Ya Rabbi. Aslan otları iyi ama ben insan olmayı seviyorum.

0: ona. Lo. Caver. Gel. Hala vefasız. Gel. Da yapacak vurmak. Ne demek soracağım sana.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Hayrola çocuklar?
4: Ati başlar.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınızda oluyor.
7: Bu kadar mı?
6: Ya lütfen.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
8: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
3: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
8: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
12: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Turkcell'lerin yanında...
13: Türkcell'in çözüm gücü var!
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
16: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
18: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kopta 179 lira 90 kuruş.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Oh Milo Puf!

0: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
1: Bilmiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
0: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük doy körlü menü Arby's'de.
2: Çok, sevenimiz çok.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Domino's app'i indir. Cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'um hoş geldin.
2: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini, fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.

0: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa Online Market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Obsessor. Yeah. Silver moon.
2: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kop'ta 179 lira 90 kuruş.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Ana, vay, benim bıtım kırmış. Her yanım ağrıyor. Herhalde çok yaşlandım.
4: Bu sefer de aslan olmuşum. Hem de yaralı aslan.
3: Ya Rabbi. Aslan ortadan iyi ama ben insan olmayı seviyorum.

0: ona. Lo. Caver. Gel. Hala vefasız. Gel. Daha yapacak vurmak. Ne demek soracağım sana. O tüfek ne? Ya yoksa sen mi vurdun daha yeni?
1: Artık kaçacak hiçbir yerin yok. Vurduğum en önemli hayvan sen olacaksın.
0: Ya doğru görüş. Ağzını kırarım. Dilini... Abela koparırım.
1: Seni doldurup şöminenin yanına koyacağım. Gelene geçene de hava atacağım. Gel, gel pislik.
0: Gel, oğlum ne olsa. Öbür tarafta baba oğlunu tanımaz derlerdi. Vallahi hakikat doğruymuş.
1: Tepsik.
0: Sen dayını tanımadığına göre vur. Vur ben ölem.

0: Bu cenazelerin sahipleri kim? Şöyle birkaç adım öne çıksın. Cenazelerinizi toprak kabul etsin istiyorsanız, evlatlarınızı bu tabutlara koyanların yerini bana söyleyin.
1: Arkadaş, acımız var. Üstümüze gelme. Bırak çocuklarımızı defnedelim.
0: Çocuklarınız yüzünden kaç ailenin ocağı söndü? Canı yandı. Acısı olan bir siz misiniz?
2: Şimdi sıra sende. Senin canın yanacak.
3: Bırakın, bırakın beni. Bırakın, bırakın beni. İşte sizin yüreğiniz bu kadar. Hadi şimdi de efelensenize. Ben evladımı toprağa vereceğim. Beni onunla mı korkutacaksın?
0: Ben senin evladının da hesabını sormak için buradayım. Oğlunun kanına girenlerin yerini söyle ki ben de onları toprağa koyayım.
3: Var git, kime sorarsan sor. Biz nereden bilelim?
0: Bacım, sen şöyle bir kenara bir çekil bakalım hele. Çekil.
4: Gel. Gel abla, gel. Şöyle gel.
0: Baki. Ulan, içinizde şu bacı kadar yüreği olan yok mu? Ha? Çocuklarınız alçakların umurunda mı sanıyorsunuz?
5: Yok babam. Umurlarında olmadığını biliyoruz. Bizim burada yüreğimiz yanarken onları alem yapıp eğleniyorlar.
0: İyi işte. O zaman bunlar nerede alem yapıp eğleniyor? Söyle de bilelim.

0: Durumu kötü ağam.
1: Sazlar eski topraktır. O Yezidlerden intikamını almadan girmez toprağa.

0: Geçmiş olsun Can Polat.
1: Sağ ol Zülfikar Ağa.
0: Bizim deli daha çıkamamış yoğun bakımdan. Maşallah senin deliymiş.
1: Çok şükür. Zaza da senin geldiğini duyarsa o da ayaklanır.
0: Ayaklanmazsa kanımı vereceğim. O zaman da ayaklanmazsa girip ben öldüreceğim. Sen benim kanımla da gelmiyorsan geri gelme diye.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.

0: Senin başında bin türlü iş var. Ama benim başımda da öyle bir iş var ki, sana demesem ben çatlarım.
1: Hayır olsun.
0: Yezidler.

0: bizim canların evlerine, esnafların dükkanlarına çarpı koymuşlar.
1: Ne zaman başlamış?
0: Son zamanlarda bir gerginlik vardı zaten. Birkaç gündür de bu provokasyonlar başlamış.
1: Zülfikar Ağa, birileri 12 Eylül'den evvel oynanan oyunu yeniden ısıtıp önümüze getirmeye çalışıyor.

0: biliyorsunuz. Biz sizi yaşatmayız demeye getiriyorlar. Bu nedir bizim çilemiz? Mekke'den beri kapımıza vurulmayan çarpı kalmadı. Hep aynı oyunun. Biz bıktık, onlar bıkmadı. Ben canlara diyorum, bu oyundur, psikolojik harekettir. Sakın kanmayın, galyana gelmeyin diye de.
1: Abdül'e gelsin. Lafla sözle olmaz bu iş Zülfikar Ağa. O çarpı koyanların ellerini kıracaksın ki bir daha çarpı koymayı aklından geçiren aman diyecek.
0: Hay bin yaşayacağım Polat. Ben diyemiyorum ki işte bu dediklerini. Kıracaksın tabi ellerini. Yezidlerin. Yumuşak baş izledikse o efendimize hürmetten uysal koyun olmadık. Olmayacağız.
1: Abdüley, bak kapılara çarpı koyuyorlarmış. Bir onları bulun. Bizim çocuklar da onların boyalarının izinden muhakkak çıkacaktır.
2: Tamam abi.
0: Sağ ol Can Polat, sağ ol.
3: Ben yeni tayin oldum. Hı hı. Müdür bey, eleman açığımız var. Hemen başlarsan iyi olur dedi.
4: Kaç yıllık hemşiresin?
3: Cerrahide 7 sene çalıştım.
4: İyi. Şu baştaki dolapta formalar var. Birini giy şimdilik. Hemen başla. Bu kızımız yeni tayin olmuş. Etrafı göster. Cerrahi servisinde hemen başlasın.
5: Tabii efendim.

0: Polat Alemdar hastanede mi?
1: Bilmiyorum efendim. Geçmiş olsun.
2: Gel seni alnından öpeyim Gazi kardeşim.
0: Ne var lan? İlk defa mı başımıza iş geldi?
2: Olsun. Bu sefer terör kurşunu yedin.
0: Hasan. Oğlum Polat bir şaka yaptı ama içime kurt düştü. Bu benim kafam niye sarıldı biliyor musun?
2: Kafanda bir şey yoktu ki.
0: Hele şu kapıyı kapat. Gel çöz şunu.
2: Hikmet manyak manyak olma.
0: Bırak lan. Ayna getir.

0: Vay be. Zeyi sildirmiş. Bu Polat Alemdar için ölünmez yaşanır Hasan. Yaşanır.
1: Yaşanır. Hikmet'in durumu nasıl evladım?
2: Daha iyi baba. Kendine geldi az önce.
1: Çok şükür. Benim için kurşunun önüne attı kendini.
2: Hikmet de en az benim kadar senin evladın sayılır.
1: Onun hayatı da çok zor. Pamuk gibi kalbi var. Fakat o kalbi kimseye göstermiyor.
2: Bundan sonra gösterecek baba. Şu hastaneden bir çıksın, Hikmet için çok güzel planlarım var.

0: Büyük geçmiş olsun Ömer Efendi. Duyunca çok üzüldüm.
1: Eksik olmayın. Zahmet etmişsiniz buralara kadar.
2: Hoş geldiniz.
1: Buyurun.
0: Nasıl durumunuz?
1: İyi hamdolsun.
0: Diğer arkadaşlar da iyilerdir umarım.
2: Henüz tam olarak hayati tehlikeyi atlatmış sayılmazlar.

0: Ama doktorlarımız çok olumlu konuşuyorlar.
1: Efendim, MR için sizi bekliyorlar.
2: Misafirimiz var mı?
0: Hadi. Baba, ben ilgilenirim misafirimizle.
2: Müsaadenizle.

0: Polat Alemdar, çok geçmiş olsun. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yapmışsınız yapacağınızı.
0: Anlamadım.
1: Meteleri göreve getirmişsiniz.
0: Karar verildi. Tartışılacak bir şey yok.
1: Beni görevden almanız benim şu kadarcık umurumda değil. Ama o göreve meteler gibi geçmişleri şaibeli, iplerini kimin tuttuğu belli olmayan iki adamı getirmeniz çok yanlış.
0: Polat Alemdar, en az senin kadar devlet teşrübemiz var. En az senin kadar kimin ne olduğunu biliriz. Eğer bir karar verdiysek, bunun senin anlamayacağın nedenlerinin olabileceğini göz ardı etme.
1: Zaman ikimizden birini haklı çıkaracak. Ben ülkenin geleceği için sizin haklı çıkmanızı umuyorum. Ama açıkça söylemem gerekirse hiç sanmıyorum.
0: Bu noktadan sonra sorumluluk bana ait. Sana düşen tek şey seçimlerimize saygı gösterip seçtiklerimize yardımcı olmak.
1: Ben yanlış yapan kim olursa olsun karşısında olurum. Yoluma çıkarlarsa hiç düşünmem, ezer geçerim. Bana göre bana düşen budur.
2: Oldu Hüsnü abi. Ömer babayla Hikmet iyiymiş de Zaza'nın durumu biraz sıkıntılıymış.
3: Kötü daldık Erhan. Her şey üst üste geldi. Biz daha Memati abinin olayını çözemeden yine vurdu.
2: Bu çocukları ne yapacağız? İçeride kazan kaynıyor Cahit.
3: Ne bileyim Erhan. Onlar da haklı. Bir işi beceremedik.
2: Hayırdır gençler?
4: Biz gidiyoruz Eren abi.
2: Yine başa döndük. Sanki gidecek yeriniz var.
3: Oturun oturduğunuz yerde, kafamı bozmayın.
4: Ne yapacaksın? Vuracak mısın?
3: Boş boş konuşma. Kapıdan çıkanı vururum.
5: Şarjörde hepimize yetecek mermin var mı?
3: Polat Alemdar'ın emrini ben çiğnemem.
5: Ara o zaman abini gelsin. Çünkü biz buradan çıkacağız. Ya ölü ya da diri.

0: Nedir durum?
1: Aynı abi. Bir değişiklik yok.
0: Gelen giden?
1: Kimse gelmedi abi.
0: Aferin. Gözünüz dört açın.
1: Hadi biz de yerimize...
0: Müsaade et. Koçum müsaade et.

0: Ağrısı çok herhalde. Uyutuyorlar.
1: Erkan güçlüdür, atlatır.
0: Belki de atlatmasa daha iyi. Önemli bir göreve gelmek üzeresiniz efendim. Erkan'ın size ayak bağı olmasından endişeliyorum.
1: Erkan'la ilgili bir şüphen mi var?
0: Savcı üzerimize geliyor. Erkan'ı konuştururlarsa Polat Alemdar üzerimize gelir. Bu da bizim için hiç iyi olmaz.
1: Polat Alemdar bitti. İhtiyarlar onu sildiler. Artık hiçbir şey yapamaz. Erkan'ı düşüneceğine Mete'ye ne yapacağımızı düşün.
2: Polat Alemdar'ın ailesine saldırdılar. Adamlar canlarıyla uğraşıyor. Sizin yaptığınıza bak.
3: İyi ya. Polat Alemdar'ın bu kadar derdi var. Bir de bizimle uğraşmasın. Biz gidip arkadaşlarımızı kurtarırız.
4: Nasıl kurtaracaksınız arkadaşınızı? Bu sefer hangi ülkeyle diplomatik krize neden olmayı düşünüyorsunuz, ha?
5: Biz kararımızı verdik Polat Alemdar. Başkanla görüşüp bu işi çözeceğiz.
4: İçinizde başkanı gören tanıyan var mı? Nasıl ulaşmayı düşünüyorsunuz?
3: Hı? O bizim meselemiz. Bir yolunu buluruz, merak etme.
4: Ben size verdiğim sözün arkasındayım. Arkadaşlarınızı kurtaracağım.
6: Mesele sadece arkadaşlarımızı kurtarma meselesi değil. Bizi başkanla görüştürmüyorsun. Biz sana değil, başkana bağlılık yemini ettik.
3: Bizi ya öldür ya da bırak yeminimizin gereğini yerine getirelim.
4: Sizin yemininiz kişiler üzerine mi, idealler üzerine mi?
6: İdealler üzerine.
4: İhtiyarlar içinde bu ideallerin karşısında olanlar var.
7: İhtiyarların içinde hainler mi var?
4: Öyle olmasa önceki başkanı öldürebilirler miydi?
3: İyi ya, biz de gider haini buluruz.
4: Arkadaşlar, bir şeyi yanlış anlıyorsunuz. Ben sizi kendimi güçlendirmek için yanımda tutmuyorum. Benim fedailere ihtiyacım yok. Sizler özel yetiştirilmiş, ideallerimiz için çok önemli işler başarma potansiyeline sahip bir ekipsiniz. Ben bu ekibin dağıtılmasına, yok edilmesine engel olmaya çalışıyorum sadece.
6: Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonrasında bize güvenmekten başka yapacak bir şeyin yok.
4: Son sözünüz bu mu? Hepiniz böyle mi düşünüyorsunuz?

Eşref Bey, ofiste misafirler var ya, onları başkana teslim etmenizi rica edeceğim. Müsaadenizle.

0: Aramıza hoş geldin. Artık heyetteki boş koltuğun sahibi sensin.
1: Heyetin teveccühüne teşekkür ederim. Bu kutsal vazifeye layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
0: Heyetimiz teşekkür etmiştir. Artık gündemimize geçebiliriz.
2: Gündeme geçmeden önce benim bir sorum var. Sizden önceki aksaçlı, malum olduğu üzere suikast sonucu öldürülmüştür. Bununla ilgili gelişmeleri, araştırmaları merak ediyoruz.
0: Selefime yapılan menfur saldırının, heyetimizin son günlerde geliştirdiği politikalardan rahatsız olan odaklar tarafından gerçekleştirildiğine inanıyorum.
3: Bu tanımlama zanlı listesini pek daraltmıyor. Bağımsız politika oluşturma çabalarımız elbette bizi çevreleyen güç odaklarının hiçbirinin hoşuna gitmedi. CIA, KGB, Mossad, SAVAK ve bunların ülkedeki uzantıları. Ama bunlardan hangisi? Yoksa konsorsiyum mu?
0: Hayır. Bunlardan hiçbiri değil.
1: O zaman kim?
0: Soruşturma sona ermeden bu sorunun cevabını veremem. Sizlerden biraz daha sabır göstermenizi rica ediyorum.
4: Bu olay çözülmediği müddetçe heyetimiz üyeleri zan altında kalacak. En fazla da siz.
0: Benimle ilgili bir şüpheniz varsa açıkça ifade etmenizi isterim.
4: Aksaçlı olayı hepimizi ikna edecek bir şekilde aydınlatılmalı. Bu konuda hiçbir karanlık nokta kalmamalı. O ana kadar heyetimizin yapısını bilen herkes bence zan altındadır.
0: Arkadaşlar, meşrutiyetten bu yana hiçbir aksaçlı suikastle öldürülmedi. Bunun ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Ancak heyet üyeleri de şunun farkında olmalılar ki bizim en büyük gücümüz gizli kalabilmemiz ve gizli faaliyet yürütebilmiş olmamızdır. Suikastin faillerini bulmamız ne kadar önemliyse bu failleri bulacağız diye heyetin gizliliğini tehlikeye atmamak da bir o kadar önemli.

0: Eğer kimsenin bir itirazı yoksa artık Suriye meselesine geçiyorum.
1: Ancak bundan önce konuşmamız gereken ülkemizin daha geniş anlamdaki stratejisidir. Bize gönderdiğiniz dokümanları okudum ve hayret ettim.
0: Nedir sizi hayrete düşüren?
1: Türkiye bölgesel güç olmuş. Bizim mi haberimiz yok? Anlamadım.
0: Ülkemiz artık olgunlaştı.

0: Ta sorunumuz kalmadı. Bundan sonra bölgede aktif politika izlemek zorundayız. Üstelik bu politika benimle birlikte başlamadı. Benden önceki Aksaçlı döneminde başlatılan politikaların devamı sadece benim önerdiklerim.
1: Strateji geliştirmek, buna uygun politika oluşturmak elbette önemli. Ama bunları hayata geçirmek için reel politiğe dikkat etmemiz gerekir. Hem siyasi gücümüz hem ekonomik gücümüz şu anda böyle bir kumarı oynamamız için yeteri kadar güçlü değil. Adımlarımızı daha ölçülü ve daha dikkatli atmak mecburiyetindeyiz.
2: Artık iki kutuplu dünyada yaşamıyoruz. Süper güçler dönemi bitiyor. Bunun yerine bölgesel güçlerin oluşturacağı yeni bir dengeler sistemi oluşuyor. Amerika, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da kendi çıkarlarına uygun politikaları hayata geçirmek için her türlü haksızlığa göz yumabiliyor. İttifak arayışına girebiliyor. Onların bu tutumu Rusya ve İran'ın uzun zamandır olmadıkları kadar güçlenmelerine neden oluyor.
0: Benim de hayati gördüğüm nokta bu. Bizim bölgede tarihi sürtüşmelerimiz olan devletler etki alanlarını arttırmaya devam ederken biz eskiden olduğu gibi içimize kapanmaya devam edemeyiz.
1: Bu kargaşa ortamında sinirleri en güçlü olan, heyecanlarını en iyi kontrol altında tutan kazanır. Bir takım heveslerle bu olaylara müdahil olmaya kalkarsak sonunun nereye varacağını kestiremeyiz.
0: Biz gözümüzü kapattık diye bölgede yanan ateşin büyüyüp bize ulaşamayacağını umamayız. O ateş büyüyüp bize ulaşmadan gerekli müdahaleyi yapalım ki hem bölge ülkelerinin insanları hem de bizim insanımız boşu boşuna yanmasın.
1: Bölgede Arap-İsrail sorununa dahil olduk, zararlı çıktık. Suriye'yi terörist devletten çıkarıp uluslararası topluma kazandırmaya çalıştık. O Suriye başımıza bela oldu. Türkiye, İslam dünyasının liderliğine mi oynuyor? Soruları hem İran'ın, hem Rusya'nın, hem de Batı bloğunun bize karşı tavır takınmasına neden oldu. O Suriye politikasının bedelini şimdi bize tam da Suriye'de ödetiyorlar.
0: Peki, diğer arkadaşlar neden tartışmaya katılmıyorlar?
3: Sizden önceki Aksaçlı döneminde bu konu çok uzun süre tartışıldı ve karara bağlandı. Tartışmanın yeniden açılabilmesi için yeni koşullar oluşmuş olması gerekir. Bizce değişen bir şey yok.
1: Değişen çok şey var. Savaş kapımıza kadar geldi. Bu savaşa girecek miyiz? Yoksa bu savaşa girmemek için bir takım bedelleri ödemeye razı olacak mıyız? Bana göre cevap vermemiz gereken en önemli soru bu.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Uzakları.
0: Ne varmış uzaklarda?
1: Bilmem.
0: Nereye gideceksen beni de götür.
1: Sen yüreğim de değil misin?
0: Öyle miyim?
1: Ben senin yüreğin de değil miyim?
0: Öylesin.
1: Ben seni sevmesem yine de beni sever miydin?
0: Böyle değil.
1: O zaman ben nereye gitsem sen zaten benimle geleceksin.
0: Gelirim.
1: Delilik yapsam da mı?
0: Sevene akıl ne lazım?
1: Korkmuyor musun?
0: Korkmuyorum.
1: Hiç mi?
0: Hiç. Ay! Ah!
1: Neden?
0: Sen varken hiçbir şeyden korkmam.
1: Benim sevdiklerimin hepsi tarumar oldular. Asıl ben varım diye korkman lazım.
0: Korkmuyorum.
1: Bunu anlamıyorum işte.
0: Hepimiz bir gün öleceğiz. Herkes bir gün ölecek. Yaşamayan insana üzülürüm.
1: Benim yanımda yaşamak diye bir şey yok.
0: Aksine, senin yanında her şey gerçek. Yalan yok. Yaşamak dediğim bu.
1: Yine geldik aynı istasyona. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım.

0: Hikmet? Ameliyat senin huyunu değiştirmiş.
1: Niye? Ne var ki?
0: Ben seni en son ilkokulda gördüm gülerken.
2: Artık bundan sonra karar verdik. İkimiz de hayatımızı yaşayacağız.
1: Usta, söylediğini düşündüm. Hem memleketin hali, hem İstanbul'un hali beni çok geriyor. Zaten kafamdaki gerginliği de aldırmışsın. Hasan'la konuştuk. Güney'e yerleşip küçük bir yer açacağız. Stresten uzak yaşayacağız.
0: Hikmet, hiç ihtimal vermiyorum ama senin bunu düşünmen bile büyük bir gelişme.
1: Yok usta, kararlıyım. Gazete bile okumayacağım. Arada sırada seni arar sorarım memleketin durumunu.
2: İki tane de kafamıza göre temiz süt emmiş hanım bulduk mu dünyayı cennete çeviririz.
1: Hop hop birader, o kadar hızlı gitme ya. Daha biz yerleşmeden hemen peşimize kuyruk takıyorsun.
0: Siz kararlı olduktan sonra her şeyi yaparsınız. 3-5 yıla kalmaz inşallah ben de gelirim yanınıza. Hep beraber emekliliğin tadını çıkarırız.
1: Harbi mi diyorsun usta?
0: Söz Hikmet. Siz yerleşin. Orada mutlu olmayı becerin. Ben de Leyla'yı alıp geleceğim.
1: Hay be. İlk defa böyle kendimiz için bir hayal kurduk. Bu bile güzel ustam ya.

0: Hadi. Şerefe.
1: Oğlum müzik niye başlamadı?
2: Abi sanatçı değişti. Geldi, hazırlık yapıyor. Birazdan başlayacak.
1: Tamam oğlum.
2: Afiyet olsun.
1: Ne diyordun şimdi anlat.
0: Vallahi
1: oğlum duydun mu ne diyor?

0: Ara nerede Baki?
1: Abi, o önden girdi.
0: Ne demek önden girdi? Niye beklemiyor bizi?
1: Hazırlık yapacağım. Müzik başlayınca girin dedi.
0: Hey Allah.
2: Çok değerli halk müziği sanatçısı, halkın sanatçısı Hakkı Yağmur için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum.
3: Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Biz şimdi karar verdik mi? Ben çünkü çok rahatım, memnunum.
6: Ben de mutlu. Çok ben.
5: Gerçekten mi?
6: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz.
3: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
7: Rams. Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
11: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
10: Anlıyor, yapamıyor.
11: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
11: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
12: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

0: siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılayın.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
5: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
6: İşte bu be.
7: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
8: Aynen öyle abi.
5: 185 TL'den başlayan fiyatları, Körlü Fries'li tavuk burgeri, Büyük Doy Körlü menü Arby's'de. Çok.
9: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Pritt Stick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 139 liraya Carrefour.

0: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
1: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.

0: Vektör ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: Hah! Maalesef.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Dünya yangın yeri. Bölgesel savaşlar kapıda mı? Araştırmacı yazarlar Ramazan Tolga Yol Yapan ve Mustafa Kurnaz Gündemin İzinde programında anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde sezon finaliyle bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kopta 179 lira 90 kuruş.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Dede ne yapıyorsun?
18: Dedeciğim, senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım.
19: Durduramıyorum ki kendimi.
17: Kurtarış nereden çıktı?
19: Çıkamıyorum buradan.
17: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
19: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
17: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
19: Dedeciğim, ne olur kurtar beni.
20: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
21: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
22: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
23: Çok değerli halk müziği sanatçısı, halkın sanatçısı Hakkı Yağmur için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Evet.

0: Para yeter, kulaklarımız gitti.
1: Oho Polat Alemdar, senin de hiç sanata sanatçıya saygın yok ama, değil mi?
0: Ver şunu.

0: muhteremdir. Bunun hesabı senden değilse bile ailenle mutlaka sorulacak.
1: Ailemin kılına dokunanın ne olacağını bütün alem görecek. Bundan sonra kimse aklından bile geçiremeyecek.

Senin de böyle düşünmene çok sevindim Nesin. Ben de artık gizli saklı yaşamak istemiyorum sevgimi. Elbette. Selvi'nin kendine gelmesi için biraz daha bekleriz. Ben Pusat'la konuşurum zamanı gelince. Seni çok seviyorum. Beni çok mutlu ettin bu kararı almakla.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadı.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Çengelköy'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bir oyuncakçı ve kebapçıyı ziyaret etti Erdoğan. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara oyuncak ve harçlık dağıtıldı. Ziyaret boyunca samimi görüntüler kameralara yansıdı.
1: Ahına bak. Nasılsın? Kaçıldır burada oturuyorsun?
2: Kısıklı'daki konutundan çıktı, rota Çengelköy'dü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnaf ziyaretinde bulundu. İlk durak bir oyuncakçı oldu. Esnafla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık verdi. Sokakta kendisini bekleyen vatandaşlarla da bir araya geldi. Sevgi gösterileriyle karşılandı. Ardından yakındaki bir kebapçıya girdi. Çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Erdoğan'a ikramda bulunuldu. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı yanına gelen çocuklara da harçlık verdi. Cumhurbaşkanlığı ekipleri de çocuklara oyuncak dağıttı.
0: Adana'da Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Dosyadaki çarpıcı başlıklardan biri de sanal medyaydı. Örgütün sanal medya üzerinden kişileri tahrik ederek hakarete yönlendirdiği ve ardından da dava açtığı iddiası da dosyaya girdi. Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un müşteki olduğu 370'ten fazla dava dosyası incelendi.
3: Çocukları arka taraflara koymalısınız. Ses yaptıklarını görüyorsunuz. Seslenmiyorsunuz. Seyrediyorsunuz.
4: Önce sanal medyada hedef aldılar. Ardından dava yoluna gittiler. Kuytul suç örgütü soruşturma dosyasında yeni iddialar var.
5: Yani yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
6: Kendi evimdeyim. Kendi
7: tamam,
6: evimde
7: olan insan
6: yakalama denmez.
4: Adana'da tutuklanan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un müşteki olduğu 370'i aşkın dava dosyası soruşturmaya girdi. Dosyadaki iddialara göre Kuytul'un çevresindeki isimler sanal medyada hedef alınan kişileri tahrik ederek hakaret ettirdi. Ardından ceza ve tazminat davaları açıldı. Evinizde...

0: Tanıma yaptık. 3 tane flash
1: ben kendim okuyacağım.
0: Okuyamadığınız yer olursa bana sorun.
2: Soruşturmada Kuytul'un örgüt içinde hukuk fakültelerine yönlendirdiği öğrencilerden bir hukuk ağı oluşturduğu iddiası da yer aldı.
3: Bu çocukların vebali sizin boynunuza. Beni böyle konuşmak zorunda bıraktığınız için.
2: Örgüt üyelerinin adli işlemlerde 7 özel avukata vekalet vermesinin istendiğinin altı çizildi.
3: Ses yaptıklarını görüyorsunuz. Seslenmiyorsunuz. Seyrediyorsunuz.
2: Dosyadaki ifadelerde Kuytul'un örgüt içinde giyim kuşamdan evliliğe kadar çeşitli konularda söz sahibi olduğu ileri sürüldü.
3: Çocukları arka taraflara koymalısınız. Ses yaptıklarını görüyorsunuz. Seslenmiyorsunuz, seyrediyorsunuz.
2: Kuytul'un rızası olmadan evlenmek isteyen bir avukatın da örgüt hiyerarşisi içinde cezalandırıldığı öne sürüldü. Konuya ilişkin incelemeler sürüyor.
1: Ben kendim okuyacağım.
4: CHP çatısı altında duran ama yeni partiye de kapıları kapatmayan Mansur Yavaş ve CHP arasında kriz patlak verdi sonunda. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Mansur Yavaş bizim çatımız altında sürekli görüşüyoruz dedi. Yavaş kanadı ise CHP sözcüsünü yalanladı. Yani CHP ile Mansur Yavaş'ın arası açıldı.
5: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır.
2: CHP sözcüsü Mansur Yavaş CHP çatısı altında dedi.
5: Sürekli bir istişare halindeyiz.
2: Ama yeni partiye de kapılarını kapatmayan ve ikircikli siyaset sürdüren Mansur Yavaş CHP sözcüsünü yalanladı.
6: Benim savunacak hiçbir şeyim yok.
2: Yavaş kanadı Müslüm Sarı ile bir görüşme yapılmadığını açıkladı.
5: Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
2: Yani CHP ile Mansur Yavaş'ın arası açıldı.
6: Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
2: Peki Yavaş ne yapacak? CHP ve yeni parti arasındaki mekik stratejisini sürdürecek mi? Yoksa tarafını belli mi edecek? Büyük merak konusu.
6: Partimiz aday gösterirse aday oluruz.
4: Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Güran ailesinin cinayetin faili meçhul olarak yeniden ele alınması için yaptığı başvuru kabul edilmedi.
7: Eğer seni kaybetmezsen ailenin başına ne geleceğini biliyorsun.
8: 8 yaşındaydı Narin Güran. Kur'an kursuna gitmek için evden çıkmış, bir daha da haber alınamamıştı.
7: Zaten enişinde çarptık, çuvala koyduk.
8: Narin'in cansız bedeni dere kenarında kayaların altında bulundu.
7: Burada arabayı stop ettim, uzağımı aldım, cesedi yutuldum kuasaya.
8: Soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Güran ailesi Narin cinayetinin faili meçhul olarak yeniden ele alınması için başvuru yaptı. O başvuru yeni ve somut bir delile ulaşılmadığı için kabul edilmedi.
9: Biz Allah'a havale etmişiz. Hiç kimse Allah'tan büyük değil.
8: Anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları da Yargıtay tarafından onandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ise 17 yıl hapis kararı verildi. Ve Narin cinayetini konu alan Şeytan Tepe isimli belgesel soruşturma başlatıldı. Belgeselin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırdığı vurgulandı. Çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerin para hareketleri mercek altına alındı.
4: Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma suçlarından gözaltına alındı. İşte detayları.
10: Kahraman sandığınız kişiler, siz onları nasıl tanımanızı istiyorsanız sosyal medyada o şekilde davranıyor.
11: Hakkındaki iddialar çarpıcıydı. Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı.
10: Bizim kaybet Tolga Akış diyor ki, Berkcan ve Süreyda ilişkisine devam ederse Süreyda'yı gruptan çıkaracağız diyor. Bunu söylemesinin sebebi Tolga Akış'ın Berkcan'la yaşadığı husumet.
11: Geçtiğimiz günlerde Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, Tolga Akış ve Manifest grubu hakkında iddialar ortaya atmıştı.
10: Kızların, Manifest'teki herkesin dijital olan ve dijital gelirlerden hiçbir hakkı yok. Yani bütün para Tolga Akış'a gidiyor.
11: Adlin, Tolga Akış'ın Akış'ın şikayeti üzerine gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.
10: Arkadaşlar ben manifestin fotoğrafçısı değilim. Ben manifesti sadece bir defa çektim. Tolga bana o çekimden para vermedi.
11: Bu iddialar gündemdeki yerini korurken yeni gelişmeler yaşandı. Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Akış

0: Ayrıca müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltildi.
1: Ahbap Derneği kurucusu kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent'in X hesabının ardından Instagram hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi.
2: Bana fazla güvenmeyin, ben

0: Ziyaret.
1: Ahbap soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent hakkında yeni bir erişim engeli kararı çıktı.
2: Önünden gelmesini istiyorum. Gönlünden versin istiyorum yardım.
1: Önce X hesabı Türkiye'den görünmez hale getirildi. Şimdi de Instagram hesabına erişim engeli getirildi.
3: Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın.
1: Milyonlarca takipçisi bulunan Haluk Levent'in Instagram hesabı hakkında karar verildi.
3: Bu alemde kendimi tek geçerim.
1: Kararın gerekçesi milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması olarak açıklandı.
3: Dertleri tarıyorum, günleri saya saya.
1: Levent'in X hesabı içinde 20 Temmuz'da erişim engeli kararı verilmişti. Levent'in şimdi de Instagram hesabı erişim engeli kapsamına alındı.
4: Her gün ana haberde kadın cinayeti haberi vermek çok acı. Ve bu kaçıncı? Yine bir kadın Diyarbakır'da çocuğu kucağındayken boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi.
5: Kucağında çocuğu vardı, umursamadı, silahını çıkardı, boşanma aşamasındaki eşini katletti. Güvenlik kamerası kayıttı. O görüntülerde bir anne var, kucağında çocuğu. Ve hemen yanında ona dehşeti yaşatacak boşanma aşamasındaki eşi. Önce konuştular, sonra tansiyon yükseldi. Cani silahını çıkardı. Kendi çocuğunu bile düşünmedi. Ateş etmeye başladı. Kucağında çocuğu bulunan eşine ateş açtı. Sultan Akdemir kendini ve çocuğunu böyle korumaya çalıştı. Saldırgan eşinin ayağını ateş etti. O sırada da çocuğu annesinden işte böyle aldı. Sonra da yerde kurşun yağmuruna devam etti. 32 yaşındaki kadın yere yığıldı. Biraz süründü. Sonra da hayatını kaybetti. Saldırgansa hiçbir şey olmamış gibi çocukla olay yerinden uzaklaştı. Cani adam kısa sürede yakalandı. O korkunç anlarda annesinin kucağında olan çocuğunsa sağlık durumu iyi.
4: Son zamanlarda sokaklarda gördüğümüz şiddet olaylarında hiç kimsenin etrafta bulunan, hiç kimsenin çevredekilerin olaya müdahale ettiğini görmüyoruz ve isyanda bulunuyoruz. Neden kimse olaya müdahale etmiyor diye. Şimdi bakın bu haberde İstanbul'da iki polis memuru bir kadını döven şüpheliye müdahale edince başlarına gelen kalmadı. Bakın polisler müdahale etmeye çalıştı ve şüpheli ve yanındakiler polis memurlarına saldırdı.
5: Kadını döven şüpheliye müdahale ettiler. Gözü dönen 4 şüpheli polis memurlarına saldırdı. Polis memurları caddede yürüyordu. Bir şüphelinin kadını dövdüğünü gördüler. İki polis olaya müdahale etti. Tarafları ayırdı. Ama gözü dönen şüpheli telefonla yakınlarını çağırdı. 4 kişi polis memurlarına saldırdı. Bir polis memuru bıçakla ağır yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerse kaçtı. İzleri sürüldü. 4 şüpheli yakalandı. Hepsi tutuklandı.
4: Sultan Gazi'de bir hırsız mahallenin ortasında kadın kıyafetleri giydi. Başına eşarp, üzerine de elbise geçirdi. Kendini kamufle edip kolaylıkla hırsızlık yapabileceğini düşündü ama bizim kadın kılığına giren hırsız acemi çıktı. Bakın hırsızlık yapmak için girdiği evde neler yaşadı.
6: Kadın kılığında bir tane erkek kaçıyordu.
5: Başında eşarp, üzerinde basma elbise. Kadın kılığına girip hırsızlık yapan şüpheli yakayı ele verdi.
7: 4 tane bilezik, 2 tane gram altın almışlar. Bir de para almışlar.
5: Sultan Gazi'de akşam saatleriydi. Daireleri gözüne kestiren hırsız çok acemiydi.
7: Adam mahallenin önüne gelip elbiselerini giyip yukarı çıktılar.
5: Hırsız kadın elbisesi giydikten sonra daireye çıktı. Ama hesaba katmadığı bir şey vardı.
7: Anahtar sesi gelince zaten çocuklar hemen onu kovalamaya başladılar. İçeriden altınlar falan alıp çıktı.
6: Çocuklar hırsız var deyince balkona çıktı. Kaçarken gördüm.
5: Altınları alan hırsız koşmaya başladı. Peşine de ev sahipleri düştü. 4 altın bilezik ve 2 gram altınla birlikte yakalandı.
7: Bulunmuş. Dün akşam polisler geldi.
4: Malatya'da bir şüpheli polisten kaçmaya başladı. Koşan adamı polislerine bakın kim yakaladı?
5: Polisten kaçtı.

0: kaçıyordu, vatandaşa yakalandı. Malatya'dan gelen görüntüler hem şaşırttı hem de güldürdü. Şüpheli cadde boyu polisten kaçmaya başladı ancak duyarlı vatandaşın radarına takıldı. Koşan adamın polisten kaçtığını fark eden kişi hemen harekete geçti. Önce çelme taktı, sonra onu tişörtünden yakaladı. Kovalamaca şüpheliye ters kelepçe yapılmasıyla sona erdi.
1: Kalacak yeri yoktu, köy mezarlığına sığındı. 65 yaşındaki kadının çaresizliği herkesi derinden yaraladı.
2: Buran mezarlık.
3: Yapacak bir şey yok, evsizim çünkü.
0: Ankara'dan Çorum'a geldi. Ancak kalacak bir yeri yoktu. Önce otobüs terminali.
3: Ben Ankara'daydım. Aşk'te kaldım 4-5 ay. Daha öncesinde Şefkat evlerinde kaldım.
0: Sonra köy mezarlığı oldu adresi.
3: Yapacak hiçbir şeyim yok. Gidecek bir yerim yok.
0: 65 yaşındaki Asuman Yalçınkaya mezarlıkta yaşamaya başladı.
2: Biz resmen mezarlığın içinde yatıyorsunuz.
3: Aynen öyle. Burada anneannem var. Bakın gelin görün. Onun yanındayım. Dayım var. Onun mezarının başındayım.
0: Çaresizdi. Kaybettiği ailesine yakın olmak istedi.
3: Rahatlıyorum. Dertleşiyorum. Yani beni Allah'ın izniyle duyduklarını sanıyorum. Ağlıyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok.
0: Tek istediyse başını sokabileceği bir evdi.
3: Kim el uzatırsa kiralık bir ev istiyorum ben, bir oda.
0: Ve o el geldi. Jandarma ekipleri devreye girdi. Kadın Çorum Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirildi.
1: İstanbul Avcılar'da iki şüpheli bir oto galeriyi kundakladı. Galeri sahibine kundaklama anına ait video atıldı. Daltonlar suç örgütü adına olduğu söylenerek tam 10 milyon lira haraç istendi.
0: Oto galeriyi kundakladılar. O anları gözdağı vermek için videoya çektirip 10 milyon lira haraç istediler. Adres Avcılar'daki bir otogaleri. Gece saatlerinde galeriye giren iki şüpheli araçları ateşe verip böyle kaçtı. Duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler hemen ekiplere haber verdi. İtfaiye yangını hızla söndürse de 3 araç küle döndü. Galeri sahibi henüz neye uğradığını anlamadan telefonuna bir mesaj geldi. Daltonlar suç örgütü adına yazıldığı söylenen mesajda kundaklama anına ait görüntüler vardı. Mesajda sana ceza kesildi yazıyordu. Devamındaysa galeri sahibinden tam 10 milyon lira haraç istendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Aksaray'da bir sürücü park halindeki araca çarpıp kayıplara karıştı. Sürücünün yakınları polise zor anlar yaşattı.
4: Beni uzaklandırmayalım, o değil ya. Yeter arabaya gidelim. Bu değil ya, bu adam işten geliyor, bundan hiçbir şey yok. Baksana ne kadar sakin bir adam.
5: Sürücü ikinizden abi, birisi Yusuf.
4: Yok ikinizden birisi değil.
0: Park halindeki araca çarpıp kaçtı. Yakınları polislerin sabrını sınadı.
4: Hadi getir arabayı.
5: Tamam getiriyorlar abi, getireceğim.
4: Kim getirir nasıl olsa? Tamam ver ehliyetini.
5: Ben niye ehliyetimi veriyorum
4: abi? Sen sürücüydün mü?
5: Ben sürücü değilim ki.
4: Bilmiyorum, uzaklandırmayalım. Ben...
0: Akşam saatleriydi. Bir sürücü park halindeki araca çarptı. Kayıplara karıştı. Ekipler bölgeye geldi. Sürücünün yakınları polislere zor anlar yaşattı.
4: Ehliyeti ver. Arabayı da getir. Araba. At bu şey yok. Nereye, ne yaptın arabayı? Nereye götürdün?
5: Arabayı yere götürme. Arabayı getirecek bir şey yok ya.
0: Bir kişi aracı kardeşinin kullandığını iddia etti.
4: O sürücü değildi yani. Onun olaydan haberi yok. O tezgahın başından geliyor ya.
5: Tezgahın başından niye gelsin abi?
0: Araç uzun uğraşlar sonucu bölgeye getirildi. Araç ruhsat sahibine 46 bin lira ceza kesildi. Araç trafikten men edildi.
1: Mersin'de bir cani spor salonunda tartıştığı kadına saldırdı. Şiddet gören kadını başka bir kadın kurtardı.
0: Bir anda boğazına sarıldı. Boğarak öldürmeye çalıştı. Spor salonundaki kadına işte böyle dehşeti yaşattı. Görüntüler Mersin'deki bir spor salonundan. Salona gelen 33 yaşındaki Aylin D ile Kürşat T tartışıyordu. Cani adam bir anda hamle yaptı. Kadının boğazını sıktı. Şiddet gören kadının yardımına başka bir kadın koştu. Araya girip saldırganı böyle uzaklaştırdı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan cani, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Saray'da genç bir

0: kız uyumak isteyen yaşlı annesini araçta bırakıp kafeye gitti. Yaşlı kadın uyanınca araçtan çıkmak istedi ama kapılar kilitliydi. Mahsur kalan kadın için herkes seferber oldu.
1: Tuş var.
2: Annesini araçta bırakıp kafeye gitti. Talihsiz yaşlı kadın kilitli araçla mahsur kaldı. Saatler sonra araçtan çıkarıldı.
3: İyisin değil mi? Böyle sağlık durumunu emiydi. Tamam.
2: 22 yaşındaki Selma D. ailesiyle birlikte kafeye gidecekti. Annesi araçta uyumak istedi. O da 63 yaşındaki kadını araç içinde bıraktı. Kapıları da kilitledi.
4: Kendisi yapmak istedi arabada.
5: Evet.
2: Yaşlı kadın uyandı. Araçtan çıkmak istedi. Ancak yüksek güvenlikte kilitleme sistemi devredeydi. Aracın alarmları çaldı. Mahsur kalan kadının yardımına çevredekiler koştu.
1: Sola git tuş var şurada.
2: Ama o tuşu bir türlü bulamadı. Aracın kilidini açamadı. Yaşlı kadını kurtarmak için bu sefer ekipler seferber oldu. Sonunda kızına ulaşıldı. Genç kız aracın başına geldi.
3: Geliyor kızım.
2: Talihsiz kadın tam 1,5 saat sonra araçtan çıkabildi.
3: Herhangi bir problemin yok değil mi?
5: Hiç yok.
3: Tamam, ondan geçmiş olsun teyze.
5: Allah bin kere razı olsun.
2: Annesini araçta bırakıp kafeye giden genç kızın aceleci tavrı da dikkatlerden kaçmadı.
4: Biraz arabaya gidiyoruz.
1: Dur biraz hava alsın.
0: 4 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölümden döndü. Üzerine devrilen kale direği neredeyse çocuğun sonu olacaktı.
6: Üzerine kale düştükten sonraki durumu bu şekilde. Ayağını alçıya aldırdık. Kırık var.
7: Kırıklarla atlattı o büyük kazayı.
8: Futbol kalesi ve sabitlenmemiş bir şekilde yerde duruyor.
7: Yani kaza geliyorum demişti.
8: Onun üzerine bir başka çocuk zıplıyor ve sallanırken benim çocuğum alt kısımda oynarken onun üzerine düşüyor.
7: Yer İstanbul Arnavutköy. 4 yaşındaki Ediz abisiyle top oynuyordu. Direkt üzerine devrildi. Başından yaralandı, bacağı kırıldı. Büyük bir kaza aslında ucuz atlatıldı.
9: Otelin baş köşesinde bana kale düştü. Acıyorum çok.
7: Ve daha da korkunç bir iddia.
8: Okulun üst katında bir bayan, bir öğretmen sesleniyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada diye. Onlar da diyorlar ki öğretmenim çocuğun ayağına demir düştü. Kadın tabii gelip müdahale etmiyor, aşağı inip bakmıyor veyahut da 112'yi arayıp yardım istemiyor.
7: Anne oğluna kimsenin yardım etmediğini söyledi.
10: Kim sürüklenerek getirildi benim çocuğum eve kadar.
7: Aile, öğretmen ve okul yönetiminden şikayetçi.
0: Karabük'te kaybolan 4 yaşındaki minik Aras, çevredeki bir işletmecinin dikkati sayesinde bulunmuş, güvenli bir şekilde de ailesine teslim edilmişti. İşletmecinin annelik şefkati takdir topladı. Minik Aras da ertesi gün ellerinde çiçeklerle Gülşen Yılmaz'a teşekkür etmeye gitti.
11: Onun kayboldum demesi, annemi arıyorum demesiyle anladım kayıp olduğunu.
2: Minik Aras'ın kaybolduğunu fark etti. Sakinleştirdi, korudu. Anne şefkati gösterdi. Ailesine kavuşan Aras, kendisini bulan otel işletmecisine böyle teşekkür etti.
12: Ay neyle geliyor, bak.
13: Sen nasıl böyle bir jest yapıyorsun?
2: Safranbolu'da otel işletmeciliği yapan Gülşen Yılmaz, otelinin önünde tek başına yürüyen 4 yaşındaki Aras'ı gördü.
11: O gün burada dinleniyordum. Tek başına yürüyen bir çocuk gördüm. Arkasına baktım kimse yok. Önüne baktım kimse yok.
2: Hemen kucağına aldı. Anne şefkatiyle sakinleştirdi. Polisi aradı.
11: Sakinleştirdim. Korkuyordu açıkçası. Çok da yorulmuştu. Çok şükür ki bana denk geldi. Ben de bir anneyim.
2: Polis gelene kadar bir an olsun Aras'ın yanından ayrılmadı. Minik Aras da ertesi gün ellerinde çiçeklerle Gülşen Yılmaz'a teşekkür etmeye gitti.
12: Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Yakışıklım. Maşallah, subhanallah.
11: Kocaman bir adam olarak karşıma çıktı. Beni çok duygulandırdı.
0: Aksaray'da bir kadın eski sevgilisiyle görüşmek için fotoğraf stüdyosuna gitti ancak bunun çok da iyi bir fikir olmadığını yaşadıklarıyla anladı. İkili arasında eski mevzular açıldı. Genç kadın dayak yiyince polisleri aramak zorunda kaldı.
14: Ben şikayetçiyim. Tamam. Neden şikayetçiyim? Tamam. Haksız olduğum hiçbir tamam. şey yok.
2: Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti. Dakikalar sonra polisten yardım istedi.
14: Hakaret etmedim. Dinlemek istemiyorum.
12: Gel abi, size yardımcı olmak için geldim.
2: Aksaray'da bir kadın

0: Eski sevgilisinin fotoğraf stüdyosuna gitti.
1: Alt tarafa geçti, kırgınlaşamadı. Ondan sonra eski mevzuları açtı, üstüme saldırdı. Polis falan yapıp.
0: Adam kadının kendisine saldırdığını iddia etse de polisi arayan kadındı. Genç kadını polis kurtardı.
2: Mekan sahibinden şikayetçi. Her anına kadar vardı. Kamera kaydı var. Dahil asla yok. Ayırmak yok.
0: Sinirler gergindi.
3: Ben 3 yıl vermişim. Ayrıca 15 yıl vermişim.
4: Benle gel abi.
0: Tüm bu olup bitenlere rağmen adamın derdi bambaşkaydı.
1: Askerimizi buraya bırakmışsınız.
0: İkisi de karakola götürüldü.
1: Gel abi.
5: Rize'de trafikte yol verme meselesi kavgaya dönüştü. Kimin önce geçeceği konusunda tartışmaya başladılar. Yeter mi yetmez. O araçtan inilecek, indiler ve bisikletliye saldırdılar. Sonrası biliyorsunuz ki ceza.
6: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun?
7: İşte her şey böyle başladı. Kimin önce geçeceği tartışma konusuydu.
6: Dayı, burası tek çeliz. Çarparsam sen susun.
1: Dur, bekle oraya.
6: Bekliyorum dayı, kameram da var.
7: Bu diyalog ortalığı karıştırdı. Araçtaki iki kişi indi ve sonrası...
6: Yok.
7: Bisikletliye yumruklar ard arda geldi.
6: Yok ya. Ne yapıyorsun? Böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey yok. Kamera var abi.
7: Ve başka dikkat çeken an, bu siyah tişörtlü adam saldırıya uğrayan bisikletlinin kamerasını kapatmaya çalıştı.
6: Elim çek.
8: Polis misin?
6: Teşekkürler.
1: Sakin ol.
8: Tamam, adamın kamerasını.
6: Abi bir dakika.
8: Ben esnafım, buradayım. Sen adamın kamerasını...
6: Adamın
8: kamerasını niye kapatıyorsun?
1: Sana ne?
7: Saldırganlar güçlükle sakinleştirildi.
6: Beni darp etmeye çalıştı.
8: Ben şahidim abi.
6: Abi 3 yumruk attı bak.
7: Görüntüler sonrası polis harekete geçti. Saldırgan sürücü ve yanındaki yolcuya 360 bin lira ceza verildi. Ehliyeti alındı. Araçta 2 ay trafikten men edildi.
5: İstanbul'da evlenmek isteyen bir kişinin hayatı kabusa döndü. İddiaya göre evleneceği kızın babası tarafından 2 milyon lira dolandırılan damat adayı alacağını isterken tutuklandı.
9: Bu 2 milyon parayı 200 gram altın ve 8 cumhuriyet karşılığında bozdurdum ve kendisine verdim. Ve beni dolandırdı.
7: Müstakbel kayınbabasına güvendi, tüm yatırımını verdi. Ama o günden sonra hayatı kabusa döndü.
9: Mağdur edilen de benim, hapis yatan da benim.
7: 2024 yılında evlenme kararı alan Murat Alçı, yaklaşık 15 yıldır din görevlisi olarak tanıdığı dostları Mahmut Oğun'un kapısını çaldı. Sonrasında Mahmut Oğun'un kızıyla görüşmeye başladı.
9: Biz de ailecek gittik istemeye. Sonrasında benden borç para talep etmeye başladı. Bana eşinin adına olan bir daireyi 2 milyon karşılığında satma vaadiyle bir para aldı.
7: Alçı ev alacağını düşündü ama öyle olmadı.
9: Benden aldığı bu nakit parayı gidip eşinin adına başka bir yer aldığını öğrendim. Paramı verin benim o zaman. Parayı da bir yere yatırdıklarını ve sonrasında bir sıkıntı olduğundan bahsettiler.
7: Parasını ödemedikleri gibi bir de Alçı'dan şikayetçi oldular.
9: Ölüm tehdidi yapıyormuşum, evlerini basıyormuşum. Ben hakkımı ararken adliyeye gidiyorum ve adliyede tutuklanıyorum.
7: 3 gün hapis yattı Murat Alçı. Şimdi hakkını almak için hukuk mücadelesi veriyor.
9: Dairesi giden mi dersiniz? 2 dönüm arazi giden mi dersin? Toplamda 50 milyon TL tutar bir paradan söz ediyoruz.
5: Emeklilerin promosyon telaşı sürüyor. Peki emekliler promosyonlarını nasıl artırabilir? Çoğu emekli promosyon almak için 3 yıl bekliyor. Fakat durum öyle değil. 3 yılı beklemeden de promosyon almak, hatta banka değiştirmek mümkün. İşte detayları.
10: En son ne zaman promosyon aldınız?
11: 3 yıl oldu bizim de.
12: 2 sene önce aldım.
7: Emekliler taahhüt süresi bitmeden promosyon tutarlarını güncelleyebilir, hatta bankada değiştirebilir.
13: Bankanıza gideceksiniz, diyeceksiniz ki promosyonu güncellemek istiyorum.
10: 3 yıllık taahhüt süresinin bitmesini beklemek şart değil. Mevcut bankanız promosyonu yükselttiyse siz de promosyonunuzu güncelleyebilir ya da başka bir bankaya geçebilirsiniz.
12: Ya hemen gideyim, vallahi ihtiyacım var çünkü. Alayım.
11: Tekrar alacağız inşallah.
13: Bir yıllık süreniz geçti. Geri kalan 2 yıllık süreyi 36'ya bölüp 18 bin lira içinde ödeme yaparsanız yeni promosyonlar veya başka bankaların verdiği 25-30 bin lira gibi promosyonları 3 yıllığına tekrar güncellemiş olursunuz.
10: Diyelim ki 21 bin lira promosyon aldınız. 3 yıllık taahhüdünüzün üzerinden 8 ay geçti. Geriye ise 28 ayınız kalıyor. Yeni kampanyadaysa banka 30 bin lira promosyon veriyor. Böylelikle 21 bin lirayı 36 aya böldüğümüzde 583 lira tutarı kalıyor. Yani kalan 28 ay için 583 lirayı çarptığımızda 16.333 lirayı bankaya geri iade etmeniz gerekiyor.
7: Emekli aylığı taşıma işlemi E-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.
5: Akaryakıtta tabela bir kez daha indirimle değişti. Motorine 5 lira 31 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansırken motorinin fiyatı 81 liranın altına düştü.
0: Akaryakıtta dev indirim geldi. Tabela bir kez daha değişti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt etiketlerine doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.
14: Petrol fiyatlarındaki düşüş motorun fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatında 5 lira 31 kuruş indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı.
0: Bu düşüşle motorinin litresi Ankara'da 78 lira 53 kuruşa, İstanbul'da 77 lira 43 kuruşa, İzmir'de ise 78 lira 83 kuruşa geriledi.
5: Çalışan anne babalar, bu haberimiz sizi yakından ilgilendiriyor. Özellikle de kreş fiyatlarıyla başa çıkamıyorsanız. Komşu anne dönemi başlıyor, haberiniz olsun. Peki nedir bu komşu anne uygulaması? Detaylarına haberimizde bakalım.
7: Yıllık 250 bin liradan başlıyor, kreş fiyatları cep yakıyor. Anne babalar çareyi komşu anne de buluyor.
10: Anne baba çalışıyor, belki de çocuklara bakacak anneanne ya da babaanne de yok. Haliyle çocuklar da kreşin yolunu tutuyor. Ancak bu durum ailelerin cebini yakıyor.
15: Şimdi özele yazdırdığımızda bu sene 50'den 60'tan aşağı yok.
16: Aylık.
15: Evet.
16: Çalışanlar için zor olduğu için göndermek zorunda oluyorlar.
7: Kreş fiyatları yıllık 250 bin liradan 1,5 milyon liraya kadar ulaşıyor.
15: Kesin. Kesinlikle çok pahalı.
10: İşte bu maddi yükün altında hem aileler ezilmesin diye hem de ev hanımlarına ek gelir kapısı olsun diye Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı komşu anne pilot uygulamasını başlattı.
15: Komşu anneyi tanıyorsam eğer daha güvenilir gelir.
16: Uygun fiyat olduğu sürece de gönderirler. Komşu komşuyu bildiği için güvenirsin en azından.
7: Komşu anneler aylık 15 ila 25 bin lira arasında ücret talep ediyor. Üstelik bu ücrete yemekler de dahil. Bu uygulamayla ev hanımları 3 ila 5 çocuğa birden evlerinde bakabilecekler.
5: Veliler ve öğrenciler dikkat. Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu başlıyor. Bu sayede hem okul güvenliği artacak hem de veliler ek masraftan kurtulacak.
17: Okullardaki güvenlik daha ön plana çıktı. Arma sayesinde okullara bir düzen geldi.
7: Okul kıyafetinde yeni dönem başladı. Artık armasız öğrenci kalmayacak.
18: Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kıyafetlerinde yaptığı son düzenlemeyle birlikte kıyafetlerde arma zorunluluğu yeniden başlatıldı. Artık arma sayesinde okullarda hem güvenlik hem de disiplin artacak.
19: Bence gayet yerinde bir karar.
20: Daha hangi okulda oldu, daha rahatır, daha güzel oldu yani.
18: Düz renk kıyafet tercih eden veliler hem armaya hem de terziye ücret ödemek zorunda kalıyor. Haliyle ek bir ücret ortaya çıkıyor.
17: Günlük şartlarında 200-250 lira gibi ek bir maliyet geliyor.
18: Ancak mağazalarda resmi arması üzerinde dikili olan kıyafetlerle armasız kıyafetler arasında 50 liralık bir fark ortaya çıkıyor. Yani düz renk kıyafet almak yerine armalı kıyafeti tercih etmek daha hesaplı oluyor.
19: Tabii ki armalı tişört almak da mantıklı olur. Sonuçta okula ait bir logo.
5: Altın hafta başında yakaladığı yükselişini koruyor. Gram altın bugün kapalı çarşıda 7100 lira. Altının ne yöne doğru ivme yapacağıysa Fed Başkanı'nın yarınki açıklamalarına bağlı.
21: Altın yatırım olsa da yapsak.
22: Altın zaten yükseleceği belli yani. Daha da yükselir, 10 bini geçer.
23: Ağustos ayına altın fiyatları yükselişle tamamladığını gözlemliyoruz.
7: Ağustos ayına yükselişle başlayan altın değerini korudu. Yatırımcısının yüzünü güldürdü.
24: Çok mutluyum. Yatırım yapmıştım 6,5'da.
23: Bir aylık süreç içerisinde gram altın TL fiyatı 1270 lira. Ons altın 634 dolar civarında yükseldi.
24: Bayağı bir yükselme oldu.
21: Daha artar.
0: bence artacak.
1: Gram altın şu anda kapalı çarşı piyasasında 7100 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 4600 dolar seviyesinde.
24: 7100 oldu galiba şu an. 8'i bekliyorum.
23: Özellikle bu yıl sonuna kadar gram altın tarafında 8000 lira seviyesinin üzerinde ataklar beklemeye devam ediyoruz.
1: Altın için uzun vadede beklenti belli. Peki bu haftayı nasıl kapatacak? İşte yatay seyrine devam edip etmeyeceği yarın ABD'de düzenlenen ekonomi kapsamlı sempozyuma bağlı.
23: Yarın küresel piyasalar için önemli bir gün. Fed Başkanı'nın açıklamaları var. Altın tarafında da bir kırılma göreceğiz. Ya düşüş yönlü ya da yükseliş yönlü.
5: Balkona çamaşır asmanın da bir usulü var değil mi? Usulsüz çamaşır asanlar tek bir komşu şikayetiyle mahkemelik olabilirsiniz. Balkondan çamaşırı sarkıtarak asanlar maddi ve manevi tazminat cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
2: Balkona çamaşır asıyor musunuz?
3: Apartmandaki herkes asıyor bizde.
4: Şimdi balkonun konumuna bağlı tabii. Aşağı sallıyorsa sokak aralarında çok kötü duruyor.
2: Balkona çamaşır asanlar yandı. Tek bir komşunun bile şikayeti yetiyor.
8: Herhangi bir kat malikinin yapacağı başvuruyla Sülük Hukuk Mahkemesi bu kullanıma, haksız olan kullanıma son verilmesine dair karar verebilir.
2: Bakın bu 4 katlı binanın hepsinde balkonunda çamaşır asılı. İşte balkon benim, istediğimi yaparım, çamaşırımı da asarım. Tasarım dönemi artık bitti. Çünkü Yargıtay emsal bir karara imza attı. Siz asıyor musunuz dışına?
4: Şu köşedeki evde oturdum. Asacak yerim yoktu. Panjurlara ip bağlamıştım. Asıp kurutuyordum.
8: Çamaşırın sarkıtılacak biçimde asılmaması ve o ana gayrimenkulün görüntüsünün bozulmaması yönünde bir yönetim kuralı olduğunu görüyoruz.
2: Eğer site yönetimi dış cepheye çamaşır asma yasağı getirdiyse ve siz o yasağı çiğniyorsanız aman dikkat. Çünkü maddi ve manevi tazminat cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Davanın sonucunda 20 bin liranızdan olabilirsiniz.
3: Bir kere bile uyarı gelmedi yıllardır.
5: Üniversitelerin barınacak yer arayışı telaşı başladı. İstanbul'da ortalama kiralar 80 bin liraya çıkmış durumda. 2+1 eski bir dairenin kirası 45 bin liradan başlarken emlakçılar ev sahiplerinin yeni oyununa karşı uyardı.
25: Bilmem kaç para diyor.
2: Ne kadar diyor?
25: 115 mi 120 bin ne kira diyorlar.
26: Uçmuş gidiyor.
27: Özellikle öğrenci dönemlerinde ev bulmanın en zor olduğu dönemlerde artışlar oldu.
2: Öğrenciler büyük şok yaşadı. Bir sene içinde kiralık daire fiyatları %80 arttı. Kiralar 80 bin liraya dayandı.
27: 1+1 daireleri geçen sene 40 bin liradan veriyorduk. Bu sene baktığınız zaman 70 bin liraya veriyoruz.
28: Piyasayı kullanarak haddinden fazla kar yapma yolunu seçiyorlar.
2: Bakın kiralık ev fiyatları ilçeden ilçeye konumuna göre değişiyor. Ortalama 45 bin liradan başlıyor, 80 bin liraya kadar gidiyor. Ancak lüks semtlerde bu rakam daha da uçuyor.
29: 1-2 ay evvel kadar 45 bin liraya kiraya zor verdiler. Eylül ayı geldi, şimdi fiyatlar fırladı.
25: Depremde yıkılır yani, anlaşanlı bir bina da değil.
2: Bakın Beşiktaş'taki bu 2+1 daire geçtiğimiz sene 50 bin liraya kiralanıyordu. Ancak şu an 65 bin lirayla kiracı bekliyor. Özelliklerine baktığımızda 80 metrekare olduğunu görüyoruz. Sizce bu rakamlara bu evler değer mi?
27: Ama bu yeni bina olmasına işte bazen işte eski bina eşyalı olması ya da dairenin bakımlılığına göre.
29: Vicdan olması lazım.
2: Ev sahiplerinin kentsel dönüşüm oyunu ortaya çıktı. Yıkılacak binaları öğrencilere kiralıyorlar. Kiralık ev arayışında olan öğrenciler içinde uzmanlardan uyarılar gecikmedi. İşte tek tek püf noktalarını sıraladı.
27: Fiyat bazında özellikle pazarlık yapmalarını öneririm.
2: Yeni bir eve çıkmanın maliyeti ise dudak uçuklatıyor. 500 bin liraya anlaşılan evin kirası depozito ve emlakçı komisyonu derken toplam tutar 290 bin lirayı görebiliyor.
5: Fenerbahçe Lyon'u kendi evinde 2-1'lik skorla eledi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi biletini aldığı gecede maç sonrası mağlubiyeti hazmedemeyenler çılgına döndü. Maçın yıldızlarından olan Fenerbahçeli Yıldız Genduzzi'nin tur sevincini yaşarken başına gelenler gecenin en çok konuşulan görüntüleri oldu.
0: Mağlubiyeti hazmedemediler, çirkin saldırılara imza attılar. Fenerbahçe Fransız temsilcisi Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Maçın son düdüğüyle saha karıştı. Galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli futbolculara Lyon formalı oyuncular saldırdı. Fransız taraftarlarında taşkınlıklar oldu. Demir bariyerleri aşıp sahaya girme girişimi objektiflere böyle yansıdı. Fransa'daki skandal tünelde de devam etti. Maçın yıldızlarından olan Fenerbahçeli Yıldız Guendouzi, tur sevincini yaşarken Lyon teknik ekibinden bir kişi böyle tekme attı. Saldırgan etkisiz hale getirildi. İşte bu çirkin saldırı sonrası tünel karıştı. Bir süre sonra sakinlik hakimdi. Fenerbahçe tarihi zaferini işte böyle kutladı.
5: Nepal'de meydana gelen eşine az rastlanır sel felaketinin görüntüleri dehşet verici. Aniden bastıran sel her şeyi önüne kattı, koca sınır kapısını saniyeler içinde yuttu. Önce deprem sanıldı, gerçek uydu görüntüleri izlendikten sonra anlaşıldı. Dağ zirvesinden düşen buz çığı sel felaketini tetikledi. İşte o felaketin izleri.
0: Her şey saniyeler içinde oldu. Ölüm seli Nepal'i vurdu. Yerleşim yerleri su altında kaldı. Felakette sır perdesi de aralandı. Sele devasa bir buz çığının neden olduğu ortaya çıktı. Önce deprem sandılar. Gürültünün ardından gelen ölüm dalgasını gördüler. Can havliyle kaçıştılar ama dehşeti yaşamaktan kurtulamadılar. İki vadinin arasındaki işte bu bina ölüm dalgasının kurbanı oldu. Film sahnelerini aratmayan dehşet görüntülerinde bina saniyeler içinde su altında kaldı. İnsanlar sele kapıldı. Ölüm seli önüne ne çıkarsa yıktı. Evleri yerinden söktü. Araçlar sürüklendi. Yol boyunca köprüler paramparça oldu. Sel dalgası yerleşim yerlerini işte böyle vurdu. Sel felaketinde bu dev kaya da böyle sürüklendi. Bu köyde sel felaketinden nasibini aldı. Bazı insanlar helikopterle kurtarıldı. Köyden geriye ise çamur ve yıkılan birkaç bina kaldı. Felaketin boyutu bir vadi tepesinden işte böyle görüntülendi. Sel Hindistan'la sınır bölgesine kadar ilerledi. Felaketin ardından bazı insanlar da suya girdi. Kurtarabildikleri eşyaları çıkarmak için enkazın arasında ilerlediler. Kırmızı gaz tüplerini de sudan çıkararak kuru alana taşıdılar. Nepal'de yaşanan sel felaketinde ekipler kurtarma çalışmaları için harekete geçti. Ama yüksek su seviyesi ve hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Felaketin arkasındaki sır perdesi de aralandı. Ölüm dalgasına bir dağın zirvesinden kopan devasa buz kütlesinin neden olduğu ortaya çıktı. Kütle binlerce fit aşağıdaki vadiye büyük bir şiddetle çakıldı. Ölümcül bir sel dalgası yarattı. Felakette can pazarı da yaşandı. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 800'ün üzerinde kişiden de hala haber alınamıyor.
5: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından haberlerimize devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
9: Ne diyorsun usta?
10: Halledeceğiz bir şekilde.
9: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
10: Müşteri mesaj yazacaktı da.
9: Yazmış mı?
10: Yok. İş bankasıymış.
9: Her yerden bir mesaj.
10: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
9: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
10: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
9: Şükür?
10: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Sana bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatı.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino'su.
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
0: Domino's'um hoş geldin.

0: yangın yeri. Bölgesel savaşlar kapıda mı? Araştırmacı yazarlar Ramazan Tolga Yol Yapan ve Mustafa Kurnaz Gündemin İzinde programında anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde sezon finaliyle bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en...

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bucbucu kokur.
4: Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Access 25 yaşında.
1: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Yazan Haber devam ediyor. Sınırsız çay vaadiyle vatandaşı kandıran bir kafeye 108 bin lira, saç çıkarma iddiasıyla sprey satan bir firmaya ise 10 milyon lira idari para cezası kesildi. İşte vatandaşa yanıltıcı reklamlara kesilen rekor cezalar.
4: Karşılaşıyoruz. İnanıyor muyuz? İnanmamalıyız.
5: İnsanları keriz yerine koyuyorlar.
6: Gerçekçi olmayan vaatler, yanıltıcı reklamlar. Ticaret Bakanlığı o işletmelere geçit vermedi. Rekor ceza kesildi.
5: Bir restoranta gittim. Bize sınırsız çay verdiler. Bize gelen hesap 2800 lira küsür hesap geldi. Neden bu kadar fiyat olduğunu söylediğimiz zaman size ekstra olarak çay verdik dediler bize.
7: İstanbul'da bir restoran kahvaltı tabağı yanına sınırsız çay reklamı yaptı. İşte o reklama inanıp restoran giden birçok kişi ise ne yazık ki sınırsız çay alamadı. Bunun üzerine şikayette bulunan kişilerin o şikayeti dikkate alındı ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu o işletmeye 108 bin lira ceza uyguladı.
6: Bir markette ise süt ürünleri için yasak olan köy, çiftlik, %100 doğal gibi ifadeler kullanıldığı tespit edildi. İhlal sebebiyle markete 863 bin lira ceza uygulandı. Başka bir zincir markette ise ürün fiyatının reklamda başka, kasada başka olduğu ortaya çıktı. Kurul bu yanıltmayı da affetmeyerek 86 bin lira ceza kesti.
5: Bence de olması gereken bu. Gerçekten.
7: Saç çıkardığını iddia eden bir sprey markasına ise rekor bir ceza kesildi. Firma 10 gün içinde 2000 yeni saç kökü çıkardığını iddia etti. Ancak mevzuata aykırı bu ifadeler sebebiyle firmaya tam 10 milyon lira para cezası kesildi.
4: İnsanın bence hakkını savunması gerekiyor orada.
3: Efendim, bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
8: Ziraat Bankası sunar.
3: 27 Ağustos 2026 güncel piyasalar: dolar 48,13 lira, euro 56,20 lira, altın 7129 lira, borsa ise günü 14.575 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
8: Ziraat Bankası sundu.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
10: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
9: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Bu yolu çok uzun zamandır yürümemiştim. Hiç bu kadar uzun gelmemişti.
1: Zaten bu yolu yürüyen pek az insan olur.
2: Siz de erken kalkmışsınız Vezir Çayı.
3: Size zahmetler verdik.
0: Rica ederim. Ayağa kalkın hanımefendi.
3: Eksik olmayın efendim.
4: Ailenin başına gelen korkunç felaketten haberim var. Shingeng büyük bir suç işledi ama Altılar Meclisi hak ettiği cezayı verdi. Cesedi kim bilir nerededir. Efendi Han'ın bu konuda saraya yardım ettiğini biliyorsunuz. İyi bir insandı ama artık bu defteri kapatmak gerekiyor. Öyle değil mi prensim?
0: Vezirimizin söylediği gibi bunlar geçmişte kaldı. Buraya size rapor vermek için gelmiştim. İçiniz rahat olsun. Sizin de Efendi Han.
4: Altılar Meclisi ve saray muhafızları bizim de korkacak bir şeyim yok. Siz işlerinizi bitirin. Pekala, gidiyoruz. Hadi.
0: Vezir Kaysaray tarafından seçildi. Majestelerinin tahta çıkmasında da parmağı var. Otoritesini sarsmak hiç kolay olmayacak.

0: Diğer insanlar da bizim gibi mi?
1: Ne dedin?
0: Bir şey demeyecek misin?
1: Ne diyeyim peki? Ne söylememi istiyorsun?

0: Burada böyle kalsak.
1: Ah.
0: Demir pençe, şuna bakar mısın?
2: Çabuk öğreniyorsun.
0: Bir bilek hareketiyle neler oluyor? Bana başka numaralar da öğretebilir misin lütfen?
2: Öğretirim.
0: Vay, bana inanılmaz bir numara gösterdi.
3: Ona şimşek göz denir. Kadınların bunu öğrenebilmesi için çalışması gerekir. Buraya geldiğinde hiç yüz vermediniz. Giderken de hepinize mektup yazdı ama hala beğenemediniz.
0: Gerçekten müthiş bir numaraydı. Ben yeni şeyler öğrenmeye hazırım, evet.
3: Gerçekten mi?
0: Nereye gidiyorsun?
4: Kaçma,
0: öyle?
4: Kaçma, gel buraya.
5: Emniyet güçlerinde çok yetenekli elemanlar var. Benim gibi sıradan biri onların seviyesine nasıl

0: gelir, bunu hiç bilemiyorum.
1: Kimileri doğuştan yeteneklidir. Bu özellikleriyle diğer insanların önüne geçer. Siz de sıradan biri değilsiniz. Bunu sakın unutmayın.
0: Benimle dalga geçmeyin. Saraydakiler neler yapabileceğinizi görünce bana sıra bile gelmedi.
1: Başka bir yerde olsa o numaraları bu kadar kolay yapamazdım. İçim rahat, o kadar rahattı ki.
0: İçin rahat mıydı?
1: Sakin ve huzurlu bir kafa. Dertlerden uzak. Gerçek gücün ardındaki meziyetler bunlardır. Yabana atmayacaksın. Her şeyi bir kenara bırak.
0: Her şeyi mi?
1: Evet. Şu fincan örneğini vereyim sana. Elinde tutarsan alacağı miktar bellidir. Eğer bırakırsan sonsuz miktarda su taşır. İçimizde ne kadar güç biriktirirsek de doğanın gücüyle yarışamaz. Benim gücüm de benden gelmiyor. Veresiye bir güç bu.
0: Bu ders için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Hangi yolu tutarsak tutalım, sonuçta kendi kendimizi terbiye ederiz. Hepimizin yolu aynıdır. Ne kadar yol alacağımızı kendimiz biliriz.
0: Keyfiniz yerinde mi?
2: Evet.
0: Altılan Meclisi üst düzey emniyet görevlilerini azletmiş.
2: Neden?
0: Haberin yok herhalde. 4 muhafızın seçimi için şehirde yeni isimler aranıyor. Soğukkan, hissiz, demir pençe, alıcı kuş. Seçim bana kalsaydı hepimiz rezil olurduk. Ama önemli değil. Altılar Meclisi sarsılmaz bir konuma geldi. Geçmişte yaşanan aksilikler bir daha olmayacak. Bundan emin olabilirsin. İçindeki zehri hala akıtamadın mı?
2: Akıtmadım.
0: İçindeki hayvana gen vurmayı öğrenmiş olmalısın.

insanı nasıl da rahatlatır. Her yanın huzur dolar. Ama şunu asla aklından çıkarma. Işığın olduğu yerde gölgeler de vardır.

0: Yahua, sen de burada mısın?
1: Sonunda gelebildin. Hiç gelmeyeceksin sanıyordum.
0: Buraya en hızlı atlarla geldik. Seni görmek için epey yol kat ettik.
1: Ses var. Nasıl da bir anda bastırdı.
2: Bel nerede?
3: Bel!
2: Bel!
3: Neredesin?
1: Bel!
3: Bel!
1: Bel! Bel! Bel!
3: Bel!
1: Bel!
3: Bel!
1: Bel!
3: Neden çekip gittin? Söylesene.
2: Sonunda geldin. Ödüm kopmuştu.
3: Neden kaçtın söyler misin?
2: Benimle hiç ilgilenmedin.
3: Nasıl ilgilenmemişim?
2: Suçu hep bana atıyorsun.
4: Yeter bu kadar. Kızım bir şey yok.
3: Gel hadi. İyi misin sen?
4: Bekleyin.

0: Dur. Bir terslik var. Kapısı kapalı bir eve dalmayalım.
1: İş üzerindeyiz.
2: Terk edilmiş bir eve benziyor. Soğukkan fikrini söylesin. Ne düşünüyorsun?

0: Onun adı Uyank da. Yıllardır kimse görmemişti.
1: Demek onu tanıyorsun.
0: Hı-hı.
2: Saldırgan barutlu bir silah kullanmış. Benim bilmediğim bir şey. Zırhı olmasaydı çoktan ölmüştü.
0: Bu işte bir bit yeniği var. Efendi Liu. Bu olayı bizim şubeye verir misiniz lütfen?
3: Efendim?
1: Cheng Wo üstesinden gelirim diyorsa bir bildiği vardır.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Seni aşağılık herif. Hala yaşıyor musun?
3: Sen iyi misin soğukkan?
0: Yardım gerektiğinde altılar meclisine haber veririz efendim.
4: Ah! Sen mi geldin soğukkan? Hala uyanmadı.

0: Uyank'ta olayının diğerleriyle bağlantısı olduğu ortada. Bizim şubeye mi verilecek?
1: Elbette. Bütün saldırılar aynı kişiler tarafından yapılmış.
2: Bu vakaya saray güvenliği el atsın. Ama öteki davaları da ihmal etmeyin, tamam mı? Cenk Wu bu olayla özellikle ilgileniyor. Hem de çok yakından.
0: Cenk Wu'dan mı şüpheleniyorsunuz?
2: Şüphelenmek değil bu. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Ji Hanım, şubenin bir ihtiyacı olursa gerekeni lütfen yapın. Bizimle irtibat halinde olun.
3: Peki efendim.
2: Cenk Li, soruşturmanın başını seni getiriyorum. Ortalığı belli etmeden araştırmaya başlayın.
0: Emredersiniz.

0: Diğerlerinin yanına götürün.
1: Emredersiniz.
2: Efendi An, Güvenlik Kurulu ve Altılar Meclisi soruşturmayı Pekin'den ötede bir yere taşıyamayacak. Piyasaya sahte para sürmeye başladık. Yakında bütün ülkeye dağılmış olur. Halk huzursuz, yakında ayaklanmaya başlarlar. Her şey planlandığı gibi gidiyor efendim.
3: Öyle mi? Ama sen planın gerisinde kalmışsın. Oğlumun durumunda hiçbir değişiklik yok.
2: Efendi Han, efendim lütfen sinirlenmeyin. Oğlunuz aslında çok şanslıydı. Sönsage ağacının kökleriyle tedavisi devam ediyor. Uzun ömürlü olacak, o bakımdan şanslı sayılır. Tanrılar esirgiyor oğlunuzu. Efendi Han, oğlunuzun intikamını bir gün elbet alacaksınız. Altılar Meclisi gereken cezaya çarptırılacak.
3: 3-5 insanı öldürmekle içim rahat edecek mi sanıyorsun?
2: Hayır efendim.
3: Ben kral olacağım. Verilen kutsal sözlere aldırmadan hem de.
2: Evet efendim.
3: Bu ülkeyi artık ben yönetmek istiyorum. Seni başbakan yaptığım için şanslısın. Dilenciden efendim, farkın yok.
2: Lütfen affedin.
3: Dışarı.
4: Büyük bir servete kavuştun. Hükümdar olma hevesine niye kapıldın?
3: Şimdiye dek ne yaptıysam senin için yapmadım mı?
4: Benim için mi? Yoksa beni görmek istediğin yere koymuş olmayasın tahta geçmek? Neyine yetmiyor? Kendi durumumu düşünüyorum da. Ben halimden memnunum. Aklım hala yerinde. Olanları tekrar tekrar düşünüyorum. O zamanki insanları zihnimde tekrar görebilsem benim için çok daha iyi olurdu. Ama şu an ne olduğum belli. Döndüğünde herkesi uyar. Ateşe karşı önlem alsınlar.

0: Efendim. Gözaltına aldığımız yaralı beklenmedik bir şekilde öldü. Uyandığında delirmiş gibiydi dediler. Bir anda ölmüş.
1: Sence bunun anlamı ne olabilir?
0: Birileri onu susturmak istemiş olabilir.
1: Peki bu birileri kim?
0: Aklından geçenleri bilemem. Ama tahminimce Cheng Wu.
1: Bütün şüpheler Cheng Wu üzerinde toplanmaya başladı. Soruşturmaya devam edin.
0: Soğukkanla biraz konuşmam gerekiyor.
1: Bize ele vermekten çekinmiyor musun?
0: Merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz efendim.
1: Yallah.

0: Efendim?
1: Soğuk kanı iyi tanırım. Bir seçim yapmışsa kararından asla dönmez. Güvenlik birimine katıldığı zaman da bir daha dönmeyeceğini biliyordum. Bilmem anlatabildim mi? Ha? Söyle bana. İstediğimiz şeylere her zaman sahip olmayabiliriz. Bunu unutma.
0: Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum efendim.
1: İşine karıştığım için lütfen bana kızma.
0: Kızmadım. Sadece sizi merakta bırakmak istemem. Son günlerde çok neşelisiniz efendim.
1: Öyleyim galiba, değil mi? Yakında bana Efendi Liu diye hitap edeceksin. Komiser sıfatı biraz klişe kaçıyor. Çok sıradan.
0: Efendi Liu.

0: İçeri girdiğimde uyandı. Efendimizin üzerine çullanmıştı. Yardım edeyim dedim. Öldürmek istememiştim
1: doğru
0: ama.
1: O sırada ben yemek yiyordum. Bir anda gel.
2: Neden onu öldürmek istesin ki? Onu kurtarmak için elimizden geleni yaptık.
1: Evet, ben yemek yerken oldu. Sesleri duydum, sonra da... Ben de anlamadım. Yemek yiyordum. Aynı sana söylediğim gibi.
3: Dur bekle. Bekle diyorum sana. Bekle seni.
4: Yardım edeyim.
3: Olmaz. Soğukkan'a kendi ellerimize teslim edeceğiz.
5: Sana biraz kıyafet getirdik Soğukkan.
3: Peki, kendisine verirsiniz.
5: Sana da dikerim. Efendici sizinle konuşmak istiyor Sunyang lokantasında.
4: Ne kadar şirin bir şey bu böyle.
3: Bu kıyafetle kaplumbağaya benzemiş.

0: soğuk kan geldi hanımım.
1: Hoş geldin.
2: Beni görmek istemişsin.
1: Çay içmek için bir bahane oldu. Gel. Otur şöyle. Uyang Da olayını konuşalım. İşi güvenlik biriminin başına vermişler. Ama ben de bazı şeyleri bilmek istiyorum.
3: Altılar Meclisi de mi takip etmek istiyor?
1: Zaten işin içindeyiz. Uyang Da da içinde. Son 3 olayda tam 11 kişi öldü. Hepsi aynı silahla öldü. Bu kadarı tesadüf olamaz bence. Hepsinin aynı silahla ölmesi.
2: 3 olay mı dedin? Sizinkiler ne diyor?
1: 12 yıl önce bir aile katledildi. Onunla ilgisi olduğunu düşünüyoruz.
3: Nasıl ilgisi olabilir ki?
1: Bazı kurbanların geçmişi 12 yıl öncesine gidiyor. Tabii o sıralar isimlerinin farklı olduğunu zannediyoruz.
3: 12 yıl önce katledilen bir aile. Başka ne öğrendiniz?
1: Saray görevlisi bir ailenin fertleri 12 yıl önce katledilmiş. Toplamda 183 kişi öldürülmüş. Son aileyi de temizlemişler. Bu da Sheng ailesi. Yani bu senin ailen oluyor. Katliamı yapan 12'ler çetesi ise aynı sene Changwu tarafından ortadan kaldırılmış. Senin hayatını kurtaran kişi de o. Hissiz. Fakat Efendi Liu Changwu'nun bir şeyler sakladığını düşünüyor.
3: Bu bilgi kesin mi?
1: Hayır ama 12'ler çetesi mensuplarının isimlerini hala bilmiyoruz.

0: aktarmak istediğiniz başka bilgiler de var mı?
1: Hissizin bunu iyi karşılamayacağını çok iyi biliyorum. Onun için soğukkanla yalnız görüşecektim ama sen de gelmişsin. Sana da söylemeliydim.
0: Teşekkür ederim. Gidiyoruz.
2: Efendim.
1: Tek başına gel demedim mi ben? Buna rağmen kadını da yanında getirmiş.
0: Babam Sheng Ding Tian meşhur bir bilim insanıydı. O zamanlar Vezir Kai'nin yolsuzluklarına dair deliller bulmuş, onu adalet önüne çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Ama bu bilgi dışarıya sızdırıldı. Olayı örtbas etmek için ailelerini öldürdüler. En son... benim ailemi katlettiler. Bunun tek sorumlusu Cheng Wu. 12'ler çetesini ortadan kaldırdı. Canımı kurtardı. Ama bir gece 32 kişi hayatını kaybetti. O gece ben de kötürüm kaldım. Unutmayı tercih ettim. Çünkü aklıma geldiğinde korkunç acılar çekiyorum.
2: Geçmişi unut artık. Sana hiçbir faydası yok. Düşünme.
0: Cheng Wu ve Demir Pençe 12 yıl birlikte yaşamışlar. Cheng Wu'dan başka güveneceğim hiç kimse yok. Aleyhinde konuşanlara aldırmıyorum.

0: Duyduğuma göre Şeng ailesini öldüren 12'ler çetesi hala yaşıyormuş.
1: 12 yıl önce ailene kıyan katillerin öldürüldüğüne gözümle şahit oldum.
0: Evet, biliyorum.

0: Jiahua'dan. Aramızı açmak için de söylemiş olabilir.
1: Bir yanlış anlaşma olmasın.
0: Amca, o kadına dikkat et.

0: Gao Fu'nun gerçek adı Uyang Dai'miş. Bu da Hu Xinyong. Bunlar Gu Shantian'la Yan Cheng. İkisi de tüccarmış ama bu ikisinin demir şemsiye adını kullandığını biliyoruz. Bu Du Guwei, yanındaki de Sun Bugong.
1: Yara izleri aynı. Kullanılan silah da öyle.
0: Cheng Wu bu insanların hepsini tanıyordu. Hepsi 12 yıl önce ortadan kayboldu.

0: 12 katilin hepsini tek tek öldürdüğünü söylememiş miydi? Bu olayla ününe ün kattı. Peki ama 12'ler çetesinin isimlerini bize neden açıklamadı?
1: Efendiliyor.
2: Efendim.
3: Efendim.
4: Efendiliyor.
5: Cheng bu Cheng ailesinin katillerini serbest bırakmışsa o da çetenin bir mensubu olabilir demektir.
4: Bu işte onun da mı parmağı olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz?
5: Sence olamaz mı?
4: İnsanın inanması gelmiyor. Ama olabilirdi.
5: Herkesin geçmişte sakladığı bir sırrı vardır, öyle değil mi? Bazen bu sırlar açığa çıkarılır, bazen de çıkmaz.
4: Onu tutuklayalım mı?
5: Şüpheleri ortadan kaldıracak bir delil var mı elimizde?
4: Efendim. Ateşli silahlar konusunda uzmansınız.
6: Gençken silah darbaşı benim için şimşek sabanını tasarlamıştı. Çok güçlü bir silahtı. Doğrulttuğum kimse sağ kalmadı. Ben de bir daha kullanmadım.
4: Nerede şimdi bu silah?
6: Saraya iade ettim onu.
4: O gün ormandaki evde silahla bana saldıran kişi sizdiniz, öyle değil mi?
6: Ben miydim?
4: Evet, sizdiniz.
6: Emin misin? Sakın yanılıyor olmayasın.
4: Sizi gördüm.
6: Acayip bir muamma ile karşı karşıyayız.
4: Söyler misiniz, saldırı sırasında neredeydiniz?
6: Siz o kızı ararken ben de Efendi Liu'nun yanına gitmiştim.
4: Birlikte çıkmadınız mı?
6: Hayır, ben tek gittim.
4: Peki. Bir şey daha var. 12 yıl önce Yayun'un ailesi katledildiğinde katilleri öldürdüğünüzü söylediniz. Ama o zaman Uyang da hala hayattaydı.
6: Bunları sana anlatmam mümkün değil. Miyayun'un ailesinin katledilmesiyle ilgili bilgileri ortaya çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Olayı Efendi Liu mu soruşturuyor?
4: Ben soruşturuyorum.
6: Bana 2 gün ver, olayı aydınlatayım. Ama bu konuyu başka kimseyle konuşmayacağına söz vermelisin bana.
4: Öyle olsun.

0: Rüya mı görüyordun? Rüyanda beni mi gördün?
1: Bu bir rüya mı?
0: Olabilir, olmayabilirdi. Ama hiç kaygılanma. Babama söyledim, ölümümden sadece ben sorumluyum. Senin hiçbir suçun yok. Onun için boş yere korkma. Ailen hala mobilya işiyle mi uğraşıyor?
1: Beni yatırabilir misin?

0: Bu iksiri içmeye hak kazanan pek az kişi var. Altılar meclisini devralacaksın. Acele etme. Benim emirlerimi bekle. Evet, artık iksiri içebilirsin.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Merak etme. Her ay panzehrini ben vereceğim.

0: İhtiyar oğluna duyduğu sevgi yüzünden aklını kaçırdı. Oğlu da sana olan aşkından delirdi.
1: Ama ben deli değilim.
0: Bir deliden emir alacak değilsin. Kararlarımı ben veririm ama bazen de başkalarına boyun eğerim.

0: Sayemde yükselmeye başladın, öyle değil mi?
1: Öyle galiba.
0: Gelecek vadeden bir talebesin. Bana çok benziyorsun. Akıllı kadınlarız. Akıllı kadınlar erkeklere güvenmez. Kendini aşka kaptırmaz. Ancak böyle olursak başarıyı yakalarız.

0: Thank you.
1: Polis şefimiz.
0: Benimle konuşmak istediğiniz konu nedir?
1: Benimle ilgili bir şey.
0: Sizinle mi?
1: Benimle ilgili sorular soruyorsun.
0: Haberiniz var mı?
1: Ben olayı çözdüm bile.

0: gençliğinizde kullandığınız silah değil mi bu?
1: Evet, şimşek sabanı.
0: Sizden bir şey saklamıyorum. Onu sarayda tutmuyor muydunuz?
1: Bunu uzun süre kullanmadım. Ama çok yakında kullanacağım.

0: Zihin okuma yeteneğim körleşmeye başladı.
1: Çünkü yeni arkadaşların oldu. Onları ne kadar seversen gücün de o kadar azalır. Böylesi çok daha iyi.

0: Akşamüstü bir oduncu Cheng Wu'yu otağın yakınlarında görmüş.
1: Cheng Wu öldürmüştür.
2: Nasıl yani?
3: Reis buradan gitmeden Cheng Wu ile buluşacağım demişti.
4: Doğru. Biz de onunla gidecektik. Ama bize o Cheng Wu'nun dostu olduğunu söyledi. Konuşacakları bir mesele vardı. O yüzden onlarla gitmedim.
3: Gitseydin de fark etmezdi. Boşu boşuna canınızdan olacaktınız.
5: Cephanelikten geliyoruz. Bu toplardan iki tane olması gerekiyordu.
4: Cinayet silahı bu mu?
3: Ama sadece bir tane var. Bunlara şimşek sabını deniyor. Cheng Wu da muhafızlığı sırasında bunlardan kullanıyordu. Efendi Lü'yi de bunları arıyordu.
4: Hemen Cheng Wu'yu tutuklayalım.
3: Durun.
4: O adamı hala koruyor musun?
3: Buna en çok kim üzülecek biliyor musun? Emniyet amirinin adamı Soğukkan. Efendi Liu'nun evlatlık alıp büyütüyor olan. Adına bile Efendi Liu vermişti onu, anlıyor musun?
1: Ah!

Ah! Ah! Ah!

0: Çengu! Çengu! Çengu!
1: Burada değil.
0: Çık ortaya Çengu! Neredesin, çık ortaya? Çık dedim! Çık!
2: Sen aklını mı kaçırdın? Efendimizin başına gelenleri biliyoruz. Çengu Batı Eyalet Reisinden olayı araştırmasını istedi. Bekleyip birlikte gideceğiz.
0: Lanet olsun! Çengu öldürdü onu! Anlıyor musun beni?
2: Mümkün değil. Elimizde deliller var.
1: Soğukkan.
2: Batı Eyaleti Reisi de kimin nesi?
3: Zankivan adında biri.
2: Şansiyar adlı kumarhanenin sahibi. Bir sahte isim daha. Gidiyoruz.
4: Yüce efendim, silah kullanmanıza hiç gerek yok.
5: Kralı öldürmüşsün. Şimdi de beni öldürmeye mi geldin?
4: Niye anılıyorsunuz efendim?
5: Hiç sanmıyorum. Şenk ailesini öldürmeyi kabul ettiğimde büyük bir risk aldığımı biliyordum. Onları öldüreceğim aklımdan geçmedi. Ama iddiayı kaybettik. Şansım yaver gitmedi. Bir yere yerleştim, hayatın tadını çıkardım. Ama sen buna izin vermeyeceksin.
4: Niyetim seni öldürmek değildi.
5: Bizim sayemizde şan ve şöhrete kavuştun. Bizi susturmak için öldürmen şart oldu. Bunu biliyorum. İmdadıma yetiştir.
4: Soğukkan, hemen saldırmayın.
0: Sen iki yüzlüsün.
5: Şenk ailesinden geriye sadece bunlar mı kaldı? Şenk bu intikam uğruna hepimizi öldürdü.
6: Ailenizi siz mi ortadan kaldırdınız?
5: Ayaklarını kırmak yerine seni de öldürmeliymişiz.

Hıh!

Sorgulamadan bir şüpheliye nasıl saldırırsın? Katil misin, kanun adamı mısın?

0: Yayu, durun, durun. Ne yapıyorsunuz?
1: Neden ona yardım ediyorsunuz?
0: Anlıyor musun?
2: Bu adam neden hala hayatta? Başka ne yalanlar söyledin bana? Öteki katiller nerede?
3: Chang Yiwan, Cheng Wu ile görüşeceğini bize haber vermişti. Onu susturmaya çalıştığını da söyledi. Ne yazık ki geç kaldık.
4: Ben de cinayetle ilgili gerçeği öğrenmek için geldim. Ama Ji Hanım'ım gereken sonuçları çıkarmış.
3: Sizi tutuklattırmayacağım. Ama halkın böyle bir şeye göz yumar mı? Efendimiz öldüren adam bu.
4: Demir pençe! Bir de onunla uğraşmayalım. Prense haber verin. Ben de sizinle geliyorum.
3: Hissiz. O adamı sen öldürdün. Sen de geliyorsun.
5: Efendim, galiba bir şey bulduk.
1: Bu kemerinin içindeydi.
3: Zehir.
1: Zehir mi? Bunlar efendimize ait değil. Zehir kullanmazdı.
3: Nereden geldiğini bulun.
1: Emredersiniz hanımım.

0: Tebrik ederim Yahua. Yakında Altılar Meclisi'nin başına siz geçeceksiniz.
1: Bir an önce git buradan. Şaka yapmıyorum.
0: Siz ne yapacaksınız?
1: Benim başka çarem yok.
0: Efendim, ben de sizinle kalmak istiyorum.
1: Bir zamanlar Kelebek de aynı şeyi söylemişti. Sonra ne oldu? Kollarım da can verdi.
2: Senin de ölmeni istemiyorum.

0: Cenk Wu ile adamları hala hapse atılmadı mı? Efendimiz o öldürmüş olamaz.
1: Sus artık. Planlarımızın hepsi değişti.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ne diyorsun usta?
5: Halledeceğiz bir şekilde.
4: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
5: Müşteri mesaj yazacaktı da.
4: Yazmış mı?
5: Yok. İş bankasıymış.
4: Her yerden bir mesaj.
5: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
4: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
5: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
4: Şükür.
5: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.

0: mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin.
2: Daha güzeli ne biliyor musun?
0: Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
3: büyürler. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net.
4: Dünya yangın yeri. Bölgesel savaşlar kapıda mı? Araştırmacı yazarlar Ramazan Tolga Yol Yapan ve Mustafa Kurnaz Gündemin İzinde programında anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde sezon finaliyle bugün 23.30'da Beyaz TV'de.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım, sen de durula.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Faber-Castell 12'li boya çeşitleri 99 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
9: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
4: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa, Carrefour

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Kelebek de aynı şeyi söylemişti. Sonra ne oldu? Kollarım da can verdi.
8: Senin de ölmeni istemiyorum.

0: Cenk Wu ile adamları hala hapse atılmadı mı? Efendimiz o öldürmüş olamaz.
1: Sus artık. Planlarımızın hepsi değişti. Özür dilerim Chugi Efendi. Güvenlik sebebiyle sizi Demirkan zindanlarında tutmak zorundayım.

Hissize dikkat edin. Çok güçlüdür. Akupunktur iğneleriyle sabitleyin. Kıpırdayamasın. Çok üzgünüm.

0: Poyze teyze sizi görmeye gelmiş efendim.
1: Demek geldin. Jih Hanım'a teşekkür et.
2: Seni zindana attırdığı için mi? Böyle bir şey yapması şart mıydı?
1: Benim gibilerin içeri atılması gerekir.
2: Peki neden bundan daha önce hiç bahsetmedin?
1: Bazı şeyler gizli kalmalı.
2: Benden gizlediğin başka neler var?
1: Seninle ilgili hiçbir şeyi saklamadım.
2: Peki ya Yu'yu ilgilendirenleri?
1: Bunu sana söyleyemem.
2: Niye söyleyemezmişsin?
1: Söyleyemem işte.
2: Efendiyi ve diğerlerini sen mi öldürdün?
1: Onları ben öldürmedim.
2: O halde niye herkese söylemiyorsun?
1: Gerçek katilin kim olduğu konusunda yanılmış olabilirim.
2: Kimi koruyorsun sen?
1: Bunu sana söyleyemem. Bazı şeyleri değiştirmek elimden gelmez. Cezamı çekerim. Her şeye razıyım.
2: Burada ölümünü mü bekleyeceksin?

0: Bir şey demeyecek misin? Bana kızmayacak mısın? Cenk Wu'yla ilgili gerçekleri senden saklamaya gönlüm razı olmadı. Anlıyor musun beni? Senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Benim için de kıymetliydi. Ama ölümünden sonra düşündüğümüz gibi biri olmadığı anlaşılmış oldu.
1: Soğukkan, vakit doldu.

0: Öyleyse bundan sonrası senin ellerinde.
1: Emirlerinizi bekliyorum efendim.
0: Derhal gidip hissizi öldüreceksin.
1: Zararsız küçük bir kızı mı efendim?
0: Kimseye zararı olmayan küçük bir kız olduğu için kraldan merhamet dilenemez. İleride başımıza bela olur. Saraydaki itibarını sarsabilir. Bunu göze alamayız.
1: Ama bir insanı öldüreceksem bunun geçerli bir sebebi olması gerekir efendim.
0: Düzenbazın teki olduğunu unutma. Bir şekilde örtbas edersin.
1: Emredersiniz.
0: Buraya gel. Bir daha karşılaşacaksak başka bir yerde olsun.
2: Ama sık sık yanınızda görülürse ailemizin itibarı zedelenebilir.
1: Anlıyorum. Ben olmadan hepiniz bir hiçsiniz. Bir hiç.
3: Bu çok ağırmış.
4: O zaman bırak da ben yapayım.
3: Sen anlamazsın. Çekil oradan.
4: Gerçekten de çok ağırmış. Yerinden kıpırdamıyor.
3: Boş ver. Kıpırdamasın.
5: Kesin artık şunu. Ne yapıyorsun sen?
6: Sen hala güvenliğin başı değil misin? İnsanlara yardım etsene. En zor vakaları çözmedin mi sen? Suçluları hep yakalamıştın. O insanlar suçsuz yere hapse atıldı. Sense hiçbir şey yapmıyorsun.
5: Her şey açıklığa kavuştu.
7: O kimseyi öldürmedi.
6: Soğukkan. Sen hiçbir şey söyleme. Başından beri onlara karşı tezgah kurdum. Adamı tutukladığın yetmiyor mu?
5: Katilin ne olduğuna eminiz.
6: Kim demiş, iyi mi? Onun her söylediğine inanıyor musun? Yayu da tutuklandı. Artık altılar meclisine dönebilirsin. Hanımın J'yi de yanına al. Bu tabelayı da gönül rahatlığıyla yakacağım.
8: Gerek yok, ben indirtirim. Cevaplanmamış bir sürü soru var.
6: Niye gidip soruşturmuyorsunuz? Ne biçim insanlarsınız siz? Bir şeyler yapın.
7: Beni dinle. Bunlarla konuşmakla hiçbir yere varamayız. Katilin o olduğuna inanmışlar bir kere. Koca kurt.
4: Evet.
7: Benimle gelin. Sizinle harcayacak vaktim yok benim. O zaten bizden biri değil.
8: Poyze teyze, durum aslında o kadar kötü değil. Soğukkan bize yardım edebilir ve edecektir de. Buna eminim.

0: Kral mı daha iyi dövüşür yoksa Cheng Wu mu?
1: İkisi de güçlü.
0: Bence Cheng Wu daha güçlü. O silahı kullanması bile gerekmez.
1: Elindeki en etkili silah. Yitirmek istememiştir.
2: Ama o Yang Da ile ötekileri gözden çıkardı. Affedersiniz.
0: En etkili silahını kullandı. Ama ilkinde başaramadı. İkinci kez ateş ettiğinde adamı indirdi. Bu işte bir gariplik var.
1: Savunmasız birine karşı hem de.
0: Ona hiç yakıştıramadım.
1: Haklısın, onun tarzı değil. Ama geçen gün burada görülmüş. Buna ne diyorsun? Şüpheli görünen bir şey var mı?
0: Cesetten çok garip görünümlü 3 tane iğne çıkarılmış.

0: İğne mi dedin?
1: Cenk bunun tümüyle değiştiğini söylemiştin.
0: Değiştiğine yemin edebilirim sana. Çok farklıydı.
1: Aradığımız kişi o olmasın?
0: Bahane mi arıyoruz yoksa delil mi?
1: Biraz çabuk yargıladın onu. Gözün başka bir şey görmüyordu.

0: Yaralandığım günü hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: Onun silahıyla ateş edildi. Cheng Wu'yu gözlerimle gördüm.
1: Peki neden söylemedi?
0: Beklememi söyledi. Her şeyi açıklayacağım dedi. Ona inandım. Bekleyeyim dedim. Ama beklemesem hala yaşıyor olurdu. Anladın mı beni?
2: Peki ama kılıcı nerede bu adamın?
1: Ne kılıcı?
2: Burada kılıç da kullanılmış.

0: Bunlar kesinlikle kılıç darbeleri.
1: Ama onun kılıcı yoktu.
2: Zuge de kılıç taşımaz.
0: Bence katilin silahları kılıç ve zehirli iğnelerdi.
3: Senin Çenkü olmadığını tahmin etmiştim.

0: Demek bütün bunlar senin başının altından çiçek kıtı. Bir kişiyi oyuna getirmekle yetinmemişsin bakıyorum.
1: Bildiğin şeyler buradan dışarıya çıkmayacak.

0: Bazı tutarsızlıklar var. Bir an önce prense haber vermemiz gerekiyor.
1: Soğukkan'a güvenmiyor musun?
0: Sorun güvenip güvenmemek değil. Görevimizi yapıyoruz.
2: Prens kralın huzuruna çıkmazsa hapisten kurtulamazlar.
3: Prens hazretleri geldiler.
4: Prens hazretleri.
2: Efendim.
5: Majestelerinin emirlerini getirdim hanımcığı.
2: Efendim.
5: Merak etmeyin. Bu meseleyi bizzat ben halledeceğim. Merkeze gidin ve emirleri bekleyin.
0: Ateş böceği, prensi geçirin lütfen. Buyurun efendim.
1: Hanımcığı, biz de çıkıyoruz.
0: Hiç merak etmeyin. Prens olaya el koydu.
1: Kimleri görevlendirdiğini merak etmiyor musun?
0: Efendim, mahkeme olmadan mı yargılanacaklar?

0: Hanım J.
1: Efendim?
0: Olağanüstü durumlarda mahkeme gizli görülür. Karara saygı duymalıyız. Sen karışma, gerisini ben hallederim. Bana güven. Şen Kya Yu. Kralın emirleri uyarınca seni ölüme mahkum ediyorum.
1: Kapıyacın.
0: Sen de kim oluyorsun?
2: Emirleri vezir verdi, kral değil.
3: Bacaklarına çelik destek yap. Benimle gel. Bu taraftan. Başını belaya sokma. Git buradan.
1: Burası labirentten farksız. Çıkış yolunu asla bulamayız.
3: Yürü.
2: Kızı nasıl öldüreceğini iyi düşün. Hata yapayım deme.

0: Muhafızlar nerede? Kız hücresinden kaçtı. Ne duruyorsunuz? Gidip hemen bulun onu.
1: Gelin.
0: Siz de benimle gelin.
1: Hadi.
2: Çabuk olun.
3: Devam edelim.

0: Onları bulmama
1: yardım. Tamam, gidelim. Bu taraftan.
0: Siz Rukiye'ye bakın. Ben de Yayo'ya bakacağım.
1: Tamam.
2: Durun. Kaçmayın. Kaçmayın. Firar ettiniz demek. Üzgünüm.

0: Prens nerede? Öldürdün mü onu? Söyle bana!
1: Hissiz iyi durumda. Demir pençe onu kurtardı. Prens bir sahtekar. Şekil değiştiren bir hain.
0: Efendimiz de o öldürmüştür.
1: Hissizin kurtarılma işini de o ayarlamış olmalı.
0: Olamaz.
1: Umrumda değil. Buradan kimse kurtulamaz. Hissize söyle, firar etmenin de yardım etmenin de cezası ağırdır. Ateş böceği. Neredeydin sen?

0: Çengu yukarıda. Ben onları oyalarım.
1: Tamam.
0: Görev yerlerinize dönün hemen.
2: Emredersiniz. Gelin.

0: Canını yakmak istemiyorum. Devam mı? Prens, biz sizi öldürmek için emir çıkarmış
1: efendim. Siz iyi misiniz efendim?
2: Bunlar mekanik kilitler.
0: Ne biçim bir kilit bu?
2: Alarm çalınca açamazsın.
0: Çok saçma. Açılmayan kilit olmaz. Çekilin.
2: Düşünce gücüyle üzerindeki iğneleri çıkarabiliriz.
0: Benim öyle bir yeteneğim yok. Ama deneyelim.

0: Çok zorlanıyorum.
1: Ne yapıyorsun?
0: Siz de gücünüzü koyun o zaman, hadi.
1: Hadi. Hep beraber.
0: Hep beraber. Üç deyince, bir, iki, üç.

0: Hey. Tutun, yakalayın şunları. Hadi acelenin.
1: Önlerini kesin.
0: Çabuk olun.
1: Hadi.
2: Kimsin sen?

0: Bu bir kadın.
1: Çabuk çıkalım buradan.
2: Oh!

0: Onu tutuklayın artık.
1: Yakalayın.
2: Emredersiniz.
1: Kıpırdama. Esirleri kaçırmak için geldiniz değil mi?
3: Hissiz.
1: Tutuklayın bunları.
4: Demir pençe çok güçlü. Ki enerjisi olan biri bunları patlatabilir demişti. Açılın. Size açılın dedim. Olmadı. Fitili yerleştirmemişsin.
3: Dilek şunu üstüne geçir hadi.

0: Kaçmayı düşünüyorsanız sadece suçunuzu kabul etmekle kalmazsınız. Birliği de dağıtırlar. Duydun mu? O kadar merhametsiz olamazsın.
1: Yayu! Prens görüldüğü kişi değil. Yalvarırım, kaçmaya teşebbüs etmeyin. Lütfen etmeyin.
2: Ben Cheng Dingtian'ın kızıyım. Cheng Yanshi'nin kız kardeşi. Anlamadın mı? İntikamımı alacağım. Ailemin kanı yerde kalmayacak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Dede, ne yapıyorsun?
6: Dedeciğim, senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tüketimi.
5: Kutaş nereden çıktı?
6: Çıkamıyorum buradan.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
6: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
6: Dedeciğim, ne olur kurtar beni.
7: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
8: Vay.
9: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
13: Ebebekle büyürler.
14: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılayın.

0: Monaco Jane sadece Atasay mağazalarında.
1: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Bilmiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
3: Çok, sevenimiz çok.
4: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz Ketçap 109 lira, Heinz Mayonez 129 lira.
10: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
11: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Domino's'um hoş geldin.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Anında mı?

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
7: Uğraşmayayım ben ya.
6: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
9: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Genç durmak bilmiyorlar.
10: Gençliğine ne söyleniyorsun Haş 5?
9: Devrelerim şişti, hoş 5'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
10: Şarj olmaya mı?
9: Deşarj olmaya.
11: Hoşbeşi durdurabilirsen.
12: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
13: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
15: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da.

0: sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Biz şimdi karar verdik mi? Ben çünkü çok rahatım, memnunum.
3: Ben de mutlu. Ben.
2: Gerçekten mi?
4: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
1: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
5: Rams. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Yapma. Gidiyoruz.

0: Dur koşma, acelen ne? Gel buraya canım. Gel hadi buraya
1: anneciğim.
0: Yayıl. Ne var öyle koşacak?
1: Anneciğim, neden burada saklanıyoruz?
0: Ne saklanması canım? Ne biçim sözler bunlar? Saklandığımız falan yok. Bütün gün evde sıkıldım demedin mi? Onun için dışarı çıkardık seni. Sevinmedin mi yoksa?
1: Sevindim.
2: Evlat. Seninle çok güzel oyunlar oynayacağız. Dere tepe gezip keyfimize bakacağız. Nerede istersen.
0: Nerede oynamak istersen.

0: Joey.
1: Anneciğim.
2: Bu insanlara ihanet mi ettin sen?
0: Ben yanlış bir şey yapmadım. Utanç duyacağım hiçbir şey yapmadım.

Aileni öldüren 12 adam. Biri mezar taşı Sima, Batı Eyaleti valisi. Kanlı Anka kuşu. Wusheng kardeşler. Chang Zia. Dugu Wei. Moji Sansan. Wu Yangda. Sonuncu katil de Kong Balang'dı. Sonra adını değiştirdi. Tia Shua. Aralarında ben de vardım.

0: Neler diyorsun sen?
1: Çok büyük bir yanlışlık oldu.
2: Efendi Leo öldükten sonra Zuge olan biten her şeyi kralımıza anlattı. Aynı kişiyi iki farklı yerde öldürmüş olamaz. Gerçek katil yakaladığınız katil.
1: Majestelerine gereken bilgiyi verdim. Masumiyeti kanıtlanan herkesi affetti. Ve rütbelerini iade etti. Efendi Liu'nun öldürülmesi dışındaki bütün suçlamalar kaldırıldı. Shenk Hanım, suçsuzluğunuz belli oldu.
2: 12'ler çetesi hala dağıtılmadı.
3: Hepsini öldürün. Kimseyi sağ bırakmayın.
4: Shenk Lindia'nın kızı o. Niye koruyorsun onu?
1: Kızın bir suçu yok.
3: Bırakın onu.
2: Onları sen öldürmedin değil mi?
3: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir.
2: Ailemden 32 insanı öldürdüler. Benim arkamda durmadın.
1: Yayı.
2: Çocukluğumdan beri beni severdin. Her zaman yanımdaydın. Utandığın için mi öyle davrandın? Ailemden tam 32 insan. Sen hangilerini katlettin? Konuşsana!
3: Yayu!
2: Bunu nasıl yaparsın?
1: Kararı ben vermiştim. O zaman... Gerçekler acıdır. Gerçeği duyana kadar vazgeçmeyeceğini biliyorum. 12 yıl önce 8 dürüst asker vardı. O sinsi bakanı alt etmeye hazırdı. Ama içlerinden biri ona haber verdi. Delilleri majestelerine vermek yerine o düzenbaz adama gitti. Sonra bir gece içinde 7 aileden 183 güzel insan katledildi. Sadece bir aileye zarar verilmedi. Saray alimi Shenk Tin Tian'ın ailesine. Yani babanın ailesine. Hainin kim olduğu belliydi. 183 insanın ölümü cezasız mı kalacaktı? Demir Pençe'nin ailesinden kimse sağ kalmadı. İntikam istemesi yanlış mıydı?
2: Babam dürüst bir insandı. Bana hainler tarafından öldürüldüğünü söylediniz. Siz söylediniz.

0: Yoksa o da mı yalandı? Sana yalan söylemem demiştiniz. Peki ya annem? Ya küçük kardeşim? Ailemden 32 insanın hepsi de hain miydi?
1: Yanlış bir karardı. Kral pişman oldu. Engel olmamı istedi. Ama iş işten geçmişti.
2: Gerçeği öğrendin. Emir kraldan çıktı. Demir pençenin seni kurtardığını öğrenince onu affetti. Seni de bağışladı.

0: Bir gün bunları öğrenecektin. Sana hep söylemek istedim. Ama fırsat olmadı.
1: Yaklaşma!
2: Yayo, sakin ol.
1: Benden korkmuyor musun? Shandin Tia'nın kızıyım ben.
2: Ne fark eder ki?
1: Sen de onlar gibisin. Hepiniz bana yalan söylemişsiniz. Yoksa sen de her şeyi benim için yaptığını mı söyleyeceksin?
2: İntikam mı istiyorsun? Yoksa teşekkür mü edeceksin? Ben hep yanındayım. Ama dinle. Hayatını demir pençeye borçlusun.

Bakan Kayı'yı sen öldürmüş olamazsın. Ama ailemi kılıçtan geçirmişsin. Eğer gerçekten suçsuzsam... O zaman bırakın gideyim.

0: İstediklerin oldu, mutlu değil misin hala?
1: Neden bilmiyorum. Ama mutlu değilim.
0: Mutluluğun arzuladığımız şeylerle bir alakası yokmuş.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şıp şıp

11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bilinen 129 terör saldırısı girişimi bulunmakta. 8 pilot tren ve metro istasyonlarını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 35 bin kilometreyi aşkın tren hattı bulunmakta. Her mesai gününde 15 milyon yolcu bu hatları kullanmakta, denetlenmeden. Ülkenin tren hatlarına karşı düzenlenecek terör saldırılarını engellemenin anahtarı saldırıyı önleyebilecek zekada gizlidir. Bunu başaramadığınızda en büyük savunma silahımız yolcuların kendileridir. Ulusal Güvenlik Departmanı.

0: Evdeyim bak. Evet. Haklısın. Bilmiyorum ama inan bana anlamaya çalışıyorum. Baba, birazdan metroya bineceğim. Telefon kesilebilir, tamam mı?
1: Vakit kaybetmiyoruz. Sadece biraz...
2: Bunu planlamıştım.
1: Şu an hiçbir şey yapmadan dikiliyoruz.
2: Harita bu. Tek yapmamız gereken trene binmek. Buna eminim.
1: Tamam.
2: Birine sormak ister misin?
1: Kimseye yol sormak istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum.
2: Bak, eğer istemiyorsan...
1: Hayır, yolu bulabiliriz. Tamam.
2: Tamam.
3: Detroit'te bombalı saldırı. Los Angeles Şerif Departmanı.
4: Lütfen konuşur musun benimle?
5: Burada olmaz.
6: Bir sonraki

0: Adam! Adam!
1: Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Beni yardım etsin! Beni yardım etsin!
2: Dilim. Ya Dilim. Hayır, hayır bebeğim. Hayır, Kristin. Kristin! Kristin!

0: Yaralı mısın?
1: Ben iyiyim.
2: İyi misiniz? Arkada kurtulan var mı?
1: Hayır. O öldü mü?
2: Öldü. Dikkat et.
3: Hey, ne yapıyorsun?
2: Telsizini arıyorum.
3: Boşuna uğraşma. Burada sinyal alamazsın.
2: Evet ama telsizini bulursak sinyal alabiliriz. Arka tarafı kontrol edeceğim.
1: Haydi, insanların yardıma ihtiyacı var.
4: Hadi. Hadi bebeğim. Hey kız. Geri çekildi lan. Bebeğim.
1: Ceren. Çok kötüyüm.
4: Ne?
5: Baba, ne oluyor?
4: Bilmem, geri çekil. Ne hayatım yapacağım? Hala duvara bağlı gibi görünüyor. Seni buradan çıkaracağım. Nefes al. Bana bak. Bana bak, seni buradan çıkaracağım.
1: Bebeğim.
4: Tatlım, annen yaralandı ama o iyileşecek, tamam mı? Bana bak, bana bak. Annen için cesur, tamam mı?
1: Ne yapabilirim?
6: Ella me estaba hablando, pero no la entendía.
1: Ama ben...
6: Yo creo que quería que le diera el mensaje a la hija, pero no sé.
3: Hey, dostum. İyi misin?
7: Senaryomu bulamıyorum.
3: Onu sonra arayabiliriz. Sen...
5: O ses neydi?
4: Sesler. Sesler duyuyorum. Bak tatlım, sen annenle kal. Ben sizi buradan çıkaracağım, tamam mı? Biri bizi buradan çıkaracak.
3: Bu tünel her an çökebilir.
4: Şükürler olsun. Aranızda doktor var mı?
1: O olabilir ama İspanyolca konuşuyor.
4: Önemli değil. Eşimle çocuğum çevirebilir. Hadi. Acele edin. Bu taraftan.
1: Durun. O doktor
4: hemen gelecek.
1: Hayır, o bekleyemez.
4: Kırımın durumu dar. Hemen geri dönecek.
1: O bekleyemez dedim sana. Bekleyemez. Lütfen.
4: Doktor olduğundan bile emin değiliz. Dilimizi konuşamıyor. Beni dinlemelisin. Karım söylediklerini çevirebilir ama önce yardıma ihtiyacı var.
5: Pero no puedo ayudar.
1: Anlamıyorum. O iyileşecek değil mi? İyileşecek.
4: Üzgünüm. Hadi. Hadi çabuk.
1: Bayım. Yaşıyor.
3: Lanet olsun.
1: Hayır hayır, geçecek, kımıldamayın.
3: Dayanın, sizi oradan kurtaracağız. Gel gel, bana yardım et. Bana yardım et hadi.
4: Ne oldu?
1: Hayatım, ben iyileşeceğim, tamam mı? Bu hanımefendi bana yardım edecek.
8: Parece peor de lo que es.
6: Yo voy a ayudar a tu mamá.
1: Tamam.
4: Ne söyledi tatlım?
5: Yardım edebileceğini söylüyor.
6: Pero vas a necesitar un doctor pronto.
5: Senin doktor olduğunu sanıyordum.
4: Ne demek istiyorsun? O doktor değil mi?
6: Yo fui una enfermera.
1: O bir hemşire, tamam mı? O bir hemşire.
5: Eskiden hemşireymiş.
4: Şimdi ne yapıyorsun? Bu nasıl söyleniyor? Ne tatlım, şimdi ne yapıyorsun? Nasıl söyleniyor?
6: Ama de llaves.
4: Ne?
1: Ev temizliyormuş. Teşekkür ederim.
9: Hepsi geçti. Bir kaza oldu. Kırmızı hattasınız, tamam mı?
7: Tamam. Bu kaza değildi, bir depremdi. Titreşimi hissetmediniz mi?
3: Bu tünellerin 7.5 şiddetine dayanması gerekiyor. Eğer bu bir depremse çok büyük olmalı.
2: Durun, ben deneyeceğim.
3: Tamam. 1, 2, 3. İttim.
2: Bu bir deprem değildi.
9: Nereden biliyorsun?
2: Kokudan. Havai fişek gibiydi. Bu trenler barutla çalışmıyorsa bir bomba patladığını söyleyebiliriz.
7: Terörist bombası gibi.
3: Hayır hayır, bundan emin olamayız. İnsanları korkutmayı bırak.
2: 3 kere Irak'a gittim. O kokuyu tanıyorum.
3: Neyse, onu kurtaralım.
2: Bu işe yaramayacak. Daha güçlü bir şey bulmalıyız.
9: Seni kurtaracağız, tamam mı?
4: Teşekkür ederim.
1: Geçecek. Geçecek. geçecek, tamam mı? Ben buradayım, lütfen iyi olacaksın.
0: İyileşeceğini söyle, tamam mı? Söyle, iyi olacağım.
1: İyi olacağım. İyi olacağım.
3: Bir tür anahtarımız olsaydı koltuğu tamamıyla sökebilirdik.
10: Lanet olası şeyi kıralım derim.
3: Aa, omurgasına da mı kıralım?
10: Sizin için fark etmeyecekse omurgamı kırmayın lütfen.
4: Arka tarafta yardımınıza ihtiyacımız var.
9: Her şey yolunda mı?
4: Yaraların temizlenmesi için daha fazla malzeme gerekiyor. Sargı bezi gibi şeyler
7: benim
4: lazım.
7: Benim alkolüm var.
4: Harika, bak onu karıma götürebilir misin? Ben yardım çağıracağım.
3: Dostum dışarıda beton yağmuru var.
10: Dur, ben de seninle geleceğim.
0: Durun. Önce beni buradan
10: karımın
0: kurtarın.
10: Karımın bekleyecek vakti yok. Siz onu çıkarmaya çalışın. Ben hemen geri döneceğim.
4: Geliyor musun?
10: Evet. Biraz ışığa ihtiyacımız var.
4: Sıkışmış. Üç deyince. Bir, iki, üç. Biz orta vagondaydık. Trenin geri kalanından oldu.
10: Bir dakika. Pekala, beni izle.

0: Aman tanrım.
1: Görünüşe bakılırsa tren bodoslama çarpmış. Bu taraftan çıkmamız mümkün değil.
2: Hey, hey! Bu taraftan.

0: Bak, babam bu malzemeleri size getirmemi söyledi. O yardım çağırmaya gitti, tamam mı? Merhaba, ben Tori.
1: Teşekkür ederiz. Adım Kristin. Bu da kızım Dylan. Sanırım Yolanda mıydı? Onu tanıyorsun.
2: Yere bakın.
0: Dışarıdan geliyor.
2: Buradayız.
3: Buradayız.
2: Yardım edin.
4: Dylan.
2: Yardım edin.
4: Dylan.
2: Baba.
4: Bizi sattın. Bu işi görebiliyor musun? Dylan. Dylan, beni duyabiliyor musun?
2: Evet.
5: Tamam.
6: Sağ olun, iyi oldu. Daha iyi. Basınç azalmaya başladı.
0: Hey, bakın. Dışarıdakiler bir çıkış yolu bulmuş olabilir ama size ihtiyaçları var.
5: Bana da mı?
0: Evet, hadi.
6: Dur. Dışarı mı çıkacaksın?
0: Buna mecburuz.
6: Hemen geri döneceğim dostum, yemin ederim.
4: Dur. Hepinize ihtiyaçlar olamaz.
0: Tamam, bu tarafta.
6: Hayır.
0: Çocuklar, hadi.
6: Hadi.

0: ayaklarına dikkat et.
1: Buradayız. Ne yapıyorsunuz? Tek ihtiyacımız olan küçük adam.
2: Buradan nasıl çıkacağız?
1: O taraftan. Diğer tarafa kadar uzandığından emin olmamız imkansız.
3: Biz buradan geçemeyiz ama... Belki de sen...
4: Oraya girmemi mi istiyorsunuz?
2: Bunun bir yere çıktığını nereden çıkardınız?
1: Baksana.
0: Tünelin sonundaki ışık. Hey, bakın hareket ediyor.
1: Evet. Sürünerek gidebildiğim kadar ileri gidip bağırdım ama kimse cevap vermedi.
3: Bakın, belki de sen daha ileri gidebilirsin. Aslında bunu istemezdim ama...
0: Deneyebilirim.
4: Hayır. Ben giderim, ben gitmeliyim.
2: Hayır, hiçbiriniz gitmemelisiniz. Bu bir ölüm kapanı.
0: Buradan daha mı kötü?
4: Hayır, ben yapabilirim. Önemli değil. Yani muhtemelen günün birinde bunun filmini çekecekler. Öyle değil mi? Hep kahramanı oynamak istemişimdir.
3: Tamam. Bol şans.
0: Hey, bunu yanına al.
1: Adımına dikkat et.
0: Söylesene, senin adın ne?
4: Boyd. Boyd Millican.
0: Sen oyuncusun, öyle değil mi?
4: Evet. Beni tanıdın mı?
0: Senaryo okuduğunu görmüştüm.
4: Evet.
0: Ama seni bir yerlerden hatırladığıma eminim. Bir reklam olabilir mi mesela?
4: Evet, güneş sistemi gibi giyinmiş adamlardan biriydim. Doğru söylüyorsun.
0: Evet, sen gezegenlerden biriydin, öyle değil mi?
4: Evet, öyleydim. O reklamı hala yayınlıyorlar mı?
2: Sen hangi gezegendin, Boyd?
4: Uranüs. Burası çok daralmaya başladı.
2: Bu iyi değil. Onu oradan çıkarmamız gerek.
0: Boy!
4: Sanırım bir örümcek gördüm.
1: Boy, iyi misin?
4: Evet, ben iyiyim. Sadece biraz bacağım kanadı.
5: Hadi devam et Boy.
1: Biraz daha ilerle.
4: Sanırım bir çıkış yolu buldum. Hadi Boy, karakterini sakın bozma. Kahraman ol. Korkmuyormuş gibi davran. Işık güçleniyor.
1: Güzel.
4: Yaklaşmış olmalıyım. Benimle dalga mı geçiyoruz?
0: Neymiş?
4: Lanet olası bir bilgisayar. Hiçbir şey yok. Gidecek hiçbir yer yok. Geri dönebileceğimi bile sanmıyorum.
1: Tamam.
5: Durun,
1: geri çekil.
5: Boyd, beni duyabiliyor musun? Hadi dostum, orada mısın?
1: Cevap ver.
2: Hadi Boyd, bir şey söyle.
0: Hadi Boyd.
5: Boyd öldü.
6: Çıkış yolunu buldunuz mu?
1: Hayır, bulamadık. Tünel çöktü, oyuncu çocuk öldü ve biri bizi çıkarana kadar mahsur durumdayız. O benim çantam.
6: Bu benim suçum. Çantaları bir araya toplamasını istedim. Burada mahsur kalacaksak kaynakları değerlendirmeliyiz diye düşündüm.
1: Bu iyi bir fikir.
3: Erkek arkadaşın mıydı? Özür dilerim. Gidip karımı kontrol edeceğim.

0: Evet işte öyle. Oluyor, oluyor, oluyor, oluyor. Evet.
1: Daha hızlı çevir.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: seninle miydi?
1: Evet. O benim karım. Trende olduğunu bile hatırlamıyordum. O klostrofobikti, trene binmezdi. Lütfen acele et, acele et.
2: Hadi. Hadi.
1: Bebeğim. Bebeğim. Tanrım.
3: Prima, firmemente, no, él no está oprimiendo.
4: Baba, daha sıkı bastır.
3: Hiç önemi yok.
5: Hey, bir şey buldum. Buraya gelin.
0: Aman tanrım. Bu koca bir hastane gibi.
3: İlk yardım çantasına neden kilit takılır ki?
0: Önemli değil. Kilitlerle aram iyidir.

0: Ne buldunuz?
1: Başka bir bomba.
0: El yapımı bir bomba. Hem de çok büyük. Etkisiz hale getirmek için 12 dakikamız var.
2: Çok kötü bir ilk yardım çantası.
3: Daha sert.
4: Hey! Bayım!
5: Bu iyi bir zaman değil.
4: Size ihtiyacımız var.
5: Bu iyi bir zaman değil dedim.
4: Biliyorum ama ölüm kalım meselesi. Acele edin.
3: Baba. Bana bırak.
2: Ya daha fazlası varsa?
0: Hayır. Birden fazla olduğunda genelde iki olur. Ben tarih öğretmeniyim. Bu bilindik bir yöntemdir. İlk bomba insanları bir araya getirir. İkinci bomba patlar.
6: Tamam, emin olalım. Her şeyi kontrol edin. Dikkatli bir şekilde.
5: Ne oluyor burada? Aman Tanrım.
1: Lütfen bu durumlarda ne yapacağını bildiğini söyle.
6: En azından bu şeyle uğraşmamamız gerektiğini biliyorum.
0: Bir noktada ona müdahale etmemiz gerekecek. Öyle değil mi? Yani bilemiyorum ama telefonun kapatma düğmesine bassak?
6: Ya kapatma düğmesi sahte bir tetikse?
0: Bilmiyorum.
1: Peki ya iki kabloyu da aynı anda çekersek?
6: Hayır, hayır. Treni boşaltalım derim. Buradan uzaklaşalım.
1: Patlamasına izin mi verelim? Bu tünel bir patlamayı daha kaldıramaz. Ben burada balon bile patlatmazdım.
2: Ya onu küçük tünele koyarsak? Boyd'un olduğu yeri.
6: Evet, evet. Bu iyi bir fikir. Yeterince derine ittirebilirsek şokun büyük kısmını ortadan kaldırabiliriz.
5: Hayır, hayır. İmkansız. Karım o tünelin hemen yanında.
6: O zaman onu oradan çıkarırız.
5: Ama bu da onu öldürür.
1: Ayrıca yine de kapalı bir alanda olacak. Basıncın gidebileceği hiçbir yer yok.
0: Ben etkisiz hale getirmekten yanayım. Biz zeki insanlarız. Buluruz yolunu.
6: Hayır.
2: Bu neden ilk yardım çantasında?
6: Çünkü mükemmel bir kamuflaj. İstersen duvara bile asabilirsin.
2: Evet ama duvarda asılı değildi. Bir çantaydı. Ya bunu yapan kişi hala aramızdaysa?
5: Nasıl yani? İntihar bombacısı gibi.
0: Bu çok saçma. Bakın. Gördünüz mü? Bir geri sayım var. Yani saldırgan patlamadan önce buradan kilometrelerce öteye kaçmayı planlıyordu.
2: Evet, planlıyordu. Peki ya ilk bomba erken patladıysa?
6: Evet. Evet, eş zamanlı bir patlama çok daha mantıklı olurdu.
7: Hani ilk bomba kalabalığı bir araya getirmek için.
6: Evet ama insanları çökmüş bir tünele nasıl toplayabilirsin ki?
5: Bir dakika, bir dakika. Bombacının hala bu trende olabileceğini mi söylüyorsun?
1: Yani ya öldü ya da içimizden biri. Peki şimdi ne yapacağız?
2: Hayattaysa ve yaşamak istiyorsa konuşsa iyi olur.
5: Bu harika. Seri katil lütfen öne çıksan.
6: Ya bize etkisiz hale getirmeyi çoktan söylediyse?
1: Ne, ben mi?
6: Az önce kabloları aynı anda çekmemizi söyledin.
1: Dalga geçiyor olmalısın.
2: O sadece fikir yürütüyordu, senin de yaptığın gibi.
6: Evet. Ama ben teröriste benzemiyorum.
1: Ne o, Müslüman mı olduğumu düşünüyorsun? Dostum saçmalıyorsun.
5: Bakın kendimizi öfkeye kaptırmayalım.
0: 9 dakika.
6: Bak eğer yanılıyorsam üzgünüm. Ama çoğu terörist sana benziyor, unutma.
7: Ben Müslümanım. Nişanlım da Müslüman. Müslümandı.
6: Bakın kesinlikle o olduğunu söylemiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Burada hepimiz birer şüpheliyiz. Ben de dahil olmak üzere. Ama zamanımız azalıyor ve bir karar vermeliyiz. Ve gerçek şu ki çoğu terörist Orta Doğu kökenli genç adamlardan oluşuyor.
1: Ya da soluk suratlı ucube askerlerden. Aramızda onlardan var mı?
6: Senin adın ne?
1: Dostum vaktimizi harcıyorsun.
6: O zaman adını söyle hemen.
1: El.
6: El ne?
1: Kaide. Hernandez. Brezilyalıyım.
6: Ama İspanyolca bilmiyorsun.
1: Brezilyalar Portekizce konuşur senin. Benim adım Brezilya'dan geliyor. Ben Michiganlıyım bak. Bana inanmıyor musun? Al. Alberto Hernandez. Büyük vadide doğdum. Kar küreme aracım var ve pistonları tutuyorum. Şimdi bombayı ihmal edebilir miyiz?
5: Beyler bu hiçbir yere varmayacak. Hadi ama.
0: 8 dakikamız var.
7: Bir şey buldum. Mühendislik kitapları, çoğu metrolar ve trenler üzerine.
2: Belki de çantada kimlik vardır. Bakın. Evet bakın, fotoğraflar var. Tüneller ve istasyonlar var. Bunların hepsi Los Angeles'ın metrolarıyla ilgili. Bu bomba...

0: bacanın olmadı.
1: O senin mi?
2: Hayır.
1: Ne? Ne oldu?
0: O sensin.
2: Ben bombacı değilim, yemin ederim, tamam mı? Yemin ederim bombacı değilim, anlıyor musun?
0: Onu nereden buldun?
1: Ölen polisten.
3: Bak, hayır, hayır, lütfen. Aradığın adam ben değilim. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, tamam mı? Ulaşım mühendisliği üzerine. Test konum yeni Riverside hattı. Yemin ederim ben bu trenlerde yaşıyorum diyebilirim. Yalan söylememeliydim ben.
1: Tabloları aynı anda çekmemizi söylemiştim. Bu işe yarar mı? Söyle.
3: Abi, unutmuştum.
1: Söyle.
3: Gerçekten.
1: Bu doğru mu?
3: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak, o ben değilim. Onu durdurun, tamam mı? Silahı olan ben değilim.
0: Kesin şunu.
1: Bombayı nasıl etkisizleştireceğim?
0: Kes şunu. Kes şunu.
1: Tamam, dur, dur, yeter.
0: Tamam,
4: ellerimle öldürürüm.
0: Ne yapıyorsun?
4: Dilim, dur tatlım, dur dilim, dilim dur tatlım, tatlım.
2: Sen iyi misin?
0: Ama ne yapıyorsun?
2: Gidip annenin yanında durman gerekiyor, tamam mı? Hayır, hayır, hayır, hayır. Bana bak tatlım. Lütfen beni.
4: Hayır.
2: Ve annenin yanına git, tamam mı? Hadi. Hadi hemen git.
4: 6,5 dakika.
0: Dur, ne yapıyorsun?
1: Yaralı kolunu yana çek.
0: Lütfen.
1: Yaralı
0: bunu
1: kolunu
0: yapma.
1: Yana çek.
0: Bunu yapamazsın, hayır.
3: Hayır, lütfen, lütfen, hayır.
1: Bu sadece acı. Doğruyu söylediğin anda hepsi geçecek.
3: Hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen hayır.
0: Lütfen durun.
3: Hayır. Dur.
0: Lütfen yeter. Yeter dedim.
1: Bombayı tahminle mi durdurmak istiyorsun?
3: Sana bir şey söylersem sadece durmanı istediğim için söyleyeceğim. Bunu uydurmuş olacağım. Ben bombacı değilim.
4: Hayır, dur.
3: Bombacı ben değilim.
4: Yeter. Şimdi beni dinleyin. Gerçeği söylese bile ne söylediğini nasıl anlayacağız ha? Söylesene, bundan sonra ne olacağını nereden bileceğiz? Bize verdiği bilgiye güvende olduğunu düşündüğünde güvenmek zorundayız.
1: Ne? İki kabloyu aynı anda mı çekeceğiz?
4: Evet. Çünkü yaşamak istediğine inanıyorum. Yaşamak istiyorsun, öyle değil mi? Söyle. Şu an aksini söylemezsen o bombayı dışarı çıkarıp iki kabloyu da çekeceğim.
3: Tamam, yap. Ne yaparsan yap. Sadece yap.
4: Benim için yeterince iyi.
0: Hayır, hayır, hayır. Dur. Durun. Peki ya bombacı o değilse?
5: Neden böyle söyledin?
0: Çünkü az önce bir şey hatırladım. O çanta onunsa diğeri ona ait olamaz.
1: Neden?
0: Çünkü iki çanta taşımıyordu.
1: Bunu nereden biliyorsun? Fotoğrafik hafızan mı var senin?
0: Hayır.
1: Tam karşında oturuyordum. Benim elimde ne vardı?
0: Onun elinde iki çanta yoktu. Tamam mı? Bunu fark ederdim.
1: Bunu tünele götürüp etkisiz hale getireceğim. Yanılıyor olabiliriz.
4: Hayır, hayır, hayır, hayır. Bunu yapamazsın. Karım hala o tünelde.
1: Bu en fazla insan için en iyi şans. Dört dakikan var.
4: Bunu başkası yapmalı.
1: Benimle bir sorunun mu var senin?
4: Hayır, seninle ilgili bir sorunum yok. Ama bu bomba patlarsa ne yapılacağını bilen tek kişi sensin. Geri kalanımızdan biri olmalı. Hemen karar vermeliyiz. Hemen şimdi. Kim?
0: Ben en küçüğüm. Ben en uzak.
1: Hayır, bunu ben yapacağım. Konu kapanmıştır.
4: Hayır, ben yapacağım. En yaşlınız benim. Uzun bir hayat yaşadım. Karım da öldü. Ben yapacağım. Konu kapanmıştır.

Seni tünele ben götüreceğim. Dört dakika sonra döneceğim.

0: Casi ya. Ya acabamos.
1: Yolanda'ya arka tarafa gitmesi gerektiğini söyle.
2: Arka tarafta sana ihtiyaçlarım var.
1: Acele etmesi gerek.
2: Hadi acele et.
3: Ne oluyor?
1: Bir bomba bulduk. Merak etmeyin. Etkisiz hale getirmeyi biliyoruz. Ama şimdi bombayı en az hasar vereceği bir yere götürecekler.
2: Babanla git.
3: Hayır, burada kalacağım.
2: Babanla git.
1: Burası güvenli değil bebeğim.
3: Peki anne?
1: Hey, dalga mı geçiyorsun? Annenin bugün neler atlattığını gördün. Ha? Annen her şeyi atlatabilir.

0: Söylediklerini birebir uygula.
1: Tamam. Peki. Işık.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
2: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué te hicieron esto? ¿Dónde están los demás?
3: Hayır, bak arka tarafa gitmen gerekiyor. Bir bomba daha var.
2: Bom!
4: Evet,
3: onu
4: hadi,
3: götür,
4: hadi.
3: Onu götür. Hadi. Arka tarafa gidin.
4: Hadi. Hadi. Hemen döneceğim.
3: Hayır, orada kal, tamam mı? Ne yapıyorsun?
4: Anahtarı alıyorum.
3: Anahtarı boş ver. Sadece orada kal, tamam mı? Bir çaresini bulurum. Beni merak etme. Hadi. Ne yapıyorsun?
4: Kaçmana yardım edeceğim.
3: Beni dinle. Arka tarafa gitmeni istiyorum, tamam mı? Sadece birkaç dakika kaldı. Beni merak etme. Lütfen.
4: Konuşarak vakit kaybediyoruz. Sadece yardım et.
3: Evet, evet, evet. Hadi. Gerçekten de katil olduğuma inanmıyor musun?
4: %90 eminim.
3: Senin adın ne?
4: Tori.
3: Bundan sonra bana numaranı vermeyi unutma.
4: Ne?
3: Kendine bakınca yakışıklı görüyorum.
5: Ne kadar zamanımız kaldı?
6: 45, 44.
5: Pekala. Bundan daha ileri gidemem, mümkün değil.
6: Daha ileri ittirebilir misin?
5: Daha fazla ileri gidemeyeceğim dedim. El fenerini bırakıp geri dön. El fenerini bırakıp geri dön. Bomba patlarsa sana ihtiyaçları olacak. Git.
1: Hadi bebeğim, gidelim.
7: Gidin.
1: Burada kal.
7: Seni seviyorum.
1: Lütfen kalmamı iste.
7: Gitmen gerek. Git.
3: Sadece git. Hadi git.
6: Tori!
3: Hadi!
6: Hadi!

seni seviyorum. Annen de seni seviyorum.

0: Hadi.
1: Söylediği şeyi mi yaptın?
0: İki kabloyu da çektim. Tıpkı söylediği gibi. Hadi.
2: Dios lo bendiga.
0: Gracias.
2: Sen. Eşin seninle gurur duyardı.
0: Kate. Onun adı Kate'ydi.
2: Bebeğim.
3: İşte yine buradayız. Nasılsın bebeğim?
2: Tatile hayır diyemem.
3: Ciddiyim.
2: İyiyim. Daha iyiyim.
3: Gördün mü?
2: Artık acı bile hissetmiyorum diyebilirim.
4: Evet. Çantalarda bir şey bulabildiniz mi? Ben isimlerinizi bile bilmiyorum.
1: Ben Tori. Rubina.
0: Ben Sam.
5: El. Evet. Onu beni tavladığında öğrenmiştin.
4: Ben Mason. Evet dinleyin. Bomba beni hala tedirgin ediyor. Onu daha derine ittirip tüneli bloke etmeye çalışacağım.
1: Onu en uzağa ben götürebilirim. En küçüğünüz...
0: Hayır, buna gerek.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Hayrola çocuklar?
9: Ati başla.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınızda oluyor.
9: Bu kadar mı?
11: Ya lütfen.
9: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır. Akıyor.
8: Tabi. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
9: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
13: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
8: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
9: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
14: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
8: Turkcell'lerin yanında...
15: Türkcell'in çözüm gücü var!
16: Oo.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulabilirsiniz?

0: soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini, fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa! Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Parkhouse Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
0: Rams.
5: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 269 lira.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
8: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
8: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
9: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen in,

0: Biz şimdi karar verdik ya. Ben çünkü çok şey, rahatım, memnunum.
1: Ben de mutlu. Ben.
0: Tabii. Gerçekten mi?
1: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
2: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
3: Rams.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break. Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Uğraşmayayım ben ya.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
6: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
7: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
6: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
8: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
7: Aa!
6: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
9: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın. Rams.

0: sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
4: BBVA. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Ciddiyim.
2: İyiyim. Daha iyiyim.
1: Gördün mü?
2: Artık acı bile hissetmiyorum diyebilirim.
1: Evet. Çantalarda bir şey bulabildiniz mi? Ben isimlerinizi bile bilmiyorum.
2: Ben Tori.
0: Rubina.
6: Ben Sam.
7: El. Evet. Onu beni tavladığında öğrenmiştin.
1: Ben Mason. Evet dinleyin. Bomba beni hala tedirgin ediyor. Onu daha derine ittirip tüneli bloke etmeye çalışacağım.
2: Onu en uzağa ben götürebilirim. En küçüğünüz...
6: Hayır, buna gerek yok. Olduğu yerden daha derine gidemez. Onu en uzağa ittim.
1: Pekala, ama yine de tüneli bloke etmem gerek.

0: Hayır.
1: Sorun nedir? Bombacının kim olduğunu biliyoruz, öyle değil mi?
0: Hiç kimsenin bombayla yalnız kalmaması gerektiğini düşünüyorum, tamam mı?
2: Tamam. Sen de benimle geleceksin. Bu zaten iki kişilik bir iş. Geçen sefer şansı yaver gitmişti.
0: Evet.
2: Hadi, işe başlayalım.

0: Ne yapıyorsun?
1: Bak, bunu senin yapmadığını biliyorum, tamam mı? Cesetlerin üzerinde bunu kanıtlayacak bir şey bulacağım.
0: Hayır hayır hayır, dur. Dur, bunun bir faydası yok. Bombacı muhtemelen kaçmıştır.
1: Ya da ölenlerden biriydi. Bunu öğrenmemiz gerek.
0: O benim. Bombacı benim.
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Geri kalan herkes bunu düşünüyor ve bu muhtemelen herkes için en iyisi.
1: Yani bu onun yanına mı kalacak?
0: Eğer hayattaysa, bizi hayatta tutan tek şey bu işten kurtulacağını düşünmesi. Bırak beni bombacı sansınlar. Kurtarma ekibi gelene kadar suçu üstlenmeyi kabul ediyorum. Polisler gerçeği ortaya çıkarır. Tabii biz burada olduğumuz sürece. Tori. Unut gitsin.
2: Ne yapıyorsun?
3: Biraz daha ileri ittirmeyi deneyeceğim.
2: Gidebileceği en uç noktada Mason.
3: Sorun ne sen? Benim terörist olduğumu mu düşünüyorsun?
2: Terörist olduğunu düşünmüyorum. Elin terörist olduğunu düşünüyorum. Metro ile ilgili kitapları bulduk. Bomba etkisiz hale getirmeyi biliyordu. Vakit kaybediyoruz.
3: Siper almak için kolunu bile koparırdı. Bombanın patlayıp patlamayacağını bildiğini hiç sanmıyorum.
4: Kabloları sökmemiş.
2: Ne?
3: Ulaşamıyorum. Sopa gibi bir şey bulmaya çalış. Onu daha uzağa ittirmek istiyorum.
2: Olur. Tamam.

Sam! Sam! Sopayı buldun mu? Sam! Sam!

0: Hala ipucumu arıyorsun.
1: Merak etme, hiçbir şey bulamadım.
0: Muhtemelen çoktan kaçmıştır.
1: Affedersin.
0: Hey, dur. Öncesinde neden ağlıyordun?
1: Ne zaman?
0: Trene bindiğin zaman.

0: Bir adam için ağlıyordun.
1: Evet. Babam.
0: Baban mı?
1: Aslında o... O gerçekten harika bir baba. Bu sabah ben...

0: Onu bir daha görmek istemiyordum. Şimdi onu görememekten korkuyorum. Evet.
1: Ön taraf.
2: Herkes iyi mi?
3: Evet, evet biz iyiyiz. Galiba dışarıdan geldi.
1: Annenle kal, tamam mı?
2: Yaralanmışlar. İyi misiniz? Acele et.
3: Neredesin?
2: Aa, bu taraftan, bu taraftan.
1: Sen iyi misin? Hadi benimle kal dostum.
4: Mason. Yolanda'yı çağıracağım.
2: Onu ben taşırım. Sen Mason'a yardım et. Hadi.
1: Mason.
2: Buraya otur.
1: Mason. Hayır. Mason.

0: Está muerto.
1: Ben bir ses duydum. Kafamı çevirip baktığımda kendimi havada uçarken buldum. O beni kenara ittirdi.
0: Baba.
1: Mason hayatımı kurtardı. Benim için kendini feda etti. Hayatını benim için feda etti. Onun hikayesini herkese anlatmalıyız.

0: Rubina?
1: Bu taraftaki kabloda kaçak var. Aküyü bitirecek. Daha karanlık olacak ama zemin ışıkları iki katı dayanacak. Adam elektrikçiydi.
0: Özür dilerim.
1: Kaza olduğunda tartışıyorduk. Bana nişan yüzüğü vermişti. Ben de yüzüğü geri vermek istemiştim. Bu yüzük bizim adetimiz değil. Paraya ihtiyacımız vardı. Adam yüzüğe daha fazla ihtiyacım olduğunu söylemişti. Hayır, lütfen.

0: kendini kaybetmeye başladı.
1: Nişanlısını kaybetti. Bu kadar üzülmeseydi daha çok endişelenirdim. Örneğin Sam gibi.
0: Ne?
1: Bir gariplik var. Sanki o...
0: Herkes kendince yas tutar Tori. Belki de karısını o kadar sevmiyordu, bilmiyorum. Ama bu onu bir katil yapmaz.
1: Onun parmağında yüzük yok. İçinde bomba olan çantaya bakıyordu. Çanta kadının önündeki koltuktaydı.
0: Tori, beni dinle, unut bunu.
1: Hayır El, Mason çantayı sarsıyordu.
0: Mason'ın bombaya ulaşmak istemediğini nereden biliyorsun? Silahı alan da oydu.
1: El, silah kimdi?
2: Teşekkür ederim, sorun değil.

0: Karen'in üzerini örtmenin sakıncası var mı?
1: Hayır yok, çok düşüncelisin. Teşekkür ederim. Kat. Onun adı Kat'iydi.
0: Ah evet. Kat. Özür dilerim. Yanlarına gitsem iyi olur.

0: Nereye gidiyorsunuz?
1: O çok üzgün. Konuşmak için dışarı çıkacağız.
0: Tamam, dikkatli olun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne oldu? Kes şunu, ne yapıyorsun? Dur!
1: Silah burada değil. Onu birinin aldığını düşünüyorum. Beni dinle. Kimin yaptığını biliyorum. Ve gerçekten yardımına ihtiyacım var. Lütfen.
0: Neden bahsediyordunuz?
3: Rubina.
0: Sana bunu yaptıkları için çok üzgünüm.
3: Onları suçlayamam.
0: Kimi suçluyorsun? İlginç bir soru, değil mi?

0: eşin hakkında konuşmak istemiştim. Sen de Rubina ile benzer bir durumdasın. Ve buna ne kadar dayanabileceğini bilmiyorum. Rica etsem acaba onunla belki konuşursan biraz daha rahatlar.
1: Olur tabii. Elimden geleni yaparım.
0: Teşekkür ederim.
1: Nasılsın? İyi misin?
2: Evet, ben iyiyim. Gerçekten. Ben sadece eşinin yüzüğünün ne kadar güzel olduğuna bakıyordum. Düşecek gibi görünüyordu. Onu saklamak isteyeceğini düşündüm. Çok güzelmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.

0: Dylan tatlım, burada ne işin var?
1: Annem su istemişti.
0: Tamam, al.
1: Neden yüzüğünü ona verdin?
0: Tamam Dylan.
2: Pekala sen. Buraya geç. Geç şuraya. Çabuk. Çabuk.
0: Tamam tamam.
3: Tatlım, annen suyunu bekliyor.
1: Baba.
3: Ne yapıyorsun? Sam, neden elinde silah var? Ne yapman?
2: Dur. Olsun? Sakın kımıldama. Yoksa onu öldürürüm. Şimdi beni dinle. Onu dışarı çıkaracağım. Ve kurtarılmayı bekleyeceğiz. Sonra serbest bırakacağım. Kızına bir şey olmayacak, tamam mı? Sakın kımıldama. Kımıldama, konuşma. Hadi gidelim.
0: Sam, lütfen. Lütfen onu değil, beni al. Lütfen.

0: Bunu yapamam. Bunu yapamam çünkü sen onu feda edersin, değil mi? Hadi gidelim, çok yavaş. Çok yavaş.
1: Lütfen dikkatli ol. Dikkatli olmamız gerek.
0: Pekala, oradan çok yavaşça geçmeni istiyorum.
2: Buna izin veremem.
1: Hayır, Jared. Hayır. Jared, ona bir şey olmayacak.
2: Tanrım.
1: Hayır, ona bir şey olmayacak.
2: Götürmesine tamam. İzin veremem. Ama Tanrım. Christine'e söyleyeceğim. Christine'e söyleyeceğim.

0: Dylan'dı değil mi? Adın Dylan'dı. Pekala Dylan. Çok korkutucu olduğunu biliyorum. Ama ben de korkuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü babam bana çok kızgın. Çok kızgın. O adama ne yaptığını gördün mü? Bunu gördüğünü biliyorum. O adamı çok incitti. Hem de çok. Aynı şeyi bana yapmasını istemiyorum. Ne yapabiliriz ki? Bak bir fikrim var. O mağaranın içinde bir ilaç çantası var. İçinde çok güzel ilaçlar var. Bu ilaçlar anneni iyileştirebilir. Oraya girer ve çantayı getirip anneni iyileştirirsen baban beni affedebilir değil mi? Ama delik çok dar. Oraya sığamam. Sen sığabilirsin.
1: Hayır yapamam.
0: Evet yapabilirsin. Ne olacağını düşünsene. Anneni iyileştirirsen baban bana kızgın olmaz. Öyle değil mi? Evet şimdi sen içeri gireceksin ve içinde güzel ilaçların olduğu doktor çantasını dışarı çıkaracaksın. Buraya getireceksin. Ben de arkanda olacağım. Önünü görmen için sana ışık getireceğim. Sen o doktor çantasını getir hadi. Hadi diyelim git getir.
1: Jared. Oye gritos. ¿Dónde está Dylan? ¿Dónde está Dylan?
2: Sam. Sam Dylan'ı götürdü.
3: Bir şey yapmamız gerek. Onu hemen geri almalıyız.
4: El, o ne derse aynısını yapmamız gerek, tamam mı?
5: Hiçbir şey yapmayacak mısın ha? Başından beri mücadele eden sensin.
4: Ben ne olduğuna bak. El haklıydı. Onu dinlemeliydik. Bütün bunlar benim suçum.
2: Nasıl bunlar benim suçum da ne demek?
4: Katil Sam zannetmiştim. Karısı hakkında yalan söylediğini fark ettik. Ona tuzak kurduk ve Jared çok, çok üzgünüm.
3: Bak o yalan ne yaparsanız yapın eninde sonunda ortaya çıkacaktı. En azından artık karşı koyma şansımız var.
2: Hayır karşı koymayacağız. Küçük kızımın başına bir şey gelirse.
3: Hey. Sen de iyilik meleği sayılmazsın. O adamın ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum ve ona plan yapacak vakit vermek istemiyorum.
4: Ne yapmak için plan? Hiçbir yere gidemez. Hepimizi öldürmek için şansı vardı ve bunu yapmadı.
5: Öyle mi? Benim nişanlımı öldürdü. Ve ben hiçbir şey yapmadan burada duramam.
0: Hadi Dylan. Aferin sana. Devam et. Hadi Dylan. O çantanın içinde annenin ihtiyacı olan ilaçlar var Dylan. Acele et, aferin sana. Peki hala işte bu. Şimdi onu bana getir. Kapağı açma. Dylan, kötü kız, ışıklar söndü. Dylan, orası korkutucu değil mi? Ha? Işığı yeniden açacağım ama sadece çantayı buraya getirirsen. Getirmezsen orada öleceksin Dylan. Ve ben de metro vagonuna geri döneceğim. İnsanları vurmaya başlayacağım. Tabii annenden başlayacağım. Sonra babanı. Tamam mı? Dylan ışığı yakıyorum. Aferin sana. Hadi. Dylan.

0: Delon!
1: Yavaşça. Şimdi çantayı açacaksın. Çantayı yere koy. Pekala, ışığı içeri tut. İçeri. Bunu sen mi yaptın? Sen mi kırdın?
0: Hayır!

0: Polisin telsizi.
1: Şşş, durun durun dinleyin. Nerede?
2: Yerinizi bildirin.
0: Buradan görün.
1: Bakın bakın.
2: Tekrar edin.
1: Galiba bunun altı. Ona ulaşamıyorum.
2: Tek yapmanız gereken düğmeye basmak.
0: Onu görüyorum.
2: Anlaşıldı mı? Sadece düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum.
0: Aa, yakaladım. Yakaladım.
2: Sıkıca yakaladım. Tutun.
0: Düğmeye bas.
2: Tekrar
0: düğmeye
2: ediyorum.
0: Bas.
2: Sesimi duyan var mı? Yerinizi bildirin lütfen. Eğer sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen. Tekrar ediyorum lütfen düğmeye basın.
3: Yapma.
2: Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum lütfen düğmeye basın.
3: Parmaklarını aç.
2: Sesimi duyuyorsanız düğmeye basın lütfen.
4: Buraya getir.
2: Sesimi duyan var mı? Lütfen düğmeye basın. Tekrar ediyorum. Düğmeye basın lütfen.
3: Buraya.
2: Anlaşıldı mı? Tek yapmanız gereken düğmeye basmak. Düğmeye basın.
4: At onu buraya.
2: Yerinizi bildirin lütfen. Tekrar ediyorum. Yerinizi bildirin.
3: Mı istiyorsun? O zaman trenden ayrılmayacaksın ve hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Hadi.

0: Onu kırdı. Telsizi kırdı. Bunu neden yaptı? Kurtarılmak istemiyor mu?
1: Size söylemiştim. Ona güvenmeyin. Bu kurtarılmakla ilgili değil.
2: Anlamıyorum. Neden bizi vurmadı?
0: Mermiler. Cesetlerde mermi olmasını istemiyor. Kurtulabileceğini düşünüyor.
2: Bunu nasıl başaracak?
3: Yes, bomb.
2: Ne?
1: Bomba. Bombayı yeniden etkinleştirirse hepimize kazada ölmüş süsü verebilir.
0: Kendisini öldürmeden bunu nasıl yapacak?
3: Bilmiyorum ve öğrenmek istemiyorum.
2: Amatör.
4: Bunu neden yapıyorsun?
5: Köpeğin var mı Dylan? Onun adı ne?
4: Daisy.
5: Daisy, pekala. Daisy arada yaramazlık yapar, öyle değil mi? Belki de caddenin karşı tarafına koşar. Bir arabanın altında kalıp ezilip ölebilir. Ha? Öyle değil mi? O zaman Daisy'yi cezalandırman gerekir. Kötü Daisy. Öyle değil mi? Çünkü o bir hayvan, içgüdüsüyle hareket eder. Biz de birer hayvanız. Sen, ben, bütün insanlar. Ve bizim içgüdülerimiz iyi değildir. İçgüdülerimiz hayatta kalmakla ilgilidir. Yani yalnızca kendimizi önemseriz. Diğer insanları önemsediğimizden daha fazla. Acı çekmenin ne demek olduğunu anlamamız gerekir. Sonra durup kendimize bu neden oluyor diye sorarsak bundan bir ders alabiliriz. Biz rahat yaşadığımız sürece başkalarının ölümüne seyirci kalabiliriz ama daha iyisini yapmalıyız. Bundan daha iyi olmalıyız. Yoksa yaşayacak bir dünyamız kalmaz ki. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Dylan. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Işığı tut.

0: fazla uzakta değil. Chris, kurtarma ekibi yolda. Benimle kalman gerek. Dilinin sana ihtiyacı var tatlım. Tamam. Herkes yerini alsın. Bu adamı buraya çekmemiz gerek. Ses çıkaralım.
1: Belki de yukarı tırmanabilirim.
2: Tamam. Ne yapacağız?
0: Neden yukarı çıkmıyorsun? Senin gelmeni beklemez.
2: Daha iyi bir fikrim var. Ama önden başlamam gerek. Tamam.
3: O ses de ne?

0: Tamam, üç deyince. Bir, iki, üç.
1: Hey, bir ışık görüyorum.
2: Feneri bana ver.
1: Biri geliyor.
0: Bebeğim.
1: Ben kaçtım. Onu göremedim.
0: Hiçbir şey öğrendin mi? Sana bir şey söyledi mi?
3: İki bomba yapıyor.
1: Ne?
3: Biri büyük, diğeri küçük.
1: Küçük bombayla hem bizi hem de tüneli havaya uçurabilir.

0: Az önce bunu trenin altına bıraktım.
1: Sadece 66 saniye var. Dura bas.
0: Hayır, saçmalama.
1: Evet, farklı bir telefon, sadece sayaç olarak kullanıyor.
0: Hayır, buna inanmıyorum. Bunu geri atalım ve trende kalalım derim.
2: Hayır. Kristin arkada, o öyle bilir. Lütfen.
1: Tamam, tamam. Durduracağız.
0: Dur!
2: Şükürler olsun.
1: Tamam, tamam. Bu şey patlamadığında bunu anlayacak. İkinci bir bomba daha var.
2: Onu durduracağım.
1: Nasıl?
2: Ona saldıracağım.
1: Hayır, hayır, silahı var.
2: Umurumda değil. Ben
0: bir tarafa çık. Nereye ateş edeceğini biliyor.
2: Lütfen, bunu yapmam gerek.
1: Baba.
2: Hayatım, beni dinle. Güven bana.
1: Jared, ben de seninle geleceğim.
3: Ben de geleceğim.
1: Ben de sizinle gelecek.
0: Ona birden saldırırsak bizi teker teker vuracaktır.
2: O zaman önce ben gideceğim.
1: Hayır. Ya başka bir yolu varsa?

0: şimdi.
1: Pekala. Hepiniz çok cesursunuz. Aferin size. Evet, bunu takdir ediyorum ama hemen şu an trene geri dönmezseniz sırayla hepinizi teker teker yakalayacağım. Hemen trene dönmezsen önce karını sonra kızını öldür. Hadi!
2: Fazla mermi harcadı ve bunu biliyor.
3: Hey, hepimizi vuramazsın.
1: Tek kurşunum kaldığını mı umacaksın? He? Tek kurşunum kaldığını şansa bırakamazsın. Hemen trene geri dönün dedim.
4: Bunu yapmayacaksın. Yapacak olsan çoktan yapardın. Sen bir korkaksın.
0: Hayır. Detroit, Atlanta, Los Angeles. Ben çok anlamlı işler yaptım. Buradaki işim tamamlandı. Ölmeye hazırım, şansını zorlama. Sana son bir şans veriyorum. Hemen o trene geri dön.
4: Hayır!
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Dede, ne yapıyorsun?
8: Dedeciğim, senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
7: Kutamış nereden çıktı?
8: Çıkamıyorum buradan.
7: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
8: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
7: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
8: Dedeciğim, ne olur kurtar beni.
9: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
10: Ay. Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
11: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
12: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
11: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
13: Daha omuzdan böyle gövdenle.
12: Aa!
11: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
14: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Parkhouse Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
15: Rams.
16: Bu sezon Bin'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyat

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
0: Rams.
5: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'u
11: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Domino's'u hoş geldin.
13: Yangın yeri. Bölgesel savaşlar kapıda mı? Araştırmacı yazarlar Ramazan Tolga Yol Yapan ve Mustafa Kurnaz Gündemin İzinde programında anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde sezon finaliyle bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
1: Biz şimdi karar verdik ya. Ben çünkü çok şey, rahatım, memnunum.
2: Ben de çok beğendim.
1: Gerçekten mi?
2: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
4: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Park House Maslak'ta yerinizi bugün alın.
0: Rams.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
18: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
19: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Can Kat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
20: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
21: Anında

0: ederim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: 9 kere 6,
4: 54.
3: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
4: Dik.
3: Buç bucu kokur.
4: Zehir gibi.
3: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
9: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
8: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
12: Biz şimdi karar verdik mi? Ben çünkü çok rahatım, memnunum.
13: Ben de çok ben.
12: Gerçekten mi?
13: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz.
14: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhaus Maslak'ta yerinizi bugün alın.
15: Rams. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
17: Hemen trene dönmezsen önce karını sonra kızını öldür. Hadi!
18: Çok fazla mermi harcadı ve bunu biliyor.
19: Hey, hepimizi vuramazsın.
17: Tek kurşunum kaldığını mı umacaksın? He? Tek kurşunum kaldığını şansa bırakamazsın. Hemen trene geri dönün dedim.
3: Bunu yapmayacaksın. Yapacak olsan çoktan yapardın. Sen bir korkaksın.
18: Hayır. Detroit, Atlanta, Los Angeles. Ben çok anlamlı işler yaptım. Buradaki işim tamamlandı. Ölmeye hazırım, şansını zorlama. Sana son bir şans veriyorum. Hemen o trene geri dön.
3: Hayır!
17: Hayır!
18: Özür dilerim.

0: Dylan. Hayır, yapma. Dylan.
1: Geri çekil.
2: Silahı bırak. Hadi bebeğim. Bunu yapma.
1: Buna mecburum.
2: Lütfen bebeğim, silahı bırak.
0: Dylan. Babanı dinle.
2: Dylan, silahı bırak. Lütfen silahı bırak.
0: Hadi babanı dinle.
1: Hayır.
0: Hayır, yapma.
1: Çekil.
0: Hayır.
1: O ölmeyi hak ediyor.
0: Evet. Hak ediyor. Ama bu yine de yanlış. Silahı bana ver. Bunu yapma. Hepsi geçecek.

0: Ve bugün başınıza gelen onca şeyin ardından erdemi seçiyorsunuz. Ne kadar erdemliysen o kadar zorlanırsın. Aferin sana. Ben iyi bir öğretmenim.
1: Kim olduğumun seninle hiçbir ilgisi yok.
0: Artık var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Gündemin İzi programıyla sizlerleyiz. Sezon finaliyle karşınızdayız efendim. Merak edilenleri yine burada konuşmaya devam edeceğiz. Peki kimlerle? Çok kıymetli konuklarım yine benimle beraber. Mustafa Kurnaz ve Ramazan Tolga Yol Yapan. Hoş geldiniz.
1: Hoş gelin. Hoş gelir. Elhamdülillah. Sen nasılsınız?
0: Bizler deyiz hocam.
2: Ben de keyifli bir yayın olsun inşallah. Herkese katkısı olsun. İnşallah.
0: Şimdi her sezonun başında hocalarımlaydım. Son bitirirken dedim ki yine beraber bitirelim. Evet. Bazı insanlar uğurdur.
2: Teşekkür ederiz.
1: Allah utandırmasın.
0: Amin inşallah. Peki ben size yine vole alsam rahatsız
2: tabii,
0: ediyorum
2: tamam,
0: ama.
2: Yok hayır.
0: Yine ne dolu demek? Dolu konularla. Tabii. 3 sayfalık bir akış hazırladı editörüm. Dedim ki bu akışın tamamını yapabilirsek bir yaklaşık programımız 4 saat falan sürmesi gerekiyor. Ama biz evet, ayrılan süre o kadar değil. O yüzden hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Peki. Şimdi geçtiğimiz günlerde CIA Başkanı Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Birdenbire dünya basını dedi ki ne oluyor? Bu sürpriz ziyaret neden oldu? Neden 4 saat sürdü? Sonrasında neden hiç açıklama yapılmadı? Bu ziyaret tahmin ediyorum ki 5 yıl önce de yapılmıştı. Aynı bu şekilde böyle bir ziyaret gerçekleşmişti. CIA Başkanı bu sefer şey demişti işte Rusya'ya, Ukrayna'ya dokunma artık yani bir şey yapma gibi. Bu sefer acaba Rusya bir yere saldıracak da bu ziyaretlerin sebebi bu mu? Bastırmaya mı çalışıyorlar? Aynı zamanda Vatikan Dışişleri Bakanı da aynı süreçte Moskova'ya gitmişti. Ne olacak çok merak ediyoruz. Yani taktik nükleer silahlarla bir yere mi saldırı gerçekleşecek? Dünya basını bu yönde tahminlerde bulunuyor. Siz neler söylemek istersiniz?
2: Ben şöyle bir giriş yapayım. Şimdi Putin'in bir gücü ortada. Putin bir güç biliyorsunuz. Rusya'da öyle bir güç. Fakat Ukrayna olayı o kadar çok uzadı ki Putin Amerika'yla biliyorsunuz hafif çarptı bir çatışması var. Bir sürtüşmeleri var. Yani tam manasıyla bir yakınlık söz konusu değil. Putin eğer bu Ukrayna meselesi biraz daha uzamaya devam ederse ve hala bunu bitirmeye yönelik bir hareket yapmazsa dünyanın da şu an biliyorsunuz ki Amerika Ukrayna olayının tamamen artık bir bitmesini, durma noktası gelmesini talep ediyor. CIA de bu yönde bir terkinde bulunuyor. Fakat Putin'in şöyle bir planı var. 2030 yılında Avrupa'ya dönmek niyeti. Planları böyle. Çünkü dünyada Amerika ile ilgili yaklaşımında ciddi bir problem var. Eğer 2030 yılında Rusya'ya karşı tek bir güç olarak, göstergesi olarak Avrupa'ya dönecek. Şimdi bu toplantının amacı ne? Burada Amerika Rusya'nın bir güç olduğunu gördü. Onu öncelikle bilelim. Yani çünkü Amerika Rusya'ya çok fazla ambargo uygulamaya çalışıyordu. Çok fazla siyasi mobbingler yapıyordu. Görüştüğü ülkelerle de bunu terkinde bulunuyordu. Bu 4 saatlik görüşme arasında çok normal, hatta bir kısa bir görüşme bence. Mesele çünkü Ukrayna üzerinden konuşuluyorsa belli ki Putin'in, Rusya'nın Avrupa yönelik de bir düşüncesi, bir çalışması olduğu ortaya koyuyor. CIA bunun bilgisini almış. Evet. Özellikle CIA'nın görüşmesi burada önemli. Yani şunu anlıyoruz biz. Bu bir siyasi görüşme değil, savaşla alakalı bir görüşme olduğunu anlıyoruz. Devreye CIA'ya girdiyse eğer. Şunu şöyle anlamak lazım. Ukrayna olayı bence Rusya bu konuda duracağını düşünmüyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Duracağını çok düşünmüyorum. Konuyu tamamen bitirmeye çalışıyor. Niyeti bu yönde. Amerika eğer bir terkinde bulunuyorsa Rusya çok Amerika'yı dinleyecek durumda değil bence. CIA'da hiç dinleyecek durumda değil. Çünkü çoktan planları yapılmıştır bence. Ama yalnız kalmaya da bir süre devam etti Rusya. Putin çok fazla destek alamadı. Bu da bir gerçek. Ben sürecin çok uzatmasından yana olduğunu düşünmüyorum Putin'in. Çünkü orayı bitirip bence bir nükleer güç de var biliyorsunuz bununla ilgili. Daha önce birçok paylaşımlarda da Putin'le nükleeri evet, yan yana getirdiler. Belki de dünyada bir nükleer savaş başlatabilir diye bu tür haberler yayılmıştı. Çoğu da şu an komple teorisi çıktı ama yine hala bir tehdit var. Putin hala buna yönelik bir tehdit. Bence biraz daha Amerika-Rusya ilişkileri sıcak hale gelecek. CIA'nın görüşmesi, bu 4 saatlik görüşme bence bu olacak. Özellikle Rusya eğer Ukrayna noktasında durmaya giderse anlarız ki Amerika-Rusya bir yakınlaşma söz konusu oldu. Avrupa ile ilgili de tehdit olabilecek yani çünkü Rusya şu an eğer 2030 yılına yönelik Avrupa yüzünü dönecekse bu Amerika için de bir tehdittir. O zaman bu Ukrayna meselesini yavaşlatırsa bileceksiniz ki siyaseten Rusya kazanmıştır. Rusya kazanmış olur ve Avrupa'dan böyle bir tehdit ortadan kalkar. Özellikle evet, nükleer tehdit ortadan kalkar. Bence bu siyasi görüşme değil tamamen biz biliyorsunuz ki artık 3. Dünya evet, Savaşı'nın içindeyiz. Yani şu an 3. Dünya Savaşı'ndayız.
1: Gayri nizami şekilde hocam.
2: Gayri nizami şekilde. Tabii soğuk savaştayız
1: yani
2: şu an.
1: Yani soğuk savaştayız.
2: Soğuk savaştayız. Artık 3. Dünya Savaşı'na girecek miyiz, girmeyecek miyiz diye düşünmeye gerek yok. Tamamen artık 3. Dünya Savaşı'ndayız.
0: Evet, belki de savaşın içindeyiz.
2: Şu an içindeyiz.
0: Gayri nizami. Resmi olarak 3. Dünya Savaşı başladı, başlıyor demediler evet. belki ama.
2: Ama şu an yaşanan savaş. Dünyanın her yerinde gördüğünüz gibi savaşlar var. İran, İsrail, Amerika meselesi var. Rusya, Ukrayna meselesi var. Türkiye, Suriye, Filistin meselesini dikkate alıyor. Evet. Birçok paylaşımlar var. Biliyorsunuz yakın zamanda işte YPG feshedildi. Suriye gruplarına teslim edildi. Amerika Suriye'yi terör örgütü olmaktan çıkardı, listeden çıkardı. Bunlar da Rusya için önemli şeyler bu arada.
0: Evet.
2: Şimdi YPG'nin feshedilmesi, Suriye'nin de aynı zamanda tabii. terör örgütü listesinden çıkması Rusya'yı da bu konuda önemsiyor. Çünkü burada biliyorsunuz ki Suriye 3 kısımla oluşuyor. Türkiye, Amerika ortaklı bir giriş yapıldı. Türkiye özellikle orada çok büyük bir etki sağladı. Temizledi oraya, dönüşüm sağladı. Rusya'nın da orada katkısı var. Bence bu görüşme Rusya Suriye üzerinden yapılmış olabilir.
3: Şimdi evet. bu CIA görüşmesinde bir detay var aslında bizim gözden kaçırdığımız. İlk 5 yıl önce geldiğinde Putin ben size bir mesaj vereceğim dedi. Sizin anladığınız dille dedi. Ve Putin bu mesajı şöyle vermişti. 22.02 2022'de gece saat 2'de Ukrayna'ya operasyonu başlatmış. Tam bir ezoterik takvimi ve saatte. Hmm. Sizin anladığınız dille bu mesajı vereceğim dedi. Fakat geçtiğimiz hafta içerisinde bizim çok dünya basınında yer edinmeyen bir bilgi vardı aslında böyle arka sayfalarda kalan. İngiltere Rusya Ukrayna savaşına dahil olmak istiyor. Yani Ukrayna'nın tarafından dahil olmak istiyor. Fakat Rusya da şöyle bir karar aldı. Dedi ki kim Ukrayna tarafından bana karşı gelirse ben de aynı şekilde karşılık veririm. Hatta Londra'yı tehdit etti. Putin'in açıklamaları var bu yönde.
0: İşte Rusya'nın İngiltere'ye saldırabileceği
3: evet,
0: söz konusuymuş.
3: Çünkü Putin kendi toprak bütünlüğünü korumanın taraftarı ve bunun neticesinde de buna karşı kendisine kim gelirse Ukrayna tarafından bunu tehdit olarak algılayacağını ve bu tehdidin neticesinde de Rusya devleti olarak elinden gelen her türlü yaptırımı uygulayacağını Putin bir fiil ve Lavrov da bunu beyan etti ve söyledi. Şimdi gelelim ikinci mevzuya. CIA niçin geldi? CIA'nin gelme sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz ki Ukrayna 2. Hazaryan devleti olarak geçer. Evet. Yani 2. Yahudi devletidir şu an dünyada İsrail'den sonra Ukrayna. Tabii bu Ukrayna halkının tamamını söylemiyoruz bunu. Kesinlikle yanlış algılanmasın. Zelenski ve tayfası için geçerlidir bu. Onların içinde bulunmuş olduğu grup için geçer. Bunlar 2.
2: hizmet devleti hizmet olarak, anlamında.
3: 2. İsrail devleti olarak hareket ediyor hocam. Ve şu an İsrail'den kaçanların tamamı neredeyse Ukrayna'da belli bir bölgede 5 yıldızlı otel şeklinde tatil yaparmış gibi hayatlarını idame ediyorlar. Fakat şimdi CIA'yı biliyorsunuz şu anda Trump yönetimi ve Amerika'da derin İsrail dediğimiz bir lobi yönetiyor şu anda Amerika'yı. Ve artık Ukrayna'da bunlar köşeye sıkışmış şekilde. Yani Trump bunları toparladı şöyle geniş bir çemberden içeri doğru aldı hepsini. Dedi ki artık son nefesinizi vereceksiniz ya. Benim istediğim direktifleri yerine getirin ya da ben bu savaşı devam ettireceğim.
2: Ama şey mesela Trump'ın da şöyle bir oyunu var burada hocam. Trump da biliyorsun dünyada herkesi ben barıştırıyorum bir rolü üstlenme meselesi var ya.
0: Evet.
2: Burada bir Trump da kendisi.
3: Trump bunu daha önce defaatle söyledi fakat Putin bunu takmadı hocam. Şimdi gelelim Putin bu Ukrayna'ya karşı bunu yaparken Orta Doğu'da da Putin hocamın çok güzel bir şey ifade etti. YPG kendini feshetti. Yani Orta Doğu'da da bu coğrafyada hem Türkiye hem Rusya ve hem Suriye
2: ilişkileri
3: ve İran ilişkileri ve geçtiğimiz Mekke Anlaşması İsrail artık her iki kanatta da köşeye sıkıştırdı. Yani bunların kaçabileceği bir şey kalmadı.
2: Yok, evet.
3: Bir köşe kalmadı. Diyor ki CIA ya bize alan açın veya bunu durdurun veya erteleyin. Rusya'dan bunu tabiri caizse rica etmiş. Yani hakikaten son dakika haberlerine baktığımızda CIA'nin böyle bir ricası var Ukrayna'dan. Rusya'dan Ukrayna'ya karşı yaptırımlarına ara vermesi. Fakat Putin burada yine söylediği mesaj açık ve net. Size sizin anladığınız dilden cevap vereceğim.
2: Devam edecek
0: yani. Ne yapabilir
2: yani.
0: Sizce?
3: Çünkü onlar artık bir eylem. Şimdi İsrail ve Amerika eylemden anlayan devlettir. Söylem bunlar için bir şey ifade etmez.
2: Sözde tutmuyorlar zaten.
3: Sözde tutmuyorlar.
2: Yani Putin bunu çok iyi biliyor.
3: Necmettin Erbakan'ın sözüdür bu. Amerika ve İsrail eylemden anlar. Söylem onlar için kafi değildir.
2: Zaten Rusya'da birçok mesela görüşmeler yaptığı zamanında bu görüşmelerdeki sözde tutulmadı. Şu an Ukrayna'nın dışı durumun tamamı da baktığınız zaman Biden dönemi ve Trump dönemi.
3: Tabii.
2: Çünkü biliyorsunuz ki dünya basının önünde Trump Zelenski'yi yapmadığını bırakmadı.
0: Evet.
2: Yani benim elinizde tek bir kart vardı. O da benim dedi. Bana evet. yaslanacaksın dedi. Biden'ın Ukrayna'yı gaza getirmesi, bu savaşa itmesi, sonucunda da Trump'ın artık bize bağlı kaldığını, bizim söyleyeceğimizi yapacağını demesi, Rusya'ya da Ukrayna ile ilgili sürekli söz vermesi ve tutmaması artık Putin bir güç olduğunu Amerika'ya da ortaya koymuş oldu. Amerika da bu kartı gördü.
0: Evet.
2: Özellikle bu coğrafyada bu Suriye meselesi, Suriye'nin dönüşmesi ve çok önemli bu da. Suriye'nin dönüşmesi hocamın söylediği gibi Putin'den talep şu olabilir. Bize alan açın ama bu alanı açarken bunu savaşla değil.
0: Hmm.
2: Savaşla istemiyorum. Çünkü Amerika'nın kontrolünde, İsrail'in kontrolünden çıkıyor Rusya'nın yaptığı şeyler. Bu da onlara çok işine gelmiyor.
3: Yani peki, Amerika ben diyor bu dünyanın jandarması, benim elimden yetkilerimi alma diyor Putin'e. Türkçesi bu.
0: Evet. Peki neden ABD'de ulusal acil durum ilan edildi? Şimdi, sabotaj veya siber saldırılara karşı.
3: Şimdi niye acil durum ilan edildi? Geçtiğim iki yıl önce yazın bir Temmuz ayında yine bir elektrik kesintisi ve bir siber saldırı olmuştu. Şimdi Amerika'da şöyle bir durum var. Yani Amerika halkı ve Amerika'da da özellikle böyle geleceğe karşı araştırma yapan, geleceğe karşı öngörülerde bulunan güruhlar var.
2: Bir ekip var.
3: Ve bunların şöyle bir öngörüsü var. DARPA da bunu öngörüyor. MIT de bunu öngörüyor. Önümüzdeki yıllarda ya çok uzak bir tarih değil bu. Önümüzdeki yıllarda dünyanın manyetik eksen kaymasında hızlı bir değişim meydana gelebileceği söyleniyor. Hmm. Bilim insanları tarafından, bilim adamları tarafından. Ve bunun neticesinde de dünyada bir süre elektrik ve siber internet kesintisi meydana gelebilir deniliyor. Evet. Çünkü hızlı bir manyetik kutup kaymasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ve bunun neticesinde de burada ani sızmalar, ani saldırılar, yani boşluktan, kaostan yeni düzen veya kaostan işte insanlığı yönetme gibi hackerlar, belli çeteler, yasa dışı oluşumlar dünya halklarına karşı, herkes kendi halkını korumak istiyor, tüm devletler.
0: Evet.
3: Böyle bir koruma kalkanı oluşturmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Onun için de burada acil durum, sadece bunu siber için ilan etmedi bu arada. Acil durum çantaları için de ilan etti.
2: Deprem bilgisi.
3: Kendinizi 20-25 gün idam ettirebilecek şekilde çanta hazırlayın denildi. El fenerleri söylendi. Şimdi bunu aynı şekilde İngiltere'de söylemeye başladı son zamanlarda. Hatta okullara İngiltere bir genelge yayınladı. Dedi ki okullarda da acil durum çantalarını arttırın öğrencilere, özellikle de gaz maskesini dedi. Şimdi dünyada küresel çetenin ve küresel egemonyanın kurmuş olduğu bir plan var. Yani kendilerinin istedikleri bir plan var. Ve bu plan dairesine de tüm insanlığı tek bir yerden, tek bir merkezden kontrol etmek istiyorlar. Neden bunu istiyorlar? Çünkü kontrol edilebilirler. Toplumlar hızlı yönetilebilen toplumlardır. Hızlı reaksiyon alınabilen toplumlardır. Toplumları kontrol edemezlerse kendi güçlerinin artık belli bir zaman sonra yok olacağının farkındalar. Şu an dikkat ederseniz artık eski dünyadaki böyle büyük şirketler, devasa hükümetler üstü şirketler kalmadı. Niye? İnsanlık bir şeyler uyanmaya başladı tabiri caizse. İnsanlık tehlikeyi görmeye başladı.
0: Evet.
3: Eskiden sadece biz bağla karşı karşılık gelirken şu an tüm toplumlar bağla karşı.
0: Yani evet.
2: İfşa o. Ama artık her şey ifşa olduğu için ve her şey ortada olduğu için. Şimdi Amerika'da şöyle de bir gerçekçilik var şimdi. Bunu da bilmek lazım. Bu şu an dünyada çok ciddi anlamda depremler ve sellerle karşı karşıya geliyoruz. Amerika'da da böyle
0: maalesef
2: bir tehdit var biliyorsunuz. Amerika hala araştırmasını yapıyor. Amerika'da 7 nokta üzerinde ve büyük bir deprem bekliyor Amerika. Bunun tarihini ve ne zaman olacağını, bununla ilgili nerede olacağı ile ilgili hiçbir şekilde bir bilgileri yok şu an. Ve bununla ilgili dünyanın her yerinde araştırma yapılıyor. Şimdi dünyada birçok depreme arka arka olmaya başlayınca Amerika'da burada nasibini alabileceğini düşünüyor. Çünkü böyle bir tehdidi çok ciddi var Amerika'nın. Ve bunun üzerine özel çalışan ekipleri var Amerika'nın. Ve bu 10 yıldır bu konu üzerine ciddi de bir şey yapıyorlar, konuşma da yapıyorlar. Şimdi ben bir yandan da bununla ilgili de bir düşünceleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika ekseni, dünya ekseni tamamı bulunduğu coğrafyada çok yoğun bir sarsıntı depremler var. Artık dünyanın elektromanyetiği, artık bu kadar nüfusun yoğunluğu ve bu kadar katliamın, şiddetin, doğanın bozulması bir yerden sonra tehdit olmayan yerlerde bir tehdit oluşturabilecek.
0: Evet.
2: Onu bilmek lazım. Siber saldırının dışında bir de Amerika'nın böyle bir tehdidi var. Yani Amerika'nın bilmediği korkusu, dünyanın bilmediği bir korkusu

0: korkusu ve çok büyük yıkım olabileceği ihtimali öngörülüyor. Evet. O yüzden bunu hesaplamak lazım. Çünkü niye bunu düşündürdü bana? Hocamın anlattığı gibi 25 gün boyunca bir yerde tutsak kalabilecek İAŞ'ye evet. ve oradaki bulunduğun yerde hayatını devam ettirebilecek teşhisatlar olması gerektiğini özel vurgu yapıyor. Bu siber saldırının dışında bir olay da olma ihtimalini bence düşündürüyor.
1: Evet. Hocam, İsrail'in günlük gazetesi Haaretz'de şöyle bir başlık atmış. Netanyahu İsrail'i bu kez Türkiye ile yeni bir anlamsız çatışmaya sürüklüyor diye. Netanyahu biliyorsunuz bizden pek çok konuda rahatsız. Özellikle Filistin'i desteklediğimiz için de inanılmaz rahatsızlık duyuyor. Yani ben ne yaparım, ne ederim, yani bu Türkiye'yi bu savaşa çekerim diye elinden geleni yapıyor. Yani bunun sonrasında ne olacak? Bizi
0: seçim
1: savaşa
0: var,
1: sürükleyebilecek mi?
0: Seçim de var biliyorsun.
1: Evet, şimdi ondan da korkuyor.
0: İran'dan bir şey
1: seçim
0: yedi.
1: Seçim afişlerinde Sayın Darbe Cumhurbaşkanımızı yedi. Da kullanıyor.
0: Tabii.
1: Diyor ki bu insanları sevindirmeyin, beni seçin. Onlar benim seçilmemi istemiyor diyor. Geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk.
0: İran'daki başarısızlığın sonucunda karşılığında mutlaka Netanyahu seçimde bir zarar görecek. Bu çok aşikar belli. Kendi içlerinde de böyle bir çatışma olduğu, halktaki protesto olduğu görüyoruz. Evet. İsrail'in içindeki. Bu İran'da bir golü yedi İsrail. Güçsüz kaldı. Mesela Türkiye meselesine gelince Türkiye bir güç.
2: Bölgesel gücüz hocam.
0: Gerçek bir güç. Suriye dönüşülme noktasında bunu sadece Türkiye evet. kendini söylemiyor. Trump her seferinde Cumhurbaşkanı'na görüşme yaptığında Suriye'yi kazandıran Erdoğan'dır. Bunu kendi söylemiyor ama en büyük başarı sahibi odur diye söylüyor. Ve bugün Suriye dönüştü. Evet. Ve Suriye dünya coğrafyasında terör örgütü olmaktan çıktı. Bu bir Türkiye'nin bir gücüdür. Şimdi siyasi bir tarafı var bu işin. Netanyahu tabii ki Türkiye ile sıcak bir temasa geçemez. Bunu niye konuşuyoruz? Trump 2 hafta önce ne söyledi? Benim başkanlığım olduğu sürece İsrail ile Türkiye'nin sıcak temas söz konusu olamaz. Yani İsrail böyle bir eylem gerçekleştiremez. Şimdi bunu şuradan şunu anlıyoruz. CIA'nin Rusya'ya gitmesi, Amerika'nın Rusya'yla görüşme yapması CIA üzerinden, İsrail ile Amerika arasında bir çatışma olduğunu gösteriyor.
1: Evet.
0: Arasında bir uyumsuzluk olmaya başladığı gösteriliyor. Zaten İran meselesinden dolayı bir sıkıntı yaşadılar, istediklerini ortaya koyamadılar. Hatta Amerika İran meselesi konusunda gerçek manada İsrail'e destek vermedi tam manasıyla. Şimdi burada Netanyahu şunu düşünüyor, planı şu. Netanyahu dünyada kırmızı listeye girecek seçimi kaybederse. Ve ciddi olarak da belki de hükümlü olacak. Dünyanın her yerinde ret yiyebilir. Özellikle Amerika'dan. Neden? Epstein dosyası var.
2: Evet.
0: Çünkü Trump'ı hep onunla korkutuyordu. Bugün Netanyahu seçimi kaybederse Amerika'dan ilk tutuklamayı alır. İlk kırmızı bülten Amerika'dan çıkar. Evet. Çünkü Trump'ın da bakmayın ne kadar çok İsrail-Amerika ilişkisini öngörürseniz görün. Amerika evet güçlü mü? Evet güçlü ama yeterince askeri gücü şu an yok. Bu bir gerçek.
2: Halk ayaktan hocam. Halk, Amerika'da evet. Şu anda son her bir haftadır. Yerde. Ciddi derecede Amerika'da halk ayaktan dedi ki biz artık İsrail'i beslemek istemiyoruz. Biz artık İsrail için ölmek istemiyoruz. Şu an açabiliriz.
0: Siyasi konuşma da böyle.
2: Tabii yani şu anda ciddi değil. Derecede halk ayaklandı. Hocam çok özür dilerim araya gireceğim. Şimdi Netanyahu'nun biliyorsunuz bunu birçok kez ifade etti. Ben kaynağını da söyleyeyim. Yaşaya kanesi 19. Evet. bab 22. fasılda şöyle bir ifade geçer. Doğudan gelecek aslanı sen kendi üzerine çekmez isen sen bu savaşı kaybedeceksin der.
0: İşte bunu Suriye üzerinden yapmaya
2: şimdi
0: çalışıyor.
2: Şimdi bunu burada yapmayı bakın.
1: Bu güzel bir noktadan.
2: Bak şimdi Netanyahu da bunu çok iyi bildiği için kendisi bunu çok ifade etti. Bizleri yaşaya kehanete göre hareket ediyoruz. Ve doğudan gelecek aslan olarak da hem sahih hadislerde hem şu anki konjonktürde bu biziz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu. Ve hem devlet nezdinde hem millet nezdinde bu geleceği bütün sorunun buradan, bu coğrafyadan onlara gideceğini bildiği için bizi kendi üzerine çekmek istiyor. Bu yaşaya kehanetinde de bunu savaşın nerede başlaması gerekiyor hocam, biliyor musunuz? Amik'te.
0: Hatay.
2: Fakat diyor ki bu savaşı Amik'te başlatır isek kehanetlerine göre biz iki yerde sadece bir ihtimal galip gelebiliyoruz. Fakat bu siyah sancaklılar, bu doğudan gelecek aslan kendi istediği yerde başlatırsa bu savaşı kendi kehanetlerine göre o da 28. bapta geçiyor. Onların kehanetini yani kaybedecekleri yer olarak da bu Suriye geçiyor hocam.
0: Zaten orada da yine ayet var. Ağaçlar dahil bile diyor o savaşı oluşturabilecek Yahudileri gösterecek. Bak burada evet, öldürün diye bizim ayetimiz de var.
1: Evet.
0: Bu Amikovası, Mel-Ami-i Kübra onların görüşte Armagedon işte tahrif edilmiş. Tevrat'ta İşe'ye, Yeşe'ye ve Bab kehanetleri bunlar. Şimdi zaten Shalom gazetesi diye bir gazete evet. var. İsrail o gazetede Tevrat'ı paylaştı. Tahrif edilmiş Tevrat'ı. Artık dedi bu inanç kitabı değil dedi. Bu kehanet kitabıdır. Bunlar bir kehanetle gidiyor. Tamam mı? İran'a girmek istediler. Girmeye çalıştılar. İstediğini yapmaya çalıştılar. Suriye'ye öyle, Filistin öyle. Türkiye'ye bunu yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Yapamadıkları için de Suriye

0: üzerinden Türkiye'ye gergel yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye çok güzel bir hamle yapıyor. Ukrayna-Rusya meselesinde taraf olmadı. İran-İsrail-Amerika meselesinde taraf olmadı. Bu bir güç demektir. Çünkü Türkiye eskiden taraf olmak zorunda kalıyordu. Bugün savunma sanayi meselesi, askeri evet. gücü, dış bürokrasi, yani dış siyasi gücü bugün Türkiye'nin ortaya koymaya başlıyor. Biraz da halkı bu konuda bilinçlendirmeye başlarsa İsrail'in bizim girmemiz söz konusu olamaz. Neden? Türkiye'nin İsrail'e girmesi demek İsrail devlet olarak kabul etmesi demektir. Bizim ismimizi İsrail devlet olarak kabul etmiyoruz.
1: Evet.
0: Bunu İsrail çok iyi biliyor. Diyor ki Türkiye bana gelsin ki aslında ilk plan şu. Benim tek devlet olabilme şansım Türkiye'nin bana gelmesi. Eğer gelirse devlet olarak kabul edecek.
1: Evet, bir de İsrail ordusu yine aynı gazete yazmış. Uzaydan saldıracakmış dünyaya.
2: Ya şimdi onlar şimdi bazen böyle kendilerini ve toplumlarını kanalize etmek
1: için. Şimdiye kadar geldiler böyle Türkiye'ye kadar.
2: Bak gördüm illüstrasyonlarını gördüm.
1: Oradan bir şey yapamadım ben uzaydan saldırayım. Ya böyle bir şey.
2: Kendi toplumlarını kanalize etmek istiyorlar. Şimdi
0: İran'a karadan gelemeyen uzaydan Türkiye'ye girecekse.
2: Kehanette onların kaybedeceği yer Golan Tepeleri ne olur der. Biliyorsunuz şu anda İsrail Suriye'deki Golan Tepelerine hakim olmak istiyor.
0: Onların dünyada kazancı yok. O yüzden uzay diyorlar Tuba Hanım.
2: Şimdi.
0: Dünyada hiç kazanamayacaklar. O yüzden onların inandırma meselesi biz dünyada... Çünkü bakmayın, özür dilerim hocam.
2: Estağfurullah.
0: Bakın İsrail'de Tevrat okuyan, tahrif edilmiş Tevrat okuyan herkes Kur'an'la da bilgisi vardır. Onların sonunda ne olabileceğini kendileri çok iyi biliyor. Zaten anlatıyorlar. Yakup Aleyhisselam meselesi var. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam kıssasları var. Bunlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Dünyada onların galip gelebileceği bir sistem yok. Çok iyi biliyorlar. Diyorlar ki bu halkı bir yerde galip gelebileceğimizi inandırmamız lazım. Kelimeyi tutabilmemiz lazım. O da neresi? Bir uzay kılıyor.
1: Uzaydan saldıracağız diyorlar. Yayına gelmeden önce hatta ki Instagram hikayemde de paylaştım. Çok hoşuma gitti. ABD'li analizci İsrail'i şehidimiz Ömer Halis Demir'le örneklendirmiş. Yani demiş ki siz Türkiye'ye hiçbir şey yapamazsınız demiş. Onu bir izleyelim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok
0: bütün şehidimize rahmet eylesin inşallah.
1: Gerçekten öyle yani... duygulanıyorum yani bunu da izlerken.
2: Onlar da biliyor ki bu devletin her bir bireyi Ömer Halis Demir gibi vatandaşlar, milletini ve toplumunu ve inandığı değerleri canı pahasına savunacak. Onlar bizlerden çok daha iyi biliyorlar.
1: Evet, o videoyu alabilirsek. Evet, buyurun. Sesini açalım biraz ve bunu tam ekran verelim lütfen.
3: You know, the example of the duty officer on July 16, 2016 at the Special Forces who received his phone call from his commanding general saying, my deputy is coming with 40 commandos. They're traitors. They're launching a coup. They're going to land and try and take over the headquarters. You need to kill him when he gets off the helicopter. And the sergeant, yes, sir. He said, you know what I'm saying? Yes, sir. You know what this means? Yes, sir. Okay, I'll see you in heaven. And he hung up. The guy took his pistol, loaded it. Helicopter landed. He walked out there. It's on videotape. He walked out, went up, shot the general in the head, killed him. He got killed. He lost his life. But Turks, this is what they do. Look at Israel. They lose six guys, the nation goes in the morning, snot coming out of their nose as they cry and wail and all that. Turks bury their dead and say, let's keep going. Look at the Turkish brigade in Korea. If the Israelis fought the Turks would overrun Israel in about 3.2 seconds.
0: Çok güzel anlatmış. Zaten bunu biliyorsunuz ki Ömer Ali Selim'in emiri verdiği komutanın anlattığı aynısını anlatmış. O videoyu izlemiş, belki görüşmede yapmış. Şimdi anlattığı konu diyor ki onlar 6 tane insan kaybediyor diyor. Bütün ülke diyor ağlıyor. Ama diyor onlar ağlamıyor biliyor diyor. Zaten bizim inancımızda Kur'an-ı Kerim'de onlara ölü demeyin. Onlar ölü değillerdir diyor. O yüzden bizde toplumda şöyle bir şey vardır. Birisini askere gönderirken eğleniriz biz. Bizde yas tutma diye bir şey yoktur. Eğleniriz.
2: Kınalayıp
0: gönderiyoruz. Eğlence yapıp gönderiyoruz. Bu toplum bu toprağına bağlı bir milletiz elhamdülillah.
1: Evet, evet.
0: Her birey de gerçek bir askerdir. Bu Ömer Arif Semir nazarında bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Nene hatunlar var. Yani yaşlısından çocuğuna kadar herkes meselesi toprak dediği zaman mesele Türkiye Cumhuriyeti zaman coğrafyası zaman.
2: Biz de bir dönüm toprağa kardeşe paylaşamıyor. Bırakın İsrail'le paylaşacağız.
1: Biz şehitlerimizin anısına şöyle de sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizin isimlerini çocuklarımıza veriyoruz.
2: Evet.
1: Konuşurken konuşamıyorum. Tıpkı şehit Eren Bülbül gibi oğluma ismini verdim.
0: Allah mekanı cennet etsin bütün şehitlerimiz inşallah.
2: Allah cümle şehitlerimizin mekanı cennet etsin. Şimdi...
1: Yani bize bir şey olmaz onu söyleyelim. İsimleri daha Erenler çoğalır, Ömer Halisler çoğalır.
2: Kadar basit.
1: Yani biz onlara öyle sahip çıkacağız, dua edeceğiz. Arkalarında duracağız. Bizim yapacağımız budur yani bize kimse bir şey yapamaz.
2: Bu amenna. Bu coğrafyada ne Ahmetler biter, ne Erenler biter, ne Fatma Bacılar biter. Bu coğrafyada var olduğu müddetçe Allah'ın izni ve inayetiyle kıyamete kadar
0: İşte bunu bilmemiz lazım. Bu gücü kıyamete hissetmemiz
2: kadar,
0: lazım.
2: Hocam kıyamete kadar Allah'ın da vaadi var zaten. İslam'ın evet. sancaktarlığını yapan toplumu kıyamete kadar yaşatacağını söyler Allah.
0: Hocam biz peygamberin övgüsüne olan
2: mazhar olmuş,
0: olmuş bir toplumuz öncelikle. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'ten başlarsınız. Kur'an'da Türklerle ilgili ayet var. Bunu açıklıyorlar artık her yer. Dünyanın her yerinde konuşuluyor bu. Nedir o? Onlar size dokunma, çeşit onlara dokunma.
2: Evet.
1: Evet.
0: Ve bir ayet daha var. Ne kadar istemeseniz de, ne kadar istemeseniz de mutlaka İslam adına savaşacaksınız.
1: Evet.
0: Yani o yüzden biz savaşa karşıyız. Evet. Ama mesele dava, İslam davası. Evet. Mesele insanlıksa, mesele topraksa bizim başka toprağımız yok. Bu bizim toprağımız. Buna çok kimse teşebbüs edemez. İsrail sonunun ne olacağını açın kitaptan okuyun. Hiç evet. endişeye meal yok. Öyle bir güçleri
1: onlar
0: yok.
1: Onlar da biliyor hocam
0: onlar
1: zaten.
0: Onlar şu an Amerika gibi, diğer ülkeler gibi parasıyla yöneteceğini düşüneceği bir ülke gördü.
1: Evet.
0: Ama öyle bir ülke değiliz elhamdülillah. Ya. İnşallah da bu gerçekçiliği, bu ciddiyeti anlarız. Çok sert anlarız.
2: Ben hocam sadece hafızamızı tazeleyelim. Depremde gördük bu toplumu.
1: Kesinlikle. Nasıl bir fedakar toplum olduğunu. Arkadaşlar. 15.
2: Depremde gördük biz bu toplumu. Nasıl bir fedakar toplum olduğunu. Her şeyi bir kenara bırakıp oradaki kardeşlerin yardımına nasıl koştun?
1: Biz aramızda ufak tefek şeyler yaşarız ama bir şey olduğunu Allah bir daha yaşatmasın öyle Amin. Şeyler. Daha farklı şeylerde bir araya gelip buluşalım. Türk Amin. Milleti gibi bir millet bilmiyorum ben. Başka bilmiyorum.
2: Yani biz Güzel. Kurtuluş Savaşı'nda da çocuğun üzerine örtmeyip merminin üzerine örten annelerin çocuklarıyız.
0: Ama evet, biz hep savaşarak kazanan bir toplum olduk yine. Hayatımızın her aslında evet. yani nereden bakarsanız bunu Kanuni'den Fatih Sultan Mehmet'e, Atatürk'e hep savaştık biz. Böyle
1: Kesinlikle
0: bir toplumuz.
1: Kesinlikle hocam. Hepsini rahmetle analım. Amin. İsrail televizyonundan böyle enteresan bir açıklama geldi. Çok çok kötü de bir açıklama. Bunu bir izleyelim. Sesini açalım.
4: Tamam.
1: Evet hocam ne?
0: Türkiye bizim için düşman bir devlettir.
1: İstersiniz? Evet.
0: Ne
1: Türkiye'yi böyle inanılmaz hedef gösteren bir konuşma bu. Bu bir çağrı.
0: Gerçekten de az önce konuşumuz konuşu. İsrail bir devlet değildir. Bunu önce bilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Dünyada
2: terör kabili.
0: İsrail'e çatışmayı ilk başlatacak ülke biz olacaksak onu devlet olarak kabul etmek demektir. Bizim zaten sıcak temasımız bu yüzden yok. Toplumun bazı insanlar şunu söylüyor. Ya biz neden İsrail'e girmiyoruz, yapmıyoruz, savaşmıyoruz? Bizim İsrail'e savaşıyor olmamız onları devlet olarak kabul ettiğimiz anlamına gelir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yani bu çağrı gel çağrısıdır.
1: Evet, çıkarlarımız tamamen ters düşüyor.
0: Ters düşecek
1: diyor.
0: Tabii ki. Nasıl çıkarımız olabilir onlarla? Siz katleden, kendi kehanetlerinizi, sapkın fikirlerinize inanmış, hayvandan çocuğa, bebeğe kadar katletmeyi bir din anlayışı, sözlü din anlayışı.
1: Bir uçurtmadan bile rahatsız olan insan topluluğu artık ne diyeyim
0: evet.
1: yani.
0: Ama bunun içinde samimi olan, Yahudiler bile bu durumdan şikayetçi.
2: Hocam,
1: evet, evet.
0: Samimi olan Yahudilerin bile şikayetçi olduğunu görüyoruz yani.
1: Hocam
0: bunu
1: orada olan herkes savaşı destekliyor, onların ölmesine göz yumuyor değil. Tabii ki orada da iyi insanlar var.
0: Baskı var Tuba Hanım.
1: Tabii ki. Yani şimdi herkesi genellememek gerekiyor.
2: Şöyle bir şey yapayım bu. Neden bu açıklamayı yaptı? Yine Yaşaya kehanetinde bunların kurmuş oldukları, Yaşaya kehanetine inanan toplumların, kendilerinin kurmuş oldukları devletlerin hiçbirinden 80 yılı geçememiş. Tarihte 250 yıl, 300 yıl yaşayan Yahudi devletleri var ama onlar Yaşaya kehanetine inanan devletler değil. Şimdi kendileri Yaşaya kehanetine inanan hiçbir devlet 80 yıl ömrü olmamış. Hepsi 80 yılda, 79. yılda yıkılmış, gitmiş, yok olmuş. Tarih sahnesinden silinmiş. Onlar da biliyor ki 80 yılın sonunda bunları bekleyen bir tehlike var. Ve kendi kehanetlerine binaen diyorlar ki biz bu tehlikeyi nasıl geçebiliriz? Kendi inandıkları şekilde. İşte biz bunu Türkiye üzerinden geçmeye çalışacaklar. Bizimle beraber çatışarak geçmeye çalışacaklar.
1: Sözde vaat edilmiş topraklar var.
2: Sözde
0: arzı mevut.
1: Evet.
2: Bu 80 yıl içerisinde Harran'ı tekrar kendi arzı mevutta vaat edilmiş topraklara
0: çok
2: katmak
0: güzel
2: için katmak için mücadele edecekler. Çünkü Harran Ovası Yakup Aleyhisselam kuyusunda
0: İbrahim Aleyhisselam oradaydı.
2: İbrahim Aleyhisselam orada Yakup Aleyhisselam kuyusunda su alırlar. Bununla gusül abdesti alırlar. Abdestini alırlar. Ve Harran'da bunlar hac olurlar.
0: Bir ek yapayım mı hocam?
2: Hac farzasını yerine getirir. Bir de hocam çok özür dilerim. Bunlar için Harran Ovası vaat edilmiş cennet ırmaklarının illüstrasyon olduğu yerdir. Onun için 80 yıl içerisinde bunu almak isteyecek.
0: Urfa listeller.
2: Evet.
0: Urfa'ya, Harran'a bu Siyonist yapı Urfa lister. Urfalis demesinin sebebi de suyu bol olan demektir. Cennet ırmakları demek
1: ama
0: anlamına geliyor.
1: Ama Urfa'da gerçekten öyle.
0: Şurayı da çok dikkat etmek gerekiyor. Çok önemli. Urfa Harran Mezopotamya tarihinin en önemli yerlerinden bir tanesi.
1: Harran'ı birebir gittim ve
0: gördüm. İyi bilmek lazım. Babil'ler dönemi var. Ama ayrı bir konu var. Biliyorsunuz ki İbrahim Aleyhisselam oradan Filistin'e geçti. Filistin'de savaş gerçekleştirdi. Bunların meselesi de aslında bu. Bu oradan başlatıp Filistin'e girmek istiyorlardı. Yapamadılar. Yapamayacaklar da. Çünkü bunların düşüncesi şu Tuva Hanım. Bu tahrif edilmiş Tevrat'ı konuşuyoruz ya. Diyor ki biz İbrahim gibi bıçağı elinde tutanlarız. İsmail gibi bıçağı kafasına koyanlardan değiliz. O yüzden onlar Allah'ın oğlu olduğunu iddia ediyorlar. Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia ediyorlar. Bizi kulları olduğunu görüyorlar. Herkesi katledebilme cüretini buradan alıyorlar. Bu cüretini alıyorlar. Bunu şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu coğrafik bir savaş da aynı zamanda. Bu coğrafik savaşı iyi anlamak için üç şeyi bu millet çok dikkat etmesi lazım. Birincisi Amikova, Hatay. Evet. İkincisi Urfa, Harran. Bu iki bölge tarihini çok iyi anlamamız lazım. Bu iki bölge tarihi bizim Arzu Mevut dediğimiz olay var ya, onların düşüncesi. Evet. Aslında Melame-i Kübra. Melame-i Kübra'nın direkleridir. Urfa, Harran, Hatay. Amikova zaten... burası kıyamet alametlerinin de direğidir. Unutmayın. Zaten. Oraları çok iyi anlamak lazım. Buralarla ilgili özel yayınlar, konular yapmamız lazım.
1: Evet, bu toplumu bilinçlendirmek lazım. Bu konu çok güzel bilgiler aktarıyorsunuz. Katkılarınız için çok
0: teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ben de burada böyle... öyle mi? Hakikaten yeni Kenan şeyler dinliyorum. Olarak, yeni şeyler öğreniyoruz hep beraber.
2: Tuba Hanım, Kenan Diyar olarak geçen yer Harran Ovası'yla Amikovası'nın ordu ara kısım. Kendileri için Kenan Diyarı. Fakat şimdi şöyle bir detaydan bahsedeyim. Bunların kendilerinin cennete gidebilmeleri için... kendi inanışlarına göre, yani yaşaya kehanete göre, bir kehanete göre, bir tane şizofrenin yazmış olduğu bir kehanete göre, açıkça söyleyeyim, Harran Ovası'ndan abdest almaları lazım. Yani oradaki suyla abdest almaları lazım ki cenneti temiz gidebilsin.
0: Bu yüzden Urfa istiyorlar.
2: Bunun için Urfa istiyorlar. Ve bunu yapmaları için de 80 yıl içerisinde kendi kehanetlerine göre Harran Ovası'nın vaat edilmiş topraklar sınırlarının içerisinde olması lazım. Onlar bunu bildikleri için sürekli Türkiye üzerinden mesaj vermek istiyorlar.
1: Evet.
2: Ve bunu da yaparken aslında alttan alta kendi halklarını kanalize etmeye başladılar.
1: Evet.
2: Biz de bunun nereye gideceğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve bu coğrafyada yaşayan millet olarak nereye gideceğini çok iyi biliriz. Bizim için savaş düğün bayramdır, buyursunlar gelsinler.
0: Ya sonu ister sonu bizden olacak kesin oldu.
2: Lakin bizim onları yıkabilmemiz için ve onları tarih sahnesinden ebediyeten silebilmemiz için onların anladığı dille savaşmamız lazım.
0: O yüzden Melhame-i Kübra'yı anlatmak lazım.
1: Peki, dünyada son zamanlarda pek çok yer kıyameti yaşıyor deyim yerindeyse. Bir güneş tutulması yaşandı. Ardından depremler, sel felaketleri, tsunamiler falan. Yani gerçekten inanılmaz günler geçiriyoruz. Nepal, yani kıyameti çoktan yaşadı, bitirdi. Gerçekten görüntüler o kadar korkunç ki. Hiçbir yapım, hiçbir prodüksiyon böyle bir film çekemez mesela. Yani hiçbir film karesinde bunu göremezsiniz. Ya bunların doğal olduğuna hala insanlar inanıyor mu? Ben inanmıyorum şahsen doğal olabileceğine. Birdenbire tepedeki buzullar eriyor, erir erimez. Yani bundan insanlar haberdar değiller miydi? Orada bir önlem alınamaz mıydı? Oradaki köyler boşaltılamaz mıydı? Şurada yani şu an görüntülerdeki her yer... bitti. İnsanlar çamura gömüldü, canlı canlı kurtarılmayı bekleyen 1300'e yakın insan var. Turistler de varmış oradaki köylerde.
0: Evet.
1: Ya nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Yani şu anda hiçbir şey yapamaz haldeler. Şimdi yani kurtarma ekipleri gidiyor ama
2: küçük bir girizgah
1: neyi nereden
2: yapayım
1: çıkaracaklarını da bilmiyorlar açıkçası.
2: Hocam ben bir girizgah yapayım. Şimdi burada sele bakıyoruz. Sel bir anda geliyor. Yani çok fazla ciddi bir yağış yok. Yukarıda buzulların eridiği söyleniyor. Fakat bu buzullar nasıl böyle kısa bir süre içerisinde tamamı eridi? Bu bir.
1: Evet, birdenbire.
2: Birdenbire. Bu kafamızda ciddi bir soru işareti. İkincisi, yukarıda doğal oluşum göller var. Bu selin geldiği yerde. Konularımız içerisinde, videolarımız içerisinde var. Reji ekrana getirse daha detaylı yorumlarız. Fakat burada benim dikkatimi çeken bir olay oldu. Burada göllerin olduğu yerde küçük sismik sarsıntılar kaydediliyor. Bakın önce.
1: Öncesinde.
2: Öncesinde hemen bir 15 dakika önce falan. Fakat daha sonra bu sismik saldırıyla kaydedilen sarsıntıları siliyorlar bir anda. Kim siliyor? Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu gölleri, bu sismik sarsıntılardan sonra göllerin olduğu doğal oluşumdaki çatlaklar hızlı şekilde yarılmaya başlıyor. Ve sel oluşumu hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor. Fakat yukarıdaki buzullarda ne hikmetse bunların hepsi böyle bir 10 dakika içinde gelişiyor. Ya Geçtiğimiz yıllarda bunu çok kez yaşadık. Artı 30 dereceden eksi 20 dereceye düşürdüler hava modifikasyonuyla Meksika'da. Biz bunu bir günde yaşadık bakın. Bir günde, çok kısa bir zaman.

0: diliminde bu yaşandı. Ve bunu karşımıza baktığımızda en son güneş tutulması oldu sevgili hocam. Ve bunun neticesinde dünyada manyetik bir ciddi derecede sapma meydana geldi. Depremler arttı ve neticesinde Nepal'de bu sel meydana geldi. Şimdi kafamızı kurcalayan diğer bir konu daha. Çin hükümetinin son zamanlarda Nepal'e karşı söylemleri. Biliyorsunuz Çin'de de hava modifikasyon sistemleriyle ilgili ciddi derecede cihazlar olduğunu Çin hükümeti birçok kez defaatle söyledi. Dedi bizlere hava modifikasyon sistemi cihazlarımız var. Ramazan hocam güneş tutulması ile ilgili ezoterik bağlamda nasıl bakar konuya bilmiyorum.
1: Ne yapıyorlar onlarla mesela?
0: Ellerini bir anda yapıyor. Havaya ısıtıyorlar iyonisferi, bir anda soğutabiliyorsunuz.
1: Acaba yanlışlıkla bir şey yaptılar da sonrasında böyle bir şey mi oluştu?
2: Olabilir. Hocam? Bence doğru cevap bu.
1: Eğer öyleyse.
2: Dünyayı artık insanlık dünyayı deneme kobay olarak kullanıyor. Bu bir gerçek. Evet. Bunu bilmek lazım. Şimdi tutulma konusuna gelince şurada şeyi anlamak lazım. Şu an yaşadığımız her tutulma insana değil dünyaya yöneliktir. Tutulmalar insana bir etkisi yoktur. Dünyaya etkisi vardır. Nedir bu? Sel, deprem gibi felaketler. Fakat iki küçük kıyametten bahsedeceğim size. Bir iki kıyamet olacak. Bizde Kur'an'da böyle söyler. Birincisi insanların kendi oluşturduğu kıyamet. İkincisi Allah'ın vaadiyle olduğu kıyamet. Şimdi biz tam manasıyla kendi elimize kendi oluşturduğumuz kıyameti ortaya koyuyoruz.
1: Evet.
2: Bu bir gerçek. Dünya bazılarının elinde kobay olarak kullanılıyor. Savaşlarla, virüslerle yapılan çalışmalarla insan nüfusu azaltılamıyor. Ne yapılabilmesi lazım? Bu tür doğa olayı adı altında Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey olamaz tabii ki. Bunu ayrı koyuyoruz. Yani bunu karıştırmamak lazım. Bunu çok vurgularsak gerçeği ortadan gideriz. Bu sefer ne olur? Olayın aslını görmeyiz. Perdeyi kapatmış oluruz. Şimdi Çin meselesi. Biliyorsunuz ki teknolojiye çok ilgileniyor. Yoğun bir teknolojiye ilgileniyor.
0: Evet.
2: Robotlar bunlara çok ilgileniyor. Ve bunların tamamı içinde çok yoğun bir suya ihtiyaç var. Yoğun bir suya ihtiyaç var. Çünkü elektriği karşılamak için suya ihtiyacımız var biliyorsunuz. Evet. Çin'de de böyle bir eksiklik var.
0: Su soğutma sistemine ihtiyaçları var. Yapay zekada özellikle.
2: Buzullarında bu kadar kısa süre erimesinin, bu kadar bir anda bu senin olmasının cevabını burada alabilirsiniz.
1: Ya şuraya bir bakar mısınız hocam?
2: Tabii. Ben bu sene bunun gibi bir 3-4 tane aynı senaryo izleyeceğimizi düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hatta hatırlarsanız bir önceki yanımızda şeyi konuşmuştuk. Tutulmadan bahsetmiştik.
0: Evet.
2: Yine bunun arkası deprem olacak. Bekleyin dünyanın belli yerine demiştik. Evet. Hemen arkası deprem olmaya başladı. İspanya'da dahil bile.
1: Fransa'da kasırga gerçekleşti. Evet. Daha önceden yangınla mücadele etmişti Fransa. Şimdi kasırga meydana geldi.
2: Dünyada yani, küresel bir güce bir ne oluyor diyen bütün ülkelerde farkındaysanız hep bir felaket oluyor. Ya da bir ülke başka bir ülkeyi inşaat ettiğinde o ülkede hep doğa olayı adı altında ya deprem oluyor, eser oluyor.
0: Bu doğal çok, olmayan doğa olayı.
2: Doğal olmayan bir alakası var. Şimdi tutulmaları konuşuyoruz. Tamam. Ya bunun çok basit bir şeyi var. Biz bir inanca sahipsek tutulmayla ilgili Peygamber Efendimiz tutulma olduğunda hüsuf ve küsuf namazı kılardı.
0: Evet.
2: Başka bir şeye yoğurmanıza bir korkmanıza da mana yok. Bizimle alakası değil bunların.
1: Evet, evet.
2: Ama bunlar artacak. Bu sene daha yoğun artacak. Bunu söyleyebilirim. Ya Türkiye bugün baktığın zaman İstanbul'da bile ufak çaplı 200 tane deprem görüyoruz.
1: Evet, evet.
2: Geçen gün 50 tane deprem oldu aynı gün içinde. Ufak ufak İstanbul'da.
1: Evet,
2: 3
1: evet.
2: Nokta, 2 nokta. Bu bile belli bir hareketlilik, belli bir tutulmaların karşılığıdır. Ama
1: yani bir bakar mısın?
2: Bu doğal olayı değil.
0: Evet, evet hocam burası bakın.
1: Animasyon burada, olarak geldi şu anda.
0: Kasıtlı bir şekilde. Bu bir illüstrasyon bu arada. Şuradaki doğal oluşum, göller. Ama ne hikmetse bunlar bir anda.
1: Yukarıda bir buzullar var. Buzul oradan kayıp düşüyor. Sonrasında
2: tamam, bunun
1: yaşam
2: oluşabileceği,
1: alanlarına doğru gidiyor.
2: Bunun olabileceği hiç planlanmadığını mı zannediyorsunuz? Yani
0: evet,
2: o buzul bilinmiyor mu sizce? Yani o buzulların eriyebilme tarihi var ya, bu araştırma yapılıyor bunlarla ilgili. Bu bilinmiyor mudur? Biliniyor.
0: Ya hocam buzul bir günde nasıl, bir saatte nasıl erisin böyle? Yani metrelerce kalınlıkta buzullar var burada. Buzul tabakası var.
1: Yani bence yani, bayağı bir zaman gerekmez mi?
0: Buna
1: yani
0: bir zaman gerekir.
1: Bunun uzmanları
2: tamam işte bunun bu planlı olduğunu bunu anlamamız ama lazım işte.
0: Yani onu da şöyle anlıyoruz hocam. Yani kafamızda en büyük soru işareti Çin'in bu olay gerçekleşmeden önce Nepal'e karşı tutumu, Nepal'e karşı söylemleri ciddi derecede can sıkıyor. Yani hakikaten Nepal'i hedef göstermiş Çin hükümeti.
1: Evet.
0: Ve hedef gösterdikten sonra bunun olması da bize burada bir kasıtı işaret ediyor.
2: İşte onu söylüyoruz ya, işte Venezuela meselesi biliyoruz.
0: Evet.
2: Amerika Venezuela başkanı ne oluyor? Arkasından büyük bir deprem oluyor. Çin gidiyor bir yeri işaret ediyor, orayla ilgili bir şey söylüyor. tehditvari konuşuyor. Arkasında sel oluyor.
1: Evet, mesela
2: İspanya
1: hocam,
2: küresel İspanya Filistin olayında

0: bu bir katliamdır diyor. Hemen arkasına, tutulmanın arkasına özellikle, ki tutulma yine söyledim bizim inancımıza evet. göre hüsuf ve küsuf namazını kılarsın, bırakırsın. Evet. Buna çok fazla bağlanmazsın.
1: Tabii,
0: İspanya'da deprem oldu arkasından.
1: Oluşumlar yüzyıllardır.
0: Ama farkında mısın? İkinci
1: şeyler.
0: Programımız bu. Geçen tutulmada 3 tane deprem gördük. Ondan öncesinde konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Bugün de bir tutulma yarda var. Onun öncesinde bu olay yaşanıyor.
1: Evet. Ya bakar mısınız? Mesela şu evi bayağı iç tarafta olanlar acaba ne yaşadı, ne hissetti?
2: Tabii ki.
1: Ya bir gürültü koptu, dışarı çıktı. O sırada gitti belki sel sularıyla beraber.
0: Anlayamazsın ki Tuba Hanım. Yani
1: ne yaşamışlardır, kadar... ne hissetmişlerdir acaba?
0: Yani şöyle söyleyeyim size. Bununla
1: bu da deprem
0: ilgili...
1: gibi aniden gelen bir felaket mesela.
0: Yanarak ve boğularak ölmenin evet, çok evet, ciddi öyle, bir evet. sıkıntısı var biliyorsunuz. Bunu hipotermi bile geçirebilir. Önce hipotermi meselesi var burada. Tıbbi olarak konuşayım ama hatta bununla ilgili yanarak ve boğulanlarla ilgili de bizim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki onlar şehittirler derler. Yanarak evet. boğulanlar. İnanıyorsa, İslamiyet'e inanıyorsa.
1: Tabii.
0: Bu çok ağır bir ölüm meselesidir. Depremden daha ağırdır yanarak boğularak ölme meselesi.
1: Mesela hocam, çamura saplanmışlar.
0: Ve
1: bugün
0: burada
1: izledim.
0: Emin olun saniye bile anlamamışlardır onlar. Yani
1: evet, evet.
0: çok yoğun bir acı çekme vardır. Emin olun buna. Yoğun bir acı çekme var. Çünkü vücut önce ısı kaybı yapacak. Hipotermi geçirecek. Boğulma vakalarında hemen ölmüyorsunuz. Hipotermi'nin sonucunda şok geçirip beyin önce o elektriği kesmesi lazım ki ölüm gerçekleşsin.
1: Evet.
0: Burada çok uzun süreli bir can acısından bahsediyoruz. Olayı oradan siz anlayın.
1: Ya bugün bir kurtarma operasyonu izledim. Tabii ekrana veremeyiz onu. Yani bir kol görüyorlar, onu çekiyorlar, bakıyorlar hayatta değil, bırakıyorlar artık. O kadar
0: evet.
1: hızlı hareket etmeleri gerekiyor.
0: Yaşamını
1: yani depremin
0: işte.
1: Farklı bir şekli bu ama bu, bakar mısınız? O sınır duvarı bu arada galiba
0: evet.
1: yanlış hatırlamıyorsam. Orası olduğu gibi gidiyor. Bakın şu anda orada insanlar kaçışıyor mesela. Evet. O sırada gidemiyorlar hiçbir yere ve olduğu gibi sel suları onları götürüyor.
0: Ya bir video var Tuğba Hanım. Onun karşısında bulunan bir yer var böyle. Orası kapalı bir yer. Camdan izliyorlar. İnsanlar donuyor.
1: Ay.
0: Yani bir an donuyor kalıyorlar bakıyorlar. Ve farkında mısınız? Yani o akmanın, suyun akmanın güzergahı bile belli. Sağa sola zarar vermiyor. Direkt
2: evet.
0: tek bir noktaya yoğunlaşıyor.
1: Hı hı.
0: O tek bir noktaya yoğunlaştığı zaman oradaki hız kuvvetini bir düşünün Tuğba Hanım. Hızın kuvvetini. İnsanı olduğu gibi direkt tak gömer o yerin altına.
1: Evet,
0: çünkü
1: evet.
0: suyun da bir hızı vardır.
1: Tabii canım.
0: Çok hızlı var. O hızı azaltamıyor burada.
1: Evet.
2: Yani zaten
0: çok
1: ya burada
0: geçmiş
1: yani
0: olsun
1: şu an
0: Allah.
1: Suyun suyla beraber gidenleri görüyoruz yani. Durdurarak
0: evet.
1: baksak
0: Bursa'da
1: görebiliriz.
0: Var.
2: Çok fazla yani hocam.
0: Ya 400 ölüden bahsediyoruz.
1: Evet evet bilinen
2: ya
1: şu an bilinen rakam.
2: Ya bu sadece resmi kayıtlarda orada yaşayan köylülerin nüfusları.
0: Bulunan.
2: Turistler var.
1: Evet.
2: Gayri resmi yaşayanlar var orada.
1: Günü şu an insanlar yakınını arıyor. Nerede bilmiyor. Hani bir deprem olduğunda en azından göçük altında aramaya çalışıyorsun
0: evet.
1: ama bu öyle bir şey ki nereden bulacağım
2: hocam,
1: belli değil
2: suyun
1: mesela.
2: Suyun debinin kuvveti. Kocamanca kayaya
0: götürür.
2: Kayaya debi yani sudaki.
0: Hızı kesemezsin ki. Aklıma şey gelmişti mesela. Mimar Sinan olayı vardı. Mimar Sinan yapısında da böyle mesela.
1: Evet.
0: Suyun hızını azaltmak için alanı genişletirlerdi.
2: Evet.
0: Şimdi burada alan dar olduğu için oradaki kaya kütlesini de götürüyor. Suyun hızının kuvveti burada kesilmiyor. Yani bu abartmıyorum size. İlk vuruştan itibaren yaklaşık bir saat boyunca aynı hıza devam eder.
2: Hocam,
0: alan dar.
2: Dur bakın hocam.
1: Hocam evet. öyle bir kaya parçası geliyor. Bir de video çekmeye devam edenler
2: evet.
1: var mesela. Onlar da bir süre sonra gidiyor.
0: Gidiyor.
1: Bu nasıl bir akıl tutulması?
2: Ya işte insanlar her şeyi sosyal medyada yaşadığı için işte sosyal medyada her şeyi beğeni ve takip veya oradaki mesajı indeksledikleri için bunu işte ben çektim, ben yaptım. Canlı canlı aslında orada kendi canından oluyor.
0: Abi, birinin ölmesini izlemesi çok normalleşti dünyada.
2: Evet.
1: Evet maalesef.
0: Bakın çok normalleşti.
2: Normalleştirildi
1: kıyamet
2: hocam.
1: Kıyamet alameti değil mi hocam?
0: Diyorum küçük iki kıyametten bahsediyor bizim Kur'an'ımız. Bir küçük kıyametten bir de diğer büyük kıyametten bahsediyor. Küçük kıyamet diyor sizin elinizde oluşacak şeyler. İnsanların günahlarından ve insanların yaptığı yanlışlardan doğaya zarar vermesinden dünyaya zarar vermesinden dolayı. Bu küçük kıyamet. Bu bizim irademiz oluşacak. Şu an izlediğimiz film bu. Kendi kıyametimizi kendimiz oluşturuyoruz.
1: Evet.
0: Bu önemli. Büyük kıyamet ise Allah'ın iradesi olacak bir şey. Şimdi hepimiz bakıyoruz. Artık hocam bakın az önce neye bahsettik? Az önce bir şehidimizden bahsederken böyle kadar duygulanıyoruz değil mi? Çünkü oğlunun ismi taktınız bir duygu alıyor değil mi?
1: Evet.
0: İnsanız çünkü bir duygu
1: Tabii.
0: var.
2: Evet.
0: Ama dünyanın birçok noktasında %80'i başka bir insanı o yasa ölürken videoya çekmek... Bir insanı kolay öldürmek normalleşti dünyada.
1: Maalesef.
0: Çok normalleşti. O
1: Bazı
0: yüzden burada video çekeni ben...
1: canavarlaştı tabiri
0: Çok ciddi
1: canavar.
0: Dünyanın her yerinde var bu. O yüzden bu kadar büyük bir felaket var. Orada kime nasıl yardım edebilirim, ben nasıl kaçabilirim demek yerine orada durup orayı çekmek artık onun tamamen akli melekesin şuurunun gitti anlamına
1: evet.
0: gerek var.
2: Peki hocam.
1: Peki Mustafa hocam. Sen bir şey soracaktın.
0: Karar verin.
2: Nepal ile ilgili bir reklam mı?
1: Evet yok.

0: reklam değil. Sizce bu harp mi değil mi?
1: Ben ona gelecektim.
2: Doğa olayı değil.
0: Doğa olayı değil.
2: Doğa kesin değil.
1: Doğal bir doğa olayı değil. Değil. Neden bu kanıya varıyoruz? Şimdi bizim de gözümüze kaçan bir olay daha var. Nepal'in yeraltı toprakları çok zengin. Özellikle de altın ve uranyum konusunda. Geçtiğimiz günlerde Çin'in altın ve uranyum rezervlerine dair bir açıklaması var Çin hükümetinin. Çin hükümeti demiş ki Nepal'deki altın ve uranyum rezervlerini biz işletelim. Hı hı. Nepal hükümeti bunu direkt olumsuz cevap verdi. Hayır dedi, ben kendim bunu işletebilirim, kendim bunu yapabilirim. Halkımı sana karşı köle olarak kullandırmam dedi. Çin bunu bir fiil, yani tehdit olarak söyledi. Evet. Ve bunun neticesinde bu olayın olması ve buradaki barajların bir anda patlamasını gitmesi.
2: Suyun hızı bile hesaplamışlar ya.
1: Suyun debi hızı.
2: Yani hızı bile hesaplanmıştı.
1: Buzulların çok kısa bir sürede metrelerce kalın buzulların kısa bir sürede eriyerek bu hale gelmesi, bu doğal bir doğa olarak
0: planlı. En azından
1: planlı.
0: Farkında olmazlar mıydı orada yaşayanlar?
1: Tabii
0: yani
1: ya,
0: buzul zamanla eriyecek.
1: Ya ses olur, selin sesi olur. Sel gelirken ses olur. Köyde yaşayanlar bunu çok iyi bilir. Selin bir sesi gelir hocam.
2: Az önceki bir video vardı ya.
1: Ama canlandırma. Bir anda geliyor bu.
2: O canlandırma videosunda
0: onu alalım arkadaşlar,
2: bir alabilir miyiz? Bakın oradan bir şey söyleyeceğim, anlayacaksınız. Aslında bu tür şeylerde bizim tarihimize bakın şimdi. Kırılma noktasını görüyor musunuz?
0: Evet.
2: Şimdi alan geniş bir alan değil. Nokta burası. Bulunduğumuz etrafın tamamında bir kırılma yok. Belli bir bölgede var. Tamam mı? Bu belli bölgede olan kırılmadaki alanın darlığı demek suyun hızının kesilmeyeceği anlamına gelir. Yani bu alanla ilgili planlanmış bir şey olduğu konusunda bile bir fikre götürebilir bize. Bu suyun hızı kesilmediği gibi de hangi bölgede ne kadar kuvvet verir ve kuvvet kazanır, o bile o bölgedeki alanın boşluğuna bakın. Yani o esna insanlara vurduğu yerdeki hızı ve oradaki arazinin boşluğunu ve darlığını hesaplarsanız suyu hızını alırken hiç yalpalama yapmıyor. Direktman aynı hızda aynı güzergahını bozmadan gidiyor.
0: Evet.
2: Bu tamamen jeofizik bir hesaplamayla yapılır.
1: Hocam orada zaten önünde
2: yani doğa böyle bir şey değil.
1: Var. Tabii. Yani yıllardır kullanılan hidroelektrik santrali var orada. Orada suyun normal hızından, normal akışından elektrik üretiyor zaten Nepal hükümeti. Ve ne hikmetse yani bu hızı öyle bir ayarlamışlar ki o coğrafyayı tamamıyla haritadan siliyor.
0: Evet.
1: Tamamıyla. Ve yine o coğrafya yeraltı maden zenginliğinde en zengin coğrafyalardan bir tanesi Nepal'de.
0: İşte evet hocam, bir İspanya'yı alalım, Fransa'yı alalım. Orada da kasırga meydana geldi. O görüntüleri bir arkadaşlar
2: daha göreceğiz belki bu sene.
0: Evet.
2: Daha
0: evet.
2: Bunu göreceğiz. Yani belli ki bu sene kasırga, sel, bu tür eylemler, bu tür doğal olayları oluşturulacaklar.
0: Burası Fransa.
1: Evet, Fransa'da.
0: Önce yangınla mücadele etti. Şimdi kasırga meydana geldi. Ya görüntüler korkunç değil
2: tamam
0: mi?
2: Tamam ama ellerini patlıyor. Tamam mı deney bunların yani? Tamam mı deney bunların? Bakın
1: hocam,
2: Fransa'da oldu bu olay.
1: Bakın,
2: böyle oldu.
1: Bakın hocam, doluya. Bakın havaya.
0: Onlar ne olabilir hocam?
1: Bunlar
2: sağdaki soldaki şeylerdir ya.
1: Şunlar ya. Bunlar poşet.
2: Sağda sol.
0: Ben bir anlam yüklemeye çalışıyorum.
2: Bir de şöyle bir durum var. Evet ya, artık öyle olduk zaten. Öyle
0: hocam
2: olduk.
0: Bir durdurup bakalım falan.
2: Bir de çok çok aşikare bölge bölge oluyor. Yani şöyle düşünün. Bakın olayın Fransa'da olması çok böyle yanıltmasın bizi. İşte Fransa'da da oluyor bu olay. Şurada da oluyor. Tamam, madem bir sistem var. Bu sistem sadece insanlığı bitiren sistem bile. Bak onlarda da oluyor. Hayır kardeşim. Onlarda niye oluyor? Bir şeye çok fazla denerken mutlaka tahrifat oluşacak.
0: Evet, Suudi Arabistan.
2: Evet, orası çok ciddi
0: Mekke'de,
2: bir sıkıntı vardı.
0: Evet, orası insanlar birdenbire ne oldu demişler.
2: Yaşanan hiçbir olay, samimi söylüyorum. Suudi Arabistan'da yeşilleşmenin azalması, yağmurun çok olması, kaymaların olması, toz bulutların olması, samimiyetimle söylüyorum, Peygamber Efendimizin kıyametin yaklaştığı zamanda anlattığı her şeyin arka arkaya olmasıdır.
0: Evet, gerçekten.
2: Her şey arka arkaya.
1: Birebir örtüyor.
2: Zaten Muhammedül Emin zaten söylediği güvenilir kişinin ağzından çıkan söz ya.
0: Yani ya şu develere bakar mısınız hocam ya? O kadar üzüldüm ki.
1: Evet. Bakın Tuğba Hanım, burada da
0: ne yapacağız, şaşırmışlar, bekliyorlar.
1: Bir anda 10 dereceye düşüyor bakın.
0: Evet.
1: Yani bu ciddi bir
0: çünkü
1: olay.
0: Çünkü orası
1: yani
0: çok ciddi bir sıcak, gittiğim için söylüyorum. Öyle böyle bir sıcak
1: ya
0: değil.
1: Ya bir anda 10 dereceye, 5 dereceye eksileri düşüyor. Ve develer ne olduğuna şaşırdı.
0: Evet.
1: Yani bu bir anda gelişen şeyler. Yani bunlara baktığımız zaman da biliyorsunuz zaten Suudi Arabistan hükümeti son 10 yıldır bulut tohumlama sistemine üye. Ve bunu kullanıyor. Son zamanlarda bunu kullandığına dair herhangi bir emare yoktu. Fakat son birkaç haftadır ciddi derece sanki bulut tohumlama yapılıyormuşçasına Suudi Arabistan'a bu görüntüler gelmeye başladı.
2: Vardı evet, zaten.
0: Mescid-i Nebevi değil mi bahçesi?
2: Evet, mescid.
0: Orada insanlar namazını kılmaya devam ediyor.
2: Safa tepesinde de vardı böyle bir görüntü. Safa Tepesi'nde böyle bir görüntü vardı.
0: Ya şu görüntü inanılmaz bir görüntü bence. Değil mi?
2: Kutsal topraklar bunu yaşıyor.
0: Kutsal topraklarda bunu yaşıyor olmak.
2: Şimdi insanlar şunu söyleyebilir Tuba.
0: Ben hep oraya gittiğimde yağmura denk gelmek istemiştim. Nasip olmadı geçen gittiğimde ama tekrar gittiğimde yapay da olsa bir yağmura denk gelmek istiyorum açıkçası.
2: İnşallah olmasın. Şimdi Allah'ın vaat et, Allah'ın önem gösterdiği ve Allah'ın koruma altına aldığı bir yer burası. İnsanlar şurada şunu söyleyebilir. Ya Allah'ın radyosu olmadan bu söz konusu olabilir mi? Allah bazı şeyleri imkan verir insanlara. Bunu bir dinler tarihinde çok kez görmüşüzdür. Şunu düşünmesin insanlar. Yani orası Allah'ın kutsal kıldığı mabet topraktır. Oraya kimse bir şey yapamaz. Hayır, bu öyle bir şey değil. Mevla Teala Azze ve Celle kimseye zulmetmez. Önce kişinin Allah'a savaş açmasını bekler.
1: Evet.
2: Buna izin verir Allah.
1: Yani külli irade, cüz'i irade.
2: Cüz'i irade. O yüzden Allah kimseye zulmetmez. Ama insanlar ne zaman Allah'ın mahremine, mabedine zulmetmeye başladığında Allah o zaman felaket verir. Bu Allah'ın mabedine zarar vermektir.
0: Evet.
2: Deneme yapmaktır. Bunu böyle anlasınlar, böyle okusunlar. Şöyle düşünürsek Allah dışında kimse bir şey yapamaz. Amenna ve saddakna, ama Allah bizi bir irade olarak bu dünyaya yarattı, ortaya koydu. Bu dünyaya zarar vereceğini de insanoğlunu, ilk zarar vereceğini insanoğlunun olduğunu söylüyor. Evet. Kur'an bize bunu anlatıyor. O yüzden dünyanın birçok yerinde yaşanan olaylar, artık biz küçük kıyametin içindeyiz. Aklınızı başınıza alma zamanı,
0: evet.
2: Akıllanma zamanı, uyanma zamanı, gafil olma zamanı değil. Ve gerçekten Tuğba Hanım, şu dönem çok okuma zamanı.
1: Evet.
2: Bilimi, ilimi, psikolojiyi, her şeyi okuma zamanı. Neden? Az önce konuştuk. Bir insan ölüyor, öbür insan ile cep telefon çekiyor. Normalleşti. Bu psikolojik bir rahatsızlıktır.
0: Evet, bazen de diyorlar yardım edene, yani çekene kadar yardım etsene diye yani.
2: Ya geçen bir video izlemiştim. Belki hepiniz izlemiştir. Birisi motor kazası geçiriyor ya, parmağımı takip et diyor, kamerayı alıyor.
0: Evet.
2: Yani müdahale ederken bile o anı ölümsüzleşmek adı altında psikolojik bir rahatsızlık yaşıyoruz.
0: Hocam, lafınızı balla bölüyorum. Reklamlara gitmek durumundayım. Reklamlardan sonra kısa bir ara veriyoruz. Burada olacağız efendim.
3: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ne diyorsun usta?
5: Halledeceğiz bir şekilde.
4: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
5: Müşteri mesaj yazacaktı da.
4: Yazmış mı?
5: Yok. İş bankasıymış.
4: Her yerden bir mesaj.
5: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
4: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
5: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
4: Şükür.
5: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Hele güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
8: Sarı kola!
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak. Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
9: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini, fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu aç. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: 9 kere 6.
15: 54.
14: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
15: Dik.
14: Buç buç kokur.
15: Zehir gibi.
14: Aksesli olalım.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Efendim, gündemin izinde tüm hızıyla devam ediyor. Konuklarım Ramazan Tolga Yol Yapan ve Mustafa Kurnaz beni Vol'de bekliyorlar. İran asıllı bir bilim insanı uzun zamandır Ağrı Dağı'nı Nuh'un gemisine benzetiyor. Ve çalışmalar şunu gösteriyor ki, yani Nuh'un gemisi olabilir. İddialar güçlenmeye başladı. Deniz kabukları bulundu. ABD'li bilim insanları, araştırmacılar orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Görüntülerde enteresan, arkadaşlarım yavaş yavaş getirecekler ekrana. Neler konuşacağız bakalım, üzerine neler söyleyeceğiz. Gerçekten de bir gemiyi andıran oluşum ve bunun doğal bir oluşum olmadığı aslında söyleniyor. Bakalım Ağrı Dağı'nda neler oluyor, konuşalım.
3: Şimdi Mustafa Hocam, son zamanlarda Amerika'daki bu heyet, burada şu an ciddi bir heyet çalışma içerisinde. Ve burada çok ciddi derece radar kullanıyorlar. Sonar radar sistemi dediğimiz radar, bunların mühendislerimiz daha iyi cevaplayacaktır. Ve katman katman toprağı analiz etmeye başladılar. Ve her katmanda tıpkı Mısır piramitlerinde yapılan georadar sistemi gibi altta yapılar çıkmaya başladı. Yani şu oluşumun içerisinde, şöyle göstereyim, bu oluşumun içerisinde. Ve burada bizim en çok dikkatimizi çeken bir şey var. Bu oluşumda deniz kabukları ve deniz tuzuna rastlandı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan analizlerde ve çalışmalarda.
2: Bu zamana kadar da çok iyi korunmuş olması da heyecan verici.
3: Şimdi bizim burada dikkatimizi çeken bir olay daha var Tuba Hanım. 2700 yıllık bir kil tablet var. 2700 yıllık kil tablet şu an İngiltere'de müzede. Bu kil tablette...
2: İngiltere'de o müzeye gittim hocam. Bizimle alakalı olan şeylerin çoğu kilitliydi kapısı. Dedim ki bize mi denk geldi? Göstermediler. Çünkü bunu işlerine, da buradan söylüyorum.
3: Çünkü işlerine gelmiyor. O kil tablette şöyle bir ifade var. Kil tablette Nuh'un gemisinin tufanı nasıl meydana geldi ve dağ Ararat Dağı'na nasıl çıktı? Yani Ağrı Dağı'na, orada Ararat olarak geçti. Şimdi bunu söylüyorum. O dağ nasıl çıktığını gösteren bir hiyografik çizim ve oradaki yaşamı anlatan yazılar var. Bu kil tablette Sümerlerden kalma 2700 yıllık. Ve buna baktığımız zaman kil tablet, buradaki oluşum ve şu anki yapılan çalışma Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda olduğuna dair ciddi derecede bulgulara rastlandı. Ve şu yapının...
4: Tevrat'ta geçiyor zaten. Arafat diye geçiyor.
3: Arafat.
4: Evet. Kur'an'da da Hud suresinde Cüdi Dağı diye geçer.
3: Cüdi Dağı geçiyor.
4: Yani Hud suresi bunun cevabını Kur'an'da veriyor.
3: Aynı noktayı işaret ediyor hocam.
4: Tabii yakın konumlar yok.
3: Peki hocam, şimdi bu zamana kadar buradaydı Nuh'un gemisi. Amerika bunu neden araştırıyor? Şimdi gelelim asıl meseleye. Amerika Birleşik Devletleri ve oradaki...
2: Bizim topraklarımızla oldukça ilgililer.
3: Evet,
2: bir
3: çok
2: şeyler.
3: Fazla ilgililer. Onu araştırmaların bir sebebi daha var. Onlar istiyor ki, bir Amerika Devleti, devlet olarak istiyorsunuz, bu araştırma yapan heyet istemiyor bunu. Amerika Devleti istiyor ki, ben dünyadaki toplumları ve insanları nasıl kanalize edebilirim, nasıl manipüle edebilirim ve istediğim şekilde benim yaratmış olduğum bir inanışa bunları yönlendirebilirim.
4: Zaten filminde yaptılar bunu.
3: Şimdi hocam, buradaki yaratmış olduğu inanış ne? Biliyorsun son zamanlarda bizim doğu felsefili içimize giren çok ciddi inanışlar söz konusu ve insanımızı ciddi derece yıpratan inanışlar var. Bu inanışların başında da biliyorsunuz işin doğrusu her zaman başımızın tacıdır. Bir meditasyon aldı başına gitti. Normal meditasyon başımızın tacı. Fakat öyle bir meditasyonu bize enkarne ettiler ki bakıyoruz namazın yerine geçiyor, orucun yerine geçiyor, duanın yerine geçiyor, ibadetin yerine geçiyor, zikrin yerine geçiyor, Allah'ı anmanın yerine geçiyor.
2: Ya böyle alternatif bir şey buldular.
3: Alternatif bir din buldular.
4: Kapı açma, portal açma.
2: Evet.
4: Portal. Peki, kapı açma, bilmem ne.
3: Amerika'da
4: açma.
3: Aynen bunun farklı bir variyetesini, farklı bir New Age akımını dünyaya empoze etmek istiyor. Nereden empoze edecekler? Nuh'un gemisinde vardı. Nuh bunu da bize getirdi.
4: Boyut atlama açısından.
3: Boyut atlama. Nuh'un gemisinde bu tableti yakaladık. Evet sevgili kıyım. Bütün dinler bitti. Ne şu bu falan. Ya bakın.
4: Dünyadaki sıfırlama konusundan başlıyor.
3: Şimdi bundan asıl meselesi bu hocam.
4: Ve
3: bu
4: sıfırlama... Oradan başlıyor mesela. Nuh tufanı da oradan başlıyor çünkü.
3: Bakın şimdi bunlar bunu yaptığın zaman önce insanlar bilincini sıfırlayacaktır hocam. İnanışları sıfırlamaya başladılar mı? Üzgünüm. Dünya toplumlarında inanışları sıfırlamaya başladılar. Gençlerimiz de inanışları sıfırlamaya başladılar.
4: İşte o gemiyi üzgünüm. Bulup da Nuh gibi de sizi biz kurtaracağız. Bu gemiyi bilen bravo kurtulacak hocam. Meselesi var burada.
3: İkinci gemiyi biz yapacağız.
4: Biz yapacağız. Şu, ufak birkaç... Buyur hocam, geçeyim lütfen. Mi? Bu bizim...

0: Şöyle bakın. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle ilgili bütün bilgiler var. Kur'an bunu hepsini anlatıyor. Navigasyon gibi neredeyse konum bile bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinde Cüdi Dağı üzerinde oturduğu belirtiliyor. Tevrat'ta geminin Arafat'ta yani ağrının olduğu yerde koğuşlandığını. Hatta bununla ilgili bilgiler şöyle var. Ben okuyacağım. 150 gün boyunca suyun üstünde kaldığı ile ilgili bilgiler var bizim kaynaklarımızda. 150 gün. Ve yağış 40 gün 40 gece sürüyor. Bir yağış var. Bu yağış 40 gün 40 gece sürüyor. Ve 150 gün suyun üzerinde sürüyor. Ondan sonra dağa oturuyor ve su çekiliyor. Ve Nuh Aleyhisselam bu gemiyi yaparken 3 katlı yapıyor. Buradaki araştırmaları en çok dikkat çeken şey yüzeyin yani dış tabakanın bizim görebileceğimiz şekilde gemiye benzer olması, altında hocam az önce bahsetti katmanların olması. Evet. Yine Nuh Aleyhisselam'ın o zaman 3 katlı yaptığıyla ilgili bilgileri de onlar bildiği için hem görsel olarak hem de elindeki bilgiler de uyuştuğu için buraya çok yoğunlaştılar. Şimdi buraya yoğunlaşma sebeplerinin en büyüklerinden bir tanesi de boyut atlama ve dünyayı sıfırlama. Tam Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemdeki bu olayla çok rahat örtüşüyor. Ne de Nuh Aleyhisselam döneminde çok ciddi bir sıfırlama yani her yer su oldu. İnsanların çoğu Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binmedi. Aldığı kısıtlı kişiler vardı. Ve bir sıfırlama oldu Nuh Aleyhisselam zamanında. Bu Allah'ın verdiği bir azaptı. Şimdi dedik ki küçük kıyametten bahsediyoruz. Küçük kıyamete oluşturma planı dünyada herkeste var. Herkeste var. Her akılda var. Şimdi bir boyut atlamak lazım. Önce dünyayı sıfırlayacağız. Bunun için bir araç lazım. Bu araçta ne olması lazım? Bütün dinler tarihini ilgilendirecek bir şey olması lazım.
1: Evet.
0: Tevrat'a bakıyoruz. Nuh'un gemisinden bahsediyor. İslamiyet'te Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor bakıyoruz. Hud suresinde Nuh'un gemisinden bahsediyor. Hristiyanlık halinde bahsediyoruz. Özellikle Doğu Kilisesi. Doğu Kilisesi'nde zaten direkt bu konular çok konuşuluyor. Nuh'un gelmesi. Şimdi bu tam manasıyla dünyada sıfırlama oluşturacak. Boyut kapısı açma adı altında insanlığı biz kurtaracağız. Ama tek inanç, tek yaşam, tek dünya sistemini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da neyle mümkün olabilir? Bunun karşılığı tam manasıyla Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemiyle mümkün olabilir. Çünkü
1: evet.
0: Baktılar ki uzaylılar gelecek, gidecek, istila olacak, buradan bir şey çıkmıyor. Uzay araçları getiremiyorlar, araçlar ortaya çıkmıyor.
2: Zor oluyor.
0: Zor oluyor bu işler. İnandırmak zor oluyor, toplumu bir kitle tutamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bilimsel olarak toplumu uzay ve uzay aracıyla yakalamadığımız için yakalayamıyoruz. Bunun bir gerçekçiliği var. Uzaylar gerçektir. Alem içinde alem vardır. Fakat ne yapabiliriz? O zaman biz bir uzay gemisi getiremiyoruz. Bir uzaylı istilası oluşturamıyorsak bir tufan çıkartırız. Ama bu tufanı çıkartırken de bütün kitaplarda oluşan bir din tarihinde olması gereken
1: evet,
0: bir şey ortaya koymak lazım.
1: Gemisi.
0: Bu çalışma ilerleyen zamanlarda çok
1: daha... Ne olacak
0: daha...
1: acaba? Heyecan verici.
0: Ben şöyle öngörüyorum. Çok sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü yani her şey bir vakte bağlıdır. Ayeti Hud suresinde var. Yani burada o ayette bir mesaj var. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden bahsettiği gibi gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilgili Allah her şeyi bir vakte bağlamıştır ayeti var.
1: Evet.
0: Ona dikkat etmek lazım. Ama bu çalışma bence sadece bu kötü bir düşünce sistemine göre değil tamamen dünya tarihinde de büyük bir yankı oluşturacak.
1: Evet. Bir heyecan verici çalışma Ani harabelerinden geldi.
0: Evet.
1: Peygamberimizin isminin olduğu bir taş bulundu. Onu ekranlara getirelim isterseniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı inanılmaz işlere imza atıyorlar. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a da buradan sevgi ve selamlarımızı iletelim. Evet. Çok çok çok başarılı çalışmalar devam ediyor. Açılmayı bekleyen onlarca tepe de var Şanlıurfa'da. Oraya geleceğiz. Şanlıurfa'da da heyecan verici
0: ya,
1: Urfa görüntüler
0: ile ilgili
1: var.
0: Ben bir şey söyleyeyim Tuba Hanım. Yani tekrar söylüyorum. Dünyanın iki tane merkezi var ve merkez araştırmaya kalkıyorsanız birisi Urfa Harran'dır. Mezopotamya tarihini biliyoruz. Harran Üniversitesi zaten orada bilimsel çalışma
1: evet,
0: tamamı yapılıyor. Harran Üniversitesi gittiniz mi bilmiyorum ama ben gittim gördüm. Çok güzel bir yer. Dünyanın en çok bilim adamları yetiştiği yerdir aynı zamanda.
1: Ve gök bilimiyle en çok ilgilenen
0: Bravo.
1: Ve derslerin verildiği
0: evet.
1: yer orası. Aynı zamanda Şanlıurfa Müzesi'ne de giderseniz orada da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ne kadar astrolojiyle ilgilendiklerini de o zamanlarda... size yol gösterebilir. Ya inanılmaz bir şey. Oraya gidiyorsunuz Urfa'ya. Başka bir yere ışınlanıyorsunuz
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii.
1: Gerçekten.
0: Astrolojiyle ilgilenme sebebi
1: buradan
0: şundan
1: selamlar,
0: Tuba
1: sevgiler. Hanım.
0: Çok selamlar. Astrolojiyle ilgilenmesinin sebebi Harran Üniversitesi şundan dolayı. Sabiler dönemi var Tuba Hanım. Ay'a ve güneşe tapanların bir dönemi var orada. bir dönem var. Zaten o Urfa'nın belli bir tepe çıktığınız zaman bir heykeller var. Ay, evet. Ay tanrısı, güneş tanrısı da heykeller var. Orada Sabiler. Bu Sabiler astrolojiye, yani gökyüzünden gelen haberlere çok bilirlermiş. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın da bilgilerinin olduğu kaynaklar da var orada. O yüzden Urfa ayrı bir yer. Bu konuyla ilgili de ufak bir şey söyleyeceğim.
1: Gittiniz mi bilmiyorum. Ben gittim böyle.
0: Neresi?
1: Ani harabelerine. Rüya ben gibi. Kars'a gittiğimde rüya gibi böyle bir araca bindik. Hani at arabası kullanılmıyor. Elektrikli bir at arabası süsü verilmiş. Araçlarla gezdik böyle kıştı gittiğimizde. Rüya gibi masal.

0: Çok ama
1: Acayip.
0: çok
1: Evet.
0: gün yüzüne çıkmasa da çok belli bir şekilde, şimdi Nuh'un gemisini konuştuk az önce, dünyaya haberini saldılar. Ama bizim çalışmalarda kalıntı bulunduktan sonra haberi yapılıyor. Bu da işin başarısı bence. 30 santim olduğunu söyleniyor. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın isminin yazdığı. O zaman şöyle bir şey var. Peygamber Aleyhisselam'ın bulunduğu döneme ait olduğu konusuyla ilgili bir bilgi var mı yok mu, onu da bilmek lazım. Bilmemiz lazım. Bu da çok önemlidir çünkü.
1: Evet.
0: O da çok önemli bizim için.
2: Rahmetli Teoman Duralı hocamızın şöyle bir ifadesi var, benim çok hoşuma gider. Der ki, Selçuklu Devleti hem Türkler için hem İslamiyet için çıraklık dönemi devletidir der. Osmanlı Devleti der, hem Türkler için hem İslamiyet için kalfalık dönemi devletidir. 600 sene sürdü der. Ve bu işin bir ustalık devleti gelecekler. Rahmetli Selçuk Duralı hocam. Ve bu hakikaten bizim çıraklık dönemimizden kalma bir eser. Yani
1: Evet.
2: Selçuk Devleti'nden. Ve şöyle düşünelim olayı. Bu işin ustalık döneminde daha neler bekliyor bizi? Daha neler göreceğiz?
1: Bekliyor ve göreceğiz
2: Kalfalık
1: bakalım.
2: döneminden bize neler miras kaldı? Zaman içerisinde, yani Osmanlı'dan bize neler miras kaldı? Çok çok bunları yakın tarihte hepsi devlet nezdinde böyle
1: Evet.
2: tek tek arşivler açılarak,
1: Kesinlikle.
2: insanlar hayretler içerisinde kalarak biz
1: Evet.
2: bunları göreceğiz.
0: İşte
1: Şimdi
0: gerçek insan kan.
1: Karahantepe'ye gidiyoruz. Oraya da gitmiştim bir kez.
0: Ben de gittim.
1: Böyle çalışmaların çok başında gibiydi. Şimdi tabii uçmuş gitmiş.
0: Orada bir şey bulundu,
1: Bir
0: insana
1: insan
0: benzeyen.
1: heykeli bulundu. Leopar sırtında bir insan
2: Ben bunu
1: heykeli.
2: ilk gördüğümde şu aklıma gelmişti hocam.
1: 70 santimetre yüksekliğinde.
2: Leopar sırtı denince şöyle Lokman Hekim'le ilgili çok araştırma yapmışım. Lokman Hekim'i Avrupalılar betimlerken aslan sırtında gezer olarak betimler Lokman Hekim'i.
1: Aa.
2: Evet. Yani şimdi ya bir baktım bunu, haberi ilk gördüm Karahantepe'de. Ya Lokman Hekim'in dedim betimlemesi var. Yani şimdi baktığımız zaman bu coğrafyadaki kadim tarihlere, bu coğrafyadaki bu bilgeliğe sonsuz bir bilgelik var. Hakikaten bu coğrafyanın sadece biz daha %1'ine bile hakimiz. Ya Karahantepe olsun, diğer tepeler olsun,
1: Göbekli
2: Bolu Kazası
1: Tepe,
2: olsun.
1: Sefertepe, daha açılmayı bekleyen
2: Bekleyen
1: çok tepe var.
2: çok tepe var.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı yine anmak istiyorum buradan. Çünkü çalışmaları oldukça hızlandırdılar. Her gün yeni bir şeyle
2: Evet.
1: uyanıyoruz. Ben merakla bekliyorum açıkçası. Ben çok ilgileniyorum böyle şeylerle de. Gidip de görmek istiyorum yakın zamanda. İnşallah beraber gidelim.
0: İnşallah beraber,
2: İnşallah.
0: inşallah. Karahantepe Göbekli Tepe'nin belki 20 katı fazla büyüklüğünde ve 20 katı
1: Evet,
0: fazla
1: evet,
0: çıkacak.
1: evet.
0: Göbekli Tepe ile ilgili de şöyle bir tarihi var. Oranın arsasının sahibi anlatmıştı. Onu röportajını izlemiştim. Zaten bu Göbekli Tepe, bu çalışmalar yapılmadan evvel de buraya eski dönemdeki insanlar, çocuğu olmayan kişiler gelip buraya kurban keser,
2: Adak.
0: niyet edermiş, adak ederlermiş.
1: Orada hiçbir şey yokken orada bir ağaç var.
2: Evet.
1: Altında mezarlıklar var iki tane. Yani düşünün orada Göbekli Tepe'nin varlığından da haberdar değiller.
0: Kimse değil.
1: Hatta orada doğum yapan bir kadının
2: Jeografisi var,
1: simgeleyen,
2: kabartması
1: evet,
2: var.
1: bir kabartması da mümkün orada var.
0: Göbekli Tepe olmadan önce zaten böyle bir inanç varmış orada. Tabii ki bu tür İslamiyet'i, bu tür inançlar batıl şeylere geçiyor ama bir inanç sonuçta. Şu var, şu anlama geliyor. Ve bir mekan demek ki, o mekan bir mekan doğuşacak, doğum yapacak. Yani bir alttaki bir kalıntı
1: İşte
0: kendini
1: o
0: doğuracak, doğum
1: doğdu.
0: yapacak. Ondan önce insanlığı hazırlamış demek ki, doğumlu. Onu anlayabilecek insanları doğurtturmuş orada. Bu
1: Evet,
0: bir
1: evet.
0: gerçektir. Bir sinerji, bir enerji diye bir şey vardır. Bu gerçektir. Karahantepe ise şöyle bir şey var. Karahantepe Göbekli Tepe'nin 20 katı daha büyüklüğünde ve daha fazla bulgular çıkacaktır. Daha net bulgular çıkacaktır. Bunu insanlar çok iyi bilsin. Bu Urfa coğrafyası o kadar çok önemli ki. Çünkü Urfa'ya dediğimiz yer dünyanın gerçekten de hem ticaretin döndüğü yer, dünya
1: Evet.
0: ticaretinin döndüğü yer. Hem Mezopotamya tarihini anlatıyoruz. Hem Babilerin ve Sabilerin yaşadığı dönemden bahsediyoruz. Yani birden fazla dönemi geçirmiş. Sanki şöyle bir şey var Tuğba Hanım. Urfa şöyle bir yer gibi. Urfa'nın bir sürekli bir kılıfı var. Her tarihi kendi kılıfını gösteriyor. Bir değişkenlik gösteriyor.
1: Evet, evet
0: Bir
1: çok
0: gömleği
1: çok
0: var.
1: çok güzel bir
0: Ben her
1: benzetme,
0: tarih
1: evet.
0: bunu da anlıyorum. Urfa'ya bakıyoruz şimdi. Buradan 50 sene önce Urfa Harran'a bakıyoruz. Balıklı Göl meselesini anlıyoruz. Sonra geliyoruz diyoruz ki Mezopotamya dönemlerinde işte Urfa Harran Üniversitesi kuruluyor. Astroloji ilgileniyor. Urfa gökyüzüyle ilgili bir gömleğini ortaya koyuyor. Sonra Göbekli Tepe çıkıyor ortaya. O gömleği bırakıyor, farklı bir gömlek çıkartıyor.
1: Evet, yani
0: Sanki dünya içinde
1: sürprizlerle dolu bir şehir.
0: alem
1: Çok.
0: içinde bir alem, alem içinde bir alem. O yüzden ben şunu söylüyorum. Bu kelimeye, bu düşünceye dayanarak mı söyledim? Dünya tarihini, insanlık tarihini, dünyanın coğrafik yapısındaki merkezini bilmek için Urfa'yı doğru anlamak lazım.
1: Evet.
0: Urfa ile ilgili oranın tarihini anlatan insanlarla mutlaka oturmak lazım. Urfa Harran Üniversitesi'ne mutlaka gitmeniz lazım. Mutlaka gidilmesi
1: Ve
0: lazım.
1: böyle güzel bilen birileriyle gidin ki size
0: Evet.
1: anlatsınlar. Oranın yerlileri de gelip gönül

0: bir şekilde anlatıyorlar. Yeter ki bir
1: biz
0: anlayın
1: bilmiyoruz
0: buraya geldiğinizde
1: diye. O yüzden Urfa'yı şöyle düşünün. Urfa'nın birden fazla gömleği var. Birden fazla yüzü var.
0: Sürekli
1: her dönemde çıkartıyor bunu. Karahantepe'de bunun farklı bir versiyonu.
0: Kesinlikle.
2: Hocam
1: onu söyleyeyim.
2: Şöyle düşünelim.
0: Peki.
2: Harran Ovası Hollywood'un elinde olsaydı şu an yaklaşık 50 bin tane film çekilmişti.
0: Evet.
1: Şey yapıldı ya.
2: Hayır hocam, şimdi Amerika kendi olmayan tarihinden milyonlarca film yaptı. Sahte kahramanlar üretti.
1: Nuh'un filmini bile onlar
2: ya,
1: yaptı.
2: Tabii ki. Ama düşünsene, Harran Amerika'nın elinde milyonlarca film üretildi.
0: O zaman yerli
2: biz,
0: yapımcılara sesleniyoruz.
2: Evet, buradan film yapımcılarına yaparlar. Subliminal bir mesaj gönderiyoruz. Sizin bastığınızda.
0: Bir frekans gönderiyoruz.
1: Bir frekans gönderiyoruz. Bunun metafizik tarafı da var.
2: Tabii.
1: Bunun astrolojik tarafı da var. Bunun bilimsel tarafı da var. Evet. Bu çalışmaların çoğunda yapılan arkeoloji çalışmaların çoğunda metafiziksel çalışmalar da yapılıyor orada arkadaşlar. Yani bir boyut, yani farklı niyetle boyut kapısından bahsetmiyorum. Ama spiritüalizm kısmına girmiyorum. Ama işin bir metafizik kısmı vardır gerçekten. Dünya metafizik üzerine zaten. Zamanın
0: evet.
1: ötesi demektir bu. Bir boyut var. Evet, ama bu boyut bir insanın eliyle açılabileceği değil. Urfa ne zaman o boyutu ortaya koymak isterse insan o zaman oraya gidecek.
0: O zaman evet, kesinlikle. Ya şu Anima diye bir grup varmış. Ben de ilk defa duyuyorum. Her programda yeni bir grup ismi duyuyorum. İnanın takipte etmediğim için bilmiyorum yani. Onların bir konseri
2: Eylül'de.
0: Olacakmış. Ataköy Marina Arena'da. Burada
1: çok
0: sanki
1: sıkıntılı.
0: Reklamı gibi oldu ama reklam değil. Böyle sapkın da içerikli olan
1: sıkıntılı.
0: Bir konser olacağı söyleniyor. Nasıl değerlendirirsiniz Mustafa
2: şimdi,
0: Hocam mesela şu görselleri?
2: Şimdi biz Anima'nın konserlerine ben karşı bir insanım. Niye karşıyım? Şimdi bunu ben söylemiyorum. Anime konserleri dünyanın birçok yerinde, birçok bağımsız kuruluş, birçok bilim insanı, bu konuya gönül vermiş birçok insan hem müzik dosyalarını hem sembol dillerinde, buradaki kullandıkları sembollerde özellikle müziklerin içerisine yerleştirilmiş bazı frekans kodlarını olduğunu söyleyen birçok bilim insanı var. Ve bunun neticesinde insan fıtratına aykırı bir müzik, tekno müzik grubu olduğu yönünde herkes görüş bildiriyor.
0: Konser hep böyle mi devam ediyor?
2: Evet, böyle bazı yaratıklar çıkıyor işte sahnelere.
0: Ben belli bir yaştan sonra teyze. Hani konser bu mu falan? Ben insanlar bekliyorum.
2: Ya şimdi burada tek gözler.
0: Mesela.
2: Mesajlar.
1: Bunların hepsinin içinde bu bilinçaltı.
2: Baphomet'i temsil eden boynuzlar. Yani bunlar aslında bu toprakların hamuruna uygun bir konser değildir. Sevgili Tuğba Hanım. Evet, gençlerimiz bunu videonun altında bizi çok eleştirecek. Bunun da farkındayız.
0: Daha önce Mısır piramitlerinde yapmışlar.
2: Mısır piramitlerinde bunu yaptıktan sonra Mısır'da olan olayları da...
0: Ne oldu?
2: Mısır'da birçok olay gerçekleşti bunu yaptıktan sonra. Mısır'da insanların...
1: İntiharları başladı.
2: İntiharları başladı. Bu
1: çok
2: konsere gidenlerle
1: oldu.
2: İlgili. Kardiyak arrest gelişine dair Mısır'da birçok hastane vakası kaydedildi. İnsanların bilinçaltı duygularında ve düşüncelerinde birçok değişim olduğunu Mısır halkı belirtti ve... Ciddi derece intihar vakası arttı Mısır'da bu konserden sonra.
0: Acaba bu görüntüler...
2: Luxor ve Karnak olarak geçer buradaki konser. Bakın burada şu Lucifer'ın mührüdür, ters mührü hocam. O tamamıyla bakın şu Lucifer'ın, şu ışıklar Lucifer'ın ters mührüdür. Lucifer mührü olarak
1: şöyle,
2: geçer. Evet.
1: Zaten şu bir alırsak orayı, bakın şurada daire olaraktır burası. Tamam mı? Şurada bir çapraz vardır. Şurada bir çapraz var ve üçgen boyut. Lucifer. Bir önceki video ile ilgili de önemli kaleler var. O kalelerin de görselleri önemli. Onunla ilgili birkaç bir şey insanlara anlatmış olayım. En azından anlamış olsunlar. Bu konserde ne yapmaya çalışıyorlar?
0: Evet. Bir geriye gelelim.
1: Bir geriye gelebilirsek önemli bir şey var.
2: Baphomet boynuzları burada. Yani bunları bilerek temsil
1: ediyorlar. Bunlar artık aşikar. Yani bu tür bunlar tamamen inandıkları bir şeytan var. Şeytana bir ayin yapıyorlar. Tamam mı?
0: Evet. Bir önceki tapma. Görüntüyü alabilir miyiz?
1: Şeytana tapma ayindir. Bu artık gizlenmiyor. O kare kare olan bir önceki
0: kare
1: olan görüntüde. O görüntü üzerinden birkaç bir şey söyleyeceğim. Önemli konular. Şimdi bu çok büyük bir tehlike. Ben burada bu konunun bakın.
0: Evet,
1: bu birincisi. Birinci konu ruhu üflemedir.
2: Evet.
1: Ruhu üflemedir. Bu ruha üfleme ne demektir? Kişi kendi tanrısıdır. Başka bir tanrıya inanmayın. Siz ruhunuzu üfleyebilirsiniz. Size başkası üfleyebilir manasıdır. Bu üçüncü göz bildiğiniz gibi bu insanların epifiz bezine müdahaledir.
2: Tekno müziklerle ve frekanslarla halüsinasyon gösterim, halüsinojenik canlılarla temas kurdurma olarak geçiyor.
1: Evet, bu ruhsal karışıklığın anlamına gelir. Bunu İçindeki alır. Ateşini ortaya koyma, bu ateşi dışarıya asma ruhsal karışıklıdır. Bu da tam manasıyla karin dediğimiz yani kendi
2: şurada
1: için...
2: Durur musun hocam? Bir geri gelebilir miyiz? Bir geri gelebilir miyiz? Bir geri gelebilir miyiz? Bir geri. Bak şimdi burada lütfen. Şimdi bu
1: hapis.
2: Burada bakın insanın ruhunu
1: hapsediyorlar.
2: Müzikle. Nereye hapsediyor burada?
1: Bir frekansa.
2: Bir frekansa sabitlemek demektir bu. Yani

0: insanı belli bir frekans paradigması sabit tuttuktan sonra insanı belli bir frekansa titreştirmedir. Ve bu frekansa hapsettikten sonra bu hapis neyle ilgiliyse ruhsal bunalım, intihara teşebbüs, Allah muhafaza farklı düşünceye teşebbüs, farklı şekilde kanalizeye teşebbüs. Yani insanları belli bir kutunun içerisinde sabit tutmak, belli bir frekansa sabit tutmak istiyorlar. Ve bunun neticesinde de bu işin sonunda insanlar aynı şeye titreşmeye başladı. Bu kez inancımızı kaybediyoruz. Bu kez geçen programda anlatmış olduğumuz
1: Medusa'dan
0: gibi
1: garip garip
0: grup isimleriyle karşılaşıyoruz.
1: Ama bu animanın altyapısı var hocam. Bu arada yani bu grubun bir önceki altyapısı da biliyorsunuz ki Türkiye'de bu tehlike vardı. 13-16 yaş grubunda evet. Bir anime sevdası vardı.
2: Evet evet.
1: Bir anime sevdası vardı.
2: Moda vardı.
1: Bunlarla ilgili psikologlar, psikiyatrlar çok doluydu. Bunlarla ilgili psikiyatrlar da özel yayınlar yapıyordu. Yani kendi ailesinden, toplum sosyalleşmesinden soyutlatıp sanki bir arkadaşı varmış iç dünyasında, hayal dünyasında bir arkadaş oluşturup ona isim takıp onunla yaşayan çocuklar vardı.
0: Evet.
1: Şimdi bu azaldı. Bu çok iyi tutmuştu o dönemde. Bu azaldı. Neden azaldı? Ona destek veren bir parasal sistem yoktu. Şimdi bu sistemi buldular ve bunu eski anime formatına göre yapmayacaklar. Konser formatına göre yapacaklar. Ben buradan bizim ülkemizdeki yetkililere rica ediyorum. Bu bize hiçbir şey katmayacak. Katmadığı gibi de onların şu an fon oluşturduğu bir sistemi insanlara konser adı altında hipnoz edecekler. Bu ruhsal bir hastalıktır. Sonucunda insan kendi vahşetini ortaya çıkartacak. Bu ne demektir? İnsanın iki lopu dediğimiz lop vardır. Bunu insan yapar. Bu iki lop sadece insanda vardır. Eğer bu loplar çalışmazsa, amigdalaya çok yüklenilirse vücut adrenalin yüklemeye başlar. Ve hayvanı hislerini ortaya koyarsın. Bu hayvanı hislerini de epifiz bezini ortaya koyarlar. Ve bunun sonucunda kendi içindeki şeytanı hapsolmuş ruhundan, bakın şöyle bir şey var. Enkarne dediğimiz bir olay var. Tekamül etme meselesi. Bunu anlatıyor. Sen hapsedilmiş ruhundan kendi şeytanını çıkartmış olacaksın.
2: Evet.
0: Şimdi hocam zaten enkarne olduk.
2: Ya bir kere çok yorucu değil mi ya? Ben şurada bile yoruldum bunu izlerken.
1: Bak, gidin oraya, orada bulunun. Hipnoz olur gibi böyle izlersiniz.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi enkarne dedi ya, son zamanlarda toplumumuzda bir enkarne olma, bir
1: reenkarnasyon.
0: Bir de şöyle bir sapıklık çıktı, çok özür dilerim. Matrix'te hata var. Matrix'te dünyanın kodu. Ya haşa sümmaşa, Allah hata mı yapar yaptığı şeyde?
2: Yani
0: insanlar öyle bir empoze ettiler ki enkarne olma, reenkarnasyon, Matrix. Yani Allah'ın varlığını bir kenara bıraktılar, Allah'ın kün feyekünü bir kenara bıraktılar. Toplumumuza farklı şekilde bazı şeyleri empoze etmeye başladı.
2: Evet.
0: Ve karşımızda da bu tarz tekno müzikler, bu tarz semboller, sembol dilleri bizi izleyen gözler, ruhumuzun hapsolması, ruhumuzun ve bedenimizin bir frekansla kilitlenmesi ve hayvani ruhumuzun ortaya çıkması.
1: Ki ruhu da hapsedemezler.
0: Bakın bu gayri nizami bir savaş tekniğidir. Bizlerin üzerinde değil, bizim çocuklarımızın üzerinde. Bizim gençlerimizin üzerinde gayri nizami bir harp tekniğidir. Biz de acizane yetkililerimize sesleniyoruz. Lütfen bu ve benzeri oluşumlara engel olalım.
1: Ya zaten genç yaş nüfusu dünyada genç yaş nüfus sorunu var. Türkiye'de böyle bir sorunla ilgili şu an çok büyük tehdit de yok. Var ama yok. Olanımızı da böyle kaybetmeyelim.
0: Evet,
1: yani burada kesinlikle da bu tehdit var. Yani bu tür şeyler Türkiye'de olması da, yani buradaki Türkiye'deki içindeki akılın zekanı olan bir gençlik toplumu var. Bu bir gerçektir. Yani her şeyin bir akımı burada başlıyor.
2: Evet, evet.
1: Hep bu ülkede başlıyor. Samimiyetime söylemeyelim.
0: Evet.
1: Reklamları başka yerlerde yapılıyor. Parası başka yerde kazanılıyor.
2: Kesinlikle.
1: Ama tahrifat hep burada oluyor. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Bunlar çok ciddi konular. Bizim inancımızda reenkarnasyon, enkarne etme gibi şeyler de yoktur.
2: Şey yok.
1: Bunları aklına silsinler.
2: Mustafa hocam sen bir selam göndereceksin.
0: Ben evet bir selam göndereyim.
2: Onu unutmadan ben, yoksa unutup kapatıyorum
0: teşekkür
2: programı.
0: Teşekkür ederim. Yaklaşık 6 aydır bireysel spor hocalığımı yapan Sadece Topuz'a ben selam göndermek istiyorum.
2: Selamlar
0: ve
2: bizden
0: de. Ve yakında Türkiye'de müsabakaya çıkacak kendisi. Bir milli sporcumuz. Ve
2: başarılar diliyoruz.
0: Müsabakasına da başarılar diliyorum. Türkiye'mizi temsil edecek, Kütahya'yı temsil edecek kendisi.
2: Ne güzel.
0: Başarılar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür
2: ederiz. Sezonda bizlerle birlikte olduğunuz için, programı açıp programı kapattığınız için çok
0: bizim
2: teşekkür ediyorum.
0: Bizim için güzel bir duygu. Yani üçüncü yılımızı beraber bitirdik.
2: Evet evet.
0: Üçüncü sezonumuz, ilk program, aralar var ve son kapanışları beraber yapıyoruz.
2: Evet.
0: Allah birlikte nice sezonlar nasip etsin.
2: Birlikteliğimiz daim olsun inşallah.
1: Amin. İyi ki varsın Eren Bülbül diyelim o zaman.
2: Değerli ve sevgili, kıymetli izleyicilerime de ben buradan çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Biz bu programla artık sezonu noktalıyoruz. İnşallah gelecek sezonda yine sizlerle oluruz. Hoşçakalın, hayırlı geceler.

0: Bu yolu çok uzun zamandır yürümemiştim. Hiç bu kadar uzun gelmemişti.
1: Zaten bu yolu yürüyen pek az insan olur.
2: Siz de erken kalkmışsınız Vezir Çayı.
3: Size zahmetler verdik.
0: Rica ederim. Ayağa kalkın hanımefendi.
3: Eksik olmayın efendim.
4: Ailenin başına gelen korkunç felaketten haberim var. Shingeng büyük bir suç işledi ama Altılar Meclisi hak ettiği cezayı verdi. Cesedi kim bilir nerededir. Efendi Han'ın bu konuda saraya yardım ettiğini biliyorsunuz. İyi bir insandı ama artık bu defteri kapatmak gerekiyor. Öyle değil mi prensim?
0: Vezirimizin söylediği gibi bunlar geçmişte kaldı. Buraya size rapor vermek için gelmiştim. İçiniz rahat olsun. Sizin de Efendi Han.
4: Altılar Meclisi ve saray muhafızları bizim de korkacak bir şeyim yok. Siz işlerinizi bitirin. Pekala, gidiyoruz. Hadi.
0: Vezir Kaysaray tarafından seçildi. Majestelerinin tahta çıkmasında da parmağı var. Otoritesini sarsmak hiç kolay olmayacak.

0: Diğer insanlar da bizim gibi mi?
1: Ne dedin?
0: Bir şey demeyecek misin?
1: Ne diyeyim peki? Ne söylememi istiyorsun?

0: Burada böyle kalsak.
1: Ah.
0: Demir pençe, şuna bakar mısın?
2: Çabuk öğreniyorsun.
0: Bir bilek hareketiyle neler oluyor? Bana başka numaralarda öğretebilir misin lütfen?

0: Öğretirim.
1: Ay, bana inanılmaz bir numara gösterdi.
2: Ona şimşek göz denir. Kadınların bunu öğrenebilmesi için çalışması gerekir. Buraya geldiğinde hiç yüz vermediniz. Giderken de hepinize mektup yazdı ama hala beğenemediniz.
1: Gerçekten müthiş bir numaraydı. Ben yeni şeyler öğrenmeye hazırım, evet.
2: Gerçekten mi?
1: Nereye gidiyorsun?
3: Kaçma,
1: öyle?
3: Kaçma, gel buraya.
4: Emniyet güçlerinde çok yetenekli elemanlar var. Benim gibi sıradan biri onların seviyesine nasıl gelir bunu hiç bilemiyorum.
5: Kimileri doğuştan yeteneklidir. Bu özellikleriyle diğer insanların önüne geçer. Siz de sıradan biri değilsiniz. Bunu sakın unutmayın.
4: Benimle dalga geçmeyin. Saraydakiler neler yapabileceğinizi görünce bana sıra bile gelmedi.
5: Başka bir yerde olsa o numaraları bu kadar kolay yapamazdım. İçim rahat, o kadar rahattı ki.
4: İçin rahat mıydı?
5: Sakin ve huzurlu bir kafa. Dertlerden uzak. Gerçek gücün ardındaki meziyetler bunlardır. Yabana atmayacaksın. Her şeyi bir kenara bırak.
4: Her şey mi?
5: Evet. Şu fincan örneğini vereyim sana. Elinde tutarsan alacağı miktar bellidir. Eğer bırakırsan sonsuz miktarda su taşır. İçimizde ne kadar güç biriktirirsek de doğanın gücüyle yarışamaz. Benim gücüm de benden gelmiyor. Veresiye bir güç bu.
4: Bu ders için çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim. Hangi yolu tutarsak tutalım, sonuçta kendi kendimizi terbiye ederiz. Hepimizin yolu aynıdır. Ne kadar yol alacağımızı kendimiz biliriz.
4: Keyfiniz yerinde mi?
6: Evet.
4: Altılan Meclisi üst düzey emniyet görevlilerini azletmiş.
6: Neden?
4: Haberin yok herhalde. 4 muhafızın seçimi için şehirde yeni isimler aranıyor. Soğukkan, hissiz, demir pençe, alıcı kuş. Seçim bana kalsaydı hepimiz rezil olurduk. Ama önemli değil. Altılar Meclisi sarsılmaz bir konuma geldi. Geçmişte yaşanan aksilikler bir daha olmayacak. Bundan emin olabilirsin. İçindeki zehri hala akıtamadın mı?
6: Akıtmadım.
4: İçindeki hayvana gem vurmayı öğrenmiş olmalısın.

insanı nasıl da rahatlatır. Her yanın huzur dolar. Ama şunu asla aklından çıkarma. Işığın olduğu yerde gölgeler de vardır.

0: Yahua, sen de burada mısın?
1: Sonunda gelebildin. Hiç gelmeyeceksin sanıyordum.
0: Buraya en hızlı atlarla geldik. Seni görmek için epey yol kat ettik.
1: Ses var. Nasıl da bir anda bastırdı.
2: Bel nerede?
3: Bel!
2: Bel!
3: Neredesin?

0: Neden çekip gittin? Söylesene.
1: Sonunda geldin. Ödüm kopmuştu.
0: Neden kaçtın söyler misin?
1: Benimle hiç ilgilenmedin.
0: Nasıl ilgilenmemişim?
1: Suç hep bana atıyorsun.
2: Yeter bu kadar. Kızım bir şey yok.
0: Gel hadi. İyi misin sen?
2: Bekleyin.

0: Dur. Bir terslik var. Kapısı kapalı bir eve dalmayalım.
1: İş üzerindeyiz.
2: Terk edilmiş bir eve benziyor. Soğukkan fikrini söylesin. Ne düşünüyorsun?

0: Sen iyi misin?
1: Dinlen biraz. Yorgun düştün. Bütün gücünü tükettin.

0: Onun adı Uyank da. Yıllardır kimse görmemişti.
1: Demek onu tanıyorsun.
0: Hı-hı.
2: Saldırgan barutlu bir silah kullanmış. Benim bilmediğim bir şey. Zırhı olmasaydı çoktan ölmüştü.
0: Bu işte bir bit yeniği var. Efendi Liu, bu olayı bizim şubeye verir misiniz lütfen?
3: Efendim?
1: Çengfo üstesinden gelirim diyorsa bir bildiği vardır.
0: Teşekkür ederim efendim.
2: Seni aşağılık herif. Hala yaşıyor musun?
3: Sen iyi misin soğukkan?
0: Yardım gerektiğinde altılar meclisine haber veririz efendim.
4: Sen mi geldin soğukkan? Hala uyanmadı.

0: Uyang'da olayının diğerleriyle bağlantısı olduğu ortada. Bizim şubeye mi verilecek?
1: Elbette. Bütün saldırılar aynı kişiler tarafından yapılmış.
2: Bu vakaya saray güvenliği el atsın. Ama öteki davaları da ihmal etmeyin, tamam mı? Cheng Wu bu olayla özellikle ilgileniyor. Hem de çok yakından.
0: Cheng Wu'dan mı şüpheleniyorsunuz?
2: Şüphelenmek değil bu. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Jiyan'ım, şubenin bir ihtiyacı olursa gerekeni lütfen yapın. Bizimle irtibat halinde olun.
3: Peki efendim.
2: Cheng Li, soruşturmanın başını seni getiriyorum. Ortalığı belli etmeden araştırmaya başla.
0: Emredersiniz.

0: Diğerlerinin yanına götürün.
1: Emredersiniz.
2: Efendi An, Güvenlik Kurulu ve Altılar Meclisi soruşturmayı Pekin'den ötede bir yere taşıyamayacak. Piyasaya sahte para sürmeye başladık. Yakında bütün ülkeye dağılmış olur. Halk huzursuz, yakında ayaklanmaya başlarlar. Her şey planlandığı gibi gidiyor efendim.
3: Öyle mi? Ama sen planın gerisinde kalmışsın. Oğlumun durumunda hiçbir değişiklik yok.
2: Efendi An, efendim lütfen sinirlenmeyin. Oğlunuz aslında çok şanslıydı. Sönsage ağacının kökleriyle tedavisi devam ediyor. Uzun ömürlü olacak, o bakımdan şanslı sayılır. Tanrılar esirgiyor oğlunuzu. Efendi An, oğlunuzun intikamını bir gün elbet alacaksınız. Altılar Meclisi gereken cezaya çarptırılacak.
3: 3-5 insanı öldürmekle içim rahat edecek mi sanıyorsun?
2: Hayır efendim.
3: Ben kral olacağım, verilen kutsal sözlere aldırmadan hem de.
2: Evet efendim.
3: Bu ülkeyi artık ben yönetmek istiyorum. Seni başbakan yaptığım için şanslısın. Dilenciden efendim, farkın yok.
2: Lütfen affedin.
3: Dışarı.
4: Büyük bir servete kavuştun. Hükümdar olma hevesine niye kapıldın?
3: Şimdiye dek ne yaptıysam senin için yapmadın mı?
4: Benim için mi? Yoksa beni görmek istediğin yere koymuş olmayasın tahta geçmek? Neyine yetmiyor? Kendi durumumu düşünüyorum da. Ben halimden memnunum. Aklım hala yerinde. Olanları tekrar tekrar düşünüyorum. O zamanki insanları zihnimde tekrar görebilsem benim için çok daha iyi olurdu. Ama şu an ne olduğum belli. Döndüğünde herkesi uyar. Ateşe karşı önlem alsınlar.

0: Bizi çıkarmayacak mısın buradan?
1: Ne oluyor?
2: Yardım edin.

0: Efendim. Gözaltına aldığımız yaralı beklenmedik bir şekilde öldü. Uyandığında delirmiş gibiydi dediler. Bir anda ölmüş.
1: Sence bunun anlamı ne olabilir?
0: Birileri onu susturmak istemiş olabilir.
1: Peki bu birileri kim?
0: Aklımdan geçenleri bilemem. Ama tahminimce Cheng Wu.
1: Bütün şüpheler Cheng Wu üzerinde toplanmaya başladı. Soruşturmaya devam edin.
0: Soğukkanlı biraz konuşmam gerekiyor.
1: Bizi ele vermekten çekinmiyor musun?
0: Merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz efendim.
1: Ya o.
0: Efendim?
1: Soğukkanı iyi tanırım. Bir seçim yapmışsa kararından asla dönmez. Güvenlik birimine katıldığı zaman da bir daha dönmeyeceğini biliyordum. Bilmem anlatabildim mi? Ha? Söyle bana. İstediğimiz şeylere her zaman sahip olmayabiliriz. Bunu unutma.
0: Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum efendim.
1: İşine karıştığım için lütfen bana kızma.
0: Kızmadım. Sadece sizi merakta bırakmak istemem. Son günlerde çok neşelisiniz efendim.
1: Öyleyim galiba, değil mi? Yakında bana Efendi Liu diye hitap edeceksin. Komiser sıfatı biraz klişe kaçıyor. Çok sıradan.
0: Efendi Liu.

0: İçeri girdiğimde uyandı. Efendimizin üzerine çullanmıştı. Yardım edeyim dedim. Öldürmek istememiştim
1: doğru
0: ama.
1: O sırada ben yemek yiyordum. Bir anda gel.
2: Neden onu öldürmek istesin ki? Onu kurtarmak için elimizden geleni yaptık.
1: Evet, ben yemek yerken oldu. Sesleri duydum, sonra da... Ben de anlamadım. Yemek yiyordum. Aynı sana söylediğim gibi.
3: Dur, bekle. Bekle diyorum sana. Bekle seni.
4: Yardım edeyim.
3: Olmaz. Soğukkan'a kendi ellerimize teslim edeceğiz.
5: Sana biraz kıyafet getirdik Soğukkan.
3: Peki, kendisine verirsiniz.
5: Sana da dikerim. Efendici sizinle konuşmak istiyor Sunyang lokantasında.
4: Ne kadar şirin bir şey bu böyle.
3: Bu kıyafette kaplumbağaya benzemiş.

0: soğuk kan geldi hanımım.
1: Hoş geldin.
2: Beni görmek istemişsin.
1: Çay içmek için bir bahane oldu. Gel. Otur şöyle. Uyang Da olayını konuşalım. İşi güvenlik biriminin başına vermişler. Ama ben de bazı şeyleri bilmek istiyorum.
3: Altılar Meclisi de mi takip etmek istiyor?
1: Zaten işin içindeyiz. Uyang Da da içinde. Son 3 olayda tam 11 kişi öldü. Hepsi aynı silahla öldü. Bu kadarı tesadüf olamaz bence. Hepsinin aynı silahla ölmesi.
2: 3 olay mı dedin?

0: Sizinkiler ne diyor?
1: 12 yıl önce bir aile katledildi. Onunla ilgisi olduğunu düşünüyoruz.
2: Nasıl ilgisi olabilir ki?
1: Bazı kurbanların geçmişi 12 yıl öncesine gidiyor. Tabii o sıralar isimlerinin farklı olduğunu zannediyoruz.
2: 12 yıl önce katledilen bir aile. Başka ne öğrendiniz?
1: Saray görevlisi bir ailenin fertleri 12 yıl önce katledilmiş. Toplamda 183 kişi öldürülmüş. Son aileyi de temizlemişler. Bu da Şeng ailesi. Yani bu senin ailen oluyor. Katliamı yapan 12'ler çetesi ise aynı sene Changwu tarafından ortadan kaldırılmış. Senin hayatını kurtaran kişi de o. Hissiz. Fakat Efendi Liu Changwu'nun bir şeyler sakladığını düşünüyor.
2: Bu bilgi kesin mi?
1: Hayır ama 12'ler çetesi mensuplarının isimlerini hala bilmiyoruz.
2: Bize aktarmak istediğiniz başka bilgiler de var mı?
1: Hissizin bunu iyi karşılamayacağını çok iyi biliyorum. Onun için soğukkanla yalnız görüşecektim ama sen de gelmişsin. Sana da söylemeliydim.
2: Teşekkür ederim. Gidiyoruz.
0: Efendim.
1: Tek başına gel demedim mi ben? Buna rağmen kadını da yanında getirmiş.
2: Babam Sheng Dingtian meşhur bir bilim insanıydı. O zamanlar Vezir Kai'nin yolsuzluklarına dair deliller bulmuş, onu adalet önüne çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Ama bu bilgi dışarıya sızdırıldı. Olayı örtbas etmek için ailelerini öldürdüler. En son... benim ailemi katlettiler. Bunun tek sorumlusu Changwu. 12'ler çetesini ortadan kaldırdı. Canımı kurtardı. Ama bir gece 32 kişi hayatını kaybetti. O gece ben de kötürüm kaldım. Unutmayı tercih ettim. Çünkü aklıma geldiğinde korkunç acılar çekiyorum.
0: Geçmişi unut artık. Sana hiçbir faydası yok. Düşünme.
2: Changwu ve Demir Pençe 12 yıl birlikte yaşamışlar. Changwu'dan başka güveneceğim hiç kimse yok. Aleyhinde konuşanlara aldırmıyorum.

0: Duyduğuma göre Şeng ailesini öldüren 12'ler çetesi hala yaşıyormuş.
1: 12 yıl önce ailene kıyan katillerin öldürüldüğüne gözümle şahit oldum.
0: Evet, biliyorum.
1: Sen bunu kimden duydun?
0: Jiahua'dan. Aramızı açmak için de söylemiş olabilir.

0: Gafu'nun gerçek adı Uyang Dai'miş. Bu da Hu Xinyong. Bunlar Gu Shantian'la Yan Cheng. İkisi de tüccarmış ama bu ikisinin demir şemsiye adını kullandığını biliyoruz. Bu Du Guwei, yanındaki de Sun Bugong.
1: Yara izleri aynı. Kullanılan silah da öyle.
0: Cheng Wu bu insanların hepsini tanıyordu. Hepsi 12 yıl önce ortadan kayboldu.

0: Cenk Wu'dan mı şüpheleniyorsun?
1: 12 katilin hepsini tek tek öldürdüğünü söylememiş miydi? Bu olayla ününe ün kattı. Peki ama 12'ler çetesinin isimlerini bize neden açıklamadı?
2: Efendiliyor.
3: Efendim.
4: Efendim.
0: Efendiliyor.
5: Cheng Fu, Cheng ailesinin katillerini serbest bırakmışsa o da çetenin bir mensubu olabilir demektir.
0: Bu işte onun da mı parmağı olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz?
5: Sence olamaz mı?
0: İnsanın inanması gelmiyor. Ama olabilirdi.
5: Herkesin geçmişte sakladığı bir sırrı vardır, öyle değil mi? Bazen bu sırlar açığa çıkarılır, bazen de çıkmaz.
0: Onu tutuklayalım mı?
5: Şüpheleri ortadan kaldıracak bir delil var mı elimizde?
0: Efendim. Ateşli silahlar konusunda uzmansınız.
6: Gençken silah darbaşı benim için şimşek sabanını tasarlamıştı. Çok güçlü bir silahtı. Doğrulttuğum kimse sağ kalmadı. Ben de bir daha kullanmadım.
0: Nerede şimdi bu silah?
6: Saraya iade ettim onu.
0: O gün ormandaki evde silahla bana saldıran kişi sizdiniz, öyle değil mi?
6: Ben miydim?
0: Evet, sizdiniz.
6: Emin misin? Sakın yanılıyor olmayasın.
0: Sizi gördüm.
6: Acayip bir muamma ile karşı karşıyayız.
0: Söyler misiniz, saldırı sırasında neredeydiniz?
6: Siz o kızı ararken ben de Efendi Liu'nun yanına gitmiştim.
0: Birlikte çıkmadınız mı?
6: Hayır, ben tek gittim.
0: Peki. Bir şey daha var. 12 yıl önce Yayun'un ailesi katledildiğinde katilleri öldürdüğünüzü söylediniz. Ama o zaman Uyang da hala hayattaydı.
6: Bunları sana anlatmam mümkün değil. Miyayun'un ailesinin katledilmesiyle ilgili bilgileri ortaya çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Olayı Efendi Liu mu soruşturuyor?
0: Ben soruşturuyorum.

0: Bana 2 gün ver, olayı aydınlatayım. Ama bu konuyu başka kimseyle konuşmayacağına söz vermelisin bana.
1: Öyle olsun.

0: Rüya mı görüyordun? Rüyanda beni mi gördün?
1: Bu bir rüya mı?
0: Olabilir, olmayabilirdi. Ama hiç kaygılanma. Babama söyledim. Ölümümden sadece ben sorumluyum. Senin hiçbir suçun yok. Onun için boş yere korkma. Ailen hala mobilya işiyle mi uğraşıyor?
1: Beni yatırabilir misin?

0: Bu iksiri içmeye hak kazanan pek az kişi var. Altılar meclisini devralacaksın. Acele etme. Benim emirlerimi bekle. Evet, artık iksiri içebilirsin.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Merak etme. Her ay panzehrini ben vereceğim.

0: İhtiyar oğluna duyduğu sevgi yüzünden aklını kaçırdı. Oğlu da sana olan aşkından delirdi.
1: Ama ben deli değilim.
0: Bir deliden emir alacak değilsin. Kararlarımı ben veririm ama bazen de başkalarına boyun eğerim.

Gelecek vadeden bir talebesin. Bana çok benziyorsun. Akıllı kadınlarız. Akıllı kadınlar erkeklere güvenmez. Kendini aşka kaptırmaz. Ancak

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.
2: Sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.

0: polis şefimiz.
1: Benimle konuşmak istediğiniz konu nedir?
0: Benimle ilgili bir şey.
1: Sizinle mi?
0: Benimle ilgili sorular soruyorsun.
1: Haberiniz var mı?
0: Ben olayı çözdüm bile.

0: gençliğinizde kullandığınız silah değil mi bu?
1: Evet, şimşek sabanı.
0: Sizden bir şey saklamıyorum. Onu sarayda tutmuyor muydunuz?
1: Bunu uzun süre kullanmadım. Ama çok yakında kullanacağım.

0: zihin okuma yeteneğim körleşmeye başladı.
1: Çünkü yeni arkadaşların oldu. Onları ne kadar seversen gücün de o kadar azalır. Böylesi çok daha iyi.

0: Akşamüstü bir oduncu Cheng Wu'yu otağın yakınlarında görmüş.
1: Cheng Wu öldürmüştür.
2: Nasıl yani?
3: Reis buradan gitmeden Cheng Wu ile buluşacağım demişti.
4: Doğru. Biz de onunla gidecektik. Ama bize o Cheng Wu'nun dostu olduğunu söyledi. Konuşacakları bir mesele vardı. O yüzden onlarla gitmedim.
3: Gitseydin de fark etmezdi. Boşu boşuna canınızdan olacaktınız.
5: Cephanelikten geliyoruz. Bu toplardan iki tane olması gerekiyordu.
4: Cinayet silahı bu mu?
3: Ama sadece bir tane var. Bunlara şimşek sabını deniyor. Cheng Wu da muhafızlığı sırasında bunlardan kullanıyordu. Efendi Lü'yü de bunları arıyordu.
4: Hemen Cheng Wu'yu tutuklayalım.
3: Durun.
4: O adamı hala koruyor musun?
3: Buna en çok kim üzülecek biliyor musun? Emniyet amirinin adamı soğukkan. Efendi Liu'nun evlatlık alıp büyüttüğü olan. Adına bile Efendi Liu vermişti onu, anlıyor musun?
1: Liu!

0: Çengu! Çengu! Çengu!
1: Burada değil.
0: Çık ortaya Çengu! Neredesin, çık ortaya? Çık dedim! Çık!
2: Sen aklını mı kaçırdın? Efendimizin başına gelenleri biliyoruz. Çengu Batı Eyalet Reisinden olayı araştırmasını istedi. Bekleyip birlikte gideceğiz.
0: Lanet olsun! Çengu öldürdü onu! Anlıyor musun beni?
2: Mümkün değil. Elimizde deliller var.
1: Soğukkan.
2: Batı Eyaleti Reisi de kimin nesi?
3: Zankivan adında biri.
2: Şansiyar adlı kumarhanenin sahibi. Bir sahte isim daha. Gidiyoruz.

0: Yüce efendim, silah kullanmanıza hiç gerek yok.
1: Kralı öldürmüşsün, şimdi de beni öldürmeye mi geldin?
0: Niye anılıyorsunuz efendim?
1: Hiç sanmıyorum. Şenk ailesini öldürmeyi kabul ettiğimde büyük bir risk aldığımı biliyordum. Onları öldüreceğim aklımdan geçmedi. Ama iddiayı kaybettik. Şansım yaver gitmedi. Bir yere yerleştim, hayatın tadını çıkardım. Ama sen buna izin vermeyeceksin.
0: Niyetim seni öldürmek değildi.
1: Bizim sayemizde şan ve şöhrete kavuştun. Bizi susturmak için öldürmen şart oldu. Bunu biliyorum. İmdadıma yetiştirin.
0: Soğukkan, hemen saldırmayın.
2: Sen iki yüzlüsün.
1: Şenk ailesinden geriye sadece bunlar mı kaldı? Şenk bu intikam uğruna hepimizi öldürdü.
3: Ailemizi siz mi ortadan kaldırdınız?
1: Ayaklarını kırmak yerine seni de öldürmeliymişiz.

Yeah.

Sorgulamadan bir şüpheliye nasıl saldırırsın? Katil misin, kanun adamı mısın?

0: Durun.
1: Yayu.
0: Durun.
1: Durun. Ne yapıyorsunuz?
0: Neden ona yardım ediyorsunuz?
2: Anlıyor musun?
3: Bu adam neden hala hayatta? Başka ne yalanlar söyledin bana? Öteki katiller nerede?
4: Chang Yivan, Cheng Wu ile görüşeceğini bize haber vermişti. Onu susturmaya çalıştığını da söyledi. Ne yazık ki geç kaldık.
5: Ben de cinayetle ilgili gerçeği öğrenmek için geldim. Ama Ji Hanım'ım gereken sonuçları çıkarmış.
4: Sizi tutuklattırmayacağım. Ama halkın böyle bir şeye göz yumar mı? Efendimiz öldüren adam bu.
5: Demir pençe. Bir de bununla uğraşmayalım. Prense haber verin. Ben de sizinle geliyorum.
4: Hissiz. O adamı sen öldürdün. Sen de geliyorsun.
1: Efendim, galiba bir şey bulduk.
0: Bu kemerinin içindeydi.
4: Zehir.
0: Zehir mi? Bunlar efendimize ait değil. Zehir

0: Tebrik ederim Yahua. Yakında Altılar Meclisi'nin başına siz geçeceksiniz.
1: Bir an önce git buradan. Şaka yapmıyorum.
0: Siz ne yapacaksınız?
1: Benim başka çarem yok.
0: Efendim, ben de sizinle kalmak istiyorum.
1: Bir zamanlar Kelebek de aynı şeyi söylemişti. Sonra ne oldu? Kollarım da can verdi.
2: Senin de ölmeni istemiyorum.

0: Cenk Wu ile adamları hala hapse atılmadı mı? Efendimiz o öldürmüş olamaz.
1: Sus artık. Planlarımızın hepsi değişti. Özür dilerim Chugi Efendi. Güvenlik sebebiyle sizi Demirkan zindanlarında tutmak zorundayım.

Hissize dikkat edin. Çok güçlüdür. Akupunktur iğneleriyle sabitleyin. Kıpırdayamasın. Çok üzgünüm.

0: Poyze teyze sizi görmeye gelmiş efendim.
1: Demek geldin.

0: Ji Hanım'a teşekkür et.
1: Seni zindana attırdığı için mi? Böyle bir şey yapması şart mıydı?
0: Benim gibilerin içeri atılması gerekir.
1: Peki neden bundan daha önce hiç bahsetmedin?
0: Bazı şeyler gizli kalmalı.
1: Benden gizlediğin başka neler var?
0: Seninle ilgili hiçbir şeyi saklamadım.
1: Peki ya Yu'yu ilgilendirenleri?
0: Bunu sana söyleyemem.
1: Niye söyleyemezmişsin?
0: Söyleyemem işte.
1: Efendiyi ve diğerlerini sen mi öldürdün?
0: Onları ben öldürmedim.
1: O halde niye herkese söylemiyorsun?
0: Gerçek katilin kim olduğu konusunda yanılmış olabilirim.
1: Kimi koruyorsun sen?
0: Bunu sana söyleyemem. Bazı şeyleri değiştirmek elimden gelmez. Cezamı çekerim. Her şeye razıyım.
1: Burada ölümünü mü bekleyeceksin?

0: Bir şey demeyecek misin? Bana kızmayacak mısın? Cenk Wu ile ilgili gerçekleri senden saklamaya gönlüm razı olmadı. Anlıyor musun beni? Senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Benim için de kıymetliydi. Ama ölümünden sonra düşündüğümüz gibi biri olmadığı anlaşılmış oldu.
1: Soğukkan, vakit doldu.

0: Cheng Wu artık bir mahkum. Başımıza bela getirecek bir olay çıkmaz. Efendi Han'ın zaferi çok yakındır.
1: Öyleyse bundan sonrası... senin ellerinde.
0: Emirlerinizi bekliyorum efendim.
1: Derhal gidip... hissizi öldüreceksin.
0: Zararsız küçük bir kızı mı efendim?
1: Kimseye zararı olmayan küçük bir kız olduğu için... kraldan merhamet dilenemez. İleride başımıza bela olur. Saraydaki itibarını sarsabilir. Bunu göze alamayız.
0: Ama bir insanı öldüreceksem... bunun geçerli bir sebebi olması gerekir efendim.
1: Düzenbazın teki olduğunu unutma. Bir şekilde örtbas edersin.
0: Emredersiniz.
1: Buraya gel. Bir daha karşılaşacaksak başka bir yerde olsun.
2: Ama sık sık yanınızda görülürse ailemizin itibarı zedelenebilir.
0: Anlıyorum. Ben olmadan hepiniz bir hiçsiniz. Bir hiç.
3: Bu çok ağırmış.
4: O zaman bırak da ben yapayım.
3: Sen anlamazsın, çekil oradan.
4: Gerçekten de çok ağırmış, yerinden kıpırdamıyor.
3: Boş ver, kıpırdamasın.
5: Kesin artık şunu.
6: Ne yapıyorsun sen?

0: Sen hala güvenliğin başı değil misin? İnsanlara yardım etsene. En zor vakaları çözmedin mi sen? Suçluları hep yakalamıştın. O insanlar suçsuz yere hapse atıldı. Sense hiçbir şey yapmıyorsun.
1: Her şey açıklığa kavuştu.
2: O kimseyi öldürmedi.
0: Soğukkan, sen hiçbir şey söyleme. Başından beri onlara karşı tezgah kurdum. Adamı tutukladığın yetmiyor mu?
1: Katilin ne olduğuna eminiz.
0: Kim demiş, iyi mi? Onun her söylediğine inanıyor musun? Yayu da tutuklandı. Artık altılar meclisine dönebilirsin. Hanımın J'yi de yanına al. Bu tabelayı da gönül rahatlığıyla yakacağım.
3: Gerek yok, ben indirtirim. Cevaplanmamış bir sürü soru var.
0: Niye gidip soruşturmuyorsunuz? Ne biçim insanlarsınız siz? Bir şeyler yapın.
2: Beni dinle. Bunlarla konuşmakla hiçbir yere varamayız. Katilin o olduğuna inanmışlar bir kere. Koca Kurt.
4: Evet.
2: Benimle gelin. Sizinle harcayacak vaktim yok benim. O zaten bizden biri değil.
3: Poyze teyze, durum aslında o kadar kötü değil. Soğukkan bize yardım edebilir ve edecektir de. Buna eminim.

0: Kral mı daha iyi dövüşür yoksa Cheng Fu mu?
1: İkisi de güçlü.
0: Bence Cheng Fu daha güçlü. O silahı kullanması bile gerekmez.
1: Elindeki en etkili silah. Yitirmek istememiştir.
2: Ama o Yang Dai ile ötekileri gözden çıkardı. Affedersiniz.
0: En etkili silahını kullandı. Ama ilkinde başaramadı. İkinci kez ateş ettiğinde adamı indirdi. Bu işte bir gariplik var.
1: Savunmasız birine karşı hem de.
0: Ona hiç yakıştıramadım.
1: Haklısın, onun tarzı değil. Ama geçen gün burada görülmüş. Buna ne diyorsun? Şüpheli görünen bir şey var mı?
0: Cesetten çok garip görünümlü 3 tane iğne çıkarılmış.
1: İğne mi dedin?
0: Cheng Fu'nun tümüyle değiştiğini söylemiştin.
1: Değiştiğine yemin edebilirim sana, çok farklıydı.
0: Aradığımız kişi o olmasın?
1: Bahane mi arıyoruz yoksa delil mi?
0: Biraz çabuk yargıladın onu. Gözün başka bir şey görmüyordu.

0: Yaralandığım günü hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: Onun silahıyla ateş edildi. Cheng Wu'yu gözlerimle gördüm.
1: Peki neden söylemedi?
0: Beklememi söyledi. Her şeyi açıklayacağım dedi. Ona inandım. Bekleyeyim dedim. Ama beklemesem hala yaşıyor olurdu. Anladın mı beni?
2: Peki ama kılıcı nerede bu adamın?
1: Ne kılıcı?
2: Burada kılıç da kullanılmış.

0: Bunlar kesinlikle kılıç darbeleri.
1: Ama onun kılıcı yoktu.
2: Zuge de kılıç taşımaz.
0: Bence katilin silahları kılıç ve zehirli iğnelerdi.
3: Senin Çenkü olmadığını tahmin

0: Demek bütün bunlar senin başının altından çiçek kıtı. Bir kişiyi oyuna getirmekle yetinmemişsin bakıyorum.
1: Bildiğin şeyler buradan dışarıya çıkmayacak.

0: Bazı tutarsızlıklar var. Bir an önce prense haber vermemiz gerekiyor.
1: Soğukkan'a güvenmiyor musun?
0: Sorun güvenip güvenmemek değil. Görevimizi yapıyoruz.
2: Prens kralın huzuruna çıkmazsa hapisten kurtulamazlar.
3: Prens hazretleri geldiler.
4: Prens hazretleri.
2: Efendim.
5: Majestelerinin emirlerini getirdim hanımcığı.
2: Efendim.
5: Merak etmeyin. Bu meseleyi bizzat ben halledeceğim. Merkeze gidin ve emirleri bekleyin.
0: Ateş böceği, prensi geçirin lütfen. Buyurun efendim.
1: Hanımcığı, biz de çıkıyoruz.
0: Hiç merak etmeyin. Prens olaya el koydu.
1: Kimleri görevlendirdiğini merak etmiyor musun?
0: Efendim, mahkeme olmadan mı yargılanacaklar?

0: Efendimiz.
1: Hanım Ji.
2: Efendim.
1: Olağanüstü durumlarda mahkeme gizli görülür. Karara saygı duymalıyız. Sen karışma, gerisini ben hallederim. Bana güven. Shen Qiaoyu. Kralın emirleri uyarınca seni ölüme mahkum ediyorum.
2: Kapıyı açın.
1: Sen de kim oluyorsun?
3: Emirleri vezir verdi, kral değil.
4: Bacaklarına çelik destek yap. Benimle gel. Bu taraftan. Başını belaya sokma. Git buradan.
2: Burası labirentten farksız. Çıkış yolunu asla bulamayız.
4: Yürü.
3: Kızı nasıl öldüreceğini iyi düşün. Hata yapayım deme.

0: Kız hücresinden kaçtı. Ne duruyorsunuz? Gidip hemen bulun onu.
1: Gelin.
0: Hadi siz de benimle gelin.
1: Hadi. Hadi.
2: Çabuk olun.
3: Devam edelim.
4: Ha ha ha.

0: Onları bulmama
1: gerek. Tamam, gidelim. Bu taraftan.
0: Shizuke'ye bakın. Ben de Yayo'ya bakacağım.
1: Tamam.
0: Durun. Kaçmayın. Kaçmayın.
2: Firar ettiniz demek. Üzgünüm.

0: Prens nerede? Öldürdün mü onu? Söyle bana!
1: Hissiz iyi durumda. Demir pençe onu kurtardı. Prens bir sahtekar. Şekil değiştiren bir hain.
0: Efendimiz de o öldürmüştür.
1: Hissizin kurtarılma işini de o ayarlamış olmalı.
0: Olamaz.
1: Umrumda değil. Buradan kimse kurtulamaz. Hissize söyle, firar etmenin de yardım etmenin de cezası ağırdır. Ateş böceği! Neredeydin sen?

0: Çengu yukarıda. Ben onları oyalarım.
1: Tamam.
0: Görev yerlerinize dönün hemen.
2: Emredersiniz. Gelin.

Canını yakmak istemiyorum.

0: Prens, biz sizi öldürmek için emir çıkarmış
1: efendim. Siz iyi misiniz efendim?
2: Bunlar mekanik kilitler.
0: Ne biçim bir kilit bu?
2: Alarm çalınca açamazsın.
0: Çok saçma. Açılmayan kilit olmaz. Çekilin.
2: Düşünce gücüyle üzerindeki iğneleri çıkarabiliriz.
0: Benim öyle bir yeteneğim yok. Ama deneyelim.

0: Çok zorlanıyorum.
1: Ne yapıyorsun?
0: Siz de gücünüzü koyun o zaman, hadi.
1: Hadi. Hep beraber.
0: Hep beraber. Üç deyince, bir, iki, üç.

0: Tutun, yakalayın şunları.
1: Hala
0: deliriz.
1: Önlerini kesin.
0: Çabuk olun.
1: Hadi.
2: Kimsin sen?

0: Bu bir kadın.
1: Çabuk çıkalım buradan.
2: Oh!

0: Onu tutuklayın artık. Yakalayın.
1: Emredersiniz.
2: Kıpırdama. Esirleri kaçırmak için geldiniz değil mi?
3: Hissiz.
2: Tutuklayın bunları.
4: Demir pençe çok güçlü. Ki enerjisi olan biri bunları patlatabilir demişti. Açılın. Size açılın dedim. Olmadı. Fitileyi yerleştirmemişsin.
3: Dur. Dur. Şunun üstüne geçir hadi.

0: Kaçmayı düşünüyorsanız sadece suçunuzu kabul etmekle kalmazsınız. Birliği de dağıtırlar. Duydun mu? O kadar merhametsiz olamazsın.
1: Yayu! Prens görüldüğü kişi değil. Yalvarırım, kaçmaya teşebbüs etmeyin. Lütfen etmeyin.
2: Ben Cheng Dingtian'ın kızıyım. Cheng Yanshi'nin kız kardeşi. Anlamadın mı? İntikamımı alacağım. Ailemin kanı yerde kalmayacak.

0: Dur koşma, acelen ne? Gel buraya canım. Gel hadi buraya yayıl. Ne var öyle koşacak?
1: Anneciğim, neden burada saklanıyoruz?
0: Ne saklanması canım? Ne biçim sözler bunlar? Saklandığımız falan yok. Bütün gün evde sıkıldım demedin mi? Onun için dışarı çıkardık seni. Sevinmedin mi yoksa?
1: Sevindim.
2: Evlat. Seninle çok güzel oyunlar oynayacağız. Dere tepe gezip keyfimize bakacağız. Nerede istersen.
0: Nerede oynamak istersen.

0: Joey.
1: Anneciğim.
2: Bu insanlara ihanet mi ettin sen?
0: Ben yanlış bir şey yapmadım. Utanç duyacağım hiçbir şey yapmadım.

Aileni öldüren 12 adam. Biri mezar taşı Sima, Batı Eyaleti valisi. Kanlı Anka kuşu. Wusheng kardeşler. Chang Xia. Dugu Wei. Moji Sansan. Wu Yangda. Sonuncu katil de Kong Balang'dı. Sonra adını değiştirdi. Tia Shua. Aralarında ben de vardım.

0: Neler diyorsun sen?
1: Çok büyük bir yanlışlık oldu.
2: Efendi Leo öldükten sonra Zuge olan biten her şeyi kralımıza anlattı. Aynı kişiyi iki farklı yerde öldürmüş olamaz. Gerçek katil yakaladığınız katil.
1: Majestelerine gereken bilgiyi verdim. Masumiyeti kanıtlanan herkesi affetti. Ve rütbelerini iade etti. Efendi Liu'nun öldürülmesi dışındaki bütün suçlamalar kaldırıldı. Shenk Hanım, suçsuzluğunuz belli oldu.
2: 12'ler çetesi hala dağıtılmadı.
3: Hepsini öldürün. Kimseyi sağ bırakmayın.
4: Shenk Lindia'nın kızı o. Niye koruyorsun onu?
1: Kızın bir suçu yok.
3: Bırakın onu.
2: Onları sen öldürmedin değil mi?
3: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir.
2: Ailemden 32 insanı öldürdüler. Benim arkamda durmadın.
4: Yayı.
2: Çocukluğumdan beri beni severdin. Her zaman yanımdaydın. Utandığın için mi öyle davrandın? Ailemden tam 32 insan. Sen hangilerini katlettin? Konuşsana!
3: Yayu!
2: Bunu nasıl yaparsın?
1: Kararı ben vermiştim. O zaman gerçekler acıdır. Gerçeği duyana kadar vazgeçmeyeceğini biliyorum. 12 yıl önce 8 dürüst asker vardı. O sinsi bakanı alt etmeye hazırdı. Ama içlerinden biri ona haber verdi. Delilleri majestelerine vermek yerine o düzenbaz adama gitti. Sonra bir gece içinde 7 aileden 183 güzel insan katledildi. Sadece bir aileye zarar verilmedi. Saray alimi Shenk Tin Tian'ın ailesine. Yani babanın ailesine. Hainin kim olduğu belliydi. 183 insanın ölümü cezasız mı kalacaktı? Demir Pençe'nin ailesinden kimse sağ kalmadı. İntikam istemesi yanlış mıydı?
2: Babam dürüst bir insandı. Bana hainler tarafından öldürüldüğünü söylediniz. Siz söylediniz. Yoksa o da mı yalandı? Sana yalan söylemem demiştiniz. Peki ya annem? Ya küçük kardeşim? Ailemden 32 insanın hepsi de hain miydi?
3: Yanlış bir karardı. Kral pişman oldu. Engel olmamı istedi. Ama iş işten geçmişti.
1: Gerçeği öğrendin. Emir kraldan çıktı. Demir Pençe'nin seni kurtardığını öğrenince onu affetti. Seni de bağışladı.

0: Bir gün bunları öğrenecektin. Sana hep söylemek istedim. Ama fırsat olmadı.
1: Yaklaşma!
2: Yayo, sakin ol.
1: Benden korkmuyor musun? Shandin Tia'nın kızıyım ben.
2: Ne fark eder ki?
1: Sen de onlar gibisin. Hepiniz bana yalan söylemişsiniz. Yoksa sen de her şeyi benim için yaptığını mı söyleyeceksin?
2: İntikam mı istiyorsun? Yoksa teşekkür mü edeceksin? Ben hep yanındayım. Ama dinle. Hayatını demir pençeye borçlusun.

Bakan Kayı'yı sen öldürmüş olamazsın. Ama ailemi kılıçtan geçirmişsin. Eğer gerçekten suçsuzsam... O zaman bırakın gideyim.

0: İstediklerin oldu, mutlu değil misin hala?
1: Neden bilmiyorum. Ama mutlu değilim.
0: Mutluluğun arzuladığımız şeylerle bir alakası yok.

11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bilinen 129 terör saldırısı girişimi bulunmakta. 8 pilot tren ve metro istasyonlarını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 35 bin kilometreyi aşkın tren hattı bulunmakta. Her mesai gününde 15 milyon yolcu bu hatları kullanmakta, denetlenmeden. Ülkenin tren hatlarına karşı düzenlenecek terör saldırılarını engellemenin anahtarı saldırıyı önleyebilecek zekada gizlidir. Bunu başaramadığınızda en büyük savunma silahımız yolcuların kendileridir. Ulusal Güvenlik Departmanı.

0: Evdeyim bak. Evet. Haklısın. Bilmiyorum ama inan bana, anlamaya çalışıyorum. Baba, birazdan metroya bineceğim. Telefon kesilebilir, tamam mı?
1: Vakit kaybetmiyoruz. Sadece biraz...
2: Bunu planlamıştım.
1: Şu an hiçbir şey yapmadan dikiliyoruz.
2: Harita bu. Tek yapmamız gereken trene binmek. Buna eminim.
1: Tamam.
2: Birine sormak ister misin?
1: Kimseye yol sormak istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum.
2: Bak, eğer istemiyorsan...
1: Hayır, yolu bulabiliriz. Tamam.
2: Tamam.
3: Detroit'te bombalı saldırı. Los Angeles Şerif Departmanı.
4: Lütfen konuşur musun benimle?
5: Burada olmaz.
6: Bir sonraki